0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Sacambaya Vadisi, Bolivya.
1: Dur.
2: Bir çukur var.
1: Geldik. İşte burası. İçeride zehirli gaz olma olasılığı çok yüksek. Yanınızda malzeme olmasına özen gösterin.
3: Hadi inelim, acele etme.
4: Tamam.
3: Diğer tünele benzemiyor. Çok dar gibi, eğimli. Farklı geldi.
4: Çok kötü kokuyor.
3: Tamam, önden ben gideyim. Gözlerim sulandı. Sanki kokmuş bir ceset var.
4: Midem bulandı.
3: Kötüleşiyor.
4: Burada duramayız. Zehirliymiş.
3: Çıkalım.
4: Hadi. Hadi.
3: Hadi çıkıyoruz.
0: Büyük bir altın zulasının Batı Bolivya'nın ücra bir köşesinde saklanmış olabileceği söylentileri dolaşıyor. Son 300 yıl içinde yüzlerce insan değeri 2 milyar doların üstünde olabilecek bu efsanevi hazinenin uğrunda hayatını kaybetti. Şimdi cesur bir hazine avcısı kafilesi
1: işte burası.
0: Yeni bir ipucunun peşinde.
5: Hazine manastırın altında saklı.
0: Girişimlerle dolu bir yüzyıldan edindikleri bilgilerle vadinin tehlikeleriyle başa çıkmak için
3: bu bir boşluk.
0: Son teknoloji ekipmanlar ve ağır iş makineleri kullanacaklar.
3: Yere yat.
0: Eğer Sacambaya'nın gizemini çözebilirlerse hazineye giden izler bulunabilir.
1: Bu cizvit altın.
2: Jeremy, sıkı tutun.
4: 3, 2, 1. Geliyor.
0: Hazine arayışı. Hazine arayışının önceki bölümlerinde La Plazuela Manastırı'nın yakınında cizvitlerle ilgili parçalar bulunduktan sonra
3: bu kesinlikle gümüş. Bu altın kumaş, altın ipliklerle dokunmuş.
0: 2000 tüneldeki araştırması bir anda kesildi.
1: Burada bitti. Belki bu tüneli başka bir iş için kazmışlardır.
0: Tünelde bulduklarını araştırmaya başladılar.
3: Buradaki mühüre göre bu sandıklar başka yerlere gönderilmek üzere hazırlanmış.
0: Deneyimli hazine avcısı Johnny Irwin'in önerilerini dikkate aldılar.
5: Aroya'ya bakın. Zincirleri orada bulmuştum. Orada bir şeyler olduğuna eminim.
0: Aramalarını manastırın kuzeydoğusundaki Aroya'da yoğunlaştırdılar.
3: İşte bu Johnny'nin bulduğu zincirin aynı. İz üzerindeyiz.
0: Ve Şanlı Javier, sevkiyat mührünün üstündeki işaretlerin anlamını öğrenmek için La Paz'a gidiyor.
6: Gördün mü? Burada çizgiler var. Biri olduğu yer, diğeri de gideceği yer. 3 tane üstünde düz çizgi olan dalga işareti var. Bu da bize nehirlerin buluştuğu yer olduğunu gösteriyor.
0: La Paz, Bolivya. Sacambaya'nın 10 saat batısında.
1: Bu mühre baktığımızda üstünde çizgi gibi olan bu 3 çizgi 3 nehrin buluştuğu yer olduğunu gösteriyor.
6: Evet.
1: Gonzalo bu 3 çizginin 3 nehrin buluştuğu yer olduğunu söyledi. Aynı zamanda bunun La Plazuela ile ilgili bir cizvit kalıntısı olduğunu da. Mührün arka yüzünde Roman rakamları olması da dev bir sevkiyat olduğunu gösteriyor. Peki sence nehirler sevkiyatın yapıldığı yer mi yoksa yapılacağı yer mi?
6: Aslında bu işaretten 2 tane var. Bu bize bir şeyi gösteriyor. Sevkiyat varsa 2 ayrı işaret kullanılırdı. Biri olduğu yer, diğeri de gideceği yer. Ama benim de aklım karıştı. Çünkü her iki tarafta da aynı işaretten var. Bu işaretler aynı. Zırh yapanlar işaretleri motif olarak kullanırdı. Ama cizvitler bunu hiç yapmadı. Burada yapılmış ama. Gideceği yer ve olduğu yer aynı. Bu bana mantıksız geldi. Mantıklı görünmüyor.
7: Tabii sandıklar orada kalmış da olabilir.
6: Bu mantıklı geliyor. Ya da şöyle de denilebilir. Belki de sevkiyatın yapılacağı yer oldukça yakındı. Bu olabilir.
1: Hmm. Başka bir bölge mi? Üç nehrin buluştuğu başka bir yer mi?
6: Evet.
1: Arkeoloğun dediğine göre mührün üstündeki işaretler olduğu yeri ve gönderileceği yeri gösteriyormuş. Ama ikisi de aynı şey. Bu da altının üç nehir bölgesinde olduğunu gösteriyor. Belki de oraya giden bir tünel daha vardır. Artık Arroyo'ya daha çok ilgimi çekmeye başladı. Burası La Plazuela Manastırı'na pek de uzak olmayan bir yer. Belki de oraya götürdüler. Bilmiyorum ama bunu araştırmam gerekiyor. Aklımı kurcalayan şey, bir mührün üstünde iki aynı işaretin olması cizvitlerin hiç yapmadığı bir şeydi. Hiç rastlanmadı. Kazmaya devam etmeliyiz. Bunu çözmemiz gerekiyor. Sanırım şimdilik Arroyo'ya tek hedef gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür ederiz. Görüşürüz.
6: İyi yolculuklar.

0: Gonzalo'yla da konuştun, ne düşünüyorsun?
1: İyi ki konuştuk, gerçekten çok yararlı oldu. La Paz'da olması büyük bir şans. Bir sürü zaman kazandı. Bu bile bir bakıma bir küp altından daha değerli bence. Konusunu çok iyi biliyor, çok bilgili biri. Ayrıca bunun bir cizvit mührü olduğunu onaylaması harika bir şeydi. Bize bunun üç nehrin birleştiği yer olduğunu söyledi.
0: Bunu asla tahmin edemezdik.
1: Evet. Ama aklımı karıştıran şey Javier, iki aynı işaretin karşı karşıya olması ve üç nehri sembolize etmesi. İşte bu aklımı karıştırıyor.
0: Evet, haklısın. Her şey bir mantığa oturmaya başladı gibi.
1: Evet, doğru. Demek ki biz de doğru yerdeyiz. Başlangıç mı, bitiş mi, işte onu bilmiyoruz. Hazineyi bulana kadar da anlayamayız. Bizimkiler bunu duyunca sevinecek. Sence ne durumdalar ha? Belki Arroyo'yu bulmuşlardır ha? Johnny'nin Arroyo'sını.
2: Bolivya adlarının diğer tarafında Sacambaya Vadisi'nin derinliklerinde Jeremy ile Jack 1700'lerden kalma zincirleri buldukları yerde Arroyo'yu araştırıyor. Burada zincir bulunması cizvitlerin ağır yük çektiklerinin bir göstergesi olabilir.
3: Tepeden başlayalım. Yavaş yavaş aşağı inelim. Bakalım neler var.
4: Sel bastığında su buralara kadar geliyordur.
3: Evet. Arroyo'da bir zincir bulduk. Birkaç şey daha bulursak bu yolu takip ettiklerinden artık emin olabilirim. Direnç ölçeri deneyeceğiz. Bakalım burada neler varmış. Bu bölgede yani. Tamam. Şimdi 600 volt veriyorum.
0: Tamam.
3: Direnç ölçer yer altında A noktasından B noktasına bir akım yolluyor. Hepsi bu. Karşısına bir engel ya da boş bir alan çıktığında yolunu değiştirmek zorunda.

0: Bu da direncin artmasına yol açar. Yer altında bir şey varsa mutlaka buluruz. İlk değer 50-81 civarında. Tamam, devam edelim. Koy hadi.
1: Hazır.
0: Bu da 50-71. İstikrarlı görünüyor.
1: En azından bir yer belirledik.
0: Evet. Neyse, bir metre daha gidelim.
2: İki saat sonra.
0: Bağladın mı?
1: Evet.
0: ...149.9. Kesinlikle burada bir şey var.
1: Boşluğu bulduk.
0: Direnç ölçerde çok büyük bir atlama oldu. Bu da ya bir şeyin gömülü olduğunu ya da boşluk olduğunu gösteriyor. Sanırım 3 metre kadar derinde bir yerde. Bir sonraki aşama kazmak olacak. Ama insan yapımı mı yoksa doğal bir oluşum mu?
1: Hadi kazalım o zaman. Kayalıkmış.
0: Tamam. Evet, burası kayalık.
1: Öyle görünüyor.
0: Burada büyük bir kaya var. Gördün mü? Üst tarafı masif kaya. Tıpkı Plazuela'daki gibi.
1: Arroyo bir nehir yatağı. Buranın toprak ya da çakıl olması gerekiyor. Bu katmanı geçince sert bir kayalık katman geliyor. Bu tuhaf bir kaya. Yakılarak elde edilmiş. Soğuduğunda sert bir kayaya dönüşmüş. Kayanın yoğunluğunu santimetre karedeki direnç gramına göre ölçtük. Kayanın içine girdiğimizde yoğunluk 2.5'e çıkıyor. Bu da kaldırılması ya da kırılması imkansız bir şey anlamına geliyor. Etrafından dolaşalım.
0: Etrafından dolaşmaya pek imkan yok. Belli çıkartmamız imkansız gibi bir şey. Ağır iş makinesi getirmemiz gerekiyor. Aynı makineyi getirsek mi dersin, ne dersin?
1: Evet, onu çıkarmamızın pek zor olacağını sanmıyorum.
0: Evet, çünkü imkan yok. Bunu elle çıkartmaya imkan yok. Kazarken sert bir kayaya rastladık. Ağır iş makinesi getirmemiz gerekiyor.
1: Buraya gelmek için 2 kilometre yol kat ettik. Nehir geçtik, bir tepeyi tırmandık, bir ormanı aştık. Sonra da uzunca bir süre yürüdük. Buraya kolay getireceğimizi sanmıyorum. Umarım işe yarar. Çok zor olacak.
0: Ne zaman bir şey işe yarasa bir sorun çıkmasını bekliyorum. Bu böyle. Sanırım gökten tepemize meteor düşse inan daha az şaşırırım. Ey, biraz geride dur. Boş olmayacak.
2: Kazıcıyı La Plazuela Manastırı'ndan Arroyo'ya getirmek için ekibin en az 3 kilometrelik zorlu yolu aşması gerekiyor. Hem kayalık hem de ormanlık bu alanda hareket etmek oldukça zor.
1: Buradan geçeceksin. Biliyorum, zor olacak. Arroyo tuhaf bir yerde. Burası gördüğüm en zorlu coğrafyalardan biri. Kazıcıyı buraya getirmek için yol açmamız gerekiyor. Bir sürü çukuru aşmak zorunda kalacağız. Bazen bataklıkları da. Yani pek kolay olmayacak. Sanırım en iyisi buradan geçip kazı bölgesine gitmek olacak. İki şeritli otoyol yapıyor gibisin.
0: Bence orada durma. Taş fırlayabilir.
1: Hava atmaya başladın galiba.
0: Ne kadar yol kaldı?
1: Kazmamız gereken yer işte burası.
2: Kazıcıyı Arroyo'ya ulaştırmayı başaran Jack ve Jeremy'nin 3 metre kalınlığındaki kayayı delip sinyal aldıkları boşluğa ulaşması gerekiyor.
0: Büyük bir kaya mı?
1: Dur.
0: Durum nasıl?
1: En az 30 santimdesin. Dur. Kes şunu. Kes. Bir ses geldi. Bir şey kırıldı galiba. Hissetmedin mi?
0: Evet.
1: Kötü görünüyor.
0: Evet öyle. Bak nasıl da çatlamış.
2: Hazine arayışı. Hazine arayışı. Sacambaya Vadisi, Bolivya.
1: İşte burası kazacağımız yer.
2: Jeremy ile Jake yer altındaki boşluğa ulaşmak için kepçeyi bölgeyi getirmeyi başardı. Ama kazı sırasında kepçe hasar gördü.
1: Dur. Kes şunu, kes. Bir ses geldi. Bir şey kırıldı galiba. Kötü görünüyor.
0: Çok kötü çatlamış. Baksana şuna, bak.
1: Evet, çok kötü çatlamış.
0: Bu da bütün bu bölümü mahvetmiş. Neredeyse kepçe kırılıyormuş. Bu çok eski bir makine. Daha önce tamir edilmiş. Uzun zamandır kullanılıyor. Kazmaya başladık ve kaynak kısımlarından biri çatladı. Keşke buraya çıkartmadan önce bunu fark edebilseydik. Şimdi zamanımızı alacak bir sorunumuz daha oldu.
1: Bir şekilde kazmamız gerek.
0: 3 metre kalınlığında son derece sert bir kaya tabakası.
1: O zaman malzemeleri çıkarayım. Deliğe patlayıcı koyalım. En az 1,5 metrelik kaya ve toprağa uçururuz. Tünele zarar vermez ama yaklaşmış oluruz.
0: Bilemiyorum. Çökecek olursa başımıza daha büyük bir dert açılabilir.
1: Çökertmeden bir sürü kayayı çıkarabilirim.
0: Önce kepçeyi tamir etmenin bir yoluna bakalım. Patlama işe yarasa bile işin yarısı bitmiş olacak. Tünel en az 3 metre derinlikte. Kepçeye ihtiyacımız olacak.
1: Nasıl tamir edeceğiz? Metalin kalınlığı bu kadar.
0: Kaynak yapmamız gerek. Kaynak yapmaktan başka çare yok. Bunu zorlayacak olursak kepçe kopup gider. Havi ile Şan hala lapazda olabilir. Bize kaynakçı getirsinler. Şimdilik yapılacak tek şey bu. Evet, tek şey bu.
2: Sacambaya Vadisi'ne 4 saat mesafede.
3: Ay canına, alışmak için birkaç kez bu yollardan geçmek gerekiyor. Ben asla alışamayacağım.
4: Bu da ne böyle? Arabalarını yolun ortasında yıkıyorlar. Bu olağan bir durum.
3: Dalga mı geçiyorsun?
4: Evet öyle. Ücra yerlerde nehir suyunu kullanırlar. Merhaba.
5: Merhaba.
4: Arabayı çeker misiniz? Geçmemiz lazım.
0: Umarım tırmanmak zorunda kalmam. Tamam. Çalıyor.
1: Aman ne iyi. Umarım yola çıkmamışlardır.
4: Arabayı biraz çekemez misin?
3: Alo, beni duyuyor musun?
0: Evet, duyuyorum. Nasılsın?
3: İyiyim. Gayet iyi bir toplantı oldu. Her şey halloldu diyemem. Kesin bir şey yok ama Arroya olma olasılığı çok yüksek.
0: Buna sevindim. Dinle, bir boş adam bulduk Arroya'da.
3: Bu iyi haber işte.
0: Ama bir sorun var. Kazamıyoruz. Kepçenin kenarındaki kaynak yeri çatladı veya biraz daha zorlarsak kepçe kırılıp düşecek. Lapazda mısınız? Kaynak makinesi gerekiyor. Çabuk kaynak da olur, fark etmez.
3: Tamam. Lapaz'a uzak sayılmayız. Bak, en yakın kasabaya gideriz. Ama orada ne buluruz bilemiyorum. Jeremy aradı. Dönmemiz gerekiyor. En yakın dükkana gidelim. Kaynak malzemesi bulacağımız bir yere.
0: Teşekkür ederim.
3: Görüşürüz.
1: Buraya gelmeleri en az bir gün sürer. Kazmayla kazmak gibi bir niyetim de yok doğrusu. Çok zor olur.
0: Haklısın. Elle kazılacak gibi bir şey değil.
1: Tüneli çökertmeden kayanın çoğunu çıkarabilirim Jeremy.
0: Dostum, patlayıcı estetik ameliyat değildir.
1: Ben yapınca öyledir. Bir zarar vermeden bir sürü kaya çıkarabilirim.
0: Emin misin?
1: 10 üzerinden 8,5 eminim.
0: Tamam.
1: O zaman sen şunu uzak bir yere götür. Ben de patlayıcıyı hazırlayayım ha.
0: Tamam ama sakın tüneli çökerteyim demeyecek.
1: Tamam.
0: Patlayıcı kullanırsanız hep bir risk vardır tabii. Ama patlayıcı da çekiç testere gibi bir alet aslında. Patlamayı yönlendirmeyi biliyorsanız ve doğru yaparsanız kayayı patlatıp bir şeye zarar vermemiş olursunuz. Direnç ölçer boşluğun 3 metre derinde olduğunu gösteriyor. Yapmak istediğim üst kısımdaki 1-1,5 metrelik alanı kaldırmak. Böylece kepçe çok daha rahat çalışma imkanı bulabilecektir. Yolu yarılamış oluruz böylece. Ayrıca kaya da patlamadan dolayı çatlayıp gücünü yitirmiş olur. Evet, bu bizim için çok daha basit. Bu pek küçük bir şeye benzemiyor.
1: Aslında kayanın büyüklüğüne göre epey küçük sayılır. Burada 4 kilo amonyum nitrat ve gaz yapı var. Hepsi o. Burada 12 tane dinamit dokumu var. Tanesi 250 gram. Şunu bantlar mısın lütfen? Amonyum nitrat patlayıcı bir maddedir ama patlamasını sağlamak için başka bir şeye daha ihtiyacı var. Dinamit ateşlemeyi başlatacak. Patlayıcı bir bakıma futbol topuna benziyor. Yuvarlak bir şey. Bu da patlamanın şiddetini doğrudan yer altına vermek yerine 360 derecelik bir alana yayılmasını sağlayacak. Böylece alt taraftaki kayayı parçalayacak ama tünele zarar vermeyecek. Yani temiz bir patlama olacak. Hiçbir şey zarar görmeyecek. Tamam. Bence bunu şuradaki kuru nehir yatağından yapsak çok daha güvenli olur. Ne dersin?
0: Elleri buradan şuraya götürsem nasıl olur?
1: Harika olur. Teller iyi görünüyor. Her şey tamam. Patlamayı gerçekleştirebiliriz. Hadi bakalım. Tamam, dinle. Şimdi harika. Buradan izleyebiliriz. Patlatacağız ama her zamanki gibi geri sayım yapacağım.
0: Çocukluğumdan beri patlamalara bayılırım. Düğmeye ben basayım mı?
1: Daha neler. Tamam.
0: Tamam, hazırla.
1: Hazır ol. 5, 4, 3, 2, 1. Koru kendini.
2: Hazine arayışı. Hazine arayışı. Sacambaya Vadisi, Bolivya.
0: Çok kötü çatlamış.
2: Ekip kırılan kepçeyle Arroyo'daki bölgeyi kazamadı.
1: Teller iyi görünüyor. Başlıklar da öyle.
2: Sean'ın vadiye kaynak makinesiyle dönmesini beklerken Jake tüneli kapatan sert kayayı kontrollü bir patlamayla kırmayı deniyor.
1: Hazır ol. 5, 4, 3, 2, 1. Kendini koru. Sakın kalkma. İş tamam. İyi misin? Kameraman iyi misin?
3: Evet iyiyim.
0: Küçük bir patlama değildi. Tünelimi patlattın Jack.
1: Gidip bakalım. Merak etme, her şey yolunda. Ama ağaçları biraz sallamışız.
0: Çok büyük bir patlamaydı.
1: Yok, her şey yolunda. Patlama kayayla toprağı hafifletmiş. Artık sert kayaya kadar kazabiliriz. Tünele rahat ulaşacağız. Kepçe girince bir kere de bunu kaldırabilir.
0: Bizimkiler kaynakla dönene kadar bekleyeceğiz.
2: Bolivya Ant Dağları'nın diğer tarafında Sacambaya Vadisi'ne 5 saat mesafede Sean'la Javier, El Alto adlı kasabada bir pazara gidiyor. Kepçenin tamiri için gerekli olan bir kaynak makinesini arıyorlar.
3: Jeremy'nin istediği şeyi nasıl bulacağız bilmiyor. Bütün yolu döndük. Kaynak makinesi arıyoruz. Bir sürü zaman ve para kaybediyoruz. Ama hazine avcılığı böyle bir şey işte. Modern dünyadan öyle uzağız ki bir şey kırılırsa ya da bir şeye ihtiyacımız olursa ya kendimiz hallediyoruz ya da çok uzun mesafeler kat edip bulmaya çalışıyoruz.
4: Bir bölümde kullanılmış giysiler, diğerinde ayakkabılar var, oyuncaklar, otomobil parçaları.
3: Kaynak makinesi olan bölüm var mıdır dersin?
4: Aa, şurada bir şey gördüm galiba. Biz şey arıyoruz, kaynak makinesi. Sende var mıydı? Ona benzer bir şey işte.
3: Kaynak makinesi var mı?
4: Hayır, aşağıda vardır diyor.
3: Güzel.
4: Bu kaynak makinesi mi?
5: Hayır bayım, ne yazık ki değil.
4: Teşekkür ederim. Merhaba, biz kaynak makinesi arıyoruz. Sende var mı?
6: Hayır, yok.
3: Hey, hey, hey, hey.
4: Aa, makinesi yok ama çubukları varmış.
3: Sence bunlar mı? Başka bir şey yok muymuş?
4: Hepsi bu mu?
6: Evet.
2: Kaynak çubuğu akımın geçtiği kalın bir telden başka bir şey değil. Bu sayede iki metal birbirine kaynayacak kadar eriyor. Ama bu akımı sağlayacak ana madde ne yazık ki bu pazarda yok.
4: Neyse hiç yoktan iyidir değil mi? Belki Jeremy bununla bir şey yapabilir.
3: Tamam, teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim.
3: Bulutu görüyor musun? Yağmur başlamadan gidelim hadi. Hava kötü bozacak. Nedense nerede olduğumuzun bir önemi yok. Vadide de olsak, Napaz'da da olsak sürekli yağmur yağıyor. Bütün keşiflerin yağmur sezonu yüzünden durdurulduğunu biliyor. Bir şey yapamamışlar. Diğerlerinin akıbetine uğramak istemiyor. Bu vadi birkaç güne kadar sular altında kalacak. Altını bir an önce bulmak zorundayız.
2: Sakambaya Vadisi'ne dönen Shanla Javier, arkadaşlarına ulaşmak için 2,5 kilometre yürümek zorunda kalıyor.
3: Jeremy, çek!
7: Hoş geldiniz çocuklar.
0: Evet, işte tam orada. Yer altında bir boşluk var.
3: Orada mı?
0: Evet, orada. Direnç ölçerle fark ettik.
3: Bu harika bir şey.
0: Yapmamız gereken tek şey, kepçeyi tekrar işler hale getirmek. Elle kazılacak gibi değil çünkü. Görüyor musun? Neredeyse kopuyordu. Kopsaydı bir daha asla kaynakla bile tutmazdı. Değiştirmemiz gerekirdi. Ama şimdi bunu kaynakla yapabilirim.
3: Üzgünüm Jeremy. Kasabada kaynak makinesi bulamadım. Ellerindeki tek şey bu çubuklardı. Bununla bir şey yapabilir misin?
0: Ciddi misin? Bilmiyorum. Bir şeyler uydurabilirim herhalde. Aküleri çıkartalım hadi.
3: Ne düşünüyorsun?
0: Aküyle kaynak yapmıştım. Gözlerini ver. Ben hallederim. Kaynak yapabilmek için elektrik akımına gerek var. Düşük voltajlı, yüksek amperli. Elimizde sadece kepçenin aküleri var. Bunu daha önce de yapmıştım. Bunlar güçlü şeyler. Umarım bu sefer de sorun çıkmadan yapabilirim. Aküleri Shanla Javier'in arabalarına bağlayacağım. Kepçeyi negatif uca takacağım. Ve kaynak çubuğunu da pozitif uca. Böylece akım elde etmiş olacağım. Ve kısa süreliğine kaynak yapabileceğim. Aküleri çok çabuk bitirecek. Bu yüzden hızlı davranmalıyım. Tek bir şansım olacak. Umarım işim bitince kepçeyi çalıştıracak kadar gücü kalır. Bir şeye ihtiyacım var. Kepçeyi topraklamanız gerekiyor. Bir tarafındaki boyayı kazımanız gerekiyor. Burası olur. Burayı kullanabilirim.
4: Tamam.
0: Şu kadar yeri kazısan bana yeter. Ama metal ortaya çıkmadı. Bunu en son 15 yıl önce yapmıştım. Bisiklete binmek gibi bir şey. Bunlar da epey eskiymiş. Tamam. Tamam. Ne diyorsun?
4: Çılgının tekisin.
0: Hazır mısın?
4: Çalışmıyor mu?
0: Hayır. Kıvılcım çıkartmıyor. Her şey bağlandı. Aküler de dolu. Tamam, bir daha deneyelim. Evet.
4: Çalıştı.
0: Hey abi, şurayı tut biraz salla. İyi olmadı. İyi olmadı.
4: Çarpılır mıyım?
0: Hayır, salla. Tamam öyle. Aferin. Tamam. Sakın buraya bakma. Ciddiyim. Sakın göz ucuyla bile bakayım deme. Yarına gözlerin kör olur. Sana ihtiyacım var. Tamam işte öyle tut.
4: Isındı.
0: Öyle mi?
4: Bir parça.
3: Tamam mısın?
0: Neredeyse. Ne oldu işte?
3: Bir bakayım. Harika. İyi işte dostum.
7: Vay canına.
0: Teşekkür ederim. Bakalım işe yarayacak mı?
3: Şunu bir çalıştıralım hadi.
0: Tamam bekle.
3: Jeremy aküyü kullanarak kepçeye kaynak yapmayı başardı. Şimdi de cizvitlerin altını buraya saklayıp saklamadığını öğreneceğiz.
7: Kolay kırılacağına eminim.
3: Jack, burası oldukça büyük. Tünelin çökmediğine emin misin?
7: Bence iyi görünüyor.
0: Umarım öyledir.
4: Umarım çökmemiştir.
0: İçimde iyi bir his var. Kaynak eminim dayanır. Ama yine de belli olmaz. Tek bildiğim, şayet kepçe kırılacak olursa işimiz bitti demektir. Birkaç gün gecikmiş oluruz. Mutlaka işe yaraması gerekiyor.
7: Hadi göster kendini. Kaynak yerine bakayım.
3: Ağırlık binince her şey belli olur.
7: Hadi kaldır şunu. Harika. Büyük kayayı kırmam işe yaradı sanırım. Kepçe sadece kırılan kayanın parçalarını kaldırdı. Böylece kepçede fazla zorlanmamış oldu. İşimize bakabiliriz. Artık boşluğu bulmaya çalışmamız gerekiyor. Boş gibi. Öyle bir ses geldi. Köşeye dikkat et.
3: Dur, kaldır çabuk.
7: Başardık. Boşluğu bulduk.
2: Hazine arayışı. Hazine arayışı. Sacambaya Vadisi, Bolivya.
7: Boş gibi ses geldi. Dur.
4: Kaldır çabuk, kaldır.
7: Başardık. Boşluğa geldik.
3: Şuraya bak. Başardık Jeremy. Bu iş oldu dostum. Boşluk burada bak.
0: Ama güvenli şekilde aşağı inmemiz gerek. Her an üstümüze kapanabilir.
7: Duvarları hiç güvenli değil. En ufak harekette üstümüze çöker. İyi görünmüyor.
0: Bence en basit olanı yapalım. Bu ağaç çürümüş. Devirelim. Bir halat bağlayalım. Bu bizi tutar. Gerekirse hepimiz içeri girebiliriz.
3: Tamam. Bu planı beğendim.
0: Ben varım.
7: Tamam. Dikkat et sen. Neredeyse düşüyordun. Hiç güvenli değil. Tamam mı? Hiç güvenli değil burası.
3: Gidip halatı getireyim.
7: Evet.
0: Tamam arkadaşlar, önlemimizi alalım.
4: Bu tarafa gel.
3: Tamam, dikkatli ol. Jeremy, tam ortalamaya çalış. Bakalım yapabilecek misin? Umarım çukura düşmez.
4: İyi gidiyor.
3: Biraz daha kaldır. Biraz daha kaldır.
7: Yoksa işe yaramaz.
4: Yıkılıyor. Dikkat edin. Dikkat edin.
7: Dikkat edin.
4: Dikkat.
7: Tamam, fena sayılmaz. Oldu mu peki?
4: Evet.
7: Şunu halata bağlayalım.
3: Tamam, harika.
0: Kötü görünüyor ama işe yarar. Fazlalıklarını alalım, sonra aşağı ineriz. Hadi bakalım.
3: Tamam, plan şöyle. Jack, Jeremy, siz önden gidip keşif yapın. Herhangi bir şey bulursanız telsizden haber verirsiniz, tamam mı?
0: Tamam, peki.
3: Evet, eğer bu bizim tünelse İçeride zehirli gaz olma olasılığı yüksek. Oksijeni yanınıza alın ve sakın yanınızdan ayırmayın. Anlaşıldı mı?
7: Evet. Biz ne yapacağız?
3: Arroya'nın dibindeyiz. Her yeri ölçeceğiz. Zincirin olduğu yerden başlayıp buraya kadar geleceğiz. Buralarda başka şeyler olduğuna da eminim. Bu bizim ikinci şansımız.
0: Evet.
3: Ama sakın unutmayın, fazla zamanımız yok. Yağmur sezonu beklediğimizden daha erken geldi. Yani dikkatli ol.
0: Hadi o zaman.
3: Herkes heyecanlandı ve bir boşluk bulduk. Ama sanırım zaman daralıyor. Yağmur sezonu gitgide yaklaşıyor. Bakmamız gereken bir sürü yer daha var. Arroya bizim için yeni bir bölge ve çok da büyük. Bu işi yapacaksak tek çaremiz ayrılıp öyle çalışmak.
0: Halata güvenebilirsin. Dizlerini kaldır öyle in. Aferin. Yavaş.
7: Ama tamam.
0: Tamam mı? Ne görüyorsun?
7: İndim. Hadi gel. Şuraya bak.
0: Burası diğer tünele benzemiyor.
7: Haklısın. Baksana, sarkıtlar falan var. Belki de doğaldır.
0: Evet, çok da dar. Çalışması zor ve düz değil.
7: Buranın tünel olduğunu sanmıyorum. Hava güvenli mi bilmiyorum. Alet henüz alarm vermedi. Zehirli olmadığı kesin.
0: Yavaş gidelim.
7: Aha.
0: Bastığın yere dikkat et. Bura tuhaf bir yer. Önden aletle ben gideyim.
7: Tamam.
0: Yavaş yürü, tamam mı? Anladın mı?
2: Jeremy ile Jake, Arroya'nın tepesinde buldukları galeride ilerlemeye başladı. Sean'la Javier, bölgeyi yeni bir teknolojik aletle tarıyor.
3: Bu alet senin dedektörün kadar net olmayabilir. Ama çok daha büyük bir alanı çok daha çabuk tarar.
4: Evet.
3: Bu aletin iyi tarafı çok daha derine inebilmesi, daha geniş bir alanı var. Daha küçük metal dedektörle taranan alanlar bununla yarı zamanda taranabiliyor. Magnetometreden hızlı. Yağmur sezonu yaklaşıyor. Biz de çok hızlı davranmalıyız, tamam mı?
4: Bir sinyal aldın mı?
3: Hayır, henüz değil. Bir başka özelliği ise metali tanımlayamaması. Türünü net olarak saptayamıyor. Altın mı, gümüş mü, bronz mu bilemeyiz. Bu yüzden Javier arkamdan metal dedektörle geliyor. İki teknoloji birleşince harika oluyor. İkisi birbirini tamamlıyor. Zinciri güneyde bulmuştuk. Burada başkaları da olmalı.
4: Yukarı kadar çıktın mı?
3: Çıktım ama sen devam et. Belki de küçük bir şey bulursun. Benimkinden daha hızlı olacağı kesin. Burada başka zincirler de olmalı. Ya da böyle bir şey. Gördün mü?
4: Burayı sen aramışsın.
3: Duydun mu? Bak, burada bir şey var.
4: Altın olabilir mi?
3: Bilmiyorum ama sinyal çok güçlü. Şuna baksana. Ona kadar dayandı.
4: Sence altın olabilir mi?
3: Onu da sen söyleyeceksin dostum. Aa, işte bak, buldun.
4: İletken olduğu kesin. Demir olamaz.
3: Evet, demir değil. Bu önemli bir bilgi.
4: Altın bile olabilir.
3: Aa, tamam, bekle. Burada dur, dur. Kürek getireceğim.
4: Tamam, peki.
0: Bir şey ölmüş gibi kokuyor.
7: Yüzlerce yıldır kimsenin buraya girdiğini sanmam. Havanın güvenli olup olmadığını bilmiyorum.
0: Ah, gözlerim yaşardı.
7: İğrenç kokuyor.
0: Vay canına.
7: Çok kötü.
0: Çok keskinleşti. Ben aletle gidiyorum. Sen burada bekle.
7: Tamam.

0: Sinyal çok netti.
1: Şuna bakar mısın? Nedir bu?
0: Bilmiyorum. Metal mi? Bekle dur.
1: Tuhaf bir şey.
0: Bak, dedektöre sinyal vermiyor. Dikkatli ol.
1: Şuna bak.
0: Aha.
1: Vay canına. Şeye benziyor. Bir çömleğe. İnka falan olmalı. Böyle şeyler yapıyorlarmış.
0: Sanırım haklısın abi. Ya bardaktır ya da baharat koymak için bir kase. Ama bunun dedektöre sinyal yolladığını hiç sanmıyorum. Bu şey kilden yapılmış.
1: Şuraya bak, şuraya bak.
0: İşte buydu, işte buydu.
1: Büyükmüş.
0: Oo. Bu çömlek değil.
1: Nedir bu? Top olabilir mi?
0: Hiç sanmıyorum abi. Top olsa o tarafta kupa olmazdı. Topların kupları bu tarafta olur. Burası küre biçiminde olur. Aa, şuraya bak.
1: Yoksa bir haç mı? Eski bir şeye benziyor. Derden de değil ve izinde üzerinde.
0: Muhteşem bir keşif.
1: Hadi çıkartalım.
0: Ağır bir şey. Dur yardım edeyim sana. Dur. Sen çek, ben biraz daha kazıyım. Bu bir şeye takılmış olmalı. Burada zemin oldukça sert. Harrow'ya kurumuş bir nehir yatağı. Kaya ve taşlar. Yetmiyormuş gibi bir de sıkışmış. Kımıldamıyor baksana.
1: Burada taş var.
0: Etrafını biraz daha açayım. Ah! Vay canına. Ah! Tamam hadi çek abi. Çek çek. Ah! Hadi çek biraz daha. Ah! Bunu çıkartmamız gerekiyor.
1: Bir fikrim var. Hadi.
2: Arroyo'nun diğer ucunda Jeremy ile Jake, kötü kokan tünelde araştırmaya devam ediyor.
3: Doğal olabilir mi?
4: Arroyo'nun tam altındayız. Burası kurumuş bir nehir yatağı. Burası bir lav yatağı ya da su bastığında suyun toplandığı yer olabilir.
3: Öyle mi dersin?
4: Evet.
3: Galiba haklısın Jake.
4: Cizvitler doğal bir mağara bulduysa neden tünel kazmaya çalışsınlar ki? Değil mi? Niye kazsınlar?
3: Cizvitler kullanmış olabilir.
4: Bu organik bir kokuya benziyor. Amonyak olabilir.
3: Çok kötü.
4: Burada fazla kalamayız.
3: Gerçekten çok kötü. Berbat. Burası ağzına kadar yarasa pisliğiyle dolu.
4: Kokunun nedeni anlaşıldı.
3: Alarm çaldı.
4: Burada kalamayız. Burası zehirli. Gidelim hadi. Hadi.
3: Tamam hadi. Hadi çabuk olun. Ya olamaz. Olamaz.
0: Direkt gel abi. Uzun süre kazmaya ve o nesneyi çıkartmaya çalıştık. Abi sonunda onu kepçenin hidrolik koluna bağlayıp çıkartmaya karar verdi. Nesneye zarar vermemesi için önlem alıyor. Tamam dostum, başlayabilirsin.
1: Hazır mısın?
0: Çok dikkatli ol. İyi gidiyorsun. Böyle çok iyi. Sakın acele etme. Tamam, geliyor işte. Şuna bak. Abi. Şuna bak Javier. Küçük dilimi yuttum. Topraktan çıktı. Her yeri toprak doluydu ama sallandıkça çalıyordu. Gerçekten sihirli bir andı. İncirle aynı yönde. Bu bir Cizvit çanı olabilir mi?
4: Plazuela'dan.
0: İnanamıyorum. Alcatel'in öyküsü.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Üç yıl ve üç acımasız kıştan sonra pilot aile Twitolar için havacılıkta bir dönemin sonu geliyor. Bir karı kocanın tek bir uçakla başlattığı bu yüzlerce milyon dolarlık hava yolu 30 yıllık tarihindeki en büyük çalkantılardan birini yaşıyor.
5: Bir işe başlamak ve o işi büyütmek artık ona devam edebileceğiniz anlamına gelmiyor.
4: Pilot olabilmek için Ariel'ın eline...
6: Ah tanrım, çok heyecanlıyım.
4: Son bir şans geçiyor.
6: Gidelim. Gitme zamanı.
4: Alaskalı pilotlar her gün yeni bir macera yaşıyorlar.
5: Ara sıra aksiyon fena olmaz. Bu da ne böyle?
4: Onlar küçücük uçaklarıyla zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyorlar.
7: Birkaç saat sonra her şey daha kötü olacak.
4: Onlar Amerika'nın son karakolundaki tek hayat belirtisi.
5: İşte büyük an geldi.
6: Eğer o şey batarsa suyun dibini boylarlar. Aman tanrım.
8: Trafik Kule 172. Era'ya geri dönüyorum.

0: Uniclide göklerinde, burada uçuş yapan Beechcraft 1900'lerden biri piste iniş yapıyor. Uçağı kontrol eden pilot, kariyerinin en büyük hamlelerinden biri üzerinde düşünüyor.
1: Bu işe iki kişi başladık ve zaman içerisinde işi büyüttük.
2: Merhaba.
1: Şimdi ise 800 çalışanımız var.
2: Hey, postaları kontrol edebildin mi?
1: Bir işe başlamak ve o işi büyütmek artık ona devam edebileceğiniz anlamına gelmiyor. Ben 36 yıldır uçuyorum. Uçmayı seviyorum ve uçmaya devam edeceğim. Ama artık başka bir şey denemek istiyorum. Bu iş bittiğinde harika olacak.
3: Babamın aklında ne var?
4: Onun dünyasındaki en önemli şey işi. Şimdi ise başka bir şey düşünüyor.
3: Canını sıkma.
4: Sıkmıyorum.
3: İnancını kaybetme.
0: ...720 kilometre kuzeydoğuda... ...Alaska'nın acımasız soğukları ve kırılgan tundrası... ...burayı kara taşımacılığı için dünyanın en zorlu yerlerinden biri haline getiriyor. Limanlardan kuzeydeki ücra kamplara mal ve yakıt taşımak için... ...Roligon adı verilen özel araçlar kullanılıyor. Bu araç 12 dev tekerleğiyle her türlü zeminde ilerleyebilir. Yolda kalmaları ise... Kavik istasyonu görevlisi Sue Akins gibiler için bir felaket anlamına geliyor.
4: Az önce yakıt nakliyesinin iptal edildiğini öğrendim. Yakıtım bitmek üzere. Bütün kış yakıt alabilmek için uğraştım. Haziran ayına kadar yakıt almam olanaksız. Çok yakında yakıtım bitecek. Buradan ne kadar yakıtım kaldığını öğrenebilirim.
1: 8 gün önce.
4: Evet, yaklaşık... 10 günlük.
0: En yakın komşusu 400 kilometre uzakta olan Su, eski bir dostuna ulaşıyor.
5: Alo?
4: 20 tonluk yakıt nakliyesinin iptal edildiğini duydun mu? Burada yakıtsız bir halde tek başımayım. Acaba uçakla biraz yakıt getirmeniz mümkün olabilir mi? Rica ediyorum.
5: Olabilir. Bir bakayım.
4: Ne kadar getirebilirsen getir lütfen. Buradan hiçbir yere hareket edemiyorum. Elektrik üreten jeneratörün şu anda çalışıyor olması benim için bir lüks. Ve ben şimdi onu kapatıyorum. İşte oldu. Onu da kapatınca burası iyice ıssızlaştı. İnsanlar burada ıssızlığın ortasında olduğumu söylüyor ama bunu düzeltmem gerekiyor. Issızlığın ortası 350 kilometre güneyde. Burası ıssız toprakların en kuzey ucu.
0: Su biraz ısınabilmek için çadırına geri dönüyor.
4: Burada bu şekilde hayata devam etmek gerçekten çok zor. Ama bu şekilde devam edeceğim anlamına gelmiyor.
0: Su'nun yakıt gelene kadar yapabileceği tek şey beklemek. Jim kuzey koyundan yola çıkarak Şaktürk'e ilerliyor. Burada ailesi için Ungalik'te inşa edeceği yeni kulübeye kullanacağı buldozeri kontrol edecek.
1: Araziyi temizlemem gerekiyor. Ve yapılacak çok iş var.
0: Jim 12 tonluk bir buldozerle tundra ve nehirlerden meydana gelen 24 kilometre karelik bir alanda çalışacak. Ancak bu hiç de göründüğü kadar kolay değil.
1: Zamanım kısıtlı. Buzlar erimeden önce onunla tundrada ve nehirlerin üzerinde çalışmam gerekecek. Nehri geçmek son derece güç. Çünkü orada çok fazla engelle karşılaşırsınız. Zemin çok hızlı değişir. Birkaç gün içinde sular yeniden akmaya başlar.
0: Bu sırada Şaktürk'te.
1: Umarım onu çalıştırabiliriz.
0: Ekip Jimmy'nin buldozerini son bir kez daha gözden geçiriyor.
1: Nasıl gidiyor?
0: 4 yıldır atıl bir halde duran buldozerin durumu pek iyi değildi. Ancak Dale ve ekibi onu elden geçirerek yeniden çalışır hale getirdi.
6: Sızıntı da yok, başka bir şey de yok. Harika çalışıyor.
1: Onunla ilgilenecek biraz daha zamanınız
6: var
1: mı?
6: Eğer senin için sorun olmazsa yarın sabah gelir, son ayrıntılara bakarız. Bence harika olacak.
1: Güzel.
0: Yeniden Uniclide'deyiz.
2: Biraz endişeliyim. Sınav yapacak eğitmenimizden henüz haber alamadım.
0: Ariel 2 yıldır aldığı eğitimin ardından Alaska eyaletinin atacağı bir eğitmen eşliğinde son olarak bir sözlü sınava girecek ve sınavı geçebilirse bir pilot olacak. Ancak şu anda eğitmenin kim olacağı belli değil.
2: Bu hiç iyi değil. Şu anda uygun olan tek eğitmen Federal Havacılık Dairesi'nden bir eğitmen.
3: Federal Havacılık mı?
2: Evet. Federal Havacılık Dairesi'ndeki eğitmenler uzun yıllardır uçan deneyimli pilotlardır. Onlar özel pilotlardan çok üst seviye pilotlara eğitim verir. Daha önce bir havacılık müfettişiyle sınava giren öğrencimiz olmamıştı. Onlar genelde eğitmenleri sınava alır.
3: Vay canına, mahvoldum.
0: Federal Havacılık Dairesi, ulusal uçuş yasalarını, pilotları ve havaalanı düzenlemelerini inceleyen bir devlet kurumudur. Federal Havacılık Dairesi'nden bir uzmanla sınava girmek her pilot için zorlu bir deneyimdir.
3: Benim için biraz zor olacak ama bir uçakla nasıl uçacağımı biliyorum. Ama bunu sözlü olarak ifade etmek benim için biraz zor. Joyce bana kendime güvenmem gerektiğini söyledi. Ben de tam olarak bunu yapacağım.
0: Acemi pilot kendine güvenini tazelemeye çalışırken, daha kuzeyde deneyimli pilot Doug Stewart ve yardımcısı John Randy de Barrow'daki ana üslerine dönmeye çalışıyor.
1: Güzel havalarda uçmaktan sıkıldım. Biraz aksiyon istiyorum. Ne oldu?
7: Elektronik sistem.
1: Göstergeler çalışmıyor.
7: Evet. GPS ve ekran çalışmıyor. Hız göstergesini de göremiyorum.
1: Dur bir dakika. Hava modülü de çalışmıyor. Baksana telsiz çalışıyor mu?
7: Tamam. Hava üssü 503.
1: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum.
7: Bekle. Hava üssü 503.
1: Telsiz de çalışmıyor.
7: Cevap vermiyor.
1: En azından yakıtımız var.
0: Doug'ın 1900...
1: Hava modülü de çalışmıyor. Baksana telsiz çalışıyor mu?
7: Tamam. Hava üssü 503.
1: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum.
7: Bekle. Hava üssü 503.
1: Telsiz de çalışmıyor.
7: Cevap vermiyor.
1: En azından yakıtımız var.

0: Bir daha deneyeceğim. Hava üssü 503.
1: Bir şeyler yapmalıyız. Bu şekilde devam edemeyiz.
2: Seyir-i sefer ve telsiz sistemi çalışmayan Doug, gözlerine güvenerek Barrow'a iniş yapmak zorunda.
1: Başlıyoruz.
2: Ancak bu olanaksız olabilir.
1: Şuraya bak. Görüş mesafemiz azalırsa kaza yapabiliriz.
0: Kötü. Çok kötü.
1: Ne oldu? Sanırım GPS çalışmıyor.
0: Evet.
2: Kaptan pilot Joe Stewart ve yardımcısı John Render'in seyahat ettiği 1900'ün seyir-i sefer ve iletişim sistemleri arızalanıyor. Üstelik görüş mesafesi de oldukça sınırlı.
1: Seyir-i sefer sistemleri ve telsiz çalışmıyor. Bir şeyler yapmalıyız. Bu şekilde devam edemeyiz.
2: Doug ve John'un GPS ve telsiz olmadan Barrow'a dönebilmeleri için görsel işaretlerden yararlanmaları gerekiyor.
1: Siz çok yoğun.
0: Pisti göremiyorum, sen?
1: Henüz değil. Hala bir şey göremiyorum. Köyün üzerine gidelim. Sonra alçalır ve pisti ararız.
2: Doug bulutların altına inme umuduyla 200 metreye alçalıyor.
0: Bir şey görüyor musun?
1: Olumsuz.
0: İşte orada.
1: Pisti görüyor musun?
0: Henüz değil. Gördüm. Pisti gördüm. Sen?
1: Evet.
2: Doug, sistemler bozuk olduğu için civardaki uçaklarla iletişime geçemiyor.
1: Çok net göremiyorum.
2: Piste iniş yapmak için gözlerine güvenmek zorunda.

0: Yoğun sis için 20 dakika boyunca önünü görmeden uçan Duck, uçağı sağ salim indirmeyi başarıyor.
1: Uçuş sırasında bazı göstergeler ve sistemler arızalandı. Yüksekte uçarken telsizin bozulması hiç de eğlenceli değildir.
0: Ancak onarılması gereken tek şey uçak değil.
1: Şurası hava alıyor. Kışlık kıyafet almayı sevmiyorum. Ceplerim delindi. Bu ceketin bir kış daha dayanmasını istiyorum. Bu yüzden ona yama yapacağım.
2: Kolundakini mi yamalayacaksın?
1: Evet. Biyonik kolumu.
2: No, harika bir şey. Elini çıkar.
1: Tek sorun çok kaslı olmam.
2: Tabii ya. Büyük bir sorun.
1: Evet, sanırım bu yeterli.
2: Tamam, bir dakika.
1: Bant nerede? Ona dokunamam dostum. Dokunamam. Hayır.
0: Sis kalktıktan hemen sonra Pons eski dostu için bir yükleme yapıyor.
2: Su'ya 100 kilo yakıt götüreceğim.
0: 650 kilometre karelik bir bölgede tek başına yaşayan Kavik istasyonu görevlisi Su Aiken yakıt sıkıntısı çekiyor.
2: Ağırlığı arkaya vereceğim. Böylece uçağımın burnu kara saplanmayacak. Böyle bir şey olmayacak. Evet, pist açık görünüyor. Yola çıkabiliriz. Koordinatları tam olarak bilmiyorum. Bu yüzden bunu eski tarz yöntemlerle yapacağım. Kavik rotasını çok iyi biliyorum. Oraya daha önce çok uçtum. Nehirleri ve coğrafi şekillerini iyi biliyorum. Ama kışın burada coğrafya daha farklıdır. Bütün arazi ve nehirler buz altındadır. Bu yüzden neresi nehir, neresi toprak, bunu bilebilmek çok zor. Her yer aynı görünür. Ufuk hemen önümüzde. Ama gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği bu noktayı görmek gerçekten çok zor. İşte orada.

0: Buldum.
1: Yakıt sıkıntısı çeken Su, pisti temizleyemiyor. John, 7 ay aradan sonra bu piste iniş yapacak ilk pilot. John, şansını denemek zorunda. Aksi halde Su burada yakıtsız kalacak.
0: Beni şu anda en çok korkutan şey, karların rüzgarla savrulması. Uçağın burnunu olabildiğince havada tutacağım.
1: John, uçağın iniş takımlarının zarar görmesini engellemek için uçak yavaşlayana kadar onu havada tutmaya çalışıyor.
2: Sana artık John Wayne diyeceğim.
0: Nasıl döneceğimi bulmaya çalışıyorum.
1: Piste bekleyen Su...
0: Su'ya merhaba diyelim.
1: 7 aydır ilk kez bir insan yüzü görüyor.
0: Merhaba.
2: Pervanen hala sağlam. Uçağın bir şeyi yok.
0: Evet, bu gerçekten harika. Sonunda gelebildim. Sana biraz sebze getirdim.
2: Ah, harika. Uzun zamandır sebze yememiştim. Teşekkür
0: Üstelik
2: ederim.
0: Üstelik dağısı da var. En son ne zaman haşlanmış mısır yedin?
2: Muhtemelen 80'lerde.
1: Barrow'da hava yeniden kötüleşmeye başlıyor.
0: Bugün hava sıcaklığı -17 derecenin üstünde. -17'nin biraz üzerinde. Ancak rüzgar çok şiddetli. Rüzgar nedeniyle sıcaklık -20 derecenin altında hissediliyor. Batıya gitme.
3: Fırtına mı geliyor?
0: Evet. Galiba birkaç saat sonra şiddetli bir fırtına başlayacak.
3: Tamam.
1: Barrow'da havanın kötü olması Ponts için de kötü haber.
0: Hava durumunu kontrol ediyorum. Barrow'da hava kötü görünüyor. Galiba geceyi burada geçireceğim. Yolculuk hava şartlarına bağlıdır. Bazen oturup beklemeniz gerekebiliyor.
1: Gün ışığı azalıyor.
2: Dikkatli ol, kardan uzak tut.
1: John ve Su yakıtı yüklemeye başlıyor.
2: Burada hava hep soğuktur. Ama umarım bugün sıcaklık -15 derecenin altına düşmez.
0: Mahvoluruz.
2: Evet. Evet, sanırım yükleme bitti.
0: İşte oldu.
2: İşte oldu.
0: Oldu, tamamdır.
2: Evet.
0: Su'ya iyi geceler dileyip uçağıma döneceğim. Saat geç oldu. Gece yarısı güneşinin ışığı da azalmaya başladı. Bu gece burada uyuyacağım. Su'ya yakıt getirdim. Yakıtın bir kısmını bu gece burada ısınmak için kullanacağım. Genelde burada geceleri mahsur kalmazsınız. Ama bazı zamanlar bu kaçınılmaz oluyor. Bir kaptan gemisini asla terk etmez. Böyle bir şeyi kesinlikle yapamam.
1: Gün Akbilt'te yeni bir gün doğuyor. Jim Tweeto 3 aydır bugüne hazırlanıyor.
3: Kulübeler.
4: Babam son günlerde biraz tuhaf. Genelde konuşkandır ama bu aralar çok sessiz.
3: Güzel olacak.
4: Neler dönüyor bilmiyorum.
1: Jim 12 tonluk bir buldozeri, Şaptürk'ten 24 kilometre doğuya Ungarik'teki yeni kulübe arazisine götürecek.
3: Benim için her gün çok önemli. Çünkü nehir her an eriyebilir. Eğer bu olursa işim biter.
4: Kendine çok iyi bak.
3: Sen de kendine iyi bak.
1: Jim sahile doğru ilerlerken Eriyıl'da özel pilot ehliyeti sınavından önce bir kez daha uçuyor.
4: Biraz heyecanlıyım. Annem, babam ve kardeşlerimin hepsi birer pilot. Kardeşlerimin çocukları da pilot. Onları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Pilot olabilmek için çok çalıştım. Kesinlikle pes etmeyeceğim.
1: Jim ve şoförü Dale, Şaktürk'te 12 tonluk buldozerin Ungalik'e götürüleceği 12 saatlik yolculuğa başlıyorlar.
3: Şimdi ne yapacaksın? Pistin sonuna gidip oradan ileri mi gideceksin?
0: Evet.
1: Dale tundrada saatte 5 kilometre hızla ilerlerken, Jim daha hızlı bir yolu tercih ediyor.
3: Nasıl gidiyor Dale?
0: İyi.
3: En hızlı bu kadar mı gidebiliyorsun?
0: Evet.
3: Tamam. Seninle nehrin ağzında buluşuruz.
0: Tamam, seni orada bekleyeceğim.

0: Farklı bir şeyler yapmak istiyorum. İşte kamp orada. Şu sıralar planlarımda kulübe inşa etmek var. Ben de bunu yapacağım. Evi şu yeşil kulübenin bulunduğu yere inşa edeceğiz. Bakalım nasıl olacak.
1: Ancak Jim çalışmalar başlamadan önce kar aracıyla Ungalik Nehri'ne gitmek zorunda. Orada buzun 12 tonluk buldozeri taşıyıp taşıyamayacağını kontrol etmek zorunda.
0: Bakın, buzun kalınlığını görmek için birkaç delik açtım. Su. Buz tabakasının hemen altında su var. Buzun 15 santim altında su var. Buz tabakası daha kalın sanıyordum.
1: Nehirler yüzeyden aşağı doğru donarlar. Buz tabakasının içinde yer yer kalınlığı birkaç santimetreyi aşmayan kısımlar bulunur. Bu ince tabaka üzerinden geçen her şeyi yutar. Jim 12 tonluk buldozeri taşıyacak kadar kalın bir tabaka bulmaya çalışıyor.
0: Burada da su var. Buz tabakası kalın görünüyor. Ama tabakanın 15 santim altında su var.
1: Geçitteki buz tabakası buldozerin geçemeyeceği kadar ince. Bir karar alma zamanı. Jimmy ya buldozerin nehrin dibini boylama riskini göze alacak ya da bir sonraki kışı bekleyecek.
0: Durum çok kötü.
1: ...12 tonluk buldozer Ungalik Nehri'ne ulaştı. Ama Jim bir sorunla karşı karşıya.
0: Buz tabakası kalın görünüyor. Ama tabakanın 15 santim altında su var.
1: Geçitteki buz tabakası buldozerin geçemeyeceği kadar ince. Jim Twito'nun yardıma ihtiyacı var. Hem de hemen.
2: Alo...
0: Merhaba Fern.
2: Merhaba Jim.
0: Bir sorunumuz var. Buz tabakası çok ince. ERA'dan bir uçağın buraya gelmesi ve Yunakliyit'i geçebilmemiz için uygun bir yer bulması gerekiyor.
2: Ariel tek başına uçuyor. Ona ulaşmamı ister misin?
0: Evet. Ona nehrin ağzına gelmesini söyle. Bakalım geçebileceğimiz bir yer var mı? Acele etse iyi olur. Gün ışığını kaybetmememiz gerekiyor.
2: Babanın Ungarik'te yardıma ihtiyacı var. Oraya uçup ona yardım edebilir misin lütfen?
3: Elbette. Gidip onu bulayım.
1: ...720 kilometre kuzeydoğuda Kavik'te... ...John Pons arkadaşı suya veda ediyor.
2: Bir gün daha mahsur kalmadan gitsek iyi olacak. Bu onun için kötü olur. Gidiyor musun?
4: Gidiyorum.
2: Teşekkür ederim dostum.
4: Ne demek her zaman?
2: Kendine iyi bak. Hadi git. Beni yalnız bırak.
4: Yine mi ağlıyorsun?
2: Görüşürüz. Sakın uçağında kaza falan yapma.

0: Teşekkür ederim. İyi yolculuklar.
1: Burası bir pist olsa da oradan havalanmak çok zordur ve iyi bir teknik gerektirir. Bu işi bu kadar eğlenceli yapan da budur. Bundan bir çocuk gibi keyif alıyorum. Her sabah uyanıyor, uçağıma atlıyor ve göklere çıkıyorum. Bundan birkaç yıl önce Jim bana Kavik'e avcıları taşımamı teklif etmişti. Orası yazın avcılar arasında çok popülerdir. O yaz hayatımın en güzel yazlarından biriydi. İki kişinin yaşadığı Kavik'e çok sayıda turist taşımıştım. Gitme zamanı. 2 yıl sonra arkadaşıma yardım etmek için buraya geri döndüm. Burada herkes birbirini tanır ve birbirine destek olur. Alaska'da hayat böyledir. Bunu seviyorum. Henüz bir çocukken babam bana şunu öğretmişti. Geleceği düşün ve önüne bak. Eğer kendini bir şey öğrenemediğin bir durumda bulursan, kendine yeni hedefler koy ve kendini geliştir. Barrow hava pistine iniş izni istiyorum. Babam da kendini hep geliştirdi. Bu yol beni sonunda Kuzey Kutbu'na getirdi. Her sabah 7'de uyanıyor ve uçağım için mutlu oluyorum. Her uçuş başka bir maceradır.
2: Bu sırada Doug Stewart, Barrow'daki ana üste kuzeye yapacağı son uçuşa hazırlanıyor.
3: Hazır mısın dostum?
1: Evet, hava durumuna bakıyorum.
3: Aman tanrım. Bunu kim aldı? Bir paçavra giyiyorum.
1: Üzerindeki ceketin bir zamanlar böyle göründüğüne inanamıyorum doğrusu. Gerçekten.
3: Bak, cepleri bile var. Şuraya bak. Onu giyeyim mi?
1: Vay canına.
3: Artık bana daha çok saygı duyacak mısın? Evet.
1: İnanamıyorum.
3: ERA için uçuyorum. Neden yakıt almıyorsun?
1: Çoktan aldım.
2: Ungalik nehrine doğru uçan Ariel, 24 saat sonra pilot ehliyeti almak için sözlü sınava girecek. Üzerindeki baskı çok büyük. Ama şu anki önceliği babası için güvenli bir geçit bulmak.
4: Beni duyuyor musun baba?
3: Evet, devam et.
4: Nasıl gidiyor?
3: Ariel, bize bir yer bul. Burada su var.
2: Kalın buz tabakasını havadan görmek daha kolaydır. Ariel 12 tonluk buldozerin geçebileceği kalınlıkta bir buz tabakası bulmaya çalışacak.
4: Orada buz çok ince. Nehrin 10 metre yukarısına ilerleyin.
2: Jim Ariel'ın talimatıyla 12 tonluk buldozerin ağırlığını taşıyabilecek kalınlıkta bir buz tabakasına ulaşıyor.
3: Burada buz tabakası oldukça kalın görünüyor. Geçiş için en iyi yer burası mı?
4: Evet, şu anda durduğun yer iyi. Daha yukarı gitme. Kuzeyde buz tabakası daha ince. Doğuda da buz tabakası bulunduğun yerden daha ince. O noktada kalın.
3: Şimdi değil, yavaşça buradan geçecek. Dua edelim de geçebilsin.
4: Ben havadan sizi izlemeye devam edeceğim.
3: Tamam, ben buradayım. Büyük an geldi.
4: Havadayken doğru bir karar alabilmek çok zor. Eğer doğru noktayı bulamazsam dozer suyun içine düşer ve bu da benim hatam olur. Eğer buz kırılırsa suyun dibini boylar.
2: Tek bir yanlış hareketle Jim'in hayalleri buldozerle birlikte suya düşer.
3: Artık güvendesin dostum. Ne diyorsun Ariel? Başardı.
4: Evet gördüm, harika, güvendesiniz tanrım. Sana şükürler olsun.
3: Şükürler olsun. Yardımın için teşekkür ederim. Gökyüzündeki gözümüz oldun.
4: Gökyüzündeki kartal.
3: Çok mutluyum. 3 aydır bu dozeri Unaclid'den geçirebilmek için plan yapıyorum. Şu anda kamp alanındayız. Ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Ama gerçekten çok eğleniyorum.
2: Buldozer 12 saat sonra inşaatın yapılacağı alana ulaşıyor. Ve Ariel, Unaclid'e dönen babasını karşılıyor.
4: Başardın!
3: Başardık.
4: Evet, başardık.
3: Dozer inşaat alanında.
4: Evet, nasıldı? Korkutucu muydu?
3: 12 saatte 2 nehir geçtik.
4: Saatte 5 kilometre hızla ilerliyordunuz.
3: Evet. Yavaş ama kararlı.
4: Hı. İyi yer seçtim, değil mi?
3: Çok iyiydi.
4: Suya düşmedi.
3: Suya düşmedi. Önemli olan da bu.
4: İyi iş çıkardım.
3: Evet.
4: Hı. Evet, harika. Hadi eve gidip bir şeyler yiyelim.
3: Evet.
4: Uzun bir gün oldu.
3: Çok uzun bir gündü.
4: Cennette uzun bir gün.
3: Evet.
2: Tweeto ailesi evde yemeğe oturuyor. Sıcak bir yemek için güzel bir ortam.
4: Rengeyi çorbası.
2: Bu onlar için unutulmayacak bir akşam.
5: O kulübeyi ne yapacağız?
3: Buldozer şu anda orada. Yakında inşaata başlayacağız. Oraya suyu akan, ev konforunda bir kulübe inşa edeceğiz.
5: Beni orada kalmam için ayartıyor musun?
3: Evet.
4: Burada sürekli çalışıyorsunuz. Siz yokken işleri kim yürütecek?
3: Evet, esas soru da bu. Ne yapacağız? Sabah uyanıp bütün gün çalışacak mıyız? Uzun yıllardır Era'yı idare eden benim. Bazen işler benim boyumu aşıyor. Artık yaşlandım. Başka şeyler denemek istiyorum.
5: Emekli olmayı mı planlıyorsun?
3: Emekli olmak mı?
2: Alaska bölgesindeki en büyük havacılık şirketinin demir adamı, küçük bir kafa işaretiyle şirketin idaresinden çekiliyor.
3: Evet, buraya kadarmış. Artık farklı bir şey denemek istiyorum. Şirketin idaresini daha deneyimli ellere teslim etmek daha iyi olacak. Oraya bir kulübe inşa edip madencilik yapmak istiyorum. Orada muhteşem bir potansiyel var. Bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor.
4: Nihayet rahat bir hayat süreceksiniz. Annem ve babam sürekli emeklilikten bahsederdi ve bu kulübenin inşası bu yolda atılmış büyük bir adım.
5: Romantik günlerimize geri dönebiliriz.
3: Harika olacak.
2: 2 yıl ve 60 saatlik bir eğitimden sonra Ariel'in son sınavı için zaman geldi çattı. Ancak hava şartları çok kötü.
6: Uçak Nome'dan yola çıkmış mı? Ariel'in gözetmeni geliyor.
2: Anchorage'den gelen Federal Havacılık Dairesi gözetmeni kötü hava şartları nedeniyle gecikiyor.
5: Yarım saat önce burada olacak. Neyse ki hava düzeliyor.
4: Çok uzun bir yarım saat olacak. Heyecanım giderek artıyor. Sınavın bitmesi için dua ediyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Midemdekileri her an dışarı çıkarabilirim. Ama nazik biri olmak adına bunu yapmıyorum. Geldi mi?
6: Evet, şu an pistte.
4: Ah tanrım, gözetmeni görünce heyecanım iyice arttı.
5: Merhaba.
4: Merhaba, ben Ariel. Sizi gördüğüme sevindim.
6: Merhaba.
4: Gözetmenimin suratı mahkeme duvarı gibiydi.
2: Sözlü sınav ve ardından gözetmen eşliğinde uçuş. Eğer Ariel Sözlü sınavda başarılı olamazsa kendini havada gösterme şansı bulamayacak.
5: Ariel'ın sözlü sınavı birkaç saat sürer diye düşünüyordum. Ariel rahat görünüyordu ama ben rahat değildim. Umarım sınava psikolojik olarak hazırdır. Jim bile şu an çok heyecanlı. Onu heyecanlı görmeyelim diye uzak duruyor. Ariel kendini baskı altında hissediyor. Tabii biz de öyle.
6: Başladı. Biraz heyecanlıyım.
5: Uzun sürdü. 1,5 saat oldu. 2 saat olmuş.
6: Araç geliyor.
5: Onu gördün mü?
6: Eğer Ariel'la gözetmen uçağa doğru yürürse bu iyi haber demektir. Yani Ariel sözlü sınavı geçmiş demektir. Buraya gelirlerse sınavı geçtiği kesin değildir.
5: Geri çekilelim. Çok heyecanlıyım. Böyle anlarda nefesimi tutarım. Ariel başarısız olmaktan hiç hoşlanmaz. Bu onu çok üzer.
6: Araç geliyor.
5: Onu gördün mü?
2: Ariel, Yunaklıyt'taki pilotluk sınavının ilk bölümünü Federal Havacılık Dairesi'nden gelen gözetmenin eşliğinde tamamlıyor.
6: Eğer Ariel'la gözetmen uçağa doğru yürürse bu iyi haber demektir. Yani Ariel sözlü sınavı geçmiş demektir.
5: Geri çekilelim, buraya gel. Çok heyecanlıyım. Böyle anlarda nefesimi tutarım. Saat 4'te burada olacağız demişti.
4: İlk sınavı geçtim. Şimdi uçacağız.
5: Harika.
4: Tabii önce hava durumuna bir bakacağız.
5: Yüzüne bakınca her şeyin iyi gittiğini anladım. Sınavı çok iyi geçmiş.
2: Ariel sözlü sınavı geçti. Şimdi ise sırada uçuş sınavı var.
3: Hazır.
2: İki yıllık eğitimin sonucu birazdan belli olacak.
4: Kule, burası Foxtrot Alfa. 26. hattan uçuşa geçiyorum. Üzgünüm, fazla hızlıydı.
7: Hey, dur. Evet, devam et, hızını artır.
6: Hızını artır, tam gaz ileri.
4: Tamam.
2: Ariel bu sınavda uçak ve kontroller üzerindeki hakimiyetini kanıtlamak zorunda. Hızlı alçalma, sert manevralar ve son olarak da yetersiz yakıtla iniş. 1 saat sonra sıra yetersiz yakıtla inişe geliyor.
6: Pilot adayları en çok yetersiz yakıtla inişte zorlanırlar.
4: Trafik 172, burası Foxtrot Alfa. 26, Uniclet için sola dönüyorum.
6: Şu anda inişe geçti. Tanrım, çok yüksekte. Alçal hadi tatlım. Geçti. Bir kez daha dönecek. Eğer yetersiz yakıtla iniş yapamazsa, geri dönüp bir kez daha iniş yapmayı deneyebilir. Belirlenen alanda 70 metrelik bir uzaklığa kadar iniş yapabilir. Daha uzağa iniş yaparsa başarısız olur. Oraya iniş yapamayacağını anlarsa dönüp bir kez daha deneyebilir. Diğer her şeyi iyi yapsa bile yetersiz yakıtla iniş yapamazsa başarısız olur. Hadi başarabilirsin Ariel.
5: İniş yaptı mı?
6: Evet.
4: Uniclet, burası Foxtrot Alfa. 8 numaralı pistte ilerliyorum.
5: Ne düşünüyorsun?
6: Telsizden sınavının iyi geçtiğini ve başardığını söyleyeceğini düşünüyordum. Orada ne yapıyorlar? Piste ilerlediler ve pistin ucunda durdular. Belki de gözetmen ona artık bir pilot olduğunu söylüyordur. Ya da üzerinde çalışması gereken şeyleri. Bilemiyorum.
5: Belki de yakıtları bitmiştir.
6: Tanrım. Ah Tanrım. Hadi.
4: Trafik kule 172 Era'ya geri dönüyorum.
5: Ah, sesi biraz titriyordu.

0: bize hiçbir şey belli etmiyor. Başardım. Evet. Tanrım, evet.
1: Başardın ha?
0: Ah, çok mutluyum. Başardım.
1: Aferin.
0: Tanrım, evet. Başardım. Sonunda başardım.
1: Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Al bakalım. Bir pilot daha.
0: Annemin ve babamın yüzündeki mutluluk ifadesi benim için en büyük hediyeydi. Artık resmen bir pilotum. Çocukluğumdan beri pilotların içindeyim. Ailemdeki herkesin bu başarıda büyük bir katkısı var. Babam özgür hissettiği için uçtuğunu söylerdi. Onu şimdi daha iyi anlıyorum.
1: Benim 30 yıl tecrübe ettiğim şeyi Ariel'ın da tecrübe edecek olması beni çok mutlu ediyor. Tırmanması gereken dağlar vardı. Tırmanmaya devam etti. Ve sonunda zirveye ulaştı.
0: Seyahat etmek ve öğrenmek istiyorum. Bana bir pist verin, bütün dünya benim olsun. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Ama kimse beni durduramaz. Ehliyetimi alınca ailemin omuzlarından büyük bir yük kalktı. Artık kulübelerini inşa edebilirler, madencilik yapabilirler ve hayatın tadını çıkarabilirler.
2: Bu şirkete uzun yıllar boyunca yüreğimizi koyduk. Şimdi ise geri çekilme ve hayatımızı yaşama zamanı.
1: Şimdi her şey yerli yerine oturdu. Artık geri çekilip farklı şeyler deneyeceğim. Kardeşimi bir uçak kazasında kaybettim. O bu şirkete çok şey verdi. Bu yüzden şirketin başarılı olmasını sağlamak zorundayım. Bunu ona borçluyum. Bugünkü durumumuzdan gurur duyacağına kesinlikle eminim. Bu harika bir yolculuktu. Muhteşemdi.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bugünkü programımızda açık havada eğleneceğiz. Dış mekanlarda kullanabileceğiniz her tür alet var. Yakıt tasarrufu yapan motorlu bir testere ve güvende olmanızı sağlayacak bir aksesuar.
5: Kim ayağını kesmek ister ki?
4: Ayrıca partilerin gözdesi müthiş bir ızgara. Ortasında fritöz mü var? Sprey pompasıyla yabani otları hedef alacak ve bu aletle hızlıca sökeceğiz. Güle güle ot kardeş. Sürmesi çok eğlenceli olan bir çim biçme makinesine bineceğiz.
6: Bunu sürmek çok heyecan verici.
4: Nasıl yapıldıklarını görmek için fabrikasına gideceğiz. Bir arazi aracını nasıl müthiş ve güçlü bir kar küreme makinesine dönüştürürsünüz? Nasıl yaptıklarını görmek ve her şeyin nasıl başladığını öğrenmek için Ohio'ya gideceğiz. Dış mekanı aletleri az sonra. Merhaba, ben Chris Grundy. Şayet odun kesecekseniz size iyi bir motorlu testere lazım. Tıpkı bu elimdeki gibi. Çalıştırması çok kolay. Evet. X-Torque özelliği sayesinde yakıt tasarrufu sağlıyor ve emisyonu düşük tutuyor. Hadi başlıyoruz. İşte böyle kesilir. Dış mekanda çalışacaksanız güvenebileceğiniz bir motorlu testereniz olmalı. İşte böyle bir tane. O kadar hafif ki kolayca manevra yapabiliyorsunuz. Vücudunuza yük bindirmiyor ve düzgün bir şekilde kesebiliyorsunuz.
7: Bıçak kütüğe değdiği anda sanki hiç titreşim hissetmiyorsunuz. Testereyi istediğim noktaya getiriyorum ve neredeyse hiç çaba harcamadan kesiyorum.
4: Titreşim az olduğu için bütün gün kesebilir ve işi bir an önce bitirebilirsiniz.
7: Testereyi her defasında istediğim noktaya denk getirip kesiyorum.
4: Bakımı da kolay. Zinciri herhangi bir alete gerek duymadan gerebilir ve işinize devam edebilirsiniz. En güzel tarafı da X-Torque motoru sayesinde yakıttan tasarruf ediyor. Bu sayede işin ortasında yakıtınız bitmiyor.
7: Ağaç keserken işin ortasında yakıtın bitmesi çok can sıkıcı bir şeydir. Bu testereyi bir kez doldurup işinizi bitiriyorsunuz ve içinde hala yakıt kalıyor.
4: Emisyon seviyesi de düşük. Bu motorlu testereyi dış mekanlarda kullanmak çok keyifli. İşte en zor şeyleri bile kesebilen kablosuz bir tırpan.
8: Şu ıslak çimleri ne kadar kolay kesiyor görüyor musunuz?
4: 36 voltluk lityum iyon aküyle çalışan bir tırpan bu. Misinalı çoğu tırpandan iki kat güçlü.
8: Bu aküsü. Kaydırarak takıyorum. Yerine oturunca kilitleniyor.
4: Yani benzinsiz. Hem çevreye hem de kulaklara zarar vermiyor.
8: Çok sessiz bir misinalı tırpan. Yakıtlı olanlar çok duman ve çok gürültü çıkarıyor. Aküsü sayesinde son derece sessiz. Çok da hafif.
4: Aküsü yormuyor. Çalışma süresi yarım saatten fazla.
8: Aküyü tekrar şarj etmeden ortalama büyüklükte bir bahçeyi 4 ya da 5 kez biçebilirsiniz.
4: Şarjının ne kadar kaldığını bile gösteriyor. Kesme performansı her zaman yüksek.
8: Çimler ne kadar kalın ve ıslak görüyorsunuz. Neredeyse hiç zorlanmadan kesip geçiyor.
4: Kesme çapı 36 santim. Hızı ayarlanabilir.
8: Hafifçe basıyorsunuz. Yavaş yavaş kesiyor.
4: İster yavaş yavaş kesin, ister tam hız çalıştırın. 36 voltluk bu akülü tırpanla güç artık sizde. Bahçenizi yabani otlar işgal ediyorsa kontrolü ele almanız gerek. Bu aletin adı yabani ot sökücü. Ucundaki çatalı toprağa sokuyorum. Ayağımla üstüne basıyorum ve geriye çekiyorum. Bakın, yabani otu köküyle birlikte söktüm. Sonra işte böyle kaydırıyorum. Hadi öbürlerini de sökelim. Bu bir metrelik sökücü sayesinde eliniz tek bir yabani ota bile değmeyecek. Saplayın, basın, çekin ve itin. Bu aletin en güzel yanı otları sökerken yere diz çöküp üstünüzü kirletmiyorsunuz ve beliniz iki büklüm olmuyor. Otları köküyle birlikte söktüğü için yerine yenileri çıkmıyor. Şaftı çekince tırtıklı kıskaçlar otları yakalıyor. Sonra geriye yatırıyorum. Ohoho, şuna bak! Güle güle ot kardeş! Hepsini kökünden söktü. En güzel tarafı da istediğiniz yere götürebilirsiniz. Şöyle kaydırıyorum ve otlar güle güle gidiyor. Motorlu tırpan, eğilmek yok, elle yolmak yok. Otları teker teker sökün. Artık yabani otlar sizden korkacak. Yabani otlarla mücadelenin başka bir yolu daha var. Nişan alıp ateş etmenizi kolaylaştıran yeni sprey pompası.
9: Sprey pompalamak için tetiği hiçbir zaman bir kereden fazla çekmek zorunda kalmadım.
4: Bazı pompalar için çok fazla kas gücü gerekir.
9: Bir kere pompalıyorum, sonra yine pompalamak gerekiyor.
4: Bu sprey pompası 3.6 voltluk lityum iyon bataryayla çalışıyor. Püskürtün, püskürtün. Bir defa şarj edip 40 dakika püskürtebilirsiniz. Sprey pompasının iki ağızlığı var. Standart tabanca tipi ağızlık ve sopa tipi uzun ağızlık. İkisi de püskürtme ve spreyleme yapabilir ve yeterli menzile sahipler.
9: Menzili çok iyi olduğu için etrafta fazla dolaşmadan çimlerin büyük bir kısmını kolayca ilaçlayabiliyorum.
4: Bu sprey pompası tekerlekli olduğu için 7,5 litre sıvıyı taşımak çok kolay. Yabani otlar gününü görecek.
9: Hindi bağlara ölüm.
4: Az sonra testere kullanmanın daha kolay ve daha güvenli bir yolu var.
5: Yerdeki kütükleri daha hızlı kesiyoruz.
4: Arazi aracına takabileceğiniz bir küreyici. Nasıl yapıldıklarını ve her şeyin nasıl başladığını öğreneceğiz. Harika manevra yapabilen bir çim biçme makinesi. Önemli olan açık havada olmak. Birazdan. Devrilmiş bir ağacı kesmek için iyi bir motorlu testere şart. Fakat bazen bir dalı yere çarpmadan kesmek için biraz manevra yapmak gerekebilir.
5: Çoğu zaman o dalı ayağınıza veya başka bir kütüğün üzerine dayarsınız ama alttaki kütük kayabilir.
4: İşte motorlu testere tutucu burada devreye giriyor. Bu küçük aksesuar devrilmiş ağaçları kesmeyi daha kolay ve daha güvenli hale getirir.
5: Kütüğün altına giriyor, zinciri çalıştırıp kütüğü kesiyorsunuz.
4: Testere tutucunun hareketli kolları kütüğü alttan kavruyor ve sabit tutuyor. Zincirin yere çarpmasını da engelliyor. Böylece bıçağınız hep keskin kalıyor.
5: Testerenizi kayaya, toprağa çarparsanız körelir. Bir kere bile toprağa saplansa her şeye baştan başlarsınız.
4: Testere tutucu çok hafif ve kolayca takılıyor.
5: Tam burada 3 adet civata var. Bir tane de alyan anahtarı. Hepsi bu kadar.
4: Artık kütükleri daha güvenli ve daha hızlı kesebilirsiniz.
5: Yerdeki kütükleri daha hızlı kesebiliyoruz.
4: Yerde birkaç santim kar varsa ve bu küreyi kullanabiliyorsam sorun yok ama kar geniş bir alanda ve birkaç metre kalınlığındaysa bir kar küreyiciye ihtiyacım var. Arazi aracının ön tarafına takılan kar küreyicilerin nasıl yapıldığını görmek için Ohio'ya gidiyoruz. Uzun bir garaj yolunuz varsa kar temizleme aracıyla çabucak temizleyebilirsiniz. Burası ticari kalitede büyük küreyiciler üretiyor. Artık daha küçük ve hafif bir çeşidini de yapıyorlar. Özellikle kendi küreme işlerini yapanlar için tasarlanmış bir şey.
6: Kendi yolunu kendin temizle. Biz buna inanıyoruz. Sloganımız bu.
4: Kar temizleme ile ilgili her şeyi biliyorlar. Şirketin başlangıcı New York'taki karlı Newburgh günlerine dayanıyor.
6: Şirket 1926'da New York'un dışında kurulmuş. Ed Meyer kötü bir kışın ortasındaymış aklına. Arabasının önüne tahtadan bir küreyici takma fikri gelmiş.
4: Bugünlerde artık o araçları kullanmıyorlar. Hemen hemen her tür hafif kamyonun veya arazi aracının önüne takılabilen şeyler yapıyorlar.
10: Küreyiciyi çekme aksamıyla hizalıyorum. Kilitleme pimini takıyorum, fişi takıyorum. Hafifçe yukarı kaldırıyorum. Tekerlekleri 180 derece çeviriyorum. Bu iş bittiğine göre artık kar küremeye hazır. Evet, çok iyi oldu.
4: Bu alet, kendi boyutundaki küreyiciler arasında size aracınızın içinden tam kontrol sağlayan tek küreyici.
6: Aslında küreyicinin sağa ve sola gitmesini sağlayan otomatik açı dediğimiz patentli bir özelliğe sahip. Bu kablosuz bir işlemdir. Böylece operatör sıcak aracında rahat eder.
4: Şirket küreyicileri ve diğer kar temizleme ekipmanlarını Cleveland, Ohio'daki fabrikasında yapıyor. Tonlarca ham çeliği kamyonlarla fabrikaya getiriyorlar.
5: Yaklaşık 23 ton çelik getiriyoruz. Her home plow için yaklaşık 110 kilo çelik kullanıyoruz.
4: Küreyicinin hem ana parçası hem de küçük bileşenleri çelikten yapılıyor. Çeliği kesmek için 4000 watt lazer kullanılıyor. Kesme işlemi bilgisayar tarafından kontrol ediliyor. Kesme işi bittiğinde boşaltma da otomatik olarak yapılıyor. Küreyicinin gövdesi de aynı anda 3 aşamada yapılıyor.
5: Bu 20 kiloluk işlenmemiş çelikten plakayı delme makinesine yerleştirip deliklerini açıyoruz. Ardından silindirden geçirip küreyici şeklini veriyoruz.
4: Böylelikle küreyici mükemmel bir kavis kazanıyor.
5: Daha sonra plakayı metal bükme makinesine koyuyoruz. Karı aracın ön camından uzak tutan siperliği takabilmek için plakanın üst kısmını büküyoruz.
4: Küreme bıçağı ve diğer bileşenler kaynakla birleştiriliyor. Bazı parçalar elde kaynak yapılırken bugünlerde çoğu robot tarafından yapılıyor.
5: Robot küreme bıçağının tamamını yaklaşık 20 dakika içinde kaynak yapıyor.
4: Kaynak noktaları titizlikle inceleniyor. Ardından sıra temizliğe geliyor. Temizlik çeliğe küçük parçacıkların püskürtülmesiyle yapılıyor.
5: Kumlama işlemi çeliğin kumlanmasına çok benzer.
4: Küreyiciler daha sonra boyama alanına taşınıyor. Her birine toz boya püskürtülüyor ve 200 derecede fırınlanıyorlar.
5: Tıpkı otomobillerde kullanılan türde bir boya kullanıyoruz. Çok sağlam ve dayanıklı bir kaplama.
4: Montaj esnasında bağlantı çubuğu takılıyor. Sonra logo yapıştırılıyor. Son olarak panolar A şasiye ve kaldırma çerçevesine tutturuluyor. Satışa çıkmadan önce her bir küreyici hidroliğin çalıştığından ve düzgün hareket ettiğinden emin olmak için test ediliyor. Son olarak kasaya yerleştiriliyor.
5: Bu küreyici monte edilmiş ve kullanıma hazır halde sahibine teslim ediliyor.
4: Arazi aracınıza takın ve küremeye başlayın. Evet, bunun sayesinde yağan kar sizi yavaşlatamaz. Birazdan derine inebilen küçük bir kazıcı. Yepyeni açısıyla bir bahçe aleti.
7: Bakın bileğim nasıl düz duruyor.
4: Ve yuvarlak bir ızgara. Pikabın arkasından indir ve ızgaraya başla.
11: Kesinlikle, ben de.
4: Bayıldım. Açık havada bir parti. Birazdan. Bahçe işlerini seviyorsanız bunu görmelisiniz. Turbo çapa, her tür matkabı sizi özel bir çapalama makinesine dönüştürüyor. Hadi başlayalım. Evet, toprağı alt üst ediyor. İşte bu kadar. Artık malçlamaya hazırsınız. İyi bir bahçenin anahtarı iyi topraktır, değil mi? Bu alet sayesinde ağır iş makineleri olmadan toprağı alt üst edebilirsiniz.
12: Bununla bahçeyi çapalamak, maçlamaya hazır hale getirmek çok kolay.
4: Alet herhangi bir 10 veya 12 milimetrelik matkaba kolayca bağlanıyor. Hemen ardından hızlı bir şekilde dönmeye başlıyor.
12: Çok güçlü. Toprağı ufalıyor.
4: Daha kolay erişim için uzantıyı eklemeniz yeter. Sapı sayesinde daha iyi kontrol edebilirsiniz.
12: Bu uzatma çok işe yarıyor. Çünkü çok güçlü ve güzel kazıyor.
4: Bu alet küçük bahçeler veya dar alanlar için mükemmel.
12: Böyle bir yere sıradan büyük bir çapa makinesi sokmak istemem. Çünkü çok büyük gelir. Bu ufaklık mükemmel çalışıyor.
4: Kürek kullanmaktan çok daha kolay.
12: Toprağı güzelce gevşettim. Üstüne daha iyi bir bahçe toprağı atacağım. Bitkilerim buna bayılacak.
4: Bu aleti bitki soğanlarını ya da saksı bitkilerini dikerken çukur kazmak için de kullanabilirsiniz. Bu alet sayesinde toprağı çok güzel havalandırabilirsiniz. İşte bahçe aletlerine yeni bir bakış açısı.
7: Kürek, tırmık, hortum, süpürge ve sıyırcılardan oluşan bir ürün serimiz var.
4: Ama bahçede asıl işi gören işte bu saplar.
7: Bakın şimdi, ErgoDig'in sapında 20 derecelik bir eğim var. Bileğimin nasıl düz durduğunu görebiliyorsunuz. Ama şu gördüğünüz sıradan sapı tuttuğumda bileğimin nasıl büküldüğünü fark ediyorsunuz, değil mi?
4: Bileğinizdeki ve sırtınızdaki gerginliği azalttığı için daha uzun süre kürek, süpürge ve tırmık kullanabilirsiniz. Saptaki eğim sayesinde elde tutması kolaydır ve yekpare diş budaktan yapıldığı için de kırılmaz.
7: Hep elinizin altında olacak bir alet.
4: Artık bahçe işlerine yepyeni bir açıyla bakabilirsiniz. Sıradaki hedefiniz arabanızı park edip parti vermekse işte size ortamı ısıtacak bir alet. Güzel. Nedir bu böyle?
11: Yeni Blacktop 360 parti ızgarası.
4: Güzel.
11: Parti ızgarası.
4: Ha, adı yuvarlak olmasından geliyor öyle mi?
11: Evet.
4: Parti ızgarası ısı üretiyor ve mutfağınızı otoparka taşıyor. Propanla çalışıyor demek. Isıtma tepsisi var. Döküm tava var. 350 dereceye kadar çıkan bir barbekü öyle mi?
11: Evet kesinlikle.
4: Ve ortada fritözün var.
11: Evet.
4: Vay canına, bu kısmı da gerçekten çok sevdim. Bu ızgaranın ağırlığı 17 kilogram. Ayrıca katlayıp çantasına koyabiliyorsunuz. Çıkarıp pişirmeye başlayabilirsin.
11: Kesinlikle.
4: Bayıldım. Asfaltta yapılan piknikler daha lezzetli bir hal alıyor böylece. Sırada çim biçmeyi eğlenceli hale getiren bir çim biçme makinesi.
11: Diğer çim biçme makinelerine kıyasla Formula 1 yarış arabasına binmek gibi.
4: Çim biçme makinelerini nasıl yaptıklarını ve neden hep kırmızı olduklarını öğrenmek için fabrikaya gidiyoruz. Evet. Büyük bir bahçeniz varsa çimleri biçerken güzel bir araç istersiniz. Öyle değil mi? İşte karşınızda daha çok spor arabaya benzeyen bir çim biçme makinesi. Size bir şey göstereceğim. Evet. Neler yaptıklarını görmek için Minnesota'daki fabrikalarına gidiyoruz.
11: Bunu kullanmak çok heyecan verici bir deneyim.
4: Çim biçmek mi heyecan verici? Evet, kolay kullanımı sayesinde her zaman bu aletle çim biçmeye can atacaksınız. Akıllı hız teknolojisi sayesinde sürücüler çimleri mükemmel biçimde kesebilmek için makineyi ayarlayabiliyor.
11: Geniş alanlar için yüksek hızı seçebilirsiniz. Nesnelerin etrafını tıraşlamak ya da düzenleme yapmak için düşük hızı seçebilirsiniz.
4: Sıfır dönüş özelliği döneceğiniz zaman geniş kavis çizmeyeceksiniz demektir. Manevra yapmak kolaydır.
11: Kontrol kolları yüzünden pek çok tüketici sıfır dönüşlü çim biçme makinesi kullanmaktan çekiniyor. Ama yaklaşık 5 dakika sonra muhtemelen kullanımı en kolay ve en eğlenceli makinelerden biri olduğunu göreceksiniz.
4: Şirket ev tipi ilk motorlu çim biçme makinesini 1938'de yapmaya başlamış. Ancak şirket 1914'de traktör şirketi için motor yapmaya başlayınca isim yapmış.
11: Toro, bu traktör şirketinin en önemli tedarikçisiydi. O yüzden yöneticilerin şirkete İspanyolca boğa anlamına gelen Toro adını vermesi doğaldı.
4: Şirket artık Minnesota Windham'daki fabrikasında çok sayıda çim biçme makinesi üretiyor. Burada aletin parçaları teker teker bir araya getiriliyor. Sürücü tarafındaki plastik parçalar makinenin koruyucu kapsülleridir.
13: Bu presten yeni çıkan bitmiş bir ürün. Kontrol kolları da bu kapsülün üzerinde. Bir tane kapsül yapmak için yaklaşık 46 bin pelet gerekiyor. Bunların içine bir avuç siyah pelet atıyoruz. Bu sayede koruyucu kapsülün siyah rengini elde etmiş oluyoruz.
4: Siyah beyaz pelet karışımı ısıtılıyor. Daha sonra şekillendirilmek için bir kalıba enjekte ediliyor. Parça kalıplandıktan sonra devreye robot giriyor ve kapsül montajlanmak üzere hatta yerleştiriliyor. Koruyucu kapsül hazır. Ama yine de bu aleti sürebilmemiz gerekiyor değil mi? Sırada kaldıraç kolları var.
13: Bunlar time cutter'ı sürerken makinenin hızını ve yönünü kontrol eden kaldıraç kolları. Kolların yapımında kullanılan ham maddenin bir kısmı alüminyum.
4: Alüminyum çubuklar ve hurda parçalar 650 derecenin üzerinde ısıtılıyor. Daha sonra sıvı metal bir kalıba dökülüyor. Parçalar soğuduktan sonra bir bilgisayar her parçanın boyutlarını kontrol ediyor.
13: Parçalar bu ekranda görüntüleniyor.
4: Haznesi olmayan bir çim biçme makinesi olamaz. Bu hazne bıçağı barındıran kısımdır. Kaynakçı hazneyi hazırladıktan sonra kalan işi robotlar tamamlıyor.
13: Kaynakla birleştirilen hazneler buraya geliyor. Hatta yükleniyor ve sonra boyaya gidiyorlar. Kırmızıya boyanacak ve montaj için hazır olacak.
4: 1951'den önce şirket farklı ürünler için farklı renkler kullanıyormuş. Sonra şirketin başkanı o dönem için olağan dışı bir şey yapmış. Makinelerine bir tarz yaratması için stilist tutmuş.
11: Toro'yu temsil edecek rengin kırmızı olduğuna karar verdiler. Çünkü bu renk sayesinde ürünün ve markanın rekabette öne çıktığına inanıyorlardı.
4: Günümüzde bu kırmızı renk toz kaplama adı verilen bir işlemden geliyor. Parçalar püskürtüldükten sonra parlak bir yüzey için 200 derecede fırınlanıyor. Daha sonra 2 saat soğutuluyor. Boyalı parçalar montaj hattına gidiyor. Artık çim biçme makinesini yapma zamanı geldi. Parçaların hazır olduğu andan makinenin montaj hattının sonunda test edildiği ana kadar geçen bir saatte araç tam 54 kişinin elinden geçiyor.
13: Motoru çalıştırıp döngüye alıyoruz. Hızları kontrol ediyoruz. Her iki tekerleğin de aynı hızda döndüğünden emin oluyoruz. İsterseniz buradan eve götürüp çimlerinizi biçmeye başlayabilirsiniz.
4: Araçlar kutulara konuyor ve ülkenin her yanındaki perakendecilere gönderiliyor.
11: Mahallede sıfır dönüşlü çim biçme makinesi alan ek kişiyseniz tüm komşular sizi kıskanacak.
4: İşte buna kesim tarzı deniyor. Sürmesi gerçekten çok kolay. Çim biçmek eziyet olmaktan çıkıyor. Bununla ya da bugün izlediğiniz diğer konularla ilgili daha fazla bilgi isterseniz internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Ben gidiyorum.
14: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
15: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
15: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün her tadilatta kullanılan aletten bahsedeceğiz. Hadi bakalım bebeğim. Örneğin taş ve betonu delip geçebileceğiniz bir kırıcı delici matkap. Yalıtımda kullandığınız derz bandı. Eşyanızı düz asabilmeniz için bir çizgi hizalama lazeri. Teras inşa etmek için otomatik bir vidalama tabancasına ne dersiniz?
1: Bu şey işimi çok daha hızlı halletmemi sağlıyor.
0: Boyaya batırmanız gerekmeyen bir boya rulosu ve her şeyi düzenli tutan bir boya kabına ne dersiniz? Eski çöp poşetlerini bırakın ve bu dev boy poşeti alın. Çöp kutusuna gerek yok. Ayrıca düz olmayan zeminlerde kullanılabilen bir merdiven de var. Yukarı çıkıyorum. Ve Chicago'ya bir yolculuk. Burası bir dükkan değil. Havalı aletleri deneyebileceğiniz bir cennet. Evet, işte bundan bahsediyordum. Birazdan tüm bu aletleri göreceğiz. Merhaba, ben Chris Grundy ve bu da tadilatçıların en iyi dostu. Bunun nedenini açıklayacağım. Duvar delmek mi? Hiç sorun değil. Ve en iyi tarafı da toz çıkmaması. Çünkü bu kırıcı delici matkapta toz toplama haznesi var. Betonu veya taşı delmeniz gerektiğinde sıradan bir matkap işinize yaramayacaktır. Bunlara ihtiyacınız var. Yeni kırıcı delici matkap çok güçlü ve sınıfının en hafiflerinden biri.
2: Merdivenin üstünde veya boyunuzu aşan bir yerle uğraşıyorsanız bu şey bu işler için yeterince hafif ve işinizi kolaylaştırıyor.
0: Ayrıca bu yarışta bu alet büyük bir avantaj da sağlıyor. Tozlarla uğraşmanızı engelliyor.
2: Çoğunlukla rüzgar esiyor ve bütün toz yüzünüze geliyor.
0: Ama toz emici haznesini taktığınız anda motor kompartımanındaki fan tozu çalışma alanınızdan filtreli toplama haznesine topluyor.
2: Sadece tutun ve bu parçayı çıkartın ve boşaltın.
0: Delme derinliği 10 santime ayarlanabiliyor ve ek tutamağı dar alanda bile kontrolün sağlanabilmesi için 360 derece dönebiliyor. Matkap ucunu değiştirmek de çok kolay. Bunun için hiçbir alete ihtiyacınız yok.
2: Bunu tutup aşağı çekiyorsunuz. Bu şekilde takılıp çıkartılıyor.
0: Yani bir sonraki işinizde taş veya beton delmeniz gerekirse bu ek parçalar işinizi görecektir.
2: İşinizi temiz halletmenizi sağlıyor. Tadilat yapacaksanız aradığınız alet bu.
0: Bu kırıcı delici matkap taşı delip geçiyor ve ardında toz bırakmıyor. Bu gördüğünüz çekicin titanyumdan ibaret olduğunu bilirsiniz. Şimdi ise sırada ince işler için kullanacağınız başka bir alet var. Evet, çok hızlı ve güzel bir iş çıkarttık. Sadece 280 gram ağırlığında ve diğer çekişlerden 10 kat daha az geri tepmeye sahip. Tüm gün çivi çakabilirsiniz. Bu çekicin havalı bir özelliği de şu. İki farklı seçeneği var. Biri balina kuyruğu, diğeri ise çatal çekiç. İnce bir işle uğraşıyorsanız balina kuyruğu ile işinizi halledebilirsiniz. Ayrıca yüzeyi manyetik. Çiviyi üstüne bırakın ve işe başlayın. Artık yarışlara hazırsınız. Hadi bakalım bebeğim. Evet. Titanyum daha az acı ve daha çok iş demek. Artık bu işi yaparken kollarım daha az yoruluyor. Eğer teras tadilatı yapacaksanız vidalama işini çabuk halletmelisiniz. Ve bu kötü çocuk size yardım edebilir. İşte vidalama tabancası. Onu diğer tabancalardan ayıran özelliği şerit vida kullanılması.
1: Yani vidalardan oluşan bir şerit bulunuyor. İşte böyle.
0: Böylece her zaman kullanılmaya hazır.
1: Bir vida kullanırken diğeri çıkıyor ve kullanıma hazır oluyor.
0: Bu vidalama tabancası oldukça hızlı ayarlanıyor. Vida şeridi ortadaki boşluğa yerleştiriliyor, rayına oturtuluyor. Artık dolu ve ateşlenmeye hazır.
1: Çok basit, çok temiz ve çok hızlı.
0: Sadece 2 kiloluk hafif bir alet olduğundan tüm gün kullanabilirsiniz.
1: Kendi projeleriyle uğraşanlar için harika bir seçenek. Alet çantasına vida aramanız ve onları ağzınızda tutmanız gerekmiyor. Bir vidayı takarken kalan çivileri diğer elinizde tutmanıza gerek yok.
0: Motor devir sayısı dakikada 3500 ve en büyük zemin vidalarında bile kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir başlığı sayesinde vidaların boyutu hiç fark etmiyor.
1: Bütün vidalara uygun bir vida seti bulunuyor. 3 santimden 6,5 santim.
0: Sadece 2 kiloluk hafif bir alet olduğundan tüm gün kullanabilirsiniz.
1: Kendi projeleriyle uğraşanlar için harika bir seçenek. Alet çantasına vida aramanız ve onları ağzınızda tutmanız gerekmiyor. Bir vidayı takarken kalan çivileri diğer elinizde tutmanıza gerek yok.
0: Motor devir sayısı dakikada 3500 ve en büyük zemin vidalarında bile kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir başlığı sayesinde vidaların boyutu hiç fark etmiyor.
1: Bütün vidalara uygun bir vida seti bulunuyor.

0: işimi daha hızlı halletmemi sağlıyor.
1: Aletin şerit vidaları bir sonraki projenizde gereken gücü ve hızı size sağlayacaktır. Bir şeyleri düzgün asabilmek kolay değildir. Birçok farklı alet kullanırsınız ve duvarı işaretlersiniz.
2: Duvarınızda bir sürü kalem izi olur ve bunun olmasını istemezsiniz.
1: Bu lazerli cetvel her şeyi kolaylaştırıyor. Cetvel, su terazisi ve lazer bir arada. Yani artık mükemmele ulaşmak zor olmayacak.
2: Üzerinde kalemle duvarı işaretlememiz için bir nokta bulunuyor.
1: Raflar arasındaki boşluğu ayarlamakta bile harika. Sadece işaretçileri ayarlayın, ilk astığınız rafı lazerle işaretleyin ve yeni rafınızı asın. Duvara çerçeve asarken konumlarını ayarlamak da basit. İlk noktayı işaretleyin, seviyeyi belirleyin, diğerini işaretleyin ve devam edin.
2: İşte oldu. Bu da üçüncü katımız.
1: Artık her şeyin doğru yerde olduğunu bilerek çivilerinizi çakabilirsiniz. Bu lazerli cetvelle çerçevelerinizin seviyelerini, aralarındaki boşluğu kolayca ayarlayabilirsiniz. Birazdan. Sapı çok havalı olan bir boya rulosu. Boyanız burada duruyor. Ve ardından Chicago'ya gidiyoruz. Buradan bir şey almazsınız. Havalı aletleri kullanırsınız. Evet. Bu çok hızlıydı. Ve havalı projeler yapmayı öğreneceğiz. Çünkü hepsi internetten yayınlanıyor. Birkaç havalı alet daha göreceğiz. Tadilat projesinde en son yapmanız gereken işlem boyamadır. Evet, bu iş artık çok daha kolay. Başlamak için sadece boyayı bu kapakla kapatın.
3: İşte bu kadar, çalışmaya hazır.
1: Alet rahat ve güzel bir şekilde dönüyor. Tekrar geri çekiyorsunuz ve içi boyayla doluyor. Hepsi hazneye doluyor. Artık işe dönebilirsiniz. Boyayı istediğiniz yere götürebilirsiniz.
3: Sürekli boya kutusuna ulaşmak zorunda olmamak çok güzel bir şey. Tek yapmam gereken buradaki küçük kolu birkaç kez sıkmak.
1: Sıradan bir boya rulosundan daha hızlı boyayabilirsiniz ve ayrıca damlama ve lekelenmelerle uğraşmazsınız.
3: Güzel ve eşit bir kat oldu.
1: Diğer bir havalı özelliği de başlığının her tarafa dönebilmesi.
3: Sonuna kadar yatırıyoruz. İşimizi çok kolaylaştırıyor.
1: Ve fazladan boyanız kalırsa?
3: Tüm boyayı tekrar kutusuna doldurabiliyorsunuz.
1: Bu aletle boya işini çok hızlı halledebilirsiniz. Böylece tadilatı zamanında tamamlayabileceksiniz. Chicago'nun şehir merkezinde alet deneme dükkanı olmasını beklemezsiniz. İşte oraya geldik. Burada her çeşit alet var. Tasarlayıp inşa edebileceğiniz her şeyi burada size öğretebilirler. Hadi gelin. Dükkanın içerisinde bir sürü değişik şey var ama bulamayacağınız tek şey bir yazar kasa.
4: Hayır, burada hiçbir şey satmıyoruz. Burası müşterilerimizin aletleri denediği atölye. Buraya gelip aletlere dokunabilirsiniz, onları kullanabilirsiniz ve bir projenin nasıl yapıldığını tecrübe edebilirsiniz.
1: Markaların çıkarttığı en yeni aletleri görüp onları deneyebilirsiniz. Burası da müşterilerin gelip bir şeyler öğrendiği tezgahlardan biri, öyle değil mi?
4: Evet öyle. Bütün aletleri sergilemeyi seviyoruz. Burada Craftsman Nextech markasının aletleri var.
1: Biraz bahseder misin?
4: Bu müşterilerimizin kullanabileceği 12 voltluk en hafif ve kompakt marka.
1: Tamam.
4: Bu otomatik çekicin en yeni versiyonu.
1: Tamam.
4: Önceden 90 derecelikleri kullanıyorduk. Artık birçok yönü var. Birçok farklı açıda kullanabiliyoruz.
1: Evet, işte bundan bahsediyordum. Ayrıca 3 dakikada %20 şarj edebilen süper hızlı şarj makinesi de üretiyorlar.
4: Hemen işinize dönebiliyor ve projenizi kolayca bitirebiliyorsunuz.
1: Gelin isterseniz bahçe aletleri bölümüne gidelim. Burada bu makineler 19.2 voltluk güçlü lityum iyon bataryasıyla çalışıyor ve hepsinde kullanılıyor.
4: Hepsinde.
1: Öyle değil mi?
4: Dördü de aynı batarya platformunu kullanıyor. Burada kenar kesici, biçici ve yaprak üfleyici var. Ama sen testereyi bekliyorsun.
1: Evet, hadi işe koyulalım. Başlıyoruz. Evet. Vay canına, bu çok hızlıydı. Bahçe işleri size göre değilse garaja gidelim. Burası garaj deposu alanınız değil mi?
4: Evet, bütün Craftsman alet deposu burada sergileniyor.
1: Peki burada neler var?
4: Bu 10 çekmeceli Craftsman ünitemiz. En iyi tarafı da buradaki kilitli dolaplar. Günümüzde depolarda elektrikli aletlere yeterince yer olmuyor. İşte buradalar.
1: Vay canına.

0: Elektrikli aletlerin hepsini koyacak yerimiz var ve en güzel tarafı da istersek arkadaki yuvalara takıp bunları çalıştırabilir ve şarj edebiliriz. Burada kullanabiliriz veya dolapta fişe takılı tutabiliriz.
1: Evet. Hazır garaja gelmişken pit stopta tekerlek değiştirme yeteneklerimizi sınayalım mı?
0: Pekala Grandi, bakalım ne kadar iyisin.
1: Tamam, başlıyorum.
0: Hazır ol ve başla. 2 saniye.
1: İki saniyede hallettim. En yeni aletleri göstermenin yanı sıra burada uzmanlar size ayrıca havalı projeler yapmayı da öğretiyor.
0: Bir şeyleri inşa etmeyi seviyoruz. Markamız Craftsman, işimiz
1: bu. Bunları görmek için burada olmanıza bile gerek yok. Web sayfasından online takip edebilirsiniz.
0: Evet, her perşembeden pazar gününe kadar canlı yayınlarımız oluyor. Bizi izleyerek yeni projeler yapmayı öğrenebilirsiniz.
1: Ortasında fıçı olan bir piknik masası ve küçükler ligi için sevimli bir beyzbol bankı gibi projeler bulunuyor. Ben de katılabilir miyim?
0: Tabii ki. İstediğini
1: harika
0: yap.
1: Oho, neler yapıyorsunuz?
2: Nasılsın?
3: Havalı aletlerden değil
1: mi? Bu doğru. Nasılsınız?
3: İyiyiz. Burada beyzbol forması çerçevesi yapıyorduk.
1: Tamam.
3: Bunu gördün mü bilmiyorum ama şu an canlı yayındayız.
1: Aha. Nasılsınız? Beyzbol forması çerçevesinin tamamlanmış hali böyle olacak. For koleksiyonunuzu sergilemenin en güzel yolu. Başka neler yaptınız?
3: En havalı projelerden evde halletmeniz gereken basit işlere kadar her şeyi.
2: Her beceri seviyesine hitap etmeye çalışıyoruz. Evet. Bu yüzden farklı şeyler deniyoruz.
1: Güzel.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Evet. Bunun için teşekkür ederiz.
1: Piyasadaki en yeni aletleri denemek isterseniz veya havalı bir şeyler yapmayı öğrenmek isterseniz tüm bunları burada yapabilirsiniz. Çok güzel bir deneyimdi. Buraya kesinlikle gelin. Birazdan yeni ve çok yönlü bir merdiven.
4: Başka merdivenlerde bulunmayan 11 yeni özellik.
1: Ayrıca alçı panelleri temiz ve düzgün yapacağız.
5: Macun şu anda bandın üzerinde.
1: Birazdan tadilatlar için faydalı şeyler öğreneceğiz. Bir sonraki projenizde bir yerlere mi tırmanacaksınız? İşte bu yeni merdiveni bir deneyin.
4: 7 adet yepyeni patent ve diğer merdivenlerde bulunmayan 11 yenilik.
1: Her iki tarafı da ayarlanabiliyor ve 1,5 metreden 2,5 metreye kadar ulaşabiliyor. İşte. Şimdi istediğim açıyı ayarlayabilirim. Ekstra genişleyen basamakları ayaklarınıza konfor sağlıyor. Sallantılı zeminlerde bile. Bunu düz olmayan zeminlerde kullanabileceğimi söyledin. Bunu görmeliyim.
4: Tek yapman gereken merdiveni bu şekilde tutup aşağı indirerek kilitlemek.
1: Tamam.
4: Merdiven çok hafif olduğundan bunu merdivenlere, rampalara veya eğimli zeminlere yerleştirebilirsin ve
1: gerçekten çok hafif. Ağırlığı ne?
4: Sadece 14,5 kilogram.
1: Ciddi misin? Hiçbir şey değil. Bunu yapabilirim. Hadi bakalım. Tırmanıyorum. Evet. Bu çok iyi. Hiç endişeli değilim. Çok iyi bir açı. Sallanmıyorum. Bunu sevdim. Yardıma mı ihtiyacınız var? Burada size göre bir şey var. Bu şeyi çıkartınca boya gibi şeyleri koyabilecek bir yerim de oluyor.
4: Veya içeceğini.
1: Doğru. Çalışırken serin bir şeyler içmeyi severim. Yukarı çıktığımda tepsiyi kullanabiliyorum. Harika bir şey. Çok iyi. Yukarıda boya yapıyorsanız fazla bir şey taşımak istemezsiniz. Çünkü dengeyi kaybedebilirsiniz. Buysa boyalarınız ve aletleriniz için harika. Böylece her şey derli toplu duracak ve elleriniz özgür kalacak.
6: Kulbundan tutmak çok kolay. Dengede tutmaya gerek kalmıyor. Yatay boya teknesinde boyayı sıçratmamak için dikkat etmeniz gerek.
1: Sıçratmayı önleyen kap 2 litre boya alabiliyor. Bir elinizde boya teknesiyle tırmanıyorsunuz ve diğer eliniz merdivende oluyor. En ufak merdivende bile rahatça kullanılabiliyor ve işiniz bitince de temizlemesi çok kolay.
6: Bu çok güzel bir özellik. Boyayla işiniz bittiğinde kabın kapağını açarak boyayı doğrudan kutusuna dökebilirsiniz. Çok kolay.
1: Ardından sadece lavaboda sudan geçirin. Sadece birkaç dolara bir sonraki boya işinizde size çok yardımı dokunabilir. Kısa sürede temiz iş yapmanızı sağlayan bir aleti seversiniz. Yeni alçı panel dostlu derz makinesi ikisini de yapıyor.
5: Çoğu kişiye göre alçı panelin en kötü yanı bant çekme kısmı.
1: Alçı panel bandı kalın bir kat macunun üstüne bant ve ardından biraz ıslak karışımdan sürülür.
5: Çok zordur. En sonunda zeminde duvardakinden çok daha fazla alçı panel macunu olur.
1: Ama bant makinesi daha fazla ve hızlı yer kapatmak için daha az macun kullanıyor.
5: Sadece çıkartıyorsunuz. Hali hazırda duvara doğru bir şekilde çekebilmemiz için gereken macunla kaplanmış. Bunu boşluklara uyguluyorsunuz ve üstünden geçtikten sonra işiniz bitmiş oluyor.
1: Köşeler eskiden alçı panelin kabusuydu ama bununla her şey çok kolay ve temiz.
5: Bunu köşeye yerleştirin ve sadece sıkıştırın. Köşeleri önceden alçılamanıza gerek yok. Çünkü macun zaten bandın üzerinde. Yerleştirdikten sonra alçı panel bıçağını çıkartın ve iki tarafında üstünden geçin ve işte hepsi bu kadar.
1: Sadece bant rulosunu makineye yerleştirin. Macun haznesini doldurun ve artık hazır.
5: Zaman kazanacaksınız. Artık oturup duvarı bir kat alçı ile hazırlamanız gerekmeyecek.
1: Ayrıca ulaşılması zor mekanlar için ideal.
5: Tavanda çalışırken hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Çok basit ve hızlı.
1: Altındaki çentikler sayesinde alçı panel kovasına da yerleştirilebiliyor.
5: Bu kovadan kaymasını engelliyor. Böylece tezgah yerine kullanıyorsunuz.
1: Bununla bazı adımları atlıyorsunuz ama yine de işinizi düzgün halletmenizi sağlıyor. Birazdan. Bu şey varken çöp kutusuna ne gerek var ki? Yıkım dökümden geri kalan her şeyi bu ağır hizmet torbasıyla taşıyabilirsiniz.
7: 1,5 tona kadar ağırlık taşıyabiliyor.
1: Birazdan onu zorlu bir teste tabi tutacağız. Az sonra. Alışveriş torbanız, naylon torbanız, büyük bir çöp torbanız var. Ve şimdi bir de bu devasa torba var. Evet, elbette yeşil bir devin alışveriş torbası değil bu. Projenizden çıkan işe yaramaz malzemeleri toplamanıza yarıyor. Tadilat, çatı kaplama, bahçe işleri ne isterseniz sadece bir tane alın, içini doldurun ve onu alması için şirketin kamyonunu arayın.
7: Bu torba ev yenileme projeleri için bir harika. Banyo, mutfak, yatak odası ve bodrum kat tadilatı olması fark etmez. Ayrıca evden fazlalıkları atmak için de çok uygun.
1: Bu torba dev bir çöp torbası. Onu ufak bir çöp konteyneri olarak
7: torbanın
1: düşünün.
7: Torbanın genişliği 4 metreye 1 metre ve uzunluğu 76 santim. Hacmi 2 metreküp ve 2293 litreye eşit. Ve 1,5 tona kadar ağırlık taşıyabiliyor. Çöp konteynerine attığınız her şeyi buna atabiliyorsunuz.
1: Fakat büyük çöp konteynerlerinin aksine bu torba 30 dolara yerel bir nalbur dükkanından alınabilir.
7: Kira ücreti yok. Bir haftalık projeler 2 veya 3 haftalık projelere dönüşüyor. Ve torbanızı inşaat alanından kaldırmak için daha fazlasını ödemek.
1: Ve doldurduktan sonra sadece atık yönetimini arıyorsunuz ve çöpünüzü alıp götürmesi için büyük bir kamyon üstü vinç gönderiyorlar.
7: Kolunuzun altında taşıyabileceğiniz bir torba, 1,5 tonluk malzemeyi taşıyacak kadar güçlü bir şeye dönüşüyor. Ve sonra onu kablosuz kumandalı bir vinçle alabiliyorsunuz. Bu çok havalı.
1: Havalı ve güçlü. Atık yönetimi bu torbanın gerçekten 1 tondan fazlasını taşıyabildiğinden emin olmak için onu ciddi testlerden geçirmiş.
7: Nihai ağırlık testini yaptık. Arazi şartlarından torbanın ne kadar ağırlık taşıyabileceğini hesapladık.
1: Bu torbalar St. Paul, Minnesota'daki bağımsız bir laboratuvarda test ediliyor.
8: Tedarikçilerimizin bize gönderdikleri üründe tutarlı olduklarından emin olmamız gerekiyor.
1: Dikiş yerleri ve saplarına ciddi baskılar uygulayarak poşeti inceliyorlar.
8: Üst ve alt kısmına birer kıskaç takılıyor ve sonra parçalanıncaya kadar torba iki tarafından çekiliyor.
1: Parçalanma noktası kritik. Atık yönetimindeki yetkililerin materyalin ne kadar ağırlık taşıyacağını öğrenmesini sağlıyor. Dikişler ve saplar yaklaşık 1 ton 800 kilogram karşısında parçalanıyor. Tek başına sadece 2 kiloluk bir torba için hiç de fena değil.
8: Kendisi ve sapları polipropilen denilen dokuma bir materyalden yapılıyor. Gücünü veren de bu şekilde dokunmuş olması.
1: Torbanın parçaları test edildiğine göre sıra tamamının ne kadar kaldırabileceğini görmekte. Nihai ağırlık testi için torbayı 450 kilogramlık beton, çelik ve tahtayla doldurarak pres makinesine taşıyacaklar.
8: Makine ürünü bastıracak ve çekecek. Bunu yaparak ürünün nereden parçalandığını tam olarak belirleyebileceğiz. Sapından, dikişinden ya da herhangi bir yerinden.
1: Torba 1 ton 800 kilogramın üstündeyken iyi gidiyor ve ardından parçalanıyor.
8: Dikiş yerleri açılmaya başladı.
1: Asıl yenilgi ise 2 ton 130 kilogramın üstünde gerçekleşiyor.
8: Şu anda gördüğünüz gibi 2 ton 176 kilogramı gösteriyor. Torbada 450 kilogramlık bir materyal de var. Yani 2 ton 176 kilogramın üstüne 450 kilogram daha ekliyoruz. Böylece toplamda 2 ton 626 kilogram kaldırdı. 1,5 ton taşıma kapasitesini gerçekten karşılıyor. Aslında daha fazlasını da taşıyor ama güvenlik sebebiyle bunu 1,5 tonla sınırlandırıyoruz.
1: Ama sıradan bir tadilat projesinde işinizi görebilir. Yetmezse her zaman ikinci bir torba alabilirsiniz. Çöplerinizden kurtulmak için dahice bir yöntem. Banyo, lavabosu dahil her şey. Programda gördüğünüz şeyler hakkında bilgi almak mı istiyorsunuz? Çok basit. Web sayfamızı ziyaret edin. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Bir tanesini kaçırdım.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış da bugün. Üç tekerlekli elektrikli bisikletler. Bunlardan birini denemek gerek. Cilt kremleri. Elimize yüzümüze bulaştırmadan anlatmaya çalışacağız. Dış mekan ısıtıcıları. Bu bilgiler kesinlikle içinizi ısıtacak. Ve tahta ispitli tekerlekler. Bu konu antika arabaların vazgeçilmez parçası. Elektrikli bisikletin yeni bir ürün olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama aslında 1890'lardan beri çeşitli elektrikli bisiklet tasarımları için patent alınmış. Bugünün modern malzemeleri sayesinde artık bu hafif elektrikli ulaşım araçları yüksek kapasiteli akülerle çalışıyor. Böylece ürün hızla büyüyen pazara uyum sağlamış oluyor. Bu bisikletlerde elektrik motoruna enerji sağlayan şarj edilebilir bir pil veya akü bulunuyor. Sürücünün pedal çevirmesinin yanı sıra bu motorun gücünden de yararlanılması hafif egzersiz imkanı sağlıyor ve ağır yüklerin taşınmasını kolaylaştırıyor. Ergonomik sele rahat bir oturuş sağlıyor. Ayaklarınızı pedallara yerleştirdiniz mi, iş freni açıp yola koyulmaya kalıyor. Su jeti denilen bu makineyle yüksek basınçlı su ve kum püskürtülerek 18 milimetre kalınlığında bir alüminyum levhadan parçalar kesiliyor. Su jeti tekniği birçok farklı şekilde kullanılabilen ve çok hassas bir kesme yöntemi. Tek bir alüminyum levhadan birçok parça kesilebilmesi sayesinde çok da verimli bir yöntem. Kesilen parçalar vida ve civataların takılacağı delikler açıldıktan sonra bükülmek üzere bir makas prese yerleştiriliyor. Parça V şeklindeki kalıbın üzerine yerleştirildikten sonra zımbayla bastırılarak bükülüyor. Bükülüp şekil verilen parçalar kontrol edilerek montaja uygun olup olmadıklarına bakılıyor. Gövde iskeletinin yapılacağı alüminyum profiller bir kıvırma makinesiyle şekillendiriliyor. Makine bu profilleri farklı kıvırma yarıçaplarında ve çeşitli doğrultularda büküyor. Her bir profil birden fazla noktadan kıvrılıyor. Bisikletin gövde iskeleti bir kalıbın üstüne monte ediliyor. Tüm profiller yerleştirildikten sonra nokta kaynakla yapıya alüminyum kelepçeler takılıyor. Kelepçeleri profillere birleştirmek için 20 noktadan kaynak yapılıyor. Yükün çoğunu profiller taşıyacak. Kelepçelerse gövdenin düzgün durmasını sağlayacak. Kaynaklama işlemi elektrikli bir kaynak makinesiyle tamamlanıyor. Metali deforme etmemek için kaynak uygulamasında düşük sıcaklık kullanılıyor. Sonra arka taraftaki profillerin üzerine ısıyla şekil verilmiş bir plastik gövde yerleştiriliyor. Arka tekerlekler takılıyor. Daha iyi tutuş ve kolay idare sağlamak için 7 derecelik bir negatif kamber açısı veriliyor. Gidonların üzerine fren, vites manetleri ve elcikler takılıyor. 6 numara aliyen vidayla sıkıştırılıyor. Selenin her iki yanında yer alan bu gidon kolları bisiklete yön vermeye yarıyor. Yapısal yapıştırıcı sürülen tekerlek montaj yuvaları ön profillerde açılmış olan yarıklara yerleştiriliyor. Yapıştırıcı en iyi kaynağın bile sağlayamayacağı bir esneklik ve sağlamlık dengesi sağlayarak tekerlek montaj yuvalarını yerlerine sabitliyor. Artık gövdenin ön ve arka parçaları birleştirilmeye hazır. İki parça selenin altında yer alan bir entegre kumanda mili ve bir süspansiyon sistemiyle birleştiriliyor. Şimdi ön tekerlek montaj yuvalarına takılıyor. Sonra da tekerlek somunu ayarlı bir tork anahtarıyla sıkılıyor. Sonra üçlü ön dişli grubu alt kelepçeye takılıp yivli bir konik pim sistemiyle pedalın ana dingiline vidalanıyor. Dokuzlu dişli grubunun attırıcı parçası yerine vidalanıyor. Ön teker tahrik sistemi aktarma grubunu küçülterek normal bir bisiklete göre %15 daha verimli enerji aktarımı sağlıyor. Ön tekerin elektrik bağlantı göbeğine diskli bir fren sistemi takılıyor ve kablolu tahrik tertibatının düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. Sele ve sırt minderleri sentetik kanvas örgüden yapılıyor.
Kanvas gövde iskeletinin üzerine sarılıp bancı lastikleriyle geriliyor. Çıkarılabilir akü veya pil takımı yerine takılıp kilitleniyor. Pillerin dolu olduğu ve bisikletin sağladığı enerji desteği bir panelden kontrol edilebiliyor. Bu üç tekerlekli bisikletin dingil aralığı bisiklet yollarında gitmesine imkan veriyor. Üç tekerleği olması sayesinde de sürücü açısından daha dengeli hale geliyor. Yani düşseniz bile üst boruya çarpıp canınızın yanması riski ortadan kalkıyor. Haydi arkanıza yaslanın ve gezinin tadını çıkarın. Krem ve losyonlar kuru ciltleri nemlendirmek için binlerce yıldır kullanılıyor. Mısırlılar 6000 yıl önce bile güzel görünmek ve güneşten korunmak için krem kullanırmış. İlk krem meraklıları süslerine düşkündü belki. Ama kremin sırrının yüzeysel olmadığını da biliyorlarmış. Cilt kremi hem cilt hücrelerini nemlendirir hem de koruyucu bir tabaka oluşturarak kışın dışarıdaki soğuk havanın ve içerideki ısıtma nedeniyle kurumuş havanın cildinizin yaşamsal nemini yok etmesine engel olur. Cildin pul pul olup kaşınmasına sebep olan tek şey kuru hava değildir. Bazı rahatsızlıklar da cildi kurutup dışarıdan nemlendirilmesine ihtiyaç yaratabilir. Bu markanın içeriğindeki ilk bileşen palmiye ağından elde edilen mumsu bir madde olan stearik asit. İkinci bileşen serafine edilmiş lanolin ve izopropil miristat karışımı. İzopropil miristat, stearik asidi yumuşatan doğal bir yağ. Bu bileşenler kremin yağda çözünür faz denilen kısmını oluşturuyor. Stearik asit sıvılaşana kadar ısıtıldıktan sonra içine lanolin ve izopropil miristat karışımı ekleniyor. Yağda çözünür faz ısıtılırken bir yandan da tarifin suda çözünür fazı hazırlanıyor. İlk bileşen mısır gibi bitkisel bir kaynaktan elde edilen gliserin. Gliserin ısıtılıp karıştırıldıktan sonra saf su katılıp karışım kaynama noktasına yakın bir sıcaklığa gelene kadar ısıtılıyor. Ardından içine elle bir çiçek kokusu ekleniyor. Sonra yağda çözünür faz kazanın alt kısmından karışımın içine basılıyor. Yağda çözünür faz doğal olarak üste çıkarken suda çözünür fazla tamamen karışıyor. Sıcaklık düşürülünce karışım beyazlaşıp yumuşak bir macun kıvamına geliyor. Bir saatlik bir karıştırma süresinin ardından krem hazır. Şimdi karıştırma kazanından paslanmaz çelik borularla dolum hattını besleyen kazana aktarılıyor. Krem farklı şekillerde paketlenebilir. Mesela vücut kremi olarak kaplara veya el kremi olarak tüplere konulabilir. Plastik kaplar etiketleme makinesine giden bir taşıyıcı bant üstünde sıralanıyor. Kaplar geçerken bir sensör makineyi çalıştırıyor. Makine de her bir kabı rulodan çıkan yapışkanlı etiketle aynı hızda döndürüyor. Böylece etiket kabın çevresine düzgünce yapışmış oluyor. Etiketlenen kaplar dolum makinesini besleyen bir döner levhaya yerleştiriliyor. Kaplar tekli sıra halinde iki ayrı hattan üçlü doldurma nozüllerine gidiyor. Dakikada 125 kaba kadar dolum yapabilen bu makine, her kaba 340 gram krem basıyor. Sonra iki hattan gelen dolu kaplar birleşip tek sıra halinde kapaklama makinesine doğru yol alıyor. Kapaklar kanaldan makinenin döner tepsisine düşüyor. Zamanlama vidası denilen bir cihaz her bir kabı kapağın takılması için uygun pozisyona çeviriyor. Makinenin alt kısmı kabı sabit tutarken bir kol kapağı tam ayarlı sıkılıkta olacak şekilde döndürerek kapatıyor. Hattaki bir sonraki durak, kapağa etiket yapıştırılma noktası. Vücut kremiyle dolu kaplar artık satışa hazır. Fabrikada aynı krem çantaya ya da cebe sığacak büyüklükte hafif bir tüp içinde el kremi olarak da paketlenebiliyor. Mekanik bir kol tüpleri kapaklı tarafa aşağı gelecek şekilde döner tepsiye yerleştiriyor. Tüplerin dip kısmı doldurulmak üzere açık olarak yukarı bakıyor. Bir sensör makineyi yönlendirerek her tübü doğru pozisyona çevirmesini sağlıyor.
Ardından tek bir nozülden her tüpe 60 gram krem sıkılıyor. Saniyelik bir işlemle makine açık ucu ısıtarak plastiği yumuşatıyor, sıkıştırarak kapatıyor ve soğutarak plastiği tekrar katı hale getiriyor. Kremin ana bileşenlerinin iki işlevi var. Gliserin higroskopik bir madde, yani havadaki suyu çekerek cilde geçiriyor. Lanolin ise cildi düzgün ve yumuşak hale getirip nemini korumasına yardım eden koruyucu bir tabaka oluşturuyor. Yani krem gibi mütevazi bir ürünün bu kadar tutulmuş olması hiç şaşırtıcı değil. Evet, her şey yolunda gitti. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Geri döndüğümüzde önce açık alan ısıtıcılarından bahsedip içimizi ısıtacağız. Sonra da kimse tekerimize çomak sokmazsa tahta ispitli araç tekerlerinden söz edeceğiz.

Her mevsimin kendine özgü zorlukları ve güzellikleri vardır ama hava nasıl olursa olsun dış mekan ısıtıcılarıyla çevremizde bir ölçüye kadar yapay iklimlendirme sağlayabiliriz. Bu açık alan ısıtıcıları, bulundukları bölgeyi buz gibi havada bile yemek yiyenleri sıcacık tutabilecek kadar ısıtabilir. Dış mekan ısıtıcıları, ısı yayma ve yansıtma yoluyla soğuk havada sıcaklık vahası yaratır. Böylece ısının kaçmasına engel olmak mümkün olmasa da, burnunuzun buz kesmesine ya da ayaklarınızın donmasına geçici olarak engel olabilirler. Dış mekan ısıtıcısı yapmak için bir mühendis tasarımı bilgisayara işler. Sonra koordinatlar bir lazer kesim makinesine aktarılır. Makine, üstü koruyucu bir plastik tabakasıyla kaplı çelik levhayı keserek vida ve havalandırma deliklerini açar. Çelik levha lazerle kesilerek ısıtıcının kasasının yapılacağı parçalar hazırlanır. Plastik koruyucu çıkarıldıktan sonra çelik bir makas preste şekillendirilir. Pres çeliğin kenarlarını kıvırır, sonra bükerek kasanın şekli verilir. Lazerli bir mil, teknisyenin parmakları makinenin ağzına çok yaklaştığı takdirde bunu fark eder ve presi durdurur. Parçalar kesilip şekillendirildikten sonra sıra ısıtıcının montajına gelir. Önce merkezdeki bir parçaya kanatlar kaynaklanarak ısıyı aşağıya ve dışarı doğru yönlendirecek bir yansıtıcı oluşturulur. Sonra yansıtıcının dışına ısıtıcının takılacağı üst yüzeyi ve duvarları yalıtmak için bir koruyucu geçirilir. Birleştirilen yalıtıcı ve yansıtıcı kasaya yerleştirilir, ayakları lazerle kesilmiş deliklerden geçirilir. Yan paneli hizalamak için kasanın ucuna kontrol kutusunun kapağı geçici olarak yerleştirilir ve yan panel kaynakla yerine tutturulur. Diğer yan panel de diğer tarafa kaynaklanır. Birleştirilen parçalar koruyucu plastik tabakasıyla kaplandıktan sonra kaynak yerleri pürüzsüz hale gelene kadar rodajla düzeltilir. Kumaş kaplı bir disk ve cila macunuyla parlatılarak birleşme yeri çelikten ayrılamayacak hale getirilir. Sonra ocak takılır. Ocak çelikten yapılmadır ama üstünde kıvrımlı bir şekli ve yüzlerce minicik deliği olan seramik bir ızgara vardır. Bu ızgara sayesinde sıcaklık her yöne yayılır. Isıtıcının kasasını ocağın ısısından korumak için içine yalıtım malzemesi yerleştirilir. Sonra ocak yalıtım malzemesinin üzerine yansıtıcı çerçevenin içine yerleştirilir. Ocağın bir ucuna kasada kontrol kutusu ve gaz borusuna yer yapmak için bir separatör takılır. Sonra kontrol kutusu yerleştirilip gaz borusu ocağa bağlanır. Ateşleme çakmağı ve sıcaklık sensörünün telleri separatörün içinden geçirilerek elektronik parçalara bağlanır. Sonra ocak vidalar yardımıyla kasaya sabitlenir. Elektronik kontrol parçaları kontrol kutusuna yerleştirilip tellerin bağlantıları yapılır. Bu teller arasında çakmak ve sıcaklık sensörünün bağlantıları da vardır. Kontrol kutusu su geçirmemesi için metal bir levha ve lastik bir contayla kapatılır. Kontrol kutusunun üzerine hava delikli bir panel, ocağın üzerine ise metal bir ızgara monte edilir. Isıtıcı test noktasında gaz kaynağına bağlanıp uzaktan kumanda sistemi çalıştırılır. Herhangi bir gaz kaçağı ya da tıkanıklık olup olmadığı kontrol edilir. Uzaktan kumandanın komutuyla sıcaklık yükselince seramik ızgara kızıp kıpkırmızı olur. Eğer her şey gerektiği gibi çalışıyorsa, dış mekan ısıtıcısı artık kullanılmaya hazır demektir. Güzel bir geceye biraz sıcaklık katmak için, siz de dışarıda olduğunuzda sırtınızı bu ısıtıcıya verebilir, böylece üşümekten kurtulabilirsiniz.
1900'lerde yapılan ilk otomobillerin lastikleri, atlı arabaların tekerleklerinden örnek alınarak yapılmış tahta ispit ve çemberli tekerleklere takılırdı. Ancak tahta yamulmaya ve çatlamaya müsait bir malzeme olduğundan, çok geçmeden tahta tekerleklerin yerini telli jantlar aldı ve tahta tekerlek çağı tarihe gömüldü. Bugün bu antika arabalara yeni tekerlek takılması gerektiğinde, sahipleri tıpkı 100 yıl önceki gibi tahta tekerlek yapan ustalara başvuruyorlar. Tekerleğin yapımı etrafına geçirilecek çelik çemberle başlıyor. Çelik bir bant tornada döndürülerek sabit bir aletle kesilip uygun şekle getiriliyor ve tekerleğin lastiğinin geçireceği çıkıntılı kenar veya kanal oluşturuluyor. Kenar ölçülerek çapının doğru olup olmadığı kontrol ediliyor. Böylece ham çelik makineyle işlenerek tekerleğin önemli yapılarından biri haline geliyor. Sonra ceviz kalasların nem oranı ölçülüyor, tekerleğin ispitlerini yapmak için yeterince kuru olanlar seçiliyor. Tahtanın üzerine ispitin şekli şablonla kabaca çizilip makineyle kesiliyor. Sonra bir kalıp seçilip ağaç oyma kopya makinesine sabitleniyor. Bu makineye kalıbın yanı sıra kabaca kesilmiş ispitlerden de 4 tane takılıyor. Kalıp ve şekillendirilecek parçalar dönerken hareketli bir tekerlek kalıbın şeklini takip ediyor. Tekerleğe paralel olarak hareket eden oyma aletleri ispitleri oyarak birebir kalıbın şeklini veriyor. Kesme aletlerinin bıraktığı izler zımpara ile yok edildikten sonra ispitler bir mengeneye teker teker sabitlenerek geniş uçları kama şeklinde kesiliyor. Bu sırada ispitler hiçbir şekilde hareket etmiyor. Sonra ispitler kama şeklindeki uçları ortada birleşecek şekilde tekerlek düzeninde yerleştiriliyor. Ardından kelepçeler sıkılarak ispitler hizalanıyor. Ortadaki deliğe çelik bir göbek yerleştiriliyor. Ardından tahtaya matkapla delikler açılarak göbek ispitlere civatalarla sabitleniyor. Büyük bir kalemtıraşı andıran bir aletle ispitlerin uçları oyularak tekerleğin çemberindeki yuvalara oturacak tahta pimlere veya dübellere benzeyen geçme parçaları oluşturuluyor. Sonra uçlar birer birer zımparayla açı verilerek şekillendiriliyor. Bu açılı uçlar sayesinde bir sonraki adım, yani uç kısımların tekerleğin iki parçadan oluşan tahta çemberindeki deliklere geçirilmesi daha kolay olacak. Önce çember özel bir aletle gerilip ispitler doğru konuma getiriliyor. Sonra ispitlerin uçlarındaki geçme parçaları deliklere sokuluyor. Bu sırada çember ya da ispitler kolayca zarar görebileceği için işin bu kısmı oldukça hassas. Bu tahta tekerlek hiçbir parçası zarar görmeden takıldı ve ispitler çemberdeki yerlerine sıkıca oturdu. Şimdi sıra ustanın çemberin çevresini ölçüp ne kadarının yontulması gerektiğini hesaplamasında. Ardından tekerlek plan yalanarak çevresi istenen ölçüye getiriliyor. Çemberin çevre ölçüsü çelik kasnaktan hafifçe fazla olmalı. Bir sonraki adımda çok zekice bir şey yapılıyor. Çelik kasnak bir gaz ocağının üzerine yerleştirilip üzeri bir sacla örtülerek iyice ısıtılıyor. Böylece genleşmesi sağlanıyor. 15 dakika sonra yüksek sıcaklıkta genleşen kızgın çelik kasnak tahta tekerleğin üzerine geçiriliyor. Genleşmiş kasnak tahta çembere rahatça geçiyor. Çelik soğuk suyla ıslatılarak soğutuluyor. Soğuyan kasnak büzülerek ceviz çembere sıkıca sarılıyor. Ardından ispitler özenle rendelenerek düzeltiliyor. Zımparayla tahtanın damarları ortaya çıkartılıyor. Bu tahta ispitli tekerleğin yapılması 16 saat sürdü. Buradan da şu anlaşılıyor, tekerleği yeniden icat etmeye hiç lüzum yok. Nasıl yapıldığını da

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: ...17 gram
5: altının değeri 1100 dolar.
6: Bu iyi bir çalışmaydı.
4: Evet, fena değil.
5: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
4: Birbirimize bakıp
7: eyvah dedik.
4: Eyvah.
7: Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
5: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
4: Wes ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
7: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
4: Evet.
5: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wes ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
4: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir öğrettik.
5: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wade ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
4: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
5: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
4: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı madencisiniz.
7: Bir sürü tamirat yaptık.
4: Sonra ikinci testi yaptık.
7: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
6: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Vahşi Batı tabanca kılıfları. Birinci bölümde silahlar çekiliyor. Sualtı kamera kitleri. Film yapımının derinliklerine dalıyoruz. Soyalı içecekler. Hem etinden hem sütünden faydalanılan bitki. Ve hayvan tırnak makasları. Ev hayvanlarınız manikürsüz dolaşmasın. Ama önce nasıl yapılmış? Bir zamanlar Amerika'nın batısı hem suçluların hem de kanuna uyan vatandaşların tozlu yollarda belinde silahla dolaştığı bir yermiş. Bugün kaliteli silah kılıfları film çekimleri ve tarihi canlandırmalar için üretiliyor. Ama iyi, kötü ve çirkini ayırt etmek lazım. Kılıf yapımı zor bir iş. Öyle kovboyculuk oynamaya benzemiyor. El yapımı bu kemer ve kılıflar 19. asır sonunda kullanılan modellere göre imal edilmiş. Orijinalinden farksız bir tabanca kılıfı oldukça pahalıya mal olabilir. Usta öncelikle kılıf ve kemer parçalarını bir pres ve kalıp kullanarak keser. Burada kullanılan deri bitkisel tanenle sepilenmiş olduğu için presle kesme ve oymaya gelecek esneklikte. Kağıttan bir şablon kullanılarak kılıf parçasının bir tarafına bizle küçücük noktalar işaretleniyor. Ardından maket bıçağı kullanılarak noktalar düz çizgilerle birleştiriliyor. Her noktaya birer delik açılarak kesik ve deliklerle iki geniş deri birit oluşturuluyor. Sonra kılıfın ana dikişinin geçeceği yerden deri yüzeyi kazınıyor. Deri suyla nemlendirilip yumuşatıldıktan sonra çelik uçlu pergelle dekoratif çizgiler çekiliyor. Süslemeler için farklı uçları olan kakma aletleri kullanılıyor. Kalıba tokmakla vurularak deriye işlemesi sağlanıyor. Kullanılan kalıplar 19. yüzyılın ikinci yarısında kullanılanların kopyası. Gül motifi de o günlerde yaygın olarak kullanılan motiflerden. Çiçeğin dışı, yaprakları ve ortası 3 farklı kalıpla yapılıyor. Kenarlar kenar düzeltme aletiyle tıraşlanarak keskinliği alınıyor ve düzeltiliyorlar. Böylece kılıf parçasının kesilip süslenmesi bitmiş oluyor. Şimdi sıra dikilmesine geldi. Alt tabanın elle dikileceği kısma iğne deliklerinin yeri işaretleniyor. Sonra delikler bizle deliniyor. Koyun yünüyle deriye paça yağı sürülüyor. Paça yağı deriye işleyerek hem süslemelerin kalıcı olmasını sağlar hem de rengi koyulaştırır. Deri yağı emdikten sonra kenarlara düzleştirme çözeltisi sürülüp bir parça branda beziyle ovuluyor. Artık kılıf dikilmeye hazır. Bir tarafı kıvrılarak bir cep oluşturulduktan sonra kenarda ana dikiş için açılmış olan oyuk üzerinden dikiş atılıyor. Oyuğun içine gömülen dikişler yüzeye atılan dikişlerden çok daha dayanıklı oluyor. Dikiş bitince polyester ipliğin ucu yakılıyor. Kılıfın tabanı yerine dikildikten sonra oluşan cep baştan yapılan biritlerin içinden geçiriliyor. Birkaç dolarınıza daha kıyabilirseniz kılıfa uygun bir de kemer alabilirsiniz. Kemer de presle kesilen parçalardan yapılıyor. Ana şeride delikler açılıyor. Üzerine daha ince ve esnek bir şerit kıvrıla kıvrıla dikilerek fişek yerleri yapılıyor. Kemerin daha dayanıklı olması için altına deri astar yapıştırılıyor. Sonra ana parçanın iki ucuna kısa deri şeritler dikiliyor. Bu parçalardan biri toka, diğeri de kemerin delikleri için. Kemer, süsleme amacıyla takılan nikel düğmelerle tamamlandıktan sonra kılıfa geçirilmeye hazır.
Son olarak replika fişekler yerlerine sokuluyor. Bu çift biritli kılıf 1880'lerde kurma horozlu bir ordu tabancası için yapılmış kılıfın kopyası. Kılıflar farklı tabancalara göre ya da ne tarafta taşınacağına göre özel olarak yapılır. Silahını kimi sağda kimi solda taşır. Ya da benim gibi iki tarafta birer tane. Çek silahını kovboy. Nasıl yapılmış? Kaptan Cousteau'nun ilk belgesellerinden bu yana sualtı dünyasının nefes kesici güzelliğini filme almaya hevesli dalgıçların sayısı giderek artıyor. Fakat prodüksiyon bütçeniz ne kadar sınırlı olursa olsun, kameranızı sudan korumak için bu özel tasarımlı kamera koruma kitlerinden bir tane almanız şart. Bu kitte saplara takılı kamera kumandaları ve kameranın ne çektiğini gösteren bir ekran yer alıyor. Bunlar sualtı kitinin olmazsa olmaz özellikleri. Çünkü doğal olarak suyun altına girdikten sonra artık kiti açamazsınız. Üretim, alüminyum profil boruların bilgisayarlı frezeyle şekillendirilmesiyle başlıyor. Makine, uçlarda diğer parçaların takılacağı yerleri ve su yalıtımı sağlamak için conta takılacak oluğu yapıyor. Sapların takılacağı bağlantı yerleri de yapılıyor. Ardından alüminyum bloklar işlenerek kitin önü ve arkası yapılıyor. Alet izlerini yok etmek için parçalar seramik taş dolu bir tambura atılıyor. Yaklaşık bir saat dönerek taşlara sürtünen parçalar düzgün ve pırıl pırıl çıkıyor. Parlatmanın ardından parçalar anodizasyona hazır. Bu işlem metali tuzlu suyun korozif etkisinden korumak için yüzeyini asitle yakarak boyamak ve yalıtmak için yapılıyor. Bilgisayarlı bir lazerle kitin logosu ve diğer yazıları yüzeye işleniyor. Lazerle işleme baskıdan çok daha uzun ömürlü çünkü yazılar anodize edilmiş siyah yüzeye kazındığı için silinemez. Kitin diğer parçaları plastikten yapılıyor. Plastik parçacıkları enjeksiyonlu kalıp makinesine dökülüyor. Makine plastiği eriterek yarı şekillenmiş bir kalıba basıyor. Plastiğin soğuyup katılaşması yalnızca 15 saniye sürüyor. Sonra makine kalıbı açıp parçayı çıkarıyor. Bu kulakçıklar kitin açılarak içine kameranın yerleştirilebilmesi için. Saplar kauçuk kaplı alüminyumdan yapılıyor. Kamera kontrol düğmelerinin hepsinin çevresinde su sızdırmaması için birer conta var. Kumandaların enerjisi yalıtımlı ayrı bir bölümde yer alan iki lityum pille sağlanıyor. Bir kontrol düğmesine basıldığında altında bulunan metal bir parça kitin elektronik parçalarına temas ediyor. Böylece kamera ile iletişim sağlayan kızılötesi bir sinyal yaratılıyor. Kitin arkasında pilli bir LCD ekran yer alıyor. Objektife gelen görüntüler ekrana yansıtılıyor. Kamera ile ekran aynı devre kartına bağlanarak görüntünün ekrana aktarılması sağlanıyor. Saplar kite vidalı bir halka ile takılıyor. Kitin üst tarafındaki deliklere istenirse taşıma amaçlı bir sap daha takılabilir. Kitin önünü ve arkasını monte etmeden önce kauçuk contalar takılıyor. Ardından oynar filtre denilen bir parça takılıyor. Filtre kitin iç kısmındaki hareketli bir başlığa mıknatısla tutturuluyor ve dışarıdan bir kolla hareket ettirilebiliyor. Su altında derinlik arttıkça suyun bazı dalga boylarındaki ışığı soğurması yüzünden kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil renkler giderek yok olur. Kullanıcı filtreyi objektifin önüne çekerek bu renklerin görünmesini sağlayabilir. Her kitin su geçirmezliği ayrı ayrı test edilir. İçine bir kamera yerleştirilen kit bir tanka daldırılır. Sonra tanka kitin 90 metre derinlikte maruz kalacağı basınca denk basınç uygulanır.
Eğer sağlam alüminyum yapı ve contalar suyun içeri sızıp kamerayı bozmasına engel olabilirse, kit testi geçer. Dalgıçlar su kütlesinin renkleri bastıran etkisini dengelemek için oynar filtre dışında çoğu kez ışıklandırma da kullanır. Kitin saplarında deniz altındaki rengarenk dünyayı bütün canlılığıyla görebilmeyi sağlayacak güçlü ışıkların takılabileceği bağlantı noktaları da bulunuyor. Bir dahaki sefere arkadaşlarınızla bir sualtı belgeseli seyrettiğinizde çekimin nasıl yapıldığını anlatabilirsiniz. Çok derinlere daldık ama birinci bölümü dalgaya düşmeden tam zamanında bitirdik. Kısa bir aradan sonra sağılmadan elde edilen bir süt çeşidinden, sonra da tüylü dostlarımızın tırnak bakımını kolaylaştıran bir aletten söz edeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Soya sütünün ilk olarak 2000 yıl kadar önce Çin'de ortaya çıktığı sanılıyor. Son yüzyılda da süt içermeyen bu içecek, inek sütüne alternatif arayanlar arasında giderek daha da yaygınlaşmaya başladı. Ayrıca laktoz intoleransı veya süte alerjisi olanların da rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. Soya sütü aslında sıvı bakliyat sayılır. Soya fasulyesinden yapılan bu içeceğin görünüşü ve kıvamı hayvan sütüne benzer ama tamamen bitkiseldir. Gelin bu sihirli fasulyelerin sırrını hep birlikte öğrenelim. Soya sütü tam gereken düzeyde protein ve karbonhidrat içeren özel bir cins soya fasulyesinden yapılır. Fasulyeler bitkiler kuruyunca toplanır çünkü nem ne kadar az olursa fasulyelerin bozulma ihtimali de o kadar azalır. Toplanan fasulyeler tanelenir ve öğütülerek kırılır. Fasulye çuvalı bir vinçle tartıya çıkarılır ve işlenmek üzere tartılır. Sonra çuvalın dibi delinerek kırık fasulye taneleri bir besleme kazanına dökülür. Buradan iki büyük öğütücüye aktarılırlar. Sisteme sıcak su basılarak fasulyeler bir yandan öğütülürken bir yandan çırpılıp koyu bir içecek kıvamına getirilir. Karışım daha sonra buharla ısıtılan sıcak borulardan geçirilerek pişirilir ve içindeki bakteriler öldürülür. Pişmiş karışım vakumlu bir tankta bekletilerek soğutulur. İmalat ekipmanlarının çoğu kontaminasyonu önlemek için hava geçirmez şekilde yapılmıştır. Sonra soyalı yoğun sıvı bir merkez kaç tankında döndürülerek iri parçalar halindeki suda çözünmeyen liflerin çoğu ayrılır. Geriye kalan sıvı çok daha sulu ve pütürsüzdür. Karışımdan ayrılan soya lifleri gıda maddesi ve hayvan yemi üretiminde kullanılır. Soya sıvısı ise bir karıştırıcıya alınarak içine filtre edilmiş su ve başka malzemeler eklenir. Bunlar arasında rafine şeker, vanilya özütü, çeşitli vitamin ve mineraller yer alır. Karıştırıcı malzemeleri karıştırarak köpüklü bir soya sütü haline getirir. Soya içeceği karıştırıcıdan çıkıp bir depolama tankına aktarılır. Burada bir çalkalama koluyla içindeki malzemelerin dibe çökmemesi için sıvı sürekli çalkalanarak bekletilir. Test edilmeyi bekleyen sütün bozulmaması için tankın bir soğutma sistemi vardır. Sütten bir numune alınarak içindeki katı madde miktarı ölçülür. Bu ölçümün amacı sütün kıvamını ve gerekli düzeyde besin değeri içerdiğini teyit etmektir. Testi geçen süt tanktan çıkar. Yine buhar ısıtmalı borulardan geçirilerek içinde kalmış olabilecek mikroorganizmalar öldürülür. Hızla soğutulduktan sonra süt homojenleştirme makinesine girer. Burada çok küçük deliklerden geçirilerek partikül boyutu küçültülür ve yağlara ayrıştırılır. Daha sonra süt paketlenmek üzere steril bir tankta toplanır. Özel donanımlar kullanılarak son ürün çevredeki kirleticilere hiçbir şekilde maruz kalmadan paketlenir. Paketleme malzemesi polietilen laminat kartondur. Çelik bir halka düz kartona uzun bir boru şekli verir.
Sonra her kutunun yanları ve altı sıcak kıskaçlarla yapıştırılır. Kutuya soya sütü pompalandıktan sonra üstü de yapıştırılır. Kapatılan kutular yan olarak bir taşıyıcı banda düşer. Oradan bir çarka aktarılıp döndürülerek ayağa kaldırılır. Başka bir taşıyıcı bantla kapaklama bölümüne gelen kutuların üzerinde bulunan ağızlara vidalı kapaklar yerleştirilir. Kauçuk kayışlı bir sistem kapakları döndürerek kapatır. Bu kutularda soya sütü bir seneye kadar bozulmadan saklanabilir. Bir dahaki içeceğinizin malzemesi için soya sütü olmasın? Hadi o zaman size zahmet bir sütlü kahve yapın da içelim. Bana iki şeker lütfen. Nasıl yapılmış? Kedi ve köpeklerin de insanlar gibi bakım isteyen tırnakları vardır. Ama insanların aksine kedi ve köpekler tırnaklarını yiyemezler. Tırnakları doğal yollarla törpülenerek kısalsa da bazen özel makaslarla biraz kesilmeleri gerekebilir. Mesela bu giyotin makasla. Pedikür yalnızca güzellik amacıyla yapılmaz. Aşırı uzamış tırnaklar pati yastıklarına zarar verebilir ve hayvanın yürüyüşünü etkileyebilir. Hayvanınızın tırnak bakımının eziyete dönüşmemesi içinse iyi bir makas çok faydalı olur. Giyotin tip hayvan tırnak makaslarının yapımı, bir çelik bant sarmalının makineyle açılarak presli bir metal kesiciye sokulmasıyla başlar. Pres aynı anda iki parça birden keser. Bu parçalardan büyük olanı bıçağı hareket ettiren sapa, küçük olanı da makasın tutulmasını sağlayan sapa dönüşecek. Pres parçalara vida ve perçin deliklerini ve yayı tutacak kanca deliğini açar. İkinci bir pres sapa tutulmasını kolaylaştıracak yuvarlak bir şekil verir. Burada büyük sapın yuvarlatılmadan önceki ve sonraki halini görüyorsunuz. Sap daha sonra üçüncü bir prese girerek ucundaki kulakçıklar kıvrılır ve bıçak yeri oluşturulur. Burada da sapın bu işlemden önceki ve sonraki halini görüyoruz. Ardından daha ince bir çelik bant sarmalı açılarak bir preste kesilir. Bu parçalar makasın kayar bıçağını oluşturacak. Ay gibi kesilmiş tarafı bıçağın ağzı olacak. Bıçaklar ay şeklindeki ağızları aşağı gelecek şekilde bir çubuk üzerine dizilir. Böylece kolaylıkla bileme tertibatına yerleştirilebilirler. Her yuvaya iki bıçak, ağızları yukarı gelecek şekilde yerleştirilir. Bileme tertibatı, bir taşıyıcı yardımıyla bir biley taşının altında ileri geri hareket ettirilir. Makine aynı anda tüm bıçakları birden bileyerek ağızlarının keskinliğini ve gücünü artırır. Her bıçak tek tek incelenerek doğru şekilde bilendiği teyit edilir. İşte bıçağın bilenmeden önceki ve bilendikten sonraki hali. Daha sonra bıçaklar bir temizleme solüsyonuna daldırılır. Sonra da durulanır. Bu yıkama metal tozlarını veya kalıntılarını gidermek içindir. Bıçaklar delikli bir tepsiye alınarak bir pervane ile birkaç dakika kurutulur. Son olarak ısıl işlemle sertleştirilir ve parlatılırlar. Şimdi sıra tırnağın geçeceği bir deliği olan tutucu bıçakta. Bu yuvarlak bıçaklar mıknatıslı bir tepsiye dizilir. Taşıyıcı bıçakları yapıştıkları tepsiyle bıçaklar delikli bir tepsiye alınarak bir pervane ile birkaç dakika kurutulur. Son olarak ısıl işlemle sertleştirilir ve parlatılırlar. Şimdi sıra tırnağın geçeceği bir deliği olan tutucu bıçakta. Bu yuvarlak bıçaklar mıknatıslı bir tepsiye dizilir.

derinleştirir ve ısıl işlemden kalan birikintileri giderir. Kalan metal tozları da yıkanarak giderilir. İşte tutucu bıçağın bilenmeden önceki ve sonraki hali. Çok değişmiş. Artık makasın bütün parçaları hazır. Önce küçük sapak ayar bıçak için metal bir bağlantı perçinleniyor. Sonra parçalar kromla kaplanıyor ve büyük bıçakla küçük bıçak bir menteşe ile birleştiriliyor. Bir yayın bir ucu metal bağlantıya geçiriliyor. Sonra büyük sapa kayar bıçak takılıyor. Metal bağlantı kaldırılarak bıçağa geçiriliyor. Ardından yuvarlak tutucu bıçak takılıyor. Tutucu bıçağın üzerine bir metal plaka yerleştirilip vidalanıyor. Böylece tutucu bıçak sabitlenmiş oluyor. Kayar bıçaksa bağlantı üzerinde ileri geri hareket edebiliyor. Yayın diğer ucu büyük sapa geçirildikten sonra yuvarlak bıçak aletin kalan kısmıyla hafif bir açı yapacak şekilde bükülüyor. Tamamlanan bıçak, kedi köpek tırnağından daha sert olan kurutulmuş manda derisi kesilerek deneniyor. Keserse testi geçiyor. Körelen bıçaklar değiştirilebilir. Yani bu hayvan tırnak makası tüylü dostlarımızın pati bakımında yıllarca kullanılabilir.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

nasıl yapılır da birazdan. Tarih öncesi Meksika volkanları, Amerika'nın favori soslarından birinin yapımına nasıl yardım ediyor? Bataklıkları kahvaltı niyetine yiyen bir çamur canavarı nasıl üretiliyor? Ve Finliler makasları nasıl bu kadar keskin yapabiliyor? Hepsini anlatmak için sizi nasıl yapılır da bir dünya turuna çıkarıyoruz. Meksika mutfağı dünya çapında çok sevilen bir mutfaktır. Baharatları, salsa sosu, acılı yemekleri ve guacamolesi. Amerika'da her yıl 600 bin ton cips sosu tüketiliyor. Ve bunun neredeyse yarısının kökeni Meksika. Yeşil altın denilen ve volkanların diyarında yetişen bir meyveden üretiliyor. Peki nasıl yapılır? Michoacán, korkutucu Meksika volkanik kuşağının tam ortası. Binlerce volkanik baca her an bir faciaya sebep olabilir. Yakın zamanda bir günde 300 bin ton kül ve lav tüküren bu volkan, Paricutín, bunun canlı bir kanıtı. Yakındaki köyden geriye kalan kilisenin kulesi olmuş.

0: Ama volkanik küllerden bir endüstri doğmuş. Çünkü bölge avokado yetiştirmek için çok uygun. Ambrosio Sassi do Soto, San Juan'da bir avokado çiftliği sahibi.
1: Bu volkanik toprak ve avokado yetiştirmek için çok güzeldir.
0: Aztekler doğurganlık getirdiğine inanmışlar ve meyveye ismini de şekline ithafen billur, yani avokado koymuşlar. Ambrosio, has cinsi avokado yetiştiriyor ve doğurganlık veren bir meyve için ironik bir şekilde tohumundan yetiştirilemiyor.
1: Has cinsi avokado, tohumundan yetişmez. Büyümesi için başka bir ağaca aşı yapılması gerekir.
0: Ve iki ağacı birbirine aşılamak çok zor bir işlemdir. Ama 3 ila 5 yıl sonra bu küçük ağaçlar meyve vermeye başlayacak. Her ağaç inanılmaz bir şekilde yılda 340 kilograma kadar meyve verebiliyor. Hasat 12 kişilik bir ekip tarafından yapılıyor. Juan Rivera Garcia da 3 yıldır hasat yapıyor. Sorun avokadoların büyük kısmının ulaşılması zor yerlerde olması ve onları yere düşürmek ezilme riskini getiriyor. Bu yüzden Juan için iş bir sopa, bir ağ ve avokado balıkçılığı demek. Ama bir sorun daha var. Bu ağaçlar 7,5 metreye kadar uzayabiliyor ve sopa bu mesafeye uzanamaz. Ama Juan uzanabilir. Tehlikeli bir tırmanış. Ama Juan için yolda yürümek kadar kolay.
2: Üç yıldır hasat yapıyorum ve hiç ağaçtan düşmedim.
0: Toplanan meyveler 25 kilogramlık kasalara konuluyor ve zamana karşı bir yarış başlıyor. Avokadolar dalından koparıldığı andan itibaren olgunlaşmaya başlıyor. Buradan süpermarket raflarına gelmeleri ortalama 5 gün sürüyor ve saat işliyor. Meyve hızla kamyonlara yükleniyor ve 30 kilometre uzaklıktaki Uruapan şehrine doğru yola çıkıyor. Buraya, avokado paketleme fabrikasına günde 750 bin avokado geliyor. İlk zorluk, bahçeden buraya hiçbir böceğin gelmediğinden emin olmak. Örnekler dilimleniyor ve burritonuzu yerken size kötü bir sürpriz yapacak kurtların ya da böceklerin olmadığından emin olunuyor. Serinin temiz olduğu onaylandıktan sonra avokadolar mekanik bir temizleme alanına geliyorlar. Buradaki 40 silindir meyveleri yapraklardan ve topraktan temizliyor. Sonra yıkanıp doğal cilaları süpermarket yöneticilerinin rüyalarını süsleyene kadar fırçalanıyor. Pırıl pırıl avokadolar buradan saniyede 25 adetlik inanılmaz bir hızla geçiyorlar. İnsanın gözü buna yetişemiyor. Bu yüzden mühendis Marcus Retron elektronik gözler kullanarak meyveleri kontrol ediyor. Bu makinede 3 kamera bulunuyor. Bunlar da hızla geçen meyvenin bir paparazzi hızında fotoğrafını çekiyor.
3: Bu içinde kameralar bulunan bir kutu. Kameralar saniyede 4'er fotoğraf çekip analiz edebiliyorlar.
0: Kameralar farklı boyutları ve kabuktaki sorunları tespit edebiliyor. İncelemeyi geçenler bantların üzerinde tartılıyor ve kendilerini ayıran işçilere salsa dansı yaparak gidiyorlar. Onlar da çok hareketliler. Ama kusursuz kabuklara sahip olmayan avokadolar birinci sınıf guacamole yapılarak onurlandırılıyor. Calayo'nun guacamole fabrikasına günde 300 bin meyve giriyor. Ama avokadodan en iyi sosu yapabilmek için meyvenin olgunlaşması gerek. Bu yüzden buraya çok hızlı şekilde gelen avokadolar 20 derecelik olgunlaşma odasında 5 gün siesta yapıyorlar. Penetrometre denilen bir alet meyvenin sertliğini ölçüyor ve hazır olup olmadığını söylüyor. Hazır olduklarında cerrahlar onları bekliyor. Burası aşırı temiz bir fabrika ve guacamolenize hiçbir fazlalığın karışmadığını garantiliyor. 3 üretim bandı boyunca avokado cerrahları çalışıyor. Neşterleri 3 adet jilet keskinliğinde bıçak. Eğer billur benzetmesini ciddiye aldıysanız buraya bakmayın. Acımasız bir şekilde bütün avokadolar ikiye ayrılıyor. Daha sonra kabuğu ve çekirdeği etinden ayrılıyor ve eti guacamole'ye karakteristik dokusunu veren yeşil macun haline getiriliyor. Burada bundan günde 50 bin kilogram yapıyorlar. Bu parti pico de gallo'yla domates ağırlıklı bir salsayla soslanacak. Bu calavo tarifi 10 yıldan fazla süredir geliştiriliyor. Ve test işi de Maria Magdalena Villavaleo'ya düşüyor.
4: Şu anda ürünü sıcaklık, pH, tat ve yoğunluk da dahil olmak üzere birçok testten geçirip paketlemeye hazır olduğundan emin oluyoruz.
0: Ve Maria guacamole'yi gerçekten seviyor.
4: Guacamole'yi seviyorum, hazırlamayı seviyorum ve özellikle de kahvaltıda yemeği.
0: Test edildikten sonra yeşil sos saatte 10 bin pakete dolduruluyor. Daha sonra paketler içindeki havayı almak için vakumlanıyor. Sorun şu, raflara vardığında da bugünkü kadar taze olması gerekiyor. Bu yüzden devreye basınç giriyor. Bu makinenin içinde ultra yüksek basınçlı bir teknoloji 87 bin PSI uyguluyor. Bu denizin 60 bin metre altındaki basıncına eşit. Bütün organizmaları etkisiz hale getiriyor. Bu da koruyucu kullanmadan bile bu guacamole'nin 75 gün taze kalabilmesini sağlıyor. Son olarak etiket yapıştırılıyor ve taze sos volkanların diyarını terk edip bütün dünyadaki guacamole severlere doğru yola çıkıyor. Birazdan bataklıkta otobandaymış gibi gidebilen bir çamur canavarını nasıl üretiyorlar ve dünyanın en iyi makas ustaları makasları nasıl üretiyor? Nasıl olduğunu öğrenmek için aradan sonra bize katılın.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
15: Volkano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkano.
16: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
19: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
3: Tamam bak, çalışıyor mu?
2: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Florida'da bir bataklık. Üçüncü Kraker Festivali. Üç gün sürecek bu kirli ve çamurlu eğlence, Florida bataklık bagisi için harika bir yer. Bu çamur canavarı dört tekerlekli herhangi bir şeyin saplanacağı bataklıklardan çok rahat geçiyor. Peki nasıl yapılır? Bataklık araçları bataklıkları ilk defa 1930'larda geçmeye başladı. Avlarını diğer hiçbir aracın geçemeyeceği bataklıklarda takip etmek isteyen avcılar tarafından üretildiler. Ama bugünlerde polis bile kullanıyor.
5: Bataklık araçları daha önce gidemediğimiz yerlere gidebilmemizi ve hayatlar kurtarmamızı sağlıyor. Bir bataklık aracı olmadan işimi yapmak istemezdim. Harika bir şey.
4: Ama kimse onları yapan adam kadar bataklık araçlarına düşkün değil. Floridalı Mike Cox.
6: Bu muhteşem. Dünyadaki en güçlü his. Her şeyin üzerinden geçiyorsunuz ve daha önce hiçbir araçla gidilmeyen yerlere bununla gidebiliyorsunuz.
4: Böyle özel araçlar için gereken parçalar piyasada mevcut değil. Bu yüzden şasi, yolcu bölümü ve korkuluklar Mike'ın bataklık aracı atölyesinde özel olarak üretilmek zorunda. Bir bataklık aracının ilk ihtiyacı olan şey sağlamlık. Zorlu arazi makineyi ömrü boyunca hırpalayacak. Bu yüzden Mike'ın şasisi 85 metre süper güçlü çelik profilden üretiliyor. Takımı parçaları dikkatlice şekillendiriyor. Sonra birbirine kaynatıp aracın iskeletini oluşturuyorlar.
6: Bütün süspansiyon parçaları, torsiyon çubukları, amortisörler, ağırlık taşıyan bütün parçalar bu kafese bağlanıyor. Yani bu kafes aracın kalbi. Şimdi motoru takmaya hazırlanıyoruz. Bu sabah iyi bir kahvaltı ettim, yani bunu yapabilirim.
4: Aslında bu gerçek motor değil. Sadece kalıp olarak kullanılacak boş bir kutu. Gerçek motor 5.8 litrelik 325 beygir güç üreten bir canavar. Ve Mike'ın bazı motorları 1000 beygire kadar çıkabiliyor. Motor kulakları bu devasa güçlere dayanmak zorunda. Bu yüzden Mike deneme motorunu kullanarak kulakları kusursuz bir şekilde yerleştiriyor. Sonra yerlerine kaynaklıyor. Sadece kulaklar yüke maruz kalmayacak. Şasi de buna dayanmak zorunda. Tamamlanan araç 1,5 metre derinliğinde yüksek aşındırıcılığa sahip bataklık suyu üzerinde gidecek. Bu yüzden şasi turuncu renkte özel bir epoksi astarla boyanıp aslanmanın önüne geçiliyor. Aracın ağırlığını mümkün olan en düşük seviyede tutmak için kullanılan metallerin %50'si alüminyum. Javier bir giyotin ve plazma kesici kullanarak yolcu bölümünü şekillendiriyor. Bu sırada Frank de 24 alüminyum boruyu büküyor.
7: Çoğu zaman bir şeylere çarpıyorsunuz ve suyun içinde oldukları için onları göremiyorsunuz. Çarptığınız zaman araçtan uçabilirsiniz.
4: Bu yüzden Amerikan timsahlarıyla yakın temasa geçmemek için Frank araçtaki herkesin güvenliğini sağlayacak korkulukları yapıyor. Güvenli ama bir limuzin değil. 2,5 metrelik yükseklikte yolcuların sallantılı bir yolculuk yapacakları garanti. Ve işler ters giderse çamurda gidecekleri de. Bu da ciddi bir süspansiyon gerektiriyor. Aracın iki aksı şasiye 8 torsiyon çubuğuyla bağlı. Her tekerlekte 2 tane. Tekerlekler yerden darbeyi alınca bu çubuklar darbeyi emmek üzere burkuluyor.
7: Bu 408 süspansiyon bataklıkta en iyi sürüşü sağlıyor.
4: Sonra 325 beygirlik 8 silindirli motor yerine yerleştiriliyor.
6: Aşağıya biraz daha. Tamam. Harika oldu. Bu motorlar çok yüksek torka, çok yüksek beygir gücüne sahip ve en önemlisi dayanıklılar.
4: Takım şanzımanı da yerleştiriyor ve şaftları bağlıyor. Artık motorun vahşi gücü tekerleklere ulaşabilir. Bu forklift yolcu bölümünü şasinin üzerine indiriyor.
6: Hey, biraz daha. Tamam, tamam, oldu.
4: Ve birkaç hızlı kaynakla bataklık aracı aniden şekilleniyor. Çamurlu bir bataklık 2500 kilogramlık araca çok az yol tutuş vaat ediyor. Eğer tekerlekler çok hızlı dönerse sadece patinaj yaparlar. Çözüm devasa gücü çok kısa viteslerle aktaran bir şansıman. Ve diğer hiçbir aracınkilere benzemeyen lastikler. Çok çok geniş yapılıyorlar. Böylece hafif araç çamurda adeta yüzüyor. Her lastik 135 kilogram ağırlığında, 137 santimetre çapında ve 5 santimetrelik dişleri var.
6: Tekerlekleri takmak, özellikle de doğru takmak çok zor. Çok ağırlar, çok büyükler. Eğer kayarsa birinin bacağını kolayca kırabilir.
4: Tekerleklerin de takılmasıyla aracın yürüyen aksamı gitmeye hazır. Ama direksiyon olmadan bu 325 beygirlik canavar bataklıkta başıboş bir şekilde dolaşır. Bu yüzden Javier aynı depo, koltuk bağlantıları ve merdivenler gibi alüminyum saçtan özel olarak üretilen direksiyon konsolunu yerleştiriyor. Birkaç son ayarlamadan sonra bu bataklık canavarı tamamlanıyor. Çamurda insan yapımı bir hipopotam gibi oynamaya hazır.
6: Bunları karavan olarak da üretiyoruz. Polisler için, itfaiye için ve bazı çılgın insanlar için de.
4: Ve bunu hiçbir yerde Cracker Festivali'nden daha açık bir şekilde göremezsiniz.
5: Bu festival dünyadaki en iyi bataklık aracı festivali. Kontrol edilemez bir kaos.
8: Bataklık araçlarını çok seviyorum çünkü gürültülüler, eğlenceliler ve pisler.
4: Canavar motorların hareket ettirdiği canavar tekerlekler sahiplerine hayatlarının sürüşünü sunuyor. Kullanışlılık konusunda mütevazı makası çok az alet alt edebilir. Yeni teknoloji olmayabilirler. Ama dünyanın en iyi makasları birer mühendislik başyapıtı. Ve şüphesiz ki bu işin ustaları da İskandinavya'da. Çünkü garip ama makaslarda asıl olay fin işi. Peki nasıl yapılır? Fiskars Bilnes, Finlandiya. 1649'dan beri makas yapıyorlar. Son 300 yıldan beri 1 milyardan fazla makas üretmişler. Bu, Amerika'daki herkese üçer makas vermenize rağmen elinizde hala makas kalması demek. Ulaşılabilir, süper makaslar için gerekli olan ilk şey çelik. Buraya kamyon tekerleği büyüklüğünde bobinler halinde geliyorlar ve bunlar sıradan çelik değil. Saf çelik onlar için yeterli değil. Bu çelik makasın daha sağlam ve keskin olabilmesi için 5% oranında karbon içeriyor. Şimdiki sorun şu, çelik tekerlekler ulaşım için harika olabilir ama makaslar için bir işe yaramazlar. Bu yüzden bir makine, Marco Nore'nin dikkatli bakışları altında çeliği düzleştiriyor.
5: Artık çelik düz ve şimdi parçaları keseceğiz. Şimdi makineyi çalıştıracağım. Çok çok gürültülü.
4: Görüyorsunuz değil mi? Sizi burada kimse duyamaz. 70 ton basıncın sertleştirilmiş çeliğe vuruşu o kadar gürültülü ki fabrikanın her yerinden duyulabiliyor. Burada 30 farklı makas modeli üretiliyor. Bugün makineler terzi makası üretiyor. Sorun şu, çelik keskinliğini korumak için çok yumuşak. Yumuşak kalırsa makas çabuk körelir. Çok sertleşirse makas gevrekleşir ve kırılır. Bu yüzden sıradaki işlem çok önemli. Parçalar 15 dakika boyunca 1050 dereceye kadar ısıtılıyor. Çeliğin içindeki küçük kristaller şekilleniyor. Böylece makas sağlam ve keskin olacak. Sorun bu sıcaklıklarda sıradan bir konveyörün ızgaradaki peynir gibi eriyecek olması. Bu yüzden bu konveyör ısıya dayanıklı çelikten üretilmiş. Bu aşırı sıcaklık bir soruna daha sebep oluyor. Bunun gibi fırınlardaki ısı ve hava karışımı çeliğin en büyük düşmanı korozyon için ideal şartlardan birini oluşturuyor. Çözüm ise alevde. Makas parçaları fırına girerken bir alevin içinden geçiyorlar. Bu da havadaki oksijeni yakarak hassız bir ortam sağlıyor. Ve sertleştirilmiş parçalar 90 dakika sonra çıktığında onları çizmek için bile el masa ihtiyacınız olacak. Bu onları elle bilemek istediğiniz zaman çok büyük bir sorun. Elle bileme günler sürebilir ve iyi bir makasın fiyatının bir aylık maaşınıza denk gelmesine sebep olabilir. Ama bu iş robotlar tarafından yapılıyor. Neyse ki fiyat da yükselmiyor. Dünyanın en meşhur makasları 20 pound'dan daha ucuza alınabiliyor. Birçok makası kullanmak zordur çünkü makasın ayakları üst üste biner ve sürtünme yaratır. İşte zekice kısım geliyor. Bu robot ayakların birine bir eğri kazıyor. Bu ayağın diğerinden uzaklaşarak bütün basıncı kesilen nesneye yönlendirmesini sağlayan bir harekete sebep oluyor. Makası ışığa tuttuğunuzda ayakları arasındaki boşluğu görebilirsiniz. Ama kesimin gerçekleştiği yer hariç. Zeki Finliler. Sıradaki sorun metal kulpların kullanışsız ve kontrol etmenin zor olması. Çözüm granüllerde. Polibütilen tereftalat yani plastik tanecikleri eritilip ergonomik kulplar haline dönüştürülüyor. Hafifler, güçlüler ve kırılmaya karşı dayanıklılar. Her renk olabilir. Buradakiler turuncu. Kulp tasarımı bu makasları diğerlerinden daha iyi tutabilmek için sürekli geliştiriliyor. Örneğin terzi makaslarında kullanması daha rahat olsun diye fazladan bir parmak yeri bulunuyor. Kulplar da takıldıktan sonra makas birleştiriliyor.
8: Bunu sıkıyorum ve koyuyorum.
4: Mikaela Nyberg testten sorumlu.
8: Ve yağlıyorum. Sonra ağızları temizliyorum. Aynen böyle.
4: İyi görünüyor olabilirler ama Mikaela ne kadar iyi olduklarını onlara soruyor.
8: Ve doğru sesi çıkarıp çıkarmadığını dinliyorum.
4: Biscars için dinleme testi makasların kalitesini ölçmek için en iyi test.
8: Dinliyorum. Sesi doğru. Sonra kesiyorum.
4: Her vardiyada Mikaela 600 makas dinliyor. Van Gogh, kusura bakma.
8: Son test ve bitiyor.
4: Sonra ultrasonik kaynak adı verilen bir teknikle paketlenmeye gidiyorlar. Bu teknikte plastiği eritmek için yüksek frekanslı titreşimler kullanılıyor. Onu aşmak için tek ihtiyacınız olan iyi bir makas.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
19: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
20: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacak. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
21: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ben ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
22: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
23: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
24: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
25: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
26: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
27: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Nasıl yapılır da birazdan. Dünyanın en büyük köprülerinden birini tutacak kadar güçlü süper halatları nasıl yapıyorlar? 2000 yıllık yayı nasıl 21. yüzyıla göre güncelliyorlar? Ve ufacık mikroçipleri nasıl gömleklerinizi fabrikadan mağaza kapısına kadar takip etmek için kullanıyorlar? Bunların nasıl yapıldığını göstermek için sizi dünyanın dört bir yanına götürüyoruz. Hardanger, Norveç. Dünyadaki en büyük 3. körfez. Karşıya geçmenin tek yolu feribot. Ama uzun süre değil. Dev boyutta bir asma köprü kısa zamanda bu suların üzerinde yerini alacak. Onu desteklemek için iki tane 200 metre yüksekliğinde ayak arasına gerilmiş toplam ağırlıkları 6400 ton olan bir çift dev kabloya ihtiyaçları var. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Hardanger Köprüsü dünyanın en büyük 10. asma köprüsü olacak. Normal köprülerde yol aşağıdan desteklenir. Asma köprülerde ise dev kablolara asılır. Hardanger Köprüsü'ne giren şoförler dünyanın en büyük tünel girişlerinin birinden çıkarak girecekler. Tünel belki hazır olabilir ama köprünün inşaatı neredeyse yeni başladı. Bu bitmiş köprü gibi görünebilir ama aslında bu 20 işçiyi desteklemek için yapılmış bir yürüme yolu. Bitmiş köprünün bir yapım ekibinden çok daha fazlasını kaldırması gerekecek. 14 bin ton ve buna araçlar dahil değil. Bu yükü kaldıracak kablolar inanılmaz bir ağırlığa sahip. 6400 ton ve 20.064 çelik telden yapılacaklar. Yani iş sırası belli. Önce teller gerekiyor. Ve bu teller 2000 kilometre uzaktan Doncaster, İngiltere'den geliyor. Burada Brydon fabrikasında top top ham işlenmemiş telle işe başlıyorlar. Herhangi bir çizik ya da hasar bitmiş ürünü zayıflatıyor. O yüzden sülfürik asit içinde temizlenmesi gerekiyor. Brydon'ın en güçlü kablolarının bazıları yüzlerce çelik telden yapılıyor. Asma köprünün halatları ise on binlercesinden yapılacak. Her biri çok güçlü ve 5.38 mm kalınlığında. Ama bu tel 9 mm kalınlığında. Onun daha ince ve daha sağlam olması gerekiyor. Cevap, bu teli bir seri silindirden geçirerek ince, sağlam ve 5.38 mm kalınlığında bir tel olana kadar sıkıştırmak. Ama bu ağır metal diyeti telin kalınlığını neredeyse yarı yarıya indirirken bir de sorun ortaya çıkıyor. Metali silindirler arasında inceltmek yapısında strese neden oluyor ve bu felaketle sonuçlanacak bir hataya neden olabilir. Kimse üzerinde araçlarla bir köprünün körfeze düşmesini istemez. O yüzden teller eriyip kurşun içinde bir banyo yaptırılarak bu stresten arındırılıyor. Tel bu iş için yeterince sağlam olabilir ama hala Norveç kışlarında asılı durmak için hazır değil. Yani ölümcül potansiyeli olan korozyonu önlemek için tel eriyik çinkoyla galvanize ediliyor. Artık tel sağlam, paslanmaya dayanıklı, dev rulolara sarılmak ve Norveç'e teslim etmek için hazır. Ve bu rulolar inşaat alanına devasa pamuk yumakları gibi geliyor. Toplam 36 bin kilometre tel. Neredeyse ekvatorun etrafını dolaşacak kadar. İlk sorun yolu kaldırabilecek kadar güçlü olmaları için yoğun bir şekilde bir araya gelmeleri gerekiyor. Bu da çekilmesi gerektiği anlamına geliyor. O yüzden tellere bu tampon kulesinde 350 kilogramlık gerilim uygulanıyor. Tel doğru gerilime ulaştıktan sonra bunları iki dev halat haline getirmenin zamanı geliyor. Yani sıradaki soru, 3000 aile arabasından daha ağır olan bir çift halatı bir köprünün ayaklarına nasıl asarsınız? Cevap basit. Asmazsınız. Bunlar çok ağır olurlar. Bittiğinde o halatların da yanında bu canavar piyano teli gibi kalacak. O yüzden mühendislerin dahiyane bir çözümü var. Telleri her seferinde 8 tane olarak dönen teker dedikleri bu aletin etrafına dolayarak geçirecekler. İki halatı oluşturacak kadar sayıda teli geçirmesi için bu aletin 2500 defa köprüde gidip gelmesi gerekecek. Ama bir sorun var. Dondurucu Norveç soğuğu ve geniş körfezin rüzgar tüneli gibi hareket etmesi. Baş mühendis Jerry Keeley endişeli.
1: Hava konusunda endişeliyim. Son zamanlarda rüzgar hızı bayağı arttı. Ve bu esnek bir sistem, o yüzden oldukça fazla sallantı oluyor. Ayağınızın altındaki her şeyin sallandığını hissediyorsunuz. O yüzden burası bazen biraz korkutucu olabiliyor.
0: Merkez kabininde sürekli rüzgar hızı ölçülüyor. Şu anda saniyede 15 metrenin altında. Rüzgar bundan daha hızlı olmadığı sürece bu çocuklar çalışmaya devam edecek. Ve bu zorlu şartlarda bile dönen tekerlerini gönderiyorlar. Teker daha önceden iki ayak arasında gerilmiş bir çekme halatına bağlı. Teker körfez boyunca saniyede 6 metre hızla ilerlerken düzgünce 8 ince teli geriyor. İki ayağın tepesinden geçtikten sonra bu odaya geliyor. Burada bir ekip teli ayakkabı dedikleri 27 metre yekpare kayanın içine gömülü bir dubaya bağlayacak.
1: Her ayakkabıya bağlı 528 adet tel köprü boyunca ilerliyor ve diğer tarafa geçiyor.
0: Ama bu telleri elle geçirmeliler ve bunu yapmak için çok sıkılar. Bu gerginliği almak için halatın ucunda açma istasyonu var. Şimdi telin aşağı elle çekilmesi ve bu dubaya geçirilmesi gerekiyor. Bu iki adam için hala zor bir iş. Ama bir süre çelikle güreştikten sonra teller yerine oturuyor ve teker geri dönmek için hazır.
1: Bunu 66 kez yapıyoruz. Sonra bir kablo elde ediyoruz. Bu kabloların 19 tanesi bir araya gelip bir ana halat oluşturuyor. Sonra bir asma köprü yapmanın yarısını bitirmiş oluyorsunuz.
0: Bu işlem köprüyü tehlikeli ve gergin çelik tellerden oluşan bir kedi beşiğine çeviriyor. O yüzden her aşama merkez kabininden yakından takip ediliyor. Herhangi bir sorun olursa onlar frene basıyor. Ortam şartlarıyla mücadele içinde dönen teker bir yolculuğunu tamamlıyor ve başladığı yere geri dönüyor. Yapması gereken 2500 yolculuk daha var. Yağmur, güneş veya rüzgar toplamda köprünün yolu taşıyabilecek iki halata sahip olması için 20.064 tele ihtiyacı var. Ve tel germe işi daha yeni başladı. Bu köprü sonunda bittiğinde Norveçliler dünyanın en etkileyici su geçişine sahip olacaklarına inanıyor. Ve İskandinav kışı daha da kötüleşirse o köprüyü geçmeyi de o zaman düşünürler. Birazdan son teknoloji 2000 yıllık bir silahı her zamankinden daha ölümcül hale nasıl getiriyor? Ve kıyafetlerinizin etiketinden küçük çipleri kullanarak onları nasıl takip ediyorlar? Bunları öğrenmek istiyorsanız aradan sonra nasıl yapılır da buluşalım.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
15: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
16: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Arbalet ilk olarak 2000 yıl önce kullanıldı. Ama yine de bu modern Florida fabrikası yılda bunlardan on binlerce satıyor. Ama bunlar 21. yüzyıl için son teknoloji arbaletler. İleri teknoloji, yüksek özellikli ve kesinlikle ölümcül. Peki nasıl yapılır? Levy County, Florida. Ve avcı B.J. Wolf ve Scott Belvedere 100 kiloluk bir işgalcinin peşindeler.
1: Birkaç yaban domuzu alacağız. Onlar çevreye bir tehdit olarak görülüyor ve tatları da güzel.
0: Bu vahşi hayvanlardan Florida'da 500.000'dan fazla var. Domuzların keskin kulakları vardır ve saatte 50 kilometre hızla koşabilirler. Bir silah sesi ve bu domuzlar kaybolur. O yüzden avcılar da gizli bir silah kullanıyor. Hafif, sessiz ve en az bir tüfek kadar ölümcül. Ghost 400 Arbalet.
1: Yaban domuzu avlamak çok zorlayıcıdır ama en azından bu arbaletle bir şansım var.
0: Bu antik silah 21. yüzyıl için Barnett arbaletleri tarafından yeniden icat edildi. Arbaletlerin her biri bir ana gövde ile başlıyor. Tüfeğe benzer bir dipçik. Kayın omurgasını oluşturan bu yapının güçlü olması ama çok da ağır olmaması gerekiyor. O yüzden %20 fiberglas içeren sıvı kristal bir polimerden dökülüyor. İlk olarak yayın metal burun kısmı kalıba yerleştiriliyor. Bu hafif olması için bir alüminyum alaşımından yapılmış. Daha sonra özel polimer 230 santigrat derecede eritiliyor ve basınç altında kalıba sıkılıyor. Sorun şu ki sıkı plastik yine de çok ağır olurdu. O yüzden kalıbın içine yüksek basınçta azot gazı sıkıyorlar. Sonuç hafiflik için boş bir dipçik. Ve polimerin eşit şekilde yayıldığından emin olmak için her 150 dipçikten biri ortadan ikiye kesilerek plastik bir otopsi yapılıyor.
2: Dipçik yapmayı seviyorum ama onları kesmek pek hoşuma gitmiyor.
0: En üst seviye Ghost 400 sonra parlamayan bir boyayla tamamlanıyor. Ama avcıların gizlenmeye ihtiyacı var. Çözüm mükemmel bir kamuflaj ve inanılmaz bir şekilde bunu hidrografik denilen bir yöntem sayesinde tek seferde boyuyorlar. Kamuflaj deseni suda çözünen bir filme baskı yapılıyor. Bu film özel havuza yerleştirildiğinde arka plan çözünüyor ve boyanın yüzeyde kalmasını sağlıyor. Dipçikler kolayca havuza batırılıyor ve desen dipçiklere geçiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar kamuflaj.
2: Bu müthiş bir şey çünkü tek renkli bir silahı saniyeler içinde kamuflajlı bir silaha çeviriyoruz.
0: Kamuflajlı veya siyah. Bir sonraki aşamada bir mühendis tetik sistemini hazırlıyor. Ama hala ölümcül bir silah olmaktan çok uzak. Bu arbaletin hala yayı yok. Geleneksel yayda bir oku atmak için uzun mesafe çekilmesine rağmen arbaletin sadece kısa bir yayı vardır. O yüzden o kadar enerji depolayamaz. Ama bu arbalette 3 ana yenilik var. İlk olarak yayın iki tarafında bir değil, iki kol var. Bu da depolayacağı enerjiyi iki katına çıkarıyor. İkincil olarak yay özel bir fiberglass kompozitten yapılıyor. Bu da sıradan ağaçtan daha çok gerilebiliyor ve daha hızlı tepki veriyor. Hatta o kadar hızlı ki bütün silah sallanıyor. Çözümse her kolu titreşime karşı malzemeyle kaplamak.
1: Bu bizim normal fiberglas kolumuz ve bu da anti titreşim teknolojisiyle kaplanmış kol. Bu ikisi arasında büyük bir ses farkı olduğunu göreceksiniz. İlk olarak normal kolu atacağım. Sonra da kaplamalı olanı atıyorum. Titreşim ve ses ormanda çok önemlidir.
0: Üçüncü olarak da yay teli makaralardan oluşan bir sistemden geçiyor. Bunlar da çekildiğinde uygulanan kuvveti katlıyor. Sonuç 84 kilogram kuvvet depolayabilen ve saniyede 120 metre veya 400 feet hızla ok atabilen bir yay. Ki bu da bir ok ve yay setinden çok daha hızlı ve güçlü. Son olarak bir dürbün ekleniyor ve arbalet hazır.
1: Arbaletler hız ve isabet açısından test ediliyor ve sonra ava gitmek için hazırlar.
0: DJ ve Scott için iyi haber. Florida'nın vebası yaban domuzları içinse kötü haber. Sanayi sürekli hareket halinde. Her gün milyarlarca ürün yapılıyor, paketleniyor ve dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Bu ürünlerin fabrikadan depoya ve mağazalara kadar takibini yapmak çok büyük bir iş. Ve bütün bunlar yarım milimetre çapında küçük bir çipe dayanıyor. Peki bu nasıl yapılır? 1940, Britanya Savaşı kızışıyor. İttifak güçlerinin radarları radyo sinyalleri gönderiyor ve yaklaşan uçaklardan geri yansımasıyla yerini tespit ediyor. Dostla düşmanı ayırt edebilmek için ittifak güçleri uçaklarındaki sinyal vericileri özel kodlarla cevap veriyor. İşte bu radyo frekans tanımlamanın doğuşuydu. 70 yıl ileri sardığımızda aynı teknoloji A kalite elbiseler ve tasarımcı tişörtleriyle tekrar gün yüzüne çıktı. Yani bütün bu kıyafetlerde bir radyo alıcısı var. Gary Weber gibi markalar küçük RFID çipleri sayesinde bütün mağazalarda her ürünün her bedeni ve rengi olduğundan emin oluyor. Bu firma bir yılda 28 milyondan fazla kıyafet satıyor. Ve RFID sayesinde fabrikalar mağazalarda neyin çok satıldığını biliyor ve bunun orada olduğundan emin oluyor. Bu küçük etiketlerde büyük bir teknoloji gizli. Ve bunların hepsi Clinton, South Carolina'daki Avery Dennison fabrikasında başlıyor. İlk sorun RFID'nin bilgi almak ve göndermek için radyo frekanslarını kullanması. Yani her etiket kendi radyo antenine ihtiyaç duyuyor. Antenin hafif, esnek ve radyo dalgalarını iyi taşıyan bir şey olması gerekiyor. O yüzden alüminyum folyodan yapılıyor.
2: Bu evinizde hindi pişirmek için kullandığınız alüminyum folyodan.
0: Ama bu folyo o kadar ince ki kolayca yırtılabiliyor. O yüzden şeffaf bir plastiğin içinde olması gerekiyor. Artık antenin kesilme zamanı geldi.
2: Bu benim en sevdiğim makine. Sanki dev bir kurabiye kesicisi. Alüminyumu kesiyor ve plastiği sağlam bırakıyor.
0: Bu kesme işlemi o kadar kesin ki sadece milimetrenin 5000'de biri derinliğinde ve bu yüzden bu işleme delme kesme adı takılmış. Fazla alüminyum gidiyor ve geriye binlerce küçük anten kalıyor. Kalite kontrol uzmanı George Campbell her kesimden örnekleri inceleyerek her bir antenin istenilen şekilde kesildiğinden ve taşıyıcıya doğru şekilde yerleştirildiğinden emin oluyor. Bu antenin etiketin beyni olan küçük mikroçiple temas edebilmesi için konumlama çok önemli. Her antene bir tane çip yerleştirmeleri gerekiyor. Ve bunun metrenin milyonda biri bir hassasiyetle yerleştirilmesi gerekiyor. Ve bunun saatte on binlerce kez yapılması gerekiyor. Binlerce küçük bakır şeridin bulunduğu bir rulo yapıştırma makinesini besliyor. Ve burada her bir şeride bir yapıştırıcı uygulanıyor. Robot bir kol, silikon bir levhadan çipleri teker teker alıyor ve bunları yapışkan bakır şeride milimetrenin 3000'de biri hassasiyetle yerleştiriyor. Ve sonra bunu tekrar ve tekrar yapıyor. Saatte 15.000 kere. Bu fabrikadaki makineler o kadar verimli ki her etiketin maliyetini birkaç pound'dan sadece birkaç sente kadar düşürdüler. Etiketler ucuz olabilir ama onların doğru çalışması da çok önemli. Şanslarına bunu onlara sorabiliyorlar. Bir UHF radyo frekansı gönderiyorlar ve her etiket kendine özgü koduyla cevap veriyor. Eğer bir etiket cevap vermezse bir şeyin yanlış olduğunu öğreniyorlar. Kalite kontrol mühendisi Hüseyin Cam'a ölüm nedenini belirlemek için bunları elektron mikroskobuyla 4000 kat büyütüyor.
1: Bu benim çok küçük bir noktaya odaklanmamı sağlıyor. Yaklaşık 1 mikrona kadar inebiliyorum. Bu sanki bir uçaktaymışsınız da aşağıda bir binada gazete okuyan birinin ne okuduğunu görebiliyormuşsunuz gibi.
0: Hatalı etiketler yok ediliyor. Kalanı polyester etiketlerin içine koyuluyor ve bunlardan Gary Weber'ın her yıl sattığı 28 milyon kıyafetin içine dikiliyor. Ama bu elektronik mühendisliğinin küçük mucizeleri dünyanın dört bir yanına yolculuk ederken karşılarına çıkabilecek sıcak ve soğuk, ıslak ve kuru şartlara dayanabilecek kadar sağlam olmalı. Yani bunların yola çıkmadan önce geçmeleri gereken bir test daha var.
1: Bu etiketler bizim işkence odası dediğimiz bu makinenin içine girecek. Ve 5 dakika içinde bütün ömürleri boyunca karşılaşacakları şartlarla karşılaşacaklar.
0: Eğer etiketler buradan sağlam çıkarsa moda evinin dünya üzerinde kullandığı 240 fabrikaya gönderilecek. Burası Osnabrück, Almanya'daki Meyer & Meyer deposu. 8000 metrekarelik depoları sanki sonsuza gidiyormuş gibi görünüyor. Bir saatte 10.000 takım elbise, gömlek ve etek ayıklıyorlar. Ve bunların hepsi robotlar tarafından yapılıyor. Kıyafetlerle RFID sayesinde konuşan robotlar. Depo robotlarının hiç moda kültürü olmasa da RFID etiketleri onlara bilmeleri gereken her şeyi söylüyor. Her şey bir araya geldikten sonra bu kıyafetler hayatlarının yolculuğuna çıkıyor. Bir RFID okuyucunun yanından geçerken o bir sinyal gönderiyor ve bu da etiketi aktifleştiriyor ve etiket de kendine özel koduyla cevap veriyor. Böylece her parçayı takip edebiliyorlar ve sipariş tamamlanıp da kamyonun kapakları kapandığında ürünler mağazanın yolunu tutuyor. Zincirin Düsseldorf mağazasına yeni bir teslimat ulaştı. Eskiden ürünler satışa çıkmadan önce kontrol etmek için bir sürü liste ve saatlere ihtiyaç vardı. Şimdi sadece dakikalar alıyor. Ve Düsseldorf'un moda takipçileri daha kesinlikle muhteşemmiş tatlım diyemeden paketlerine girmiş oluyor.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliğin sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasın.

0: tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Delaware sakinleri lütfen paniğe kapılmayın. Barış için buradayız.
1: Bugün bu grubu inanılmaz bir geziye çıkarıyorum. Ama yolu kullanmayacağız. Bu gördüğünüz araç konvoyunun tamamı bir şeylerin içine girecek. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bünyesindeki en büyük nakliye uçağı. Sözünü ettiğim muhteşem C-5M Süper Galaksi. Ve işte karşınızda. Ha evet. Bu gerçekten çok eğlenceli olacak. Bu devasa uçak dudak uçuklatıyor. Tamamen dolu haliyle 381 ton ağırlığında olabilir. Peki o zaman bu kadar büyük ve böylesine muazzam ağırlıktaki bir şeyi yerden kaldırmak ve havada tutmak için ne gerekiyor acaba? İşte geldim. Ben Richard Hammond. Merhaba. Ve gerçekten büyük şeyleri keşfetmeyi kendime görev edindim. Muhteşem. Yaptığım en çılgın şeylerin ilk 10 listesinde bu bir numara. Biliyorum her şey bana büyük görünüyor. Bir motora mı tırmanıyorum? Kendimi daralmış gibi hissediyorum. Mühendislerin dünyamız kadar süper boyutlardaki yollarını keşfedeceğim. Eminim ki bu kadar yakın olmalı. Omzumun üstünden baktım da bunu yapmamalıydım. Titanik'in ancak küçük detaylar sayesinde inşa edildiğini sakın unutmayın. Güçlerini çalıyorum. Bunu bir iş olarak yapamam. Ayrıca bu şeyi tasarlayan, inşa eden ve hayata geçiren kahramanlarla tanışın. Yanlış bir şey yaparsam hepimiz parçalara mı ayrılırız?
2: Belki.
1: Delaware'deki Dover Hava Kuvvetleri Üssü, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 52 güçlü Süper Galaksi C-5M kargo uçağına ev sahipliği yapıyor. 75 metre uzunluğuyla, 68 metre genişliğiyle ve 20 metre yüksekliğiyle Amerikan

0: askeri cephaneliğinin en büyük nakliye uçağı. Bu ordudaki tankların ve makinelerin büyük uçaklarla dünyanın herhangi bir yerine taşınma ihtiyacı duyulduğunda ortaya çıktı. Daha büyük bir uçağa ihtiyaçları vardı ve onu yarattılar. Ağır yükleri taşıma konusunda tarihteki diğer uçaklardan daha fazla dünya rekoruna sahiptir. Ordunun ihtiyaç duyduğu hemen hemen her şey ona sığabilir. Ve bu muhteşem bir şey. Ama bu sadece devasa bir uçağın hikayesi değil. Bu bir uçağın tasarımının küresel havacılıkta nasıl bir devrime yol açtığının hikayesidir. Bu konvoyun özel bir eğitim uçuşuna alınırken nadir bir ayrıcalığa sahip oluyorum. Her gün ağır çekimde yürümeyi deneyen bu genç pilotlara deneyimli elit pilot binbaşı Patterson Hill tarafından süper galaksi uçurmanın benzersiz incelikleri öğretiliyor. Buraya gelip devasa uçağınıza binmeme izin verdiğiniz için sağ olun. Bu ses hayatınızın film müziği mi oluyor?
1: Seni duyamıyorum.
0: Evet, kesinlikle.
1: Çok gürültülü.
0: Hayatınızı bu gürültüyle geçiriyorsunuz.
1: Seni Low takımına bırakıyorum.
0: Tamam Low takımı. Tüm her şeyi içine mi sokacağız?
2: Kesinlikle. İlk olarak gemideki forkliftten çıkmalıyız.
0: Süper Galaxy'nin yeniliklerinden biri de sadece arkada bir kargo kapağı değil, burnunun da açılabiliyor olması. Ağırlığı ne kadar?
2: Ağırlığı 3.3 ton.
0: İşte açılıyor. Bir balinanın esnemesi gibi. Şu anda boş. Efsanevi depolama alanını görelim. İşte bu. İşte bu uçağın olayı bu. Buraya 11 mavi balina sığabilir. Ya da 4800 tane lama ya da 25 milyon pimpon topu yerleştirebilirsiniz. Söylemek istediğim şey şu. Burası devasa. Yani basitçe bu uçağın bir uçak askısı. Şimdi sıra konvoyumu gemiye yüklemekte. Ama bu kadar büyük bir yük kargo ambarına öyle rastgele yerleştirilemez. Sığması için nereye koyacaklarını çok iyi biliyorlar. Ağırlığın nereye oturması gerektiğini, ağırlık merkezini ve dengesini nasıl etkileyeceğini ayarlıyorlar. Farklı ağırlıktaki araçlarda ağırlıkların düzlemdeki dağılımı kesin olmalıdır. Bir tahterevalliyi dengeleme gibi, ön ya da arkada çok fazla ağırlık olursa uçağın uçması çok zor ve hatta daha kötüsü imkansız olacaktır. Mükemmel bir şekilde dengelenmiş bir düzlemin dayanımına ağırlık merkezi denir. Ve bu her yük için farklıdır. Bu zekice paketlemeden fazlası, mühendislik becerisi gerektirir. ...23 yaşındaki yük ustası Sam Richardson... ...tüm bu araçlar için ağırlık merkezinin nerede olduğunu çoktan hesapladı. Her biri hassas bir konuma park edilmeli. Özellikle bir araç.
2: Aracın kendisine ait bir ağırlık merkezi vardır. Neresi olduğuna bakalım hadi.
0: Tamam.
2: Aracın şurasına işaretlenecek.
0: Böylece yük dengededir. İkinci araç üzerindeki işaret... ...tam olarak düzlemin ağırlık merkeziyle hizalanmalı.
2: Sana ihtiyacım olan yer burası. Ağırlık merkezinin yerinden emin olmalıyız.
0: Tamam. Bu iş bende. Yolu açın yetkili benim.
2: Harika.
0: Yeri tam burası. Tamam.
2: Tamam.
0: Hadi bakalım.
2: Ağırlık merkezi buraya geldiği zaman...
0: Durmanı nasıl söyleyeceğim?
2: En yüksek sesle bağırmalısın.
3: Bağır ve X yap.
0: Dur.
2: Dur.
3: Evet.
0: Hadi.
2: Tamam. Hazır mısın?
0: Evet. İşi batırmayayım diye kontrol ediyorsun biliyorum. Pekala. Çizgimi kaybettim. Tamam burada çizgiye geliyor. Dur.
2: Tamam mı?
0: Evet tamam.
2: İyi işte.
0: Sağ ol.
2: Zincirler açık.
0: Zincirler açık. Bunu sevdim. Bağırmak
2: i̇şte böyle.
0: İçin iyi. Takım arka taraftaki daha ağır tankerleri telafi etmek için Humvee'leri iyi konumlandırıyor. Düşmanca bir durumda uçak yerde oturan bir ördek gibidir. Bu yüzden ambardaki her şey süper hızlı yükleme ve kalkış için tasarlanmıştır. Buradaki bu küçük cihaz zincir bağlantısını yakalar. Böylece bağlantıyı oraya bırakırsınız ve tutar. Kullanımı daha basit ve daha hızlı olamazdı. Yani hafif bir iş değil. Burada oldukça ağır bir görev var ama bu şık ve zekice. Oluyor mu?
4: Bu senin ilk yapışın ama çok iyisin.
0: Sıkışmayacak değil mi?
4: Yuvasından çıkarabilirsin. Çıkarsa senin için düzeltirim.
0: Aa.
4: İyi duruma geldiğinde sadece 9 kez döndürmen yeterli olur.
0: Konvoy güvende. Binbaşı Hill, mürettebata bir ön bilgilendirme veriyor. Buna dahil olmak beni heyecanlandırıyor.
1: Bu normal bir yerel eğitim uçuşu. Ama iki nedenden ötürü normal bir uçuş sayılmaz. Bir, sen buradasın. İkincisi, çok yükümüz var. Bu yaklaşık 45 tonluk bir yük. Ve bu yüzden uçak biraz farklı uçacak. Daha ağır uçak, daha fazla momentum demek. Uçmak biraz daha zor olacak. Ama umarım çok zor olmaz.
0: Pekala. Ve ciddi olarak hiçbir şeye dokunmamalıyım. Kollara, düğmelere ya da başka şeylere. Değil mi? Sadece...
1: Hiçbir şeye dokunma.
0: Tamam. Merdiven trabzanlarını kullanabilir miyim?
1: Trabzanları kullanabilirsin. Hadi, evet. Yapalım şunu.
0: Tamam. Önden sen.
1: Peki.
0: Devam et. Gergin değilim. Ne yanlış gidebilir ki? Tekrar kontrol edeyim de. Evet, bu kesinlikle iş görür.
1: Kontrolleri yap.
5: Şu anda motorları çalıştırıyorlar. Çalıştırılacak 4 tane motor var.
0: Hayata dönüyor. Muazzam boyutuna rağmen Süper Galaksi sadece 914 metre uzunluğunda kısa bir pistte şimşek hızıyla kalkış ve iniş yapabilme kabiliyetine sahip.
6: Bugün biraz ağır olduğumuz için tam güç çıkışını kullanacağız. Normalden çok daha hızlı ivme sağlayacak. Umarım tadını çıkarırsın. Gücü sonuna kadar iteceğiz ve bu uçak MTO'ya oldukça hızlı tırmanacak ki bu da maksimum kalkış demektir. Hava hızımızı buradan göreceksin. 80 deniz mili dediğimi duyacaksın. 80'e ulaştığımızda bu bizim ilk gidiş noktamız olmayacak ve bu yüzden 80 deniz milinden sonra ancak felaket bir şey olursa güvensiz bir uçuş olabilir. 80'e ulaştığımızda göreceğin bir sonraki şey 122 olacak. 80'den sonra bir şeyler ters giderse yine de uçağı durdurabiliriz. Ancak 122'den sonra olursa uçmaya kararlıyız.
5: Tamam, sayıları yakından izleyeceğim.
6: Bir şey görürsen söyle.
5: Tamam.
0: Daha sonra 300 milyon dolar değerindeki uçağa doğru 6 katlı iskeleyi yanaştırıyorum. Şu anda bir bina sürüyorum. Ya bu binayı o binaya çarptırırsam?
7: Bence bu çok paraya mal olur.
0: Ve 7500 metrede yakıt ikmali yapıyoruz.
5: Ve işte orada. Bu o. Gerçekten bunun mümkün olduğuna inanamıyorum.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Uçak, lütfen birinci piste doğru yanaşın.
6: Amerikan ordusunun en büyük kargo uçağı Süper Galaxy C-5M değil. Delaware'deki Dover Hava Üssü'nde konvoyumla birlikte dolu bir muharebe kalkışına hazırlanıyoruz.
5: Kalkış serbest.
6: Uçuş ekibi bu devasa uçağı 20 saniyeden daha kısa bir sürede kaldırmayı hedefliyor.
5: Açıklığımızı alın ve buradan çıkın.
7: Uçuş konusunda olabildiğince bilgi almaya çalışıyoruz.
5: Kalkış için kontrolleri yaptık, onay bekliyoruz.
7: Kalkış için açıklık buydu. Uçağın her yerini titreştiren muazzam bir itiş gücü yapısı.
5: 80 deniz mili.
7: 122'ye doğru hızla ilerliyoruz. Hazır.
6: 22 saniye geçti ve havalandık.
7: Bu şeyin boyutundan dolayı söylüyorum. Tüm süreç şaşırtıcı derecede zarif ve yumuşak hissedildi.
8: Kalkışta bir sorun yaşanmadı. Her şey öngörüldüğü gibi.
5: Anlaşıldı. Evet, bu iyi. Emniyet kemeri söndü. Yol boyunca engebe en fazla bu kadar olacak. Ama siz iyisiniz.
7: Anlaşıldı. Bağlantıda bir sorun yok.
6: Yeterli yükseklik üretmek için Süper Galaxy 68 metrelik büyük bir kanat açıklığına ihtiyaç duyuyor. Her bir kanat bir basketbol sahasından daha uzun. Bir yolcu jetinde kanatlar normalde gövdenin tabanında bulunur. Böylece ağırlık onların üzerindedir. Süper Galaxy'de üste monte edilirler. Bu ağır yükün kanatların altına asıldığı anlamına gelir. Bu yüzbaşı Kuareş gibi pilotların uçan dev yaratıkları sabit tutmasını kolaylaştırır.
7: Bu uçağı uçurmak neye benziyor?
9: Bu ağır bir şampiyon ve uçtuğunuzda güç kadar başka bir uçakta hissedemeyeceğiniz tartışmasız bir hava platformunu uçurmuş gibi hissediyorsunuz. Çok fazla ağırlık taşıyabiliriz ve başarı oranımız A noktasından B noktasına taşıyabildiğimiz kadar yük almayla ölçülür. Başka bir uçak bunu yapamaz. Bununla başa çıkabiliriz.
6: Bu eğitim uçuşundaki hayati rollerden biri yük ustası Sam Richardson'ın yükü kontrol etmesi. Size şunu hatırlatayım. Tüm bu araçlarla havadayız ve uçuyoruz. Bu normal bir Humvee bile değil. Zırhla kaplılar. Ve tonlarca ağırlığında bir arabadan bahsediyorum. Araçlar sallanırsa ve ağırlık merkezini değiştirirse uçak durabilir ve gökyüzünden düşebilir. Yani tam bir felaket ve senin işin
10: evet.
6: De bu, öyle mi?
10: Sorun olmadığından emin olmak.
6: Evet.
10: Bunu alacağım.
6: Anladım, tamam. Sadece şunu sormak istiyorum. Tatile çıkarken eşyaları arabaya yüklemede nasılsın?
10: Çantaları paketleme sorumluluğu bende oluyor. Emin olabilirsin.
6: Bunun böyle olduğuna eminim.
10: Evet, arabaya evet. Çok fazla çanta sığdırabilirim.
6: Port bagaj yüklemek zorunda olsaydın bu bir kabus olurdu. Zincirlenmeli. Süper Galaxy'nin benzerlik ağırma kaldırma kapasitesinin Amerika Birleşik Devletleri için çok değerli olduğu kanıtlandı. Başlangıçta C-5 olarak adlandırılan bu uçak 1968'de Vietnam'daki Amerikan girişimlerini destekleyerek hizmete başladı. O zamandan beri birçok seferberlikte askeri ve insani ihtiyaçları dünyanın herhangi bir yerine teslim etme yeteneğine güveniliyordu. Sadece ilk Körfez Savaşı sırasında filo cepheye yaklaşık 250,000 ton kargo teslim etti. Ve bugün uçaklar 24 saat kullanıma hazır durumda. Ve her yıl 4000'den fazla göreve çıkıyorlar. Herkesin sizi görmekten memnun olduğu bir amaç için uçmak nasıl bir duygu? Çünkü her zaman birilerinin ihtiyacı olan bir şey getiriyorsunuz.
5: İyi bir his. Yolcuların ağladığını gördüm. Çünkü uçağa binip eve gidebildikleri için çok minnettardılar. Kasırgalar veya diğer ulusal afetlerden sonra da farklı yerlere insani yardım götürdük. Bunlar en ödüllendirici görevlerden.
6: Amerikan ordusunun herhangi bir süper galaksiyi uçuşa elverişli tutması olağanüstü bir şeydir. Aktif servis başladıktan kısa bir süre sonra tüm ağır kaldırıma baskı çatlaklarına neden oldu. Kanatlar yeniden tasarlanmalı ve kuyruk ağır takviye edilmeliydi. Sonunda 52 uçaktan oluşan bu dev filoya 13 milyar dolarlık bir harcama yapıldı. Uçaklar en az 2040 yılına kadar kullanıma hazır olmalı. Ancak kesinlikle her süper galaksi için olağanüstü miktarda TLC gerekiyor. Havada her saat için bir haftadan fazla bakım çalışmasına ihtiyaç duyuluyor. Bayanlar ve baylar, uçuşunuzu böldüğüm için özür dilerim ama biraz bu bakım meselesinden bahsetmek istiyorum. Diğer tüm makineler gibi C5 de bazen atölyeyi ziyaret etmek zorunda. Ancak atölyeye götürmek bile büyük bir iş. Çok büyük. Adam, biraz korktum. Doğru mu yapıyorum?
11: İyi gidiyorsun.
6: Büyük bir kargo uçağı tarafından takip ediliyorum. Aman tanrım. Olamaz. Arkama baktım. Omzumun üstüne
11: Hayır.
6: baktım da bunu yapmamalıydım ya. Hayır. Şuna baksana.
11: Evet.
6: İnanılmaz bir mühendisliğin eseri olan bu büyük başarıda yüzden fazla tamircinin el emeği var. Ve ben de bunu yaklaşık 21 kişinin üzerinde çalışmaya başlayacağı ISODOC adlı bir askıya çekiyorum. Süper galaksi gerçekten galaktik ve geniş bir bakım askısı olsa bile her şeyi alacak kadar büyük değil. Askının kapılarını çıkarmak zorunda kaldılar. Ve uçağın 20 metre yüksekliğindeki kuyruğuna ulaşmak için bunu inşa ettiler. Biraz aptalca olabilir ama onu kullanan çavuş John Weaver kontrolleri bana teslim etti. Bu bir apartman gibi.
12: Evet, kesinlikle. 6 kattan oluşuyor. İçinde yaklaşık 9 milyon değerinde metal var.
6: Yani
12: buradaki her şeyin nasıl çalıştığını hızlı bir şekilde özetleyeceğim. Hızlı modu ve yavaş modu var. En hızlı modu 4 kilometre saat.
6: Sağlam.
12: Ve en yavaşı 0.8 kilometre saat.
6: 0.8
12: kilometre saat ve...
6: Bekle bir dakika, bu gözle mi yapılıyor?
12: Evet efendim.
6: İmkansız. Ben her şey bilgisayarla olur diye düşünmüştüm. Mesafe ayarı falan. Öyle değil
12: Hayır
6: mi?
12: Efendim, sadece gözle.
6: Geleneksel tarzda, bunu sevdim, etkileyici.
12: Evet, ne zaman hazır hissedersen başlayıp hızlı moda
6: Yapalım.
12: Alırız.
6: Biraz daha içeri girmeliyim. Çok daha içeri girdim.
12: Evet, evet.
6: Sanki süpermarkettesin ve o saçma alışveriş arabalarından almışsın gibi. Eğer birkaç santimetre dışarıda bırakırsam çarpacağım bir kutu yığını olmayacak. 300 milyon dolarlık bir uçak olacak. Yani baskı hissetmiyorum. Düzeltiyorum.
12: Evet, yaklaşık 10 derecedesin. Biraz daha.
6: Şu anda bir bina sürüyorum. Ya bu binayı o binaya çarptırırsam?
12: Bence bu çok paraya mal olur. Bunu şu gördüğün merkez çizgiye getirmeye çalış.
6: Utanç verici gerçeği söyleyeyim mi? Bırak girişi, hiçbir şey görmüyorum.
12: Şu an biraz soldasın. Biraz sağa getir.
6: Biraz sağ.
12: Biraz daha fazla yapmalısın. Tamam, uzan. Merkeze git. 0 derece, tam burada.
6: Az önce 9 milyon dolarlık iskeleyi yaklaşık 300 milyon dolarlık uçağın yanına park ettim. Ve şaşırtıcı bir şekilde kırılmadı ya da patlamadı. Şimdi bu büyük canavarı uçuşa elverişli tutmak için gereken inanılmaz bakım hakkında bilgi edinebilirim. Dış kabuk aşırı güçlü ama aynı zamanda aşırı hafif olmalı. Bu onu dayanıksızlığa karşı savunmasız yapar. Ve teknisyen çavuş James Gers bunu nasıl test ettiklerini gösterecek.
13: Yaptığımız şeylerden biri şu. Buraya geliyoruz ve görsel bir inceleme yapıyoruz. Yani bir dokunma testi. Hepsi sesle ilgili. Metalin ping sesini duydun mu? Bir kez ulaştığımızda nasıl... donuk ses geldiğini görüyor musun?
6: Tamam, peki ses neden değişiyor?
13: Çünkü çekirdek dış deriye doğru bozulmuş. Yani bu bizim hasarımız.
6: Bu teknik ekipmanın bir parçası.
13: Evet efendim.
6: Steteskop ya da büyülü bir kamera değil. Bu sadece...
13: Hayır, çok hızlı vurma. İçeri göçmesini istemezsin.
6: Tekniğimi mi eleştiriyorsun? Ay, içeri göçer mi? Anladım, ben şaka yaptım.
13: Yani olan şu, oraya nem girebilir ve bozulmasına neden olabilir.
6: Onu atölyede tamir edip edemeyeceğime kontrol edip bakarım.
13: Mükemmel.
6: Sorun değil, olabilir.
13: Umarım.
6: Olabilir. Bu kadar büyük bir uçağın uçabilecek kadar hafif olması gerekir. Ve bunun sırrı alüminyum fiberglasın dış katmanları arasında sıkıştırılmış hafif bir petek olması. Mühendisler Jacob Willis ve Justin Douglas bana bu şeylerin neye benzediğini gösterecek. Bu güçlü mü?
11: Çok güçlü. Burada bir örneğimiz var. Elimizde bir alüminyum çekirdek mevcut.
6: Evet.
11: Sonra ona fiberglas kadar dayanıksız ve hafif bir şey bağlarsınız.
6: Evet.
11: Ve sonra sert ve güçlü bir cephe elde edersiniz.
6: Ama yine de hafif. Aşırı güçlü ama evet, inanılmaz derecede hafif. Ve kesinlikle büyük yükleri çekecek büyük uçaktan bahsediyor olsak da uçak çok ağırsa daha az yük taşıyabilir,
11: evet,
6: değil mi?
11: Evet.
6: Ne kadar dayanıklı?
11: Aa, çok. Yani bütün gün üzerine basabilirsin.
6: Tabii önce kabuğunu koyman gerekecek.
11: Hayır, hayır, hayır.
6: Şimdi
11: üzerine basabilirsin, evet.
6: Şu anda ağırlığı çok hafif. Bence üzerinde duramam çünkü... Cidden mi?
11: Yapabilirsin.
6: Bunu mahvederim. Pahalı mı?
11: Hayır.
6: Hiçbir şeyle...
11: Hayır.
6: Hiç kaplamayacak mısınız?
14: Üstünde zıpla.
6: İyi ama bu gerçekten çok ince ve hafif bir alüminyum. Çok ince. Hiçbir şey olmadı. Bu dahice. Çünkü uçağın üzerindeki her bir ağırlık kaldırabileceği maksimum yük üzerine başka bir yük demektir. Daha sonra... En büyük iki korkumla yüzleşiyorum. Kapalı alan ve yükseklik. Şuna bak! Ve 7500 metredeki bir gaz istasyonunu ziyaret ediyorum.
7: Yaptığım en çılgın şeylerin ilk 10 listesinde bu bir numara.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
16: Ama ne otel?
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
17: Gerçekten mi? Kanıtla.
18: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
18: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
17: Trivago'ya bakmadım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
21: Lekeler için diş memesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
20: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
21: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit, hesap basit.
15: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Delaware'deki Dover Hava Kuvvetleri üstündeyim. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin dev süper galaksi kargo uçakları filosunu uçuşa elverişli halde tutmak için uğraşıyoruz. Şu anda birinin büyük, içi boş olan kuyruğuna tırmanmak üzereyim. Böyle giyindim çünkü maceraya gidiyorum. Sizi uçakta hayloft olarak adlandırılan bir yerden başlayarak normalde asla gidemeyeceğiniz bazı yerlere götüreceğim. Evet, bu açıkça genel kullanıma açık bir yer değil. Hayloft, dev kuyruğun yatay tabanı. Burası boş. Her zaman öyledir. Bunun nedeni, burayı doldurursanız C5'in kuyruğunu ağırlaştırmış olursunuz. Bu yüzden burası boş bırakılır. Evet, şu anda uçağın hemen arkasındayız. Hemen o devasa kuyruğun altındayız. Ve ben sizi kuyruktan buranın en tepesine doğru çıkaracağım. Ayrıca buraya koruma kaskım için bir kamera taktım. Böylece benimle gelebileceksiniz. Çünkü kameramanlar için çok küçük. Bana şans dileyin. Burası dar. Çok dar. Yukarı doğru tırmandıkça görülecek şeylerle karşılaşıyoruz. Oradaki turuncu şey bir acil durum feneri. Bir şeyler ters giderse bunu bulacak ve tanımlayacaklar. Bu çok büyük bir yapı. Bu bir kuyruk. Ve ben de oraya tırmanıyorum. Dümdüz ileri. Söylemeliyim. Zirveye ulaşmak için sevmediğim iki şeyle karşı karşıyayım. Kapalı alanlar ve yükseklikler. Ve gariptir ki ikisiyle de burada baş başayım. Galiba temiz havayı hissediyorum. Galiba. Evet, hissediyorum. Bunu başardım. Dev yatak kuyruk stabilizatörü düzlemin adımını kontrol etmek için aktüatör tarafından yönlendirilir. Bu yönlendirmeyi kuyruk stabilizatörünü 2,5 metre yukarı ya da aşağı hareket ettirebilir. Şu anda mühendis Kevin Agula tarafından elden geçiriliyor. Sen burada mı yaşıyorsun? Evin burası mı?
1: Burada o kadar zaman geçiriyorum ki yaşıyorum diyebilirim.
0: Çok hoş. Ferah bir yermiş.
1: Ferah kelimesi burayı tanımlar.
0: Asıl soru şu. Tüm bu şeyler nasıl çalışıyor?
1: Bu bir eğim düzen aktüatörü. Aslında tüm bu yatay bıçağın hareket etmesini sağlayan şey bu gördüğünüz sistem. Koruyucuyu kaldırırsak onu görebilirsiniz.
0: Bu bir dişli tornavida. Kesinlikle. Tamam, anladım. O dönüyor ve aşağı yukarı hareket ettiriyor. Peki bu içindeyken sen ne yapmalısın?
1: Makine yağı gerekiyor. Bunlar sürekli hareket etmeye devam edecek. Bu yüzden düzgün çalışması için sürekli olarak yağlanmaları gerek.
0: Yani bu şey sürekli çalışıyor ve sen içindesin, öyle mi? Bebeğin gibi yani.
1: Doğru.
0: Güvenilir mi?
1: Ben çalışırken güvenilir.
0: Demek uçak sahasının bakımı bu şekilde oluyor. Peki ama ilk etapta havaya nasıl giriyor? Uçağın uçmasını sağlayan itiş gücü 4 büyük motordan geliyor. Onun havaya girmesini sağlayan gücü göğüs boşluğunda hissedebiliyorum. Ancak 1960'larda süper galaksinin orijinal tasarımcılarının havalanmasını sağlamak için yeni süper boyutlu motorlara ihtiyaçları vardı. Ancak büyük bir şeyde bile taşıyabileceği motor boyutunun bir sınırı var. O yüzden bu motorları büyütmeden gücünü artırmanın bir yolunu bulmaları gerekiyordu. Burada, Peebles, Ohio'daki binlerce dönümlük tepeler ve ormanlar arasında gizlenmiş, süper galaksinin motorlarını geliştiren ve üreten şirket General Electric'in test tesisi bulunuyor. Vay canına, bu özel bir atölye. Bunu hissedebilirsiniz. Havada hassas bir esinti var. Buraya büyük uçağın jetlerini tasarlamaktan ve bakımından sorumlu mühendislerden biri olan Steve Scavo ile tanışmaya geldim. Bu aslında bir süper galaksi mi?
2: Evet, bu motor aslında 12 yılı aşkın bir süredir kanadın üzerinde.
0: Peki bu ne kadar sürecek? Eminim ki oldukça pahalı bir hizmettir.
2: 90 gün olarak hedefliyoruz.
0: Evet.
2: Bence daha fazla sürecek ama hedefimiz
0: İçinde ne
2: bu.
0: Bulacağınıza bağlı değil mi?
2: Evet.
0: Tamam. Bu bir jet motoru. Bu işte olmayanlar içinse sadece bir boru ve tüp kütlesi o kadar. Şimdiye kadar yapılmış en karmaşık çamaşır makinesinin arkasına benziyor. Normal bir jet motoru bir yanma odasında hava ve yakıttan çıkar ve daha sonra ortaya çıkan egzozu arkadan dışarı iter. İtme gücü budur. Ancak General Electric radikal bir değişikliğe imza attı. Ön taraftaki yanma odasına yüksek hızda daha fazla hava veren ve dış çevresine ekledikleri bir bypass odasından çok daha fazla hava sağlama özelliğine sahip büyük bir turbo fan eklediler. Yanma odasının yanı sıra havayı zorlayarak bu yüksek bypass motorlarını her zamankinden daha güçlü hale getirdi ve hava yolculuğunda çığır açtı. Muazzam miktarda hava çekiyor mu?
2: Doğru. Dakikada yaklaşık 42 ton hava
0: çekiyor. Buradan dakikada 42 ton hava mı geçiyor yani? Ve dışarıdan görebiliyorum. Hepsi tamamen motorun içine girmiyor. Yani bu bypass parçası mı?
2: Doğru. Dolayısıyla bu özel motor için şunu söylemeliyim. Bypass odasının içinden geçen ve fandan dışarı doğru çıkan hava oranı 8'de 1.
0: Ne yani? 8 parçanın biri evet. Mi buraya geliyor? Havanın çoğunluğu motorun etrafında dolaşıyor ve öne itmek doğru. için arkadan daha fazla kütle ilimi çıkıyor. Doğru. Bu da havacılık motorlarında muazzam bir gelişme miydi?
2: Bugün neredeyse her ticari uçakta bulunan yapılandırma bu diyebiliriz.
0: Bildiğim kadarıyla geçirdiğimiz her anda havada ticari uçuş yapan 1.250.000
2: evet,
0: insan
2: doğru,
0: var değil mi?
2: Doğru.
0: Ve neredeyse hepsi bu tarz bir motor kullanıyor.
2: Aynen öyle.
0: Yani dünyayı dolaşıyor.
2: Evet.
0: Herhangi bir jet motorunun hizmete girmeden önce titizlikle test edilmesi gerekir. Ancak o kadar güçlüdürler ki bu sadece bahsettiğimiz muazzam güçlere dayanacak şekilde inşa edilmiş devasa yapılarda gerçekleştirilebilir. Bu şimdiye kadar bulunduğum en özel odalardan biri. Sadece jet motorlarını test etmek için yapılmış. Harika demekten kaçınmak için çok uğraşıyorum ama yapamıyorum. Bu harika, şuna bak. Muhtemelen çalıştığında bulunacak en iyi yer olmayacak burası. Şimdi müsaadenizi istiyorum ve Michael Giadona ile kontrol odasında buluşmaya gidiyorum. Peki bu motorların sınırlarını zorlamak için nasıl bir test yapıyorsun?
1: Fan hızını, çekirdek hızını, EGT'yi, yakıt baskısını ve bizim yaptığımız itme gücümüzü yakından izliyoruz.
0: Nasıl test ediyorlar?
1: 26 tonluk bir itme gücünü test ediyorlar.
0: 26 ton mu?
1: Evet.
0: Yüksek bypass yeniliği devrim niteliğindeydi. Herhangi bir ağırlık eklemeden düzlemin ihtiyaç duyduğu tüm itişi sağlamıştır. Süper Galaksi'ye geri döndüğümde devasa kargo ambarının üst kısmında insanları depoladıkları başka bir büyük alan daha olduğunu keşfettim. Mürettebatın kokpitin arkasındaki yaşam alanına biraz burnumu daldırma fırsatını yakaladım. Burası 3 ranzalı bir kabin. Başka bir 3 ranzalı kabin. Demek istediğim stil askeri sisteme çok benziyor ama oldukça iş görüyor. Burada sandalyeler ve yük ustası Sam için bir kabin var. Merhaba Sam, nasılsın?
3: Merhaba, nasılsın?
0: İşe yarıyor, sana katılacağım. Sanırım senin işin bitti değil mi?
3: Evet, burada geçirmek için bolca zamanımız var. Bunlar oyun kartları. Burada yemek de yiyoruz. Yardım ekibiyle takıldığımız yer aslında burası oluyor.
0: Fena sayılmaz değil mi? Şarkı söylemeler.
3: Evet.
0: Biraz
3: kumbaya söylüyoruz.
0: Keşfe devam edeceğim. Bana takılma sen. Kartların ve karaoke salonunun yanı sıra herkesi beslemek için tam donanımlı iki mutfak buluyorum. Ve hepsi bu da değil. Burada kabinin içinde 73 yolcu sığacak kadar yer var. Demek istediğim rahat. Bacak aralığının benim boyumdaki biri için yeterli olması şaşırtıcı değil ama uzun boylu biri için bile yeterli. Bir süper galaksi yakıt ikmali yapmadan neredeyse 9000 kilometre boyunca yük taşıyabilir. Ama bazen bu menzil bile yeterli olmuyor. Uçağın tasarımcıları daha fazla yakıt tankı ekleyemedi. Bunun yerine neredeyse sınırsız menzil sağlayan radikal bir çözüm olarak bir havada dolum istasyonu buldular. Ve şu anda bir stajyer pilot saatte 480 kilometreden fazla yol alarak yerden 6000 metre yükseklikte eğitim uçuşuna çıkıyor.
4: Bir an için düşünün.
0: Biri şunu fark etti. Büyük uçaklar yeterince uzun mesafeler kat etmek için büyük yakıt yükleri taşıyamıyor. Ve başka biri neden birini tanker ve boru olarak yanımıza almıyoruz ve hareket halindeyken havada o uçağa bağlamıyoruz dedi. Beni şaşırtan şey ise insanlar bunu onayladı. Evet, bu deneme değer, bir şans vereceğiz. Yani birileri bunu ilk kez yapmak zorunda kaldı. Ve bunun alıştırmasını yapmanın tek yolu aslında yukarı çıkmak. Yani herhangi bir hatanın olabileceği yere gelmektir. Hayır, oraya gitmeyelim.
4: Geleceğimiz nokta burası. Tankerle ilk kez buluşacağız. Rota verilerine gidip 15.45'e koyarsam tam o anda orada bulunmamız gerekiyor. 5 saniye önde olduğumuzu söylüyor. Oldukça
0: evet.
4: Ve burada oraya zamanında ulaşmak için gereken hızı anlatıyor. Birazdan pilota 314'e kadar yavaşlamasını söyleyeceğim. Oraya biraz geç gitmek istiyoruz. Çünkü vardığımızda tankerin arkasında olmak istiyoruz. Bunu takip edebilir ve tam zamanında varmaya ne kadar yakın olduğumuzu söyleyebilirsin. Tabii tankercinin zamanında olduğunu varsayıyoruz. Erken ya da geç gelirse bahisler kapalıdır.
0: Ama beni şaşırtan şey, 10 yıllardır bu uçağın tüm güncellemelerini ve tüm yeni teknolojiye rağmen hala sen uçurmak zorundasın. Hala insan gözüne ihtiyaç var. Sen kontrol etmelisin. Yani hala insani bir süreç. Sadece git tuşuna basıp olmasını
4: evet.
0: Beklemiyorsun.
4: Evet, kesinlikle.
0: Şu anda bir uçakta oldukça bulutlu bir gökyüzünde başka bir uçağı gözlüyoruz. Bunu ondan kaçınmak için değil, ona yaklaşmak için yapıyoruz. Oldukça sıra dışı ve sinir bozucu bir konumdayız. Orada bir yerlerde, muhtemelen birazdan göreceğiz. Biraz daha yaklaştıkça.
4: Trafik çarpışmalarından kaçınma sistemimizde +1 olarak görebilirsin.
0: Evet.
4: Tankerimiz 16 kilometre solda.
0: Aslında genelde bir uçaktan kaçınmak için etrafa bakarsın.
4: Doğru. Ama bugün değil.
0: Ona bağlanmak için değil. Beni şaşırtan da bu. Yani aslında ona yaklaşmak için bir uçak arıyoruz.
4: Ve şimdi bakarsan görebilirsin.
0: İşte orada. Bu. Gerçekten bunun mümkün olduğuna inanamıyorum. Şu an bir uçaktayız ve bu devasa uçakla şu bize doğru gelen uçağa yaklaşıp hortumla birbirimize bağlanacağız.
5: Tankeri gördük ama bir anda yok oldu. Artık bulut dışında hiçbir şey görmüyoruz.
4: Tankeri önümüzde gördük ama şu bulutların evet. Arkasında yok oldu.
0: Çığlık atmak istedim.
4: Bir yükselme koordine ettik. 20.000 feet yerine 25.000'e çıkacağız.
0: Bağlanmak için mi?
4: Onun bizi bulutların tepesine çıkaracağını düşünüyoruz. Ve sonra bir buluşma yapabiliriz. Biz onun 1.5 kilometre gerisinde ve 1000 metre altındayız. Ve yükseliyoruz.
0: Ama bu korkutucu bir durum. Uçuyoruz, bulutlardayız. Orada başka bir uçak olduğunu biliyoruz. Bu bazen riskli olabilir. Öyle değil mi?
4: Evet.
5: Daha sonra bir yakıt tanker uçağının altına giriyorum.
6: Rakımı kontrol et, rakımı kontrol et.
0: Kendime bunun bir oyun olmadığını söylemeliyim.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
17: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
18: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa
19: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
20: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
21: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
22: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
25: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
24: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
26: Ben Chris.
27: Ben Max.
26: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
27: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
26: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
27: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
26: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
28: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Amerika'nın en büyük askeri kargo uçağında 6000 metrenin üzerinde uçuyorum. Yakıt tankeri uçağıyla tehlikeli bir buluşma girişiminde bulunmaktayız. Ancak bulutların içinde kayboldu.
4: Şu an telsiz iletişiminde olmasak ve diğer uçağın 22.000'i geçtiğini bilmesem bu biraz sinir bozucu olabilirdi.
0: Dikkat edin biraz dedi.
4: 22.000'i biraz aşacağımızı söyledi. Bu yüzden 1000 feet gidelim. 25'e kadar gitmeliyiz çünkü AR'ye kadar 2 seviye var. Bu nedenle bugün daha düşük yerine daha yüksek seviyede olacağız.
0: Devam ediyoruz.
4: Hazırda bekle.
0: Bulutlardan çıkıyoruz.
4: İşte orada. Tam üstümüzde.
0: Hızımızı koruyoruz.
4: Onu görüyorum. Arkasında kalalım. Gayet iyi gidiyoruz. Hava yakıt ikmali yapabileceğimiz yeni irtifaya gelene kadar bu pozisyonda kalacağız. Sonra işi bitireceğiz.
0: Hala mümkün olduğuna inanamıyorum. İki uçak birbirine yaklaşırken tankerin teknisyeni eylem için hazırlanıyor. Ve 7500 metrede doğrudan başka bir uçağın arkasında uçma düşüncesi yeterince korkutucu değilmiş gibi süper galaksinin tankerin aerodinamiğinden büyük boyutta olduğu ortaya çıktı.
4: Hava burnumuzun üzerinden aktığı için tankeri yukarı itiyor.
0: Evet.
4: Yukarı ya da aşağı yaptığımızda onlar da bunu yapmalı.
0: Uçaklar artık birbirine çok yakın. Süper galaksimiz tankerin uçağının sürmesi gereken bir yay dalgası yaratıyor. Ancak tankerin motorunun püskürttüğü hava uçağın dev kuyruğunu etkileyen türbülans yaratır. Aman tanrım. Yukarıdan gelen gürültü sondayı alacak olan kapağın açıldığı yerden geliyor. Uçuş güvertesinin titreştiğini hissediyorsunuz. Yanaşma girişiminde bulunmak üzereydik ve yüzbaşı Koareş, yüzbaşı Alex Jensen'a yerini veriyor. Uçak komutanlığına yeni terfi etti. Ancak 6 aydan fazla bir süredir böyle bir tankerle bağlantı kurmadı.
4: Hoş geldin. Hazır mısın pilot?
29: Hazırım.
4: Başla. en zor şeylerden biri de uçak kontrolünü sağlamaktır. Seni savurmaya başladığında işin gerçekten zor. Ne zaman hazırsan Alex.
1: Tamam.
4: Artık dikey sabitleyicimizi kullanmıyoruz. Hissettiğin sarsılma bu.
2: En zorlu uçuş yüksek hassasiyet gerektirdiği zaman mı?
4: Kesinlikle.
2: Yaptığım en çılgın şeylerin ilk 10 listesinde bu bir numara.
0: Kalbim birkaç ana organla birlikte ağzımda.
1: Kız. Rakımı kontrol et.
4: Egzozu görebilirsiniz. Onu kaybetmeye başladığımızda 15 metre olacak. Biraz daha yakın.
2: Koca demir yığınına bağlandık. Şimdi bir bütünüz. Kendime bunun bir oyun olmadığını söylemeliyim. Bu tamamen gerçek. Bu adamlar bunu gerçekten yapıyor.
4: Fena değil. Şu an iyi görünüyor, mükemmelsin.
3: Evet.
0: Şu anda rahatladım. Yüzbaşı Jensen mükemmel bir hassasiyetle kenetlendi. Gerçek bir görevde 23 bin litreye kadar yakıt değişimi yapılabilir. Yani uçağı 5 dakika daha bağlı tutmak zorunda kalırlar. Dahası eğitimin bir parçası olarak tankerleri dik bir dönüşe kadar takip etmelidir.
4: Ne zaman hazır olursanız sırayla teslim edeceğim.
1: Pilot kontrol noktası.
4: Pilot kontrol noktası.
2: İşlerin daha da yoğunlaşacağını düşündüğümde hala bağlıyken bir dönüşe girdik. Her iki uçakta yana yatıp birbirine bağlı halde sola dönüyor.
4: Görüş daha iyi. Dikey dengeleyicimizi motordan püsküren havanın etkisinin dışında tutmak için biraz sağa kaydırın.
2: Şimdi bağlantımız kesildi. Böyle baskı ve koşullar altında bu kadar incelikli becerilerle çalışan insanlarla iş yaparken böylesine bir hassasiyete hiç tanık olmamıştım. Tanık olduğum en etkileyici şeydi. Diğerleri hiçmiş.
4: Anlaşıldı yetmiş. Yüze kadar götür. Sonra devralacağım.
1: Tamam.
4: Bağlantı mükemmeldi.
0: Yüzbaşı Jensen işi tamamladı. Pilotlar alçalma ve nihayet inişe geçmek için tekrar değişiyor.
2: Biraz daha alçal, alçal, alçal.
0: Süper Galaksi düşman ortamlarda genellikle kısa ve hazırlıksız pistlere inmek zorunda. Aşırı ağır yüklerle güvenli bir şekilde yere temas etmek kolay bir iş olmayacak. Süper Galaksi uçağın gövdesine doğru bükülen ve katlanan benzersiz bir iniş takımına sahip. Bu sayede geri çekildiğinde kargo bölümünde hiçbir yer kaybı olmaz.
2: Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor. Pist görüş alanında.
4: Görüş alanı açık.
0: İniş yaparken bu 28 tekerleğe ve dev amortisörlere tamamen güvenmek zorundayız.
2: İnişe geçiyoruz.
4: Yeterli yüksekliğe eriştik.
2: Anlaşıldı. İniş takımları. 50, 40, 30, 20, 10. Temas. Tonlarca ağırlığında bir uçak olduğu düşünüldüğünde inişe geçtiğinde gayet kontrollüydü. Ve yere teması da oldukça nazikti. Muazzam bir inişti.
4: Bilgi veriyorum. 4 Humvee ve 2 yakıt kamyonumuz var.
0: Devasa Süper Galaksi C5M'deki inanılmaz yolculuğum ne yazık ki bitti. Çığır açan jet motoru tasarımından, bakım taleplerini silip süpürmesine kadar bu uçak arkasındaki özel insanlara bir mirastır. Uçuş ve tamir işlerinin ne kadarının göz ve insan eliyle yapıldığı çok şaşırtıcı. Ve bu yetenekli insanlar bu filonun uzun yıllar boyunca hizmette kalmasını sağlayacaktır. C5 Süper Galaksi'nin yerini alabilecek başka bir yedek yok. Ve 2045'e kadar geleceğe karşı korumalı. Yani en az 100 yaşına kadar görevde kalacak. Dünya çapında savaş ve barış zamanında kritik görevleri yerine getiren 100 yıllık bir hizmetin en iyi parçası. Bu çok büyük bir iş yapan, devasa boyuttaki bir uçak için uygun büyüklükte bir kariyer.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodin Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum.
4: Geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Elmi, Trivago.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ne onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: önce böyle havuzları hiç görmediniz. Görünce içine atlamak isteyeceğiniz harika havuzları birlikte keşfediyoruz. Hawaii sahilindeki mavi sulardan...
1: Çok güzel.
0: Yunan adalarında gizli kalmış bir havuza doğru yüzeceğiz.
2: Bu gerçek olamaz.
0: Kaliforniya'nın kum tepelerinde ufak bir gezintiye çıkacağız. Ve ormanın içinde inanılmaz bir havuz deneyimi yaşayacağız.
3: İlk kez böyle bir havuz görüyorum.
0: Şimdi mayonuzu yanınıza alıp yola çıkma zamanı. Çünkü bu programda dünyanın en gizli ve en güzel havuzlarından birkaçını tanıyacaksınız.
2: Buraya gelince önce şaşırıp kalıyorsunuz.
0: Yolculuğumuza Hawaii'nin en büyük adasında başlıyoruz. Bu adanın kuzey bölümünde lav kalıntılarının oluşturduğu gizli bir havuzu ziyaret edeceğiz. Bu adanın en çok ziyaret edilen kumsalı olan Kona sahili, yıllık ortalama 27 derecelik hava sıcaklığı ve dalgasız deniziyle Hawaii'nin en turistik sahili olarak öne çıkıyor. Ancak adanın kuzeyinde turist akınından uzak, gizli kalmış bir cennet var. Kiholo Körfezi olarak anılan bu bölgede siyah bir kumsaldan atlayacağınız şahane suların içinde birbirinden farklı deniz canlılarıyla yüzebiliyorsunuz.
4: Hep beraber Kiholo Körfezi'ne gidiyoruz.
0: Uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelen Elizabeth, Amy ve Alicia bu zamanı Kiholo Körfezi'nde geçirmek istiyor.
1: Beni şimdiden heyecan sardı.
0: Kızlar bu eğlenceli yolculuğa 19 numaralı otoyolun kenarından başlıyor.
4: İşte bu.
1: Evet.
4: Hadi gidelim.
0: Bu toprak yol müthiş bir lav taşı kumsalına çıkıyor.
4: İşte gidiyoruz.
1: Çok az kaldı.
0: Sağa dönün ve sahile kadar yürüyün. Gelgitte sular yükseldiğinde bu kayalıkların hepsi sular altında kalıyor. Ama sular çekildiğinde burası cennete çıkan bir patikaya dönüşüyor.
1: Vay canına, çok güzel değil mi? Şu güzelliğe bakar mısınız?
0: Siyah kum ve lav taşından oluşan 3 kilometreden uzun bir sahil şeridine sahip Kiholo Körfezi, turkuaz renkli eşsiz deniziyle öne çıkıyor.
4: Vay canına. Vay canına.
0: Bu körfezin sonunda lav taşından kıyıların arasında Vainanali'i lagünü bulunuyor. Güne bu güzel yerde yüzerek başlamak gibisi yok.
1: Deniz bugün çok güzel. Turkuaz renkte sularda yüzmeyeli çok oldu ve burada bizden başka kimsenin olmaması da çok güzel.
0: Eskiden balıkçıların avlanmak için kullandığı bu lagün şimdilerde doğal yaşamı korumak adına devlet himayesi altına alınmış.
1: Çok güzel. Burada kimse yok. Sanki özel havuzumuz gibi rahatça yüzüyoruz.
0: Suyun altına dalınca burada yalnız olmadığınızı görüyorsunuz. Körfez nesli tükenmekte olan yeşil kaplumbağalara ev sahipliği yaptığı için koruma altına alınmış. Bu canlılar deniz yosunuyla beslenir ve lav kayalıklarının üstünde güneşlenmeye bayılır.
1: Şu yavrunun güzelliğine bakar mısınız?
4: Aman tanrım, şuna
1: çok
4: bak,
1: güzel.
4: Bunlar kaç tane var dersin?
0: Ada içinde çıkan tatlı yeraltı suları lagüne akıyor.

0: Kıp deniz suyuyla karışıyor. Bu yüzden denizin tuzluluk oranı çok düşük oluyor ve bu durum kaplumbağalar için uygun yaşam koşulları oluşturuyor. Ayrıca lagün içinde olmaları onları vahşi hayvanlardan koruyor. Ve buradan ayrılmadan önce keşfetmeniz gereken gizli bir yüzme noktası daha var.
1: Şimdi yüzeceğimiz alanın kaynağı yer altında olduğu için buradaki su çok berrak ve çok soğuk. Bence bu şahane suda yüzmek ayrı bir keyif olacak. Evet, sanırım burada olacak.
2: Harika.
0: Lav kayalarından oluşan bu havuz ortalama 20 derecelik bir sıcaklığı olan yeraltı kaynak suyundan besleniyor.
1: Bu sayede üstümüzdeki tuzu da temizlemiş oluruz.
2: Bu harika bir duygu.
1: Umarım burayı bizden başkası bulmaz.
2: Burası eşsiz. Dünya üzerinde lav kayalarının arasında yüzebileceğiniz çok az yer var.
1: Bugün çok eğlendim ve burayı önceden bulduğumuz için bence çok şanslıyız.
2: Bu güzelliğe sahip olduğumuz için şanslıyız.
1: Bence güzel bir gündü.
2: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi hiç ara vermeden Yunanistan'ın Kifira Adası'na gidip eşsiz güzellikteki zümrüt yeşili bir havuzda yüzme fırsatı buluyoruz. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yaklaşık 1200 adası bulunur. Santorini ve Mykonos bu adaların en ünlüleridir. Bütün dünyadan her yıl milyonlarca turist buraya tatile gelir. Ama kalabalık olmayan bir yerde yüzmek istiyorsanız, Kifira Adası'nın el değmemiş sahilleri ve berrak suyuyla ünlü denizinde yüzmeyi tercih edebilirsiniz. Burada güzel sahillerden çok daha özel bir şey bulunuyor. Zira adanın batı kıyısında bulunan dik uçurumların kenarında doğal yollardan oluşmuş zümrüt yeşili bir havuz var.
3: Merhaba,
4: merhaba,
3: hoş geldiniz.
4: Tatlım, nasılsınız?
3: Nasılsınız?
5: İyiyim, iyiyim.
4: Hoş geldiniz Stefanos.
0: Kifira Adası'nda yaşayan John, Eleni ve Rigas bugün arkadaşları Galatea ve Stefanos'la Milopotamos adında ufak bir kasabada buluşup havuza kadar uzun bir yolculuğa çıkacak.
4: Yeşil havuza daha önce hiç gitmedim ve şu an oraya gideceğim için çok heyecanlıyım.
0: Milopotamos'tan Limnionas kumsalına 20 dakikalık keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz ve yolda ada tarihini yansıtan çok değerli kalıntılar görüyoruz.
5: Bunlar Orta Çağ'dan kalma kalıntılar, öyle değil mi?
0: Bunlar 1565 yılında Venediklilerin korsanlardan korunmak için inşa ettiği kalenin kalıntıları.
3: İşte manzara diye buna derim.
0: Ancak Limnionas kumsalına vardıklarında araba yolculuğu sona eriyor. Yolun geri kalan kısmına yürüyerek devam edecekler.
4: Hadi başlayalım artık.
0: Grubumuz yolculuğuna geniş bir açıklıkta devam ediyor. Bu yüzden buraya çevreyi bilen biriyle gelmelisiniz.
3: Evet arkadaşlar, zemin burada bizi çok zorlayacak. Bu yüzden çok daha dikkatli olmak zorundayız. Çok yaklaştık.
6: Evet, geldik sayılır.
0: Eğer sahilden itibaren doğru yönde ilerlerseniz 30 dakika içinde büyülü yeşil havuza varabilirsiniz.
3: Bu gördüğünüze inanamayacaksınız.
0: 25 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde olan bu havuz deniz seviyesinin 2 metre üstünde yer alıyor. Burası dillere destan berrak suyu ve zümrüt yeşili rengiyle öne çıkıyor.
6: Çok güzel.
4: Manzarası da ayrıca çok güzel. Bu havuzu ilk gördüğümde gözlerime inanamadım. Hayal ettiğimden ve fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzeldi. Harikaydı. Yeşil havuza hoş geldiniz.

0: Havuzun içindeki su, deniz suyu ve yeraltı suyunun karışmasıyla meydana geliyor. Burası yüzyıllar öncesinde devasa bir mağara duvarının çökmesiyle meydana gelmiş ve o zamandan günümüze kadar ulaşmış. Suyun bileşimi sayesinde güneş ışınları dipteki kayalara çarpıyor ve havuz zümrüt yeşili rengini alıyor. Kayaların yapısı havuza canlı bir renk katıyor.
1: Burası gerçekten büyülü bir yer.
2: Bu her anlamda harika bir deneyimdi. Buraya gelip bu havuzda mutlaka yüzmelisiniz. Size Yunanistan'daki en güzel tatil deneyimini yaşatacak olan bu havuz, küçük bir ada olan Kitira'da yer alıyor.
0: Şimdi de Kaliforniya'ya gidip Los Angeles'ın 320 kilometre kuzeyinde ve kalabalıktan uzak bir sahilde adrenalin seviyesi yüksek dakikalar yaşayacağız. Kaliforniya'nın en büyük iki şehri olan Los Angeles ve San Francisco yılda toplam 70 milyon turist ağırlıyor. Bu batı yakası için harika bir sayı. Turistik açıdan önemli olan bu iki şehir arasında bulunan sahil şeridinde dünyaca ünlü şarap mahzenleri, milli parklar ve huzur dolu sahil kasabaları bulunuyor. Ve bir de o kadar huzur dolu olmayan başka bir sahil daha var. San Luis Obispo County yakınlarında bulunan sahil şeridinde farklı büyüklükte yüzlerce kum tepesi var ve adrenalin tutkunları burada otomobil sürüyor. Siz de heyecan dolu bir tatil için Pismo sahilini mutlaka ziyaret etmelisiniz.
3: Burası çok çılgın bir yere benziyor.
4: Kesinlikle öyle. Burayı nereden buldun?
0: Heyecan arayan üç arkadaş, Josue, Lexi ve Michelle buraya ilk kez geldi ve aradıkları heyecanı fazlasıyla bulacaklar.
3: Umarım kullanması çok zor değildir. Çok güzel olacak.
4: Merhaba. Öyle değil mi Zek?
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Teşekkür ederim.
5: Buraya daha önce geldiniz mi?
6: Hayır.
5: Tamam.
6: Hayır.
5: Burası Kaliforniya'da araç kullanabileceğiniz tek sahil. Hazırsanız sizi ufak bir gezintiye çıkarıp sonra da sahilin bir bölümüne serbest bırakacağız. Umarım güzel vakit geçirirsiniz.
3: Sağ ol. Bu çok güzel.
0: 600 hektarlık geniş bir alana kurulmuş olan Oceano Kumul Tepeleri 1900'lü yılların başından beri türlü araç yarışına ev sahipliği yapmakta. Ve bugün bu gelenek hala devam ediyor.
3: Hazır mısınız kızlar?
4: Hadi başlayalım.
5: Harika. O zaman beni takip edin. Burada 1 metrelik tepede var, 30 metrelik tepede. Bazen tepede olduğunuzu bile düşmeye başladığınız zaman anlıyorsunuz. Aslına bakarsanız bu işin heyecanı da burada yatıyor.
4: Önce kendimizi havada uçarken bulduk ve sonra yere düşünce her tarafımız kum oldu. Michael korkudan çığlık çığlığa bağırıyordu ama eğlence her halinden belliydi. Çok keyifliydi.
0: Ancak Oceano Kumul Tepelerinde otomobil kullanmanın en eğlenceli yanı yolculuğun sonunda beliriyor.
4: Şunu gördün mü?
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
13: Bu var ya,
14: blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Nefis.
16: pis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Kaliforniya sahil şeridi 600 hektarlık bir alanda gizli kalmış heyecan verici kumul tepelerine ev sahipliği yapıyor ve insanlar burada otomobil sürüyor. Ancak yolun sonunda macera tutkunlarını çok daha büyük bir şey bekliyor.
7: Zek bizi bir tepenin arkasına yönlendirdi ve birden önümüzde mükemmel bir okyanus manzarası belirdi. Sahilde kimse yoktu ve gerçek olamayacak kadar güzeldi.
6: Yolun sonu 7 kilometrelik tenha bir sahil şeridine çıkıyor. Burayı bilen çok az kişi var. Bu yüzden bölge çok kalabalık değil. Ayrıca ortalama deniz suyu sıcaklığı da 19 derece.
8: Hazır mısın? Koşalım.
9: Koşalım hadi.

0: Ben Kaliforniya'da doğup büyüdüm ve hayatım sahillerde geçti. Ancak böyle bir sahilin varlığından haberim yoktu. Sanki sahil bize ayrılmıştı.
1: Bu sahilde deniz genelde çok dalgalı değil ve insanlar burada rahatça tahtasız sörf yapabilir. Bu açıdan baktığınızda burası gezegendeki en eğlenceli ama bir o kadar da huzurlu yerlerden biri olabilir.
0: Bugün Kaliforniya'da yaşadığım için ne kadar şanslı olduğumu bir daha anladım.
2: Bugün gerçekten çok eğlendim ve aslına bakarsanız hayatım boyunca asla unutmayacağım bir heyecan yaşadım.
1: Hiç ara vermeden Avustralya'ya geçiyoruz ve Sydney'nin hemen dışında ormanın içinden geçen ve olağanüstü bir havuza giden gizli bir patikayı kat etmek istiyoruz. 4 milyon kişinin yaşadığı Sydney, dünyanın en iyi şehirleri arasında gösteriliyor. Ancak bu durumda bile şehrin dışına doğru ufak bir kaçamak yapmak gerekebiliyor. Neyse ki şehrin hemen dışında, okyanus kıyısında bulunan 15 bin hektarlık Royal Milli Parkı var. Burası 1879 yılında, yani Yellowstone'dan 2 yıl sonra dünya üstünde milli park ilan edilen ikinci bölge olmuş. Ancak bu milli park içinde Sydney'de yaşayanların bile bilmediği bir yer var. Burada ufak bir şelale ve onun beslediği Kelly's Falls şelale havuzu var. Gözden uzak, huzur verici bir ses ve olağanüstü güzellik.
0: Şu an Kelly's Falls'a doğru hareket etmeye başladık.
1: Sydney'de yaşayan Rachel, Reese ve Dean bu şelalede ilk kez yüzmek için yola koyuluyor.
3: Şu manzaraya bak.
0: Vay canına.
1: Sydney'den 30 dakika süren bu yolculuk sırasında eşsiz manzaralı bir bölgeden geçiyorsunuz. Uçurum viyadüğü olarak adlandırılan bu yol genelde otomobil reklamlarında kullanılıyor. Garavara koruma alanına girince aracımız için bir park yeri buluyor ve yola yürüyerek devam ediyoruz. Yolculuğun bu kısmında belli bir yol olmadığı için şelaleye giderken suyun sesini dinlemeniz gerekiyor.
0: Şelalenin sesi duyuluyor ve bu sayede biz de yaklaştığımızı anlıyoruz.
3: Galiba sola dönmeliyiz. Buradan deyin. Şelaleye giden daha kolay bir yol var ama ne yazık ki şu an onu bulamıyoruz. İşte gidiyoruz.
1: Bu yoldan giderek 15 dakika içinde şelaleye varabilirsiniz. Ama bunun tehlikeli bir yolculuk olduğunu söylememiz gerek.
0: Aa, Tanrım.
3: Hadi gel.
4: Aman Tanrım.
3: Şuraya bak, ne hale geldin.
0: Aa, orada çok korktum. Neyse ki reis var.
1: Neyse ki varacakları yerde çok daha fazla eğlenecekler.
3: Ormanın içinden geçiyorsunuz ve birden karşınızda şahane bir şelale buluyorsunuz.
0: Aman Tanrım.
1: Kelly's Falls çok katmanlı granit taşlardan oluşan bir şelale olup altında 8 metre genişliğinde bir havuz oluşturuyor.
0: Çok
3: güzel.
0: Öyle değil mi? İnanılmaz bir şey.
3: Cennet gibi bir yer.
0: Şelaleyi ilk gördüğüm anda neye uğradığımı şaşırdım.
3: Suya atlayıp ne durumda olduğuna bakacağım. Çok soğuk. Buz gibi.
1: Avustralya'nın yağmurlu mevsiminde su derinliği 4 metreyi bulabiliyor ve sıcaklığı da 18 dereceye kadar düşüyor.
0: Şu an çok rahatladım ve kendimi çok canlı hissediyorum.
1: Ancak şelalenin asıl eğlenceli kısmı ufak bir tırmanıştan sonra başlıyor.
3: Şelalenin üst kısımlarına çıkmak için zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik. Zemin çok kaygandı ama sonunda bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz.
0: Evet, işte bu. Burası çok güzel, öyle değil mi?
1: Şelale boyunca 8 metre tırmandıktan sonra sizi farklı ve biraz da sert bir şekilde ıslanacağınız bir platform karşılıyor.
3: Platforma çıkarak şelalenin altında durabiliyorsunuz ve bence bu harika bir his. Bu güzellikten şu ana kadar haberimin olmaması benim hatam olmalı.
0: Bu çevrede olan herkesin Kelly's Falls'u mutlaka görmesi gerekiyor. Emin olun yolculuğa değer.
1: Ancak Avustralya'da gizli bir yüzme yeri daha var. Burası Sydney'nin 160 kilometre güneyinde yer alan ve beyaz renkli kumsalına rağmen epeyce tenha olan bir yer. Beyaz kumsal, şahane bir deniz ve kafa dinleyebileceğiniz bir sessizlik. Mutluluğun tanımı bu olsa gerek. Avustralya'nın bu bölümü Shoalhaven olarak biliniyor. Burası 115 kilometrelik uzun bir sahil şeridi ve içinde 109 şahane kumsal var. Bu kumsalların en ünlüsü olan Jervis Körfezi her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ama bu turistlerin neredeyse hiçbiri Greenfield kumsalında kendi cennetlerini yeryüzünde yaşayabileceklerini bilmiyor. Bunun için sadece Jervis Körfezi'nden ufak bir yolculuğa çıkmaları gerek.
5: Tanrım, bugün hava çok güzel.
1: Bu çevrede yaşayan Jasmine ve Emma bugün Greenfield kumsalında ilk kez sörf yapacak olan arkadaşları Christy ile buluşuyor.
6: Ben de aslında bu bölgede yaşıyorum ama daha önce Greenfield'a hiç gitmedim. Bu yüzden herkesin övgüyle bahsettiği bu dillere destan kumsalı keşfetmek istiyorum.
1: Kumsal turistlerin sıkça ziyaret ettiği 500 kilometre kare büyüklüğündeki Jervis Körfezi Milli Parkı'nda yer alıyor. Doğru yolu seçtiğinizde 5 dakikalık bir yürüme mesafesinden sonra turistlerden uzak, sessiz, sakin ve tertemiz bir kumsala çıkıyorsunuz.
7: Ah işte bu! Çok güzel!
1: 400 metre uzunluğunda bembeyaz bir kumsalı olan Greenfield'ın bir tarafında yemyeşil ormanlar yer alırken diğer tarafında turkuaz rengi bir deniz var.
7: Deniz tam istediğimiz durumda. Hava çok güzel ve bence bugün harika bir gün geçireceğiz.
5: Evet.
1: Su sıcaklığı yıl boyunca 25 derece ortalamasında seyrediyor ve kumsalın içeri kıvrılması dalgaların gücünü ciddi oranda kırıyor.
7: Deniz harikaydı. Tabii ki eğlenceliydi.
1: Ancak Greenfield kumsalında doğru zamanı yakalayınca harika bir sörf deneyimi yaşayabilirsiniz. Birazdan iki kıta arasında gizemli bir dalış yapacağız. Ve sonra dünyanın en çılgın havuzlarından birini ziyaret edeceğiz.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Kapıyı aç.
16: Merhaba, nasılsınız?

temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı ilağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Jervis Körfezi pek çok güzel kumsala ev sahipliği yapıyor. Greenfield sahili ise bu güzide kumsallardan sadece biri. Ama turistlerin bu güzelim mekandan haberi bile yok. Ancak sessiz olması burada eğlence olmadığı anlamına gelmiyor.
15: Christy deneyimli bir sörfçü. Hatta tipik bir Avustralyalı gibi neredeyse kundaktan beri sörf yapıyor ama ben değilim.
14: Ancak bu sahilde sörf dışında yapılacak pek çok şey var. Örneğin kayalıkların arasındaki gelgit çukurlarında vakit geçirebilirsiniz. Tabii ki kadınların gözdesi beklendiği üzere bembeyaz sahilde güneşlenmek olacaktır.
15: Bu sahil dünyanın en beyaz kumsalı olabilir. Çünkü toprak yapısı çok yumuşak ve yıl boyunca buralar tertemiz duruyor.
14: Ayrıca toprağın rengi ve yapısı sayesinde diğer kumsalların aksine burada güneş ışınları toprağa işlemiyor ve kum gün boyunca hiç ısınmıyor.
16: Koca kumsalda tek başına olma düşüncesi keyifli bir şeymiş. Kendimizi tropik bir adadaymış gibi hissettik. Çünkü yanı başımızda vahşi hayvanlar vardı ve ormanla denizin buluştuğu bir yerdeydik. Tipik bir Avustralya'ya yaz günüydü. Her şey çok güzeldi.
14: Şimdi Avustralya'dan doğuya doğru gidip Fiji Adalar ülkesinde dünyanın en izole kumsallarından birine varıyoruz. Fiji 300'den çok adadan oluşuyor. Ancak bunların sadece 110 tanesinde yaşam var. Turistler en çok ikinci büyük ada olan Viti Levu ve beşinci büyük ada olan Taveuni adalarını tercih ediyor. Ancak ülkenin asıl güzellikleri çok daha ufak bir adada bulunuyor. İşte karşınızda küçük ama özel bir ada olan Matangi. Buraya geldikten sonra Horseshoe Bay kumsalında ve olağanüstü güzellikteki denizde kendinizi kişisel adanızdaymışsınız gibi hissedebilirsiniz.
17: Merhaba.
18: Sonunda gelebildim.
17: Evet, buna sevindim.
18: Şimdi çok şuraya
17: heyecanlı mısın bakalım?
16: Evet.
14: Bugün Amerikalı değişim öğrencisi Erika, Avustralyalı arkadaşı Sarah ile Taveuni Adası'nda bir araya geliyor. İkili Horseshoe Bay'e gitmek için bütün hazırlıkları yapıyor.
17: Bu kumsaldaki suyun rengini çok merak ediyorum. Ayrıca aynı bölgede mercan resifleri de çok güzel duruyormuş.
14: Matangi özel bir işletmenin olduğu için buraya sadece 20 dakikada bir özel deniz taksisiyle ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu adaya varınca burada yaşayan yerel halk sizi büyük bir coşkuyla karşılıyor.
17: Biz Matangi Adası'na yaklaştıkça buradaki karşılamanın coşkusunu daha derinden hissedebiliyorum. Bu olay gerçek olamayacak kadar
16: iyi. Yok böyle bir şey.
14: Matangi 1986 yılına kadar Hindistan cevizi üretimi için kullanılıyordu. Ancak şu an zenginler için bir kaçamak tatil fırsatına dönüştü.
17: cennet gibi bir yer burası.
14: Bunların hepsinden uzaklaşmak 5 dakikalık bir tekne yolculuğuna bakıyor. Adanın diğer tarafında bulunan Horseshoe Bay kumsalına sadece özel rezervasyonla adım atabilirsiniz.
16: Aman tanrım!
17: Suyun masmavi bir rengi ve ormanın da yemyeşil bir rengi var.
16: Kumsal da bugün yine bembeyaz.
14: Bu kumsal adını at nalına ciddi olarak benzemesinden almış. Burası çok eskiden volkanik bir kratermiş. Ancak bir bölümü çökmüş ve sonunda bu şekil oluşmuş. Buradaki su sizi adeta içeri davet ediyor.
16: Evet, 1, 2, 3.
17: Bu harika bir duygu.
14: Adanın çevresinde çokça mercan kayalığı var ve gözlükle dalarsanız eşsiz deniz canlılarını görebilirsiniz. Örneğin mavi deniz yıldızını.
16: Deniz çok sıcak ve saatlerce içinde kalsam bile üşümem diye düşünüyorum. Bu sırada mercan kayalıklarını gezip bu eşsiz güzelliğe tanık oluyorum.
14: Ve sonra tek başınıza tadını çıkarabileceğiniz kumsala adımınızı atabilirsiniz.
16: Şu an burada sadece biz varız. Bu hiçliğin ortasında garip bir huzur veriyor. Burada olduğumuz için çok şanslıyız.
14: Dilerseniz işletme size yemek ve özel bir plaj kulübesi bile ayarlayabiliyor.
16: Çok güzel olmuş. Harika.
14: Ve belli su sporlarını da yapabiliyorsunuz.
17: Şimdi şu kanolardan birine atlayıp sonra da kendimizi masmavi sulara bırakacağız.
16: Şu an yaşadıklarım karşısında ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Burası gerçekten çok güzel ve bu körfezde şu an bizden başka kimse yok. Hiçliğin ortasında olduğumuzu düşünmek bile heyecanlanmama sebep oluyor. Gerçekten çılgınca bir şey.
17: Burası haritada ufacık bir nokta gibi duruyor ama hissettirdikleri gerçekten çok büyük.
14: İster inanın ister inanmayın ama şimdi Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan İzlanda'ya gidip iki kıtanın birbirinden ayrıldığı noktaya dalacağız. Sadece 300 binlik nüfusu olan İzlanda, Avrupa'nın nüfus yoğunluğu en düşük ülkesi. Ancak burası aynı zamanda Amerika ve Avrupa tektonik plakalarını birbirinden ayıran noktada bulunuyor. Bu açıdan burasının önemli bir yeri var. Buraları helikopterle gezmek kadar heyecan verici bir şey varsa o da iki tektonik plakanın ayrıldığı yere dalmaktır. İşte karşınızda Silfra Yarığı Sualtı Kanyonu. Bugün dalgıç Matias, Lydia ve onun erkek arkadaşı Emil'e Silfra Yarığı'ndaki ilk dalış deneyimlerini yaşatacak.
18: Kar olmadığı için çok şanslıyız.
19: Evet, bu çok iyi oldu. Sizin için güzel bir deneyim olacak.
14: Reykjavik'ten 40 kilometre uzaklıktaki Thingvellir Ulusal Parkı'na varıyoruz. Ve önce bu eşsiz dalış alanına yukarıdan bakıyoruz. Bu güzellik karşısında büyülenmemek elde değil.
19: Bu gördüğünüz dünyaca ünlü dalış alanımız. Ve karşıdaki bölüm Amerika plakasına bağlıyken, bu tarafta yer alan topraklarsa Avrasya tektonik plakasına bağlı. Bu iki taraf her yıl olduğu gibi bu yılda 3 milimetrelik bir ayrılma yaşıyor. Ve bu sayede toprak yapısı zemine biraz daha oturmuş olacak.
18: Hep böyle bir şey yapmak istemiştik. Şimdi de böyle bir şansımız varken değerlendirmek istedik.
14: Tahmin edeceğiniz üzere burada su çok soğuk. Bu yüzden vücut sıcaklığını korumak için ekip tarafından özel dalgıç ekipmanları kullanılacak.
19: Bu özel bir dalış ekipmanı ve soğuktan daha iyi korunmak için kıyafetin içine hava sıkıyoruz. Bu ciddi bir ısı izolasyonu sağlıyor ve bunun yanında daha kaslı görünmemi sağlıyor.
14: Dalış kıyafetlerini giyen ekip merdivenlerden aşağı iniyor ve eşsiz bir deneyim için serin sulara dalıyor. Dünyanın en temiz sularından birine sahip Silfra Yarığı'nda isterseniz suyu içebilirsiniz. Görüş mesafesi ise 100 metrenin üstünde. Plakalar arası çatlaklardan geçerken uçuyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz.
18: Bu harika bir deneyimdi. Suyun altında olmamıza rağmen çok uzun bir görüş mesafemiz vardı.
20: Eşsiz bir deneyimdi.
14: İlk olarak Deep Crack'ten geçiyorlar. Burası kanyonun en derin ve en dar bölümü. Derinliği 23 metreye kadar çıkabiliyor. Burada kollarınızı iki yana açıp aynı anda iki kıtaya birden dokunabilirsiniz.
18: Dalış sırasında kollarımı uzatıp aynı anda iki kıtaya birden dokunabiliyordum. Bu harika deneyimi herkesin mutlaka yaşamasını isterim.
14: Bir sonraki bölüm olan Silfra Hall'da derinlik 10 metreye kadar çıkıyor ve burası çok daha geniş olan Katedral adlı bölüme açılıyor.
18: Oraya girince çatlağın genişliği karşısında büyülenip kalıyorsunuz. Nefes kesici bir andı ve her saniyesinde keyfini çıkardım.
14: Buradan sonra kumul bir zeminden geçip Silfra Lagünü olarak adlandırılan son bölüme varıyorsunuz. Burası çok sığ ama geniş bir görüş alanı var.
18: Çevrenize bakınca suyun içinde öylece süzüldüğünüzü hissediyorsunuz.
14: Buraya yılın her zamanı gelebilirsiniz. Ancak kışın sadece 4 saatlik gün ışığı olduğunu unutmamanız gerek. Günün erken saatlerinde gelirseniz tek başınıza eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.
18: İzlanda'nın dalgıçlar için bir numaralı durak olması gerektiğini düşünüyorum. It was incredible.
14: Şimdi Orta Amerika'nın küçük bir ülkesi olan Belize'ye gidiyoruz. Burada ülkenin tam ortasında bulunan yağmur ormanlarının içinde bir şelale oluşmuş. Meksika'nın Tucatan Yarımadası'nın güneyinde bulunan Belize'nin Karayip Denizi'nde 550 kilometrelik bir sahil şeridi var. Turistler genelde bu bölgelerde tatil yapıyor. Ancak ülkenin iç kesimleri de çok güzel ve bir o kadar bakir. Burada henüz keşfedilmemiş bir sürü doğal güzellik var. 400 kilometre karelik bir alana yayılmış olan Cox Comb Doğal Yaşamı Koruma Alanı da bunlardan sadece biri. Bu bölge dünya üstünde jaguarların koruma altına alındığı ilk alan. Bunun yanı sıra bizlere eşsiz bir dağ manzarası, doğal patikalar ve olağanüstü şelaleler sunmakta. Bunlardan biri olan Tiger Fern Şelalesi'ni ziyaret etmek üzere bu bölgeye doğru hareket edeceğiz.
21: Sabahları buna benziyor.
14: Bu bölgede yaşayan Javier ve Kristin bugün şelaleyi gezmek için rehberleriyle buluşacak. Rehber gelene kadar ufak bir hediyelik eşya mağazasında bekliyorlar.
21: Gezeceğimiz yerler beni heyecanlandırıyor ama önemli olan Javier'le beraber bir şeyler yapmak.
22: Merhaba.
21: Merhaba.
22: Benim adım Ames.
21: Teşekkür ederim.
22: Javier. Merhaba. Kristin, memnun
21: Kristin.
22: Oldum.
21: Evet.
20: Ben Javier. Bize rehberlik aynen edeceksin öyle, değil mi?
14: Bu bölgede 32 kilometrelik çizili yol var. Ama şelaleye ulaşmak için 305 metrelik bir yüksekliğe tırmanacağız ve bu bütün günümüzü alan yorucu bir macera olacak.
22: Bu yaklaşık 6 saatimizi alacak.
21: Güçsüz düşersen beni bırak ve yola devam et.
20: Seni seviyorum.
14: Şelaleye giden 7 kilometrelik yol sık bir ormandan geçiyor. Burada gezinirken yolunuzu kaybetmeniz işten bile değil. Ayrıca yolda pek çok farklı şeyle karşılaşıyorsunuz.
18: Aman
20: yok
18: tanrım!
20: Artık. Burada
22: bakın
20: ne
22: burada
20: böyle?
22: Ne var?
14: Yol üstünde karşılarına 1984 yılında düşen ufak bir yolcu uçağının enkazı çıkıyor. Bu uçağın içindeki 3 kişi de hayatta kalmayı başarmış.
22: Ormanda kaybolan bir şey bazen yıllarca gizli kalabiliyor çünkü buraya pek kimse uğramıyor. Bu yüzden bu uçak yıllardır burada kalmış durumda. Safe, so to speak.
14: Yolculuğun tırmanış kısmına geldik ve çiftimiz hafiften yorulmaya başladı. Ama yaklaşık 15 dakika sonra şelalenin sesi duyulmaya başlayacak ve yorgunluklarının karşılığını fazlasıyla alacaklar.
22: Sanırım hedefe vardık.
18: Şu güzelliğe bakar mısın?
14: Birazdan Bali'ye gidip eşsiz güzellikte bir havuzun keyfini çıkaracağız.
18: Aman tanrım, harika bir yer.
23: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor?
0: Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
23: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
24: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
25: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
26: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
25: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
26: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
28: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
27: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
29: Ben Chris.
30: Ben Max.
29: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
30: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
29: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
30: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
29: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
31: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
32: Belize'de bulunan Coxcomb Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda yağmur ormanlarından geçen onlarca kilometrelik patika Tiger Fern Şelalesi'ne çıkıyor. Buraya ulaşmak her ne kadar zor olsa da vardığınız zaman buna değdiğini görüyorsunuz.
33: Sanırım hedefe vardık. Sonunda
34: şimdi
33: geldik.
34: Şimdi sen iyi bakar mısın?
32: Tiger Fern Şelalesi'nin alt kısmı 7 metre yüksekliğinde ve derinliği 15 metreyi bulan bir havuzun içine dökülüyor. Çiftimiz uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra hemen üstünü çıkarıp kendilerini şelalenin serin sularına bırakıyor.
34: Bu çok evet. Rahatlatıcı.
20: Bu beklediğimden çok daha güzel. Harika.
34: Çevremizin ağaçla kaplı olması burayı özel havuzum gibi hissetmemi sağlıyor. Harika bir duygu bu.
32: Şelalenin alt kısmı bu şekildeydi. Ama çiftimiz yukarıya doğru çıktıkça kendilerini başka bir sürprizin beklediğinden habersiz.
34: İşte bu. Burası ilk gördüğümüz şelaleden çok daha büyük.
32: Tiger Fern Şelalesi'nin üst kısmı 15 metre yüksekliğinde. Genişliği yaklaşık 20 metreyi ve derinliği de 15 metreyi bulan bir havuzun içine dökülüyor. Doğrudan içine atlamak için harika bir havuz.
20: Evet. Ayağımın yanında ufak balıklar var. Ve şu an ayaklarıma spa tedavisi uyguluyorlar. Rahatlatıcı bir etkisi var.
32: Ayrıca şelalenin altında durup kendinize güzel bir masaj yaptırabilir, sonra da şelale havuzunun serin sularına kendinizi bırakabilirsiniz.
20: Burada yüzerken kendi özel havuzunuzda olduğunuz hissine kapılıyorsunuz. Çünkü çevrede hiç kimse yok. Ve çift olarak yalnız kalabileceğimiz bir yerin olması çok güzel. Buraya bayıldım.
34: Ben burada doğdum ve burada büyüdüm. Ama buna rağmen bu şelaleye ilk kez gelmiş olmam
20: bence
34: benim hatam.
20: Bence önemli olan nereye gittiğin değil. Önemli olan o yolculuktan keyif almandır. Ancak buraya geldikten sonra her şeyi unuttum ve keyif almaya baktım.
32: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki bir adasına gidiyoruz. Guam Adası'nda bulunan Yona kasabası, ada sakinlerinin en sık ziyaret ettiği kumsallar arasında yer alıyor. Mariana Ada topluluğundaki en büyük ada olan Guam, uzun yıllar süren volkanik aktiviteler sonucunda oluşmuş. Hatta 57 bin hektarlık bir alana yayılmış olan bu garip ada, yerin 12 kilometre altında bulunan volkanik bir dağın zirvesini oluşturuyor. Buraya gelen turistler genelde Tumon Körfezi'ndeki ultra lüks tatil işletmelerini tercih ediyor. Ancak birkaç kilometre güneydoğu yönünde zemin yapısı değişiyor ve karşınıza dağlık bir bölge çıkıyor. Bu dağların hemen ardında bulunan Taga Cheng sahili tatilcilere uçurumların hemen yanında eşsiz bir dalış bölgesi sunuyor.
3: Şu an sahile gitmek için en uygun zaman çünkü sular yükseldi. Şnorkel yaparız diye düşünmüştüm.
34: Bak beni şimdiden heyecan sardı.
32: Alfredo, Sara, Vanessa ve Jaren Guam Adası'nın kuzeyinde yaşıyor. Ama Taga Cheng sahilini henüz görme fırsatları olmamış.
4: Evet arkadaşlar, hazır mısınız?
34: Evet, hadi gidelim. Evet, ben hazırım.
4: Şnorkelle yüzmeyi çok istiyorum ama bu göründüğü kadar kolay bir şey değil.
32: Ekibimizin Dededo'dan Yona'ya olan yolculuğu yarım saat sürüyor. Sonra kıyıya doğru gidiyorlar. Bu sırada Taga Cheng Sahil Parkı'na araçlarını bırakıyorlar.
34: Aman tanrım,
4: çok güzel
34: çok
4: değil
34: güzel.
4: Mi?
32: Vardıkları yerin harika bir okyanus manzarası var. Ama ekibimiz gördüğü ilk kumsalda durmaya niyetli değil. Çünkü kıyı boyunca biraz yürüyüp çok daha güzel ve saklı bir bölgede yüzecekler.
34: Bu nasıl bir
20: i̇şte
34: güzelliğe
20: bu.
34: Bakayım. Çok bayıldım.
20: Evet.
32: Taga Cheng kumsalının çevresi kireç taşı kayalarıyla çevrili. Ayrıca mercan kayalıkları denizin içinde yaklaşık 100 metre boyunca devam etmekte. Bu da geniş bir alanda sığ suların oluşmasına neden oluyor. Denizin tertemiz olması sualtı araştırmaları için büyük bir fırsat. Burada su gayet sıcak ve temiz olduğu için görüş mesafesi çok yüksek.
34: Uzun bir yürüyüşten sonra burada serinledik. Bu kendimize gelmemizi sağladı.
32: Gelgitte deniz seviyesi belli bir yere ulaştığı zaman denizin içinde 6 metrelik bir havuz beliriyor.
4: Suyun içinde birkaç farklı tür balık var. Bir tane deniz sıyarı gördüm ve işte bu bölge bana yeter.
32: Okyanusun derinliklerine dalan ve eğlenen ekibimiz 60 metrelik bu gizli kumsalda önce güzelce dinlenip sonra da kimseyi rahatsız etmeden eğlenmeye devam ediyor.
34: Güzel bir günü geride bıraktık. Buraya arkadaş grubuyla gelip gerçek bir ada sakini gibi eğlendik ve Guam Adası'nın dillere destan kumsalında keyifli vakit geçirdik. Evet öyle.
32: Yeterince gezdik, öyle değil mi? Şimdi dinlenme zamanı ve bunun için sizleri lüks bir otele götüreceğiz. Bu otel belki gizli bir yerde değil ama bizlere dünyanın en iyi havuz deneyimlerinden birini yaşatıyor. Şimdi Endonezya'nın Bali Adası'na gidip Ubud şehrindeki lüks bir otele misafir olacağız. Buranın havuzunu görünce diğer havuzlar size çok sıradan gelecek. Tanrı'nın adası olarak bilinen Bali, şahane kumsalları ve iç kısımdaki yağmur ormanlarıyla yılda 8 milyon turisti ağırlıyor. Buradaki oteller genelde misafirlerine harika aktiviteler ve inanılmaz bir gece hayatı sunarken, birinin odak noktası sadece huzur ve sükunet. Dağın tepesinde öylece duran ve toplamda 44 odası olan bu işletme, dünyanın en güzel havuzlarından birini bünyesinde barındırıyor. İşte karşınızda Hanging Gardens. Nick ve Shay işlemleri bittikten sonra odalarına geçecek. Tabii bu özel otelde asansör bile özel olmalıydı. Buyurun izleyin.
34: Bu otelde farklı bir asansör var. Aşağı inip ya da yukarı çıkarken asansörü çağırıyorsunuz ve biri teleferiye benzeyen bu şeyle gelip işinizi görüyor. Farklı ve güzel bir yöntem.
32: Otel Ayung Nehri'ni gören 45 derecelik bir yamaçta duruyor. Bu yüzden otelin her yerinde nefes kesici bir manzara var.
0: İşte geldi.
34: Harika.
32: Ve odaya varınca bile şahane sürprizler devam ediyor.
0: Vay canına.
34: Aman tanrım, burası çok güzel.
32: Her suite'in kendine özel havuzu olan enfes manzaralı bir balkonu var. Burada farklı bir otelde olduğunuzu her an hissediyorsunuz.
0: Şu olaya bakar mısın? Bu alan tamamen bizim ve içinde bir de minibar var. Odamızın kendi havuzu olması ayrıca güzel.
34: İlk kez böyle bir şey görüyorum.
32: Bu özel havuzlar belli bir sıcaklıkta tutuluyor ve eşsiz bir manzaraya bakıyor. Size özel olması da başka bir avantaj.
0: Bu odayı tasarlarken her şeyle özel hissetmeniz için özen göstermişler. Buraya girince sanki kendi evindeymiş gibi hissediyorsunuz. Harika bir şey.
32: Ancak otelin eşsiz havuzunu görünce kendi havuzunuzu bir anda unutuyorsunuz.
0: Buranın manzarası da çok güzelmiş.
34: Aman tanrım.
32: Otelin havuzu her anlamda eşsiz bir yapıya sahip. İki katlı tasarlanan bu olağanüstü havuz, sonsuzluk hissi vermesiyle insanın aklını başından alıyor.
0: Gerçek olamayacak kadar güzel.
34: Merdivenleri inince önünde havuzda iki basamağa ayrılıyor ve bir de sonsuzluk hissi vermesi olağanüstü olmuş. Arkada bir de güzel bir tapınak var. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Aman tanrım, bu çok güzel.
32: Üst taraftaki havuz 12 metre uzunluğunda ve derinliği de 2 metre.
34: Ağzınızı açınca nefesinizden oluşan baloncukları görüyorsunuz. Su o kadar temiz, önünüz tamamen açık duruyor. Ayrıca su yüzeyine çıkınca sanki dünyanın sonundaymış hissi yaşıyorsunuz.
32: Ve bir de alt taraftaki şahane havuz var.
34: Üst taraftaki havuz buradan aşağı akıyor ve bu bir tür şelale hissi veriyor.
32: Alt taraftaki havuzun ortasında ufak bir ada var. Burada suyun içinde istediğiniz gibi güneşlenebiliyorsunuz.
0: Havuzun sonuna doğru yüzünce çevrenizdeki ormanın üstünüze kapandığını hissediyorsunuz. Bu harika bir his. Ve sanırım buradan başka bir yerde böyle bir şey yaşayamam. Havuzun birden kesilmesinin verdiği sonsuzluk hissi ve doğa içinde olması harika özellikler. Bu yüzden havuzun içinde kendimi kaptırıyorum ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum.
34: Nick'le uzun zamandır böylesi harika bir gün geçirmemiştik. Bu bizim için de çok güzel oldu.
0: Burayı tarif edecek kelimeleri seçemiyorum. Evet, tek kelimeyle şahane.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: böylesi yüzme çukurları görmediniz. Suya atlamak için sabırsızlanacağınız en gizli yerlerin peşine düşüyoruz. Guam'ın sınırlarındaki saklı lagünlerden... Yağmur ormanının derinliklerindeki sırılsıklam ve vahşi mağaralara...
1: Ne kadar büyük olduğuna baksana.
0: Hawaii'nin en ünlü sahilinde sörf manevraları yaparken... Washington'ın şelalelerinde göğe salınacağız. Doğada yürümeye, tırmanmaya ve hatta su kayağından kaymaya hazır olun.
2: Çok eğlenceli, bayıldım.
0: Çünkü dünyadaki en iyi saklı yüzme çukurlarını ziyaret etmeye gidiyoruz.
3: Hayatımın geri kalanında burayı asla unutmayacağım.
0: Yolculuğumuza Guam'la başlıyoruz. Bu Pasifik adasındaki gizli sahil sadece seçilmiş birkaç kişiye erişim sağlıyor. 550 kilometre karelik Guam adası İspanyol-Amerikan Savaşı sonrası 1898'de Amerika Birleşik Devletleri topraklarına katıldı ve bugün hala stratejik önemini koruyan bir nokta. Deniz kuvvetleri üssü adanın %30'unu kaplıyor. Ülkenize bu cennet adada hizmet etmek, askere yazılmak için sizi ikna etmeye yetmiyorsa, bu üssün aynı zamanda gezegendeki en gizli yüzme çukurlarından birine, sadece üst personeline açık olan İspanyol merdivenleri denen özel bir sahile ve lagüne ev sahipliği yaptığını da bilmeniz gerekir. Bugün Carmela, arkadaşları Lani, John ve Jedi İspanyol merdivenlerine götürüyor.
4: Ben şahsen oraya hiç gitmedim. Uzun süredir yapmak istediklerim arasında ama neyle karşılaşacağımızı pek bilmiyorum.
0: Orayı görmek istiyorsanız yanınızda askeri geçiş izni olan biri olmak zorunda.
5: Kapıya geldik, o yüzden kimliklerinizi hazır tutun.
6: Pekala, iyi günler.
5: Teşekkürler.
0: Girişten sonra patikanın başındaki otoparka varmak otomobil 15 dakika sürüyor.
7: Hadi bakalım.
0: Bugün Carmela, arkadaşları Lani, John ve Jedi İspanyol merdivenlerine götürüyor.
4: Ben şahsen oraya hiç gitmedim. Uzun süredir yapmak istediklerim arasında ama neyle karşılaşacağımızı pek bilmiyorum.
0: Orayı görmek istiyorsanız yanınızda askeri geçiş izni olan biri olmak zorunda.
5: Kapıya geldik, o yüzden kimliklerinizi hazır tutun.
6: Pekala, iyi günler.
5: Teşekkürler.
0: Girişten sonra patikanın başındaki otoparka varmak otomobil 15 dakika sürüyor.

0: var. Dikey bir yamaçtan 48 metre aşağı iniyorsunuz.
1: Burası çok dik arkadaşlar.
2: Gerçekten darmış. Hadi bakalım.
0: Bu patika 17. yüzyılda buraya yerleşen İspanyollar tarafından kalker taşı oyularak yapılmış.
1: Halatları tutunun.
0: Bugünse halatlar ve merdivenler biraz daha kolaylık sağlıyor.
3: Görünüyor, vay tanrım.
0: Aşağıya ulaştığınızda patika bir kilometre daha devam ediyor. İspanyolların bıraktığı işaretlerin yanından geçiyorsunuz.
3: Sanırım şurada mağara var. Hadi gidip bakalım. Uçuruma daha yakın tarafında patikayı takip ederken harika bir mağara bulduk. Merhaba. Kimse var mı? Hadi o zaman. İçeri giriyorum.
2: Dostum, burası harika.
1: Burası çok ürkütücü. İçerisi çok karanlık ama ilerlemesi çok kolay. Bayağı rahat. Dümdüz. Girmesi çok kolay.
3: Mağara keşfediyoruz. Wow, şuna bak. Başardık.
0: Ama burada fazla vakit harcamayın. Çünkü az ötede çok daha inanılmaz bir yer var.
1: Aman tanrım.
0: İspanyol merdivenlerinin yamacından başlayan lagün 270 metre kadar uzanıyor ve uzun yürüyüşünüzün sonunda sizleri pırıl pırıl 28 derecelik suyla ödüllendiriyor.
3: Her yerini keşfedelim. Her yere yürüyelim.
2: Tamam, hadi yapalım.

0: Su çok iyi geliyor. Tertemiz, çok güzel. Geldiğimiz için çok mutluyum.
1: Büyük kayalar ve mercan kayalıkları körfezi şaşırtıcı derecede durgun hale getiriyor.
2: Tüm bu kalker yapılaşmaları benzersiz şekillerdeler. Her yerde çok sayıda kayalık var. Şnorkelle gezebilirsiniz. Muhteşem bir yer.
1: Ve renkli sualtı yaşamı her köşede karşınıza çıkıyor.
3: Oh evet.
4: Şuna bakın.
2: Ah ne kadar güzel.
3: Bunları bulduğumuz yere koyalım.
2: Evet.
1: İspanyol merdivenlerine gitmeden önce Üssün web sitesine bakmayı unutmayın. Sahil askeri tatbikatlar için sıklıkla kapatılıyor. Ama Üssün çalışkan personeli izin yaptığında onları nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz.
2: Burası şahane bir yer. Yürüyüşten sonra suya girip şnorkelle yüzmek muhteşem bir şey.
4: İnanılmaz. Nefes kesici bir manzara. Kesinlikle farklı bir tecrübe.
2: İspanyol merdivenleri!
1: Sıradaki durağımız Endonezya. Lombok Adası'na giderek şaşırtıcı bir yağmur ormanı parkuruna sahip bir dizi etkileyici şelalenin peşine düşeceğiz. Bali büyük olasılıkla Endonezya'nın en ünlü adasıdır. Ülkeye gelen 5 milyon turistin %80'i oraya uğruyor. Sadece 40 kilometre uzaklıktaki Lombok Adası ise bir o kadar güzel ama çok daha vahşi bir yer. 4500 kilometre karelik yağmur ormanları ve Rinjani adındaki aktif volkanik dağıyla Lombok çoğu kez el değmemiş Bali olarak anılıyor. Buralar macera dolu topraklar ama maceraların en iyisi Nusa Tenggara bölgesinde saklı. Beklentileri tamamen karşılayan Tiu Kelep şelalesinde son bulan Çağlayan peşinde bir yolculuk.
5: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Burada yaşayan Michael ve Danya patikaya çıkmadan önce hızlı bir kahvaltı için arkadaşları Megan ve Tammy'yi davet etti.
0: Gerçekten çok heyecanlıyım. Daha önce hiç şelalede yüzmedim. O yüzden çok eğlenceli olacak.
1: Yolculuk Rinjani Dağı'nın eteklerindeki Senaru köyünde başlıyor.
0: Şelaleye gitmek için kullanacağımız patika burası.
1: Tiu Kelep içinde çok sayıda şelale bulunan parkın içinde yer alıyor.
0: Çok hızlı akıyor.
6: Evet,
0: şelaleyi
6: harika.
0: Buradan duyabiliyoruz.
5: Vay canına.
0: Macera.
1: Girişin hemen sonrasında bir dizi merdiven sizi ilk Çağlayan'a getiriyor. Sendeng Gail adında etkileyici bir su duvarı.
0: Aman tanrım. Çok güzel.
1: Sendeng Gail 40 metre yükseklikten küçük bir havuza akarak havaya yayılan serinletici bir sis oluşturuyor.
7: Çok güzel bir his ve çok güzel bir görünüm. İnanılmaz bir manzara. Çok sevdim.

0: Haydi suya atlayalım.
1: Adanın ortalama 27 derecelik sıcaklığına karşın dağlardan akan sular hoş bir serinliğe sahip.
0: Aman tanrım, burası cennet gibi.
1: Fırsat varken dinlenin ve etrafınızın keyfini çıkarın.
2: Şurada dünyanın en tatlı bebek maymunu var.
1: Çünkü sıradaki şelaleye ulaşmak çok daha zor olacak. Senden Gael'dan yukarı 45 dakika süren dik bir patikayla karşılaşacaksınız. Ama bu yol sizi şelaleye götürmeyecek. Onun yerine sizi buna getirecek. Yerel halk, dağın içine oyularak yapılan su kemeriyle oluşan devasa taş tünel ağının sizi Tiukelep'e ulaştıracağı konusunda ısrarcı.
2: Görünen o ki şu ürkütücü küçük tünelden aşağı kayacakmışız. Çünkü kestirmeymiş. Pekala, diğer tarafta
3: hadi
2: görüşürüz.
3: Hadi bakalım, diğer tarafa geçiyoruz.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
3: Bellona. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera feyiz değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Endonezya'daki Lombok Adası'nda bir değil iki şelaleye çıkan bir yağmur ormanı parkuru bulunuyor. İlkine merdivenlerden gidiyorsunuz. Ama ikincisine gitmek için çok daha vahşi bir yol kullanıyorsunuz. O yolda rüstik taş su kemerinin içinden geçiyor.
7: Pekala, diğer tarafta görüşürüz.
8: Hadi bakalım, diğer tarafa geçiyoruz.
7: Aman tanrım, çok heyecanlı. Sanki Luna Park'taymışız gibi hissediyorum.
9: Burası çok daha iyiymiş. Başardık. En sevdiğim şey bu oldu.
6: Buradan itibaren yürüyüşe devam edebilirsiniz. Ama tünelden devam ederseniz çok daha hızlı inersiniz.
9: Merhaba.
6: Tabii ıslanmaya razıysanız.
10: Kaydırak olduğunu
9: kaymak
10: düşünüyorum.
9: Kaymak istiyorum.
10: Çok hızlıymış.
9: Hadi bakalım yapalım. Çok eğlenceli, bayıldım.
6: Su kemerinden sonra patika çok daha zorlu bir hale geliyor. Kaybolmamak için yerel halka yön sorun.
8: Şelaleye varmak için akıntıya karşı ilerlememiz gerekiyor. Biraz tehlikeli ama buna değecek.
6: 400 metre boyunca akıntıya karşı debelenmeniz gerekecek. Ama sonunda efsanevi mükafata erişeceksiniz.
8: Arkadaşlar, buraya bayılacaksınız.
10: Ah, vay canına bak.
6: Tiu Kelep, etrafı gür yağmur ormanıyla çevrili, 2 metre derinliğindeki cezbedici havuza akan 150 metre yüksekliğinde şelalelerden oluşan bir sur gibi.
9: Çok güzel bir yer. Aman tanrım. Hadi, hadi girelim.
7: İlk başta çok soğuk geliyor ama sonra alışıyorsunuz.
10: Serinliyorsunuz. İnsanı gençleştiriyor.
6: O kadar gençleştirici ki buranın yerlileri suyun ziyaretçileri gerçekten de gençleştirdiğine inanıyor.
7: İnsanın hayatını değiştirebilecek bir yer. Muhteşem. Her şeyine bayıldım.
8: Hayatımda gördüğüm en güzel, en nefes kesici şelaleydi. Eğer cennette duş varsa kesin böyle bir şeydir.
6: Şimdi Avustralya'ya, Sydney'nin hemen dışına günde sadece bir kez görülebilen bir gizli havuzun peşine düşmeye gidiyoruz. Sydney'nin limanları ve plajları Avustralya'yı ziyaret eden herkesin listesinde olmalı. Ama vaktinizin çoğunu sahilde geçirmek istiyorsanız, yerel halk sizi ilginç sahil kasabalarının denize çok daha güzel erişim sağladığı kuzey kentlerine yönlendirecektir. Örneğin Manly kentine. Burada geniş plajların ve en iyi sörf noktalarının tadını çıkarabilirsiniz. Ve nereye ne zaman bakmanız gerektiğini biliyorsanız tadını çıkaracak başka bir şey daha bulabilirsiniz. Tıpkı mavi balık burnu denen bu kişiye özel deniz kenarı kayalık havuzu gibi.
11: Merhaba.
12: Günaydın.
11: Merhaba.
6: Bugün Amerikalı Jackson ve Kaylee Manly'de macera dolu bir gün için Avustralyalı Andrew ve Tiara ile buluşuyor.
12: Merhaba.
6: Ve işe yerel halk gibi bacı kaçakçısı adı verilen neredeyse görünmeyen mayoları kuşanarak başlıyorlar.
13: Alın size 32 bedel.
12: Aman.
13: Ben Kızlar bilemiyorum.
11: Kesinlikle çıkartmamalısın.
6: Manly'den meşhur dalış noktası Shelly Plajı'na otomobille 5 dakikada gidiliyor.
11: Herkes kaçakçılarına giydi mi?
14: Evet, tamamdır.
15: Hayır.
9: Evet, harika.
14: Hadi o zaman.
9: Tamam.
6: Sahile muhteşem manzaralı bir yoldan gidiliyor. Ama çok daha vahşi bir deneyim arıyorsanız ters yöne dönün ve 1,5 kilometre yürüyün. Yolda fırça hindisiyle ve Avustralya su ejderiyle karşılaşabilirsiniz.
9: Tanrım, şuna bakın.
6: Çok geçmeden terk edilmiş bir askeri rıhtım sığınağına denk geleceksiniz.
15: Nice. Çok güzel.
6: Sırada ise zorlu kısım var. Kaya yüzeyine sarkan halatı bulmaya çalışın ve debelenmeye başlayın.
9: Buradan çıkmaya çalışmak gerçek bir macera oldu. Herhalde buranın inişi birçok insanı caydırıyordur.
6: Ama asıl zorluk zamanlamada. Çünkü harika deniz çukurlarını aşağı sadece deniz mutlak olarak çekildiğinde inerseniz bulabilirsiniz.
11: Başardık.
9: Vay canına.
6: Mavi balık burnundaki 23 metrelik uçurumun dibinde 55 metre genişliğindeki Kefeki kayası tabakası bulunuyor. Deniz yükseldiğinde dalgalar bölgeyi tamamen ele geçiriyor. Ama sular çekildiğinde kayalıklardaki çöküntüler turkuaz rengi suyla dolarak içinde yüzülebilecek derinlikte havuzlar oluşturuyor.
9: Suya bakar mısınız? Gerçek dışı gibi.
11: Kendimi mayo değil de tanga giymiş gibi hissediyorum ama yine de bir deneyeceğim.
6: Suyun sıcaklığı 25 derece. Bazı havuzlar güneşlenebileceğiniz sığlıktayken...
9: Jacuzzi gibi ama evet, daha eğlenceli.
6: Bazıları da 1,5 metre derinlikte.
9: Muhteşem bir yer. Vay canına, çok acayip bir his. Okyanustasınız ama havuz tarafından korunuyorsunuz.
6: Ama bütün bu güzellik birden kayboluyor.
11: Dikkat et, dikkat et.
6: Mavi balık burnundaki havuzlara günde 1 saatten daha kısa bir süreyle erişilebiliyor. Güvenliğiniz için sular yükselmeden ayrılmanız gerek.
11: Dikkatli ol.
9: Çok güzel. Dalgalar birdenbire gelip sanki size kapatma vakti geldi, havuz kapandı diyorlar.
11: Burada çok güzel bir gün geçirdik. Avustralya'ya gelmemize kesinlikle değdi. Burası... enfes bir yer. Kendimi çok canlı hissediyorum. Kötü bir gün, bir ay, bir yıl, bir hayat geçiriyorsanız buraya gelin ve her şey değişecektir. Buna emin olun.
6: Şimdi Washington eyaletine. Birden çok şaşırtıcı yolla atlayabileceğiniz bir dizi şelalenin peşine düşmek için Seattle'ın 160 kilometre güneyine gidiyoruz. Hava güzel olduğunda Kuzeybatı Pasifik sakinleri Cascade Sıradağları'nın muhteşem manzarasının tadını çıkarabiliyor. Karlı tepeler meşhur Pasifik Ateş Çemberi'nin yani Kuzeydoğu kıyısını saran volkanik dağların bir kısmını oluşturuyor. Burada yaşayanlar yürüyüş ve bisiklet parkurlarının tadını çıkarmak için sıklıkla bu dağları ziyaret ediyor. Ancak buzlu nehirler akan kar sularıyla beslendiği için pek fazla kişi burada yüzmeyi düşünmüyor. Ama canınız macera çekiyorsa ve onu bulabilecekseniz aşağı Louis Nehri Şelalesi'nin tepesinden atlamayı deneyebilirsiniz.
11: Şelaleye 2 kilometre kaldı.
15: Hadi bakalım.
6: Bugün burada yaşayan Kevin, Dylan, Katie ve Victoria şelalede yüzecekleri harika bir gün için yola çıktı.
15: Evet, bugün çok eğleneceğiz.
10: Evet, çok eğleneceğiz.
15: Burayı çok seviyorum.
6: 6 kilometrelik dar patika dünyanın en güzel sedir ormanlarından birinde dolanırken birçok küçük şelalenin yanından geçiyor.
15: Canavar gibi.
11: Ne kadar da büyük.
15: En az 500 yaşında ve 60 metre yüksekliğinde olduğunu düşünüyorum. Böyle ağaçlara bakmayı seviyorum.
6: Patikaya devam ettiğinizde granit yamaçlarla dolu bir bölgeye geliyorsunuz.
16: Kayalıklarda ne kadar çok yosun olduğuna bakın.
6: Sonra karşınıza insanın ağzını açık bırakan bir manzara çıkıyor.
15: Şuna bakın.
6: Aşağı Louis Nehri şelaleleri 13 metreden pırıl pırıl yüzme havuzuna akarken farklı yükseltilerle 60 metre genişliğe yayılıyor.
11: Suya bakar mısınız?
10: Cam gibi.
16: Cam gibi temiz.
10: Manzara çok güzel. Böyle bir yer bulamazsınız.
6: Tepeden baktığınız yerden halat yardımıyla kolayca iniyorsunuz ve sonunda suya girme şansını yakalıyorsunuz.
15: Sandığımdan daha soğukmuş.
6: Buradaki su yakınlardaki Adams Dağı'nın tepesindeki buzullardan geliyor.
11: En zor kısmı suya girmekti. Gerçekten. Onu hallettikten sonrası kolaydı. Sonrasında eğlenmeye hazırdık.
6: Ama soğuk suyun verdiği hareketlilik sizin için yeterli değilse başka bir şey daha var. Şelalenin en tepesinden 12 metrelik atlayış.
15: Atlamadan önce kendimi zihnen hazırlamam gerekti. Çok yüksek bir atlayış. Bu yüzden kendinizi zihnen her şeye hazırlamanız gerekiyor.
11: Buzul suyuna atlıyoruz.
6: Birazdan yer altında şelale aradığımız bir yolculuğa çıkacağız. Daha sonra efsanevi bir Hawaii plajında sörf manevraları yapacağız.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Net! Kazancım net, sigortam net.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
21: Otel mi? Trivago.
22: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
23: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
24: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
25: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
26: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
27: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
28: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
29: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
23: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
30: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
30: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Washington eyaleti açık hava faaliyetleriyle tanınıyor. Ama neredeyse hiçbiri aşağı Louise Nehri şelalesinin tepesinden atlamak kadar heyecanlı değil. Aşağıdaki havuza kadar tam 12 metre.
0: Atlamadan önce kendimi zihnen hazırlamam gerekti.
1: Hop.
0: Çok yüksek bir atlayış. Bu yüzden kendinizi zihnen her şeye hazırlamanız gerekiyor.
1: Buzul suyuna atlıyoruz.

0: İlk atlamayı yaptıktan ve soğuğu yedikten sonra gerisi epey kolay.
1: Yüksek yerlerden atlamayı seviyorum. Burası mükemmel bir yer.
2: Kayalıktan atlamaya gelmediyseniz de endişelenmeyin. Aşağı Louis Nehri Şelalesi doğanın tadını çıkarmanız için size sonsuz imkan sunuyor. Ve hepsi tamamen size özel.
3: Kesinlikle şişme yatak getirmenizi tavsiye ediyorum. Yatakta uzanıp keyif yaparken üzerinize güneş vuruyor. Güzel, keyifli bir gün.
0: Sonuç olarak burayı keşfetmek çok eğlenceliydi. Gelmek için güzel bir yer.
3: Washington'a gelirseniz burayı görmelisiniz.
2: Şimdi ise Bermuda'nın en ünlü plajlarından birine gidiyoruz. Aslında onun da ötesine. Sadece size ait olabilecek bir kumsala gidiyoruz. 54 kilometre karelik Bermuda Adası Amerika'daki birçok şehirden daha küçük. Ama enfes köyleri ve pastel yapıları sayesinde güzellik ve cazibeyle dolup taşıyor. Ziyaretçilerin çoğu görsel bir harika olan St. George's kasabasına ya da güney kıyısındaki meşhur Horseshoe Körfezi plajına gidiyor. Ama çoğu turist Horseshoe'nun bir sırrı olduğunu bilmiyor. Aynı imkanları sağlayan ama tamamen size özel olan çok daha güzel bir plaja açılan gizli bir geçit var. Enfes Chaplin Koyu.
4: Şnorkel ekipmanlarımız yanımızda.
5: Piknik sepeti ve havlu. Plaj macerası için başka neye ihtiyacınız var ki?
2: Nick ve kız arkadaşı Grace hayatları boyunca Bermuda'da yaşamış. Ama Chaplin Koyu'nu daha yeni duymuşlar. Birinci adım. Horseshoe Koyu'na gidin. Otoparktan sahile giden 800 metrelik yolu takip edin.
4: Neredeyse vardık sayılır. Bu yol bizi doğrudan koya çıkarmalı.
5: Sabırsızlanıyorum.
2: Yazları Horseshoe Koyu'na her gün yüzlerce ziyaretçi geliyor. Yola devam ederken bunun nedenini hemen anlıyorsunuz.
4: Şuna bak.
5: Aman tanrım.
4: İşte Bermuda bu demek.
5: Vay canına.
2: Horseshoe Koyu'nun adı hilal şeklindeki yapısından geliyor. Burası 600 metre uzunluğuyla adadaki en uzun plaj.
5: Aslında bugün epey güzel görünüyor. Deniz her zaman bu kadar muhteşem görünüyor.
4: Her seferinde muhteşem değil mi?
5: Suya ayaklarımı sokup ne kadar sıcak olduğuna bakacağım. Aslında bayağı güzel.
2: Kalabalığın içinde hareketli bir sahil günü geçirmek istiyorsanız burada kalmaktan çekinmeyin. Ama biraz daha sakin bir deneyim arıyorsanız devam edin.
4: Bence buradan devam edip arkaya dolanıp patikayı bulmamız gerekiyor.
5: Pekala bay yol bulucu.
2: Horseshoe'nun bittiği yerden itibaren çalılıkların ve kum tepelerinin arasından 800 metre daha gidiyorsunuz. Bir dizi büyük kayaya bakın ve hoş geldin hediyeniz için onları takip edin.
4: Vay canına.
5: Başka kimse yok.
2: Chaplin Koyu'nda karşınıza yumuşak pembe kum taneleri, kalker falezler ve 55 metre genişliğinde bir lagün çıkacak. Karşınıza çıkmayacak şey ise diğer ziyaretçiler.
4: Evet, burası.
5: Kendi şahsi plajımız, güneşteki adamız.
2: Ama gerçekte plaj o kadar da size özel bir yer değil. Dalış ekipmanınızı giyin ve yakındaki resife gidin. Orada Chaplin Koyu'nun daimi sahiplerini görebilirsiniz. Buradaki mercan kayalıkları tropikal türleri buraya çekiyor. Bunlara kıyıdan görünebilecek büyüklükteki iskaroz balığı da dahil.
5: Şunlara bakın. Çok güzel.
4: Herhalde günümü en güzel böyle geçirebilirim. Yüzmek, şnorkelle dalmak.
5: Plajda dolaşıp geri gelmek, kayalarda yürümek.
4: Plajları seviyorsanız ve Bermuda'ya hiç gelmediyseniz... Chaplin Koyu'nu görüp tecrübe etmeyi kendinize borçlusunuz. Çok güzel.
2: Şimdi de Orta Amerika'nın Karayip kıyısındaki Belize'ye, yer altında gizli, macera dolu bir şelaleyi aramaya gidiyoruz. Belize, plaj ve tekne ülkesi olarak görülmesine karşın iç kısımları da görülmeye değer. Sık ormanları, Maya kalıntılarını ve nereye bakacağınızı biliyorsanız, Cayo bölgesi denen yerde kilometrelerce uzanan yeraltı mağaralarını keşfedebilirsiniz. Ve Belmopan'dan 20 dakika uzaklıkta o mağaralardan biri sizlere Şelale Mağarası diye bilinen gerçek dışı ortamda hayatınızın yüzme macerasını yaşama şansı sunuyor.
0: Albert, ihtiyacımız olan her şeyi aldın
6: sanırım
0: mı?
6: Sanırım. Bir bakayım.
2: Andrel ve Albert adındaki arkadaşlar mağarayı görmek için Belize City'den geldi. Geceyi Belmopan'ın dışındaki bir pansiyonda geçirdiler.
6: Hadi gidelim.
0: Hadi o zaman.
2: Mağarayı herkes ziyaret edemez. Sadece Ian Anderson'ın Macera Şirketi adlı grubunun mağarada gezi düzenleme izni bulunuyor. İçeri girebilmek için onların rehberlerinden birini tutmanız gerek.
7: Merhaba, günaydın. Ben Carlos.
0: Ben de Andre.
2: Mağara 23 bin hektarlık mülkün en sonunda yer alıyor. Patika girişine varana kadar portakal bahçelerinden ve nehirden geçeceksiniz.
7: Çantalarınızı alın. Gözlerinizi yoldan ayırmayın. Nereye bastığına dikkat et.
6: Tamam.
0: Hadi gidelim.
7: Hadi gidelim.
2: Patika sadece 1,5 kilometre uzunluğunda olsa da çamurlu ve sık orman yüzünden yürüyüş yarım saat sürecek.
7: Arkadaşlar geldik. İşte burası.
6: Vay canına.
0: Sonunda varabildik.
6: Çok acayip görünüyor.
2: Sualtı mağarasının 30 metrelik girişi o kadar karanlık ve ürkütücü ki Mayalılar burayı cehennemin girişi olarak görüyormuş.
0: Harika bir yer. İçerisi çok güzel. Çok sayıda farklı oluşum var. Farklı dokular ve renkler var. Gerçekten çok güzel. Pahalı şeylerin olduğu, zenginlere ait bir yermiş gibi geliyor insana.
2: Şimdi de yüzme zamanı. 5 kilometrelik kalker taşlı mağarada yeraltı nehri akıyor. Yani yolculuk boyunca ıslanacağınızı hesaba katın.
6: Aslında tahmin ettiğim kadar soğuk değil. Mağara içinde böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim. Muhteşem.
2: Akan suyu takip ettiğinizde mağara kısa sürede buna çıkıyor. 30 metre genişliğinde bir mağara ve onu dolduran 7,5 metrelik enfes şelale.
6: Vay canına.
7: Ne kadar büyük olduğuna bakar
0: kocaman.
7: Mısınız?
0: Kocaman.
2: Bu mağaradaki 6 şelalenin en büyüğü. Ve maceraya atılmaya niyetliyseniz Çağlayan'ın doğrudan içine tırmanabilirsiniz.
6: Orada neredeyse ayağım kayıyordu. Çıkarken kayaları tutabildim. Bir yandan da üzerinize şelale akıyor. Tam da bundan bahsediyordum. Harika bir tecrübe. Hiç böyle bir şey yapmamıştım. Harikaydı.
2: Yukarı çıktığınızda aşağı inmenin tek yolu altınızdaki 3 metre derinliğindeki suya korkutucu bir atlayış.
6: Evet. Sizi bir anda fırlatıyor. Su sizi kayalara doğru itiyor. Çok güzel bir yapı. Ziyaret etmek için muhteşem bir yer.
2: Geldiğiniz yerden dışarı çıkarken Belize'nin en efsanevi yeraltı yüzme çukurlarından birini fetheden sayılı insanlardan biri olduğunuz için kendinizle gurur duyabilirsiniz.
0: Bir günde o kadar çok şey yaptık ki harika bir his. Bu senenin en güzel anlarıydı. Tam bir maceraydı. Bayıldım.
2: Şimdi ise Kaliforniya'daki kıyı şehri Santa Cruz'a, gizli girişi olan el değmemiş özel bir plaja gidiyoruz. San Francisco'nun 120 kilometre güneyindeki Santa Cruz, sörf koşullarıyla ünlüdür. O kadar urak yeri haline geldi ki şehre artık sörf şehri deniyor. Ama sörf manevralarınızı kendi başınıza yapmak istiyorsanız, bu şehir sınırları içinde pek mümkün olmayacaktır. Onun yerine 16 kilometre kuzeye gidin. Nereye bakacağınızı biliyorsanız ve doğru zamanda oradaysanız, gizli bir doğal geçit sizi Duvardaki Delik Plajı adlı gözden ırak bir oyun bahçesine götürecek. Burada yaşayan Dane, Tim, Jenny ve Kalina ellerinden geldiği kadar sık Santa Cruz'da sörf yapıyor. Ama bugün Duvardaki Deliğe gitmeye çalışıp uzaklaşmaya karar verdiler.
8: Burayı aslında erkek arkadaşım sörf arkadaşlarından duymuş. Ben daha önce hiç buraya gelmemiştim.
2: Duvardaki Delik Plajı'nı bulmanın sırrı orayı hiç aramamak. Onun yerine arabanızı park ettikten sonra Panter Plajı'nı gösteren tabelaları takip edin.
8: Burası muhteşem görünüyor.
2: Panter Plajı'na vardığınızda mümkün olduğunca güneye gidin. Şansınız yaver giderse Kaliforniya'nın en gizli sırlarından birine çıkan falezlerdeki deliği görebilirsiniz.
9: Check this out.
7: Şuna bakın.
8: Aa,
9: harika.
2: Duvardaki delik plajına sadece deniz çekildiğinde erişilebiliyor. Plajdaki altın kumlar 250 metre boyunca uzanıyor ve çoğu zaman burada sadece siz oluyorsunuz.
8: İnsanlar duvardaki deliği görünce diğer tarafta hiçbir şey olmadığını ya da oraya güvenli bir şekilde geçemeyeceklerini düşünüyorlar. Bence bu yüzden burası bu kadar kişiye özel bir plaj.
2: 30 metre yüksekliğindeki falezler plajı deniz tarafı hariç her yerden kapatıyor. Oraya bakarsanız aslında hiç de yalnız olmadığınızı fark edebilirsiniz.
8: Ay gördüm.
7: İşte oradalar.
8: Ay ne kadar çok var.
2: Her yıl 20 binden fazla göç eden balina yaz için kuzeye giderken bu kıyıdan geçiyor.
9: Buraya geliyorsunuz ve karşınızda balinalar belirmeye başlıyor. Bu her gün görebileceğiniz bir şey değil.
2: Ama balina mevsimi olmasa bile duvardaki delik plajı misafirlerine onlarca şey sunuyor. Uzak güney ucunda dalgalı okyanusa 4,5 metre yüksekten yürek hoplatan bir atlayış yapabileceğiniz geniş kayalık bir platform bulunuyor.
7: Evet.
2: Suyun hareketi derinliği her an büyük boyutlarda değiştirebilir. O yüzden bu atlayış mükemmel zamanlama ve dalgaları dikkatlice izlemeyi gerektiriyor.
9: Oh, aman tanrım, atlamayacaklar değil mi?
8: Hayır.
7: 3, 2, 1.
2: Birazdan yönümüzü değiştirip dünyanın en ünlü plajlarından birine gidiyoruz. Ama merak etmeyin, yine de bizim için sakladığı bir sürü sürprizi var.
10: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
17: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
18: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
20: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
21: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
22: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
23: Atıştırmalık?
22: Yok, ben doymalık takılıyorum.
23: Bir şey diyeyim mi?
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
22: Abi bu adam ne yiyor ya?
24: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
25: Boy boy boy boy boy boy. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
25: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Kaliforniya'daki duvardaki delik plajını bulmak hiç kolay değil. Ama yerel halk da burayı böyle seviyor. Çünkü burası kendinize ayırmak isteyeceğiniz doğal bir oyun bahçesi. Plajı çevreleyen kayalıklar buranın kişiye özel kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda adrenalin yüklü bir atlama platformu da sunuyorlar.
9: Oh, aman tanrım, atlamayacaklar değil mi?
8: Hayır.
7: 3, 2, 1.
8: Çok üşümüş olmalılar.
7: Acayip bir şeydi.
2: Buradaki ortalama su sıcaklığı 12 derece. Suda bolca vakit geçirmek istiyorsanız yanınızda dalış kıyafeti getirmeyi unutmayın. Ve 1,5 metrelik dalgalar için sörf tahtanızı da getirin.
3: Kayalara çıkıp dalgalara atladım. Bu çok sık yapılan bir şey değildir. Sörf yapmanın keyfi her zaman üzerinde kayabileceğiniz bir şeyi bulabilmekte yatıyor.
2: Sörfün tadını çıkarın ama saate bakmayı da unutmayın. Duvardaki deliğe yaptığınız ziyareti deniz tekrar yükselmeden bitirmeniz gerekiyor.
7: İnsanın kendi şehrindeki cennet parçasını ziyaret etmesi gibisi yok.
8: Bugün çok eğlenceli geçti. En yakın arkadaşlarımlaydım. Balina gördüm. Beraber kayalardan atladık. Mükemmeldi.
2: Şimdi de Porto Rico'ya. 430 kilometre kıyısı olan Cennet Adası'na gidiyoruz. Ama biz adanın içlerine doğru ülkenin belki de en iyi su parkına gideceğiz. Yılda 4 milyon turist enfes Karayip kumsallarında keyif yapmak için Porto Rico'yu ziyaret ediyor. Tatilcilerin çoğu havaalanından doğruca San Juan'ın 6 kilometre dışındaki otellerle dolu Condado plajına gidiyor. Ama adanın vahşi yönlerini keşfetmek istiyorsanız tam 60 kilometre boyunca yola devam edip El Yunque Milli Ormanı'na gelin. Orada 12 bin hektarlık gür tropikal ormanın içinde saklı, isteyebileceğiniz her türlü su macerasına sahip Las Tinajas adındaki yüzme çukuru bulunuyor.
7: Başardık gibi görünüyor.
2: Bugün Porto Rico'nun yerlisi Rosiris, arkadaşları Sean, Ryan ve Rachel'ı Las Tinajas'a ilk yolculuklarına götürüyor.
7: Doğru yolda olduğumuzdan emin misin?
9: Evet, eminim.
2: Patika'nın başından itibaren hızlı yürürseniz yüzme çukuruna 10 dakikada varabilirsiniz. Ama adanın yerlileri buranın keyfini çıkarmayı tercih ediyor.
9: Burayı geçmemiz yarım saat kadar sürüyor. Çünkü etrafta hayran kalınacak, kucak açılacak çok fazla güzellik var.
7: Ah, çok güzel.
9: Görüyorsunuz değil mi?
7: Evet.
9: Yaklaştığımızı söylemiştim.
2: Suyu görmeden çok önce sesini duyacaksınız. Oraya tam olarak varıncaya dek orman gittiğiniz yeri saklıyor.
9: Oh, aman tanrım!
2: Las Tinajas 30 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde granit havzada yerini yapmış enfes bir tatlı su havuzu. 10 metrelik iki şelale tarafından dolduruluyor ve etrafını yağmur ormanı kaplıyor.
9: Geldiğimiz anda hepimiz büyülendik.
7: Muhteşem bir yer. Ne kadar şanslıyız.
2: Fajardo Nehri'nin soğuk suları burada 3 metre derinliğe ulaşıyor. Yerel halk da 7,5 metrelik kayalıklardan atlayarak ortalığı hareketlendiriyor.
10: et.
2: İster inanın ister inanmayın, Lastinahas'taki havuza atlamanın daha heyecanlı yolları da var. Gizli bir halat salıncağı için ağaçların arasına bakın.
10: The rope swing. Halat salıncağı. Çok eğlenceliydi.
8: Bravo.
2: Eğlence henüz bitmedi. Kayanın tepesine giden kılavuz halatını takip ederseniz doğal bir su kaydırağına geleceksiniz.
10: Wow!
2: Bu kaygan kayanın uzunluğu 7,5 metre. Suya varmadan yaptığınız 2 metrelik serbest düşüşse işin mutlu sonu. Lastinahas'ın en heyecanlı kısmı içinse en tepeye çıkın ve 15 metreden yapacağınız cesur atlamayla gününüze şapka çıkarın.
10: Evet, yüksek bir kaya gördüğümde derinliğine bakıyorum. Sonra da iyi görünürse kesinlikle atlıyorum.

0: Gerçekten çok eğlenceliydi. Su parkından daha...
1: Evet!
2: Burayı kesinlikle hayatım boyunca unutmayacağım.
0: İnsan gerçekten böyle anlar için hayatta olduğunu hissetmek için yaşıyor. Çok seviyorum.
3: Bütün gün ormanlarda yürümekten yoruldunuz mu? Sırada erişimi çok daha kolay olan ama güzellikte aşağı kalır yanı olmayan bir yer var. Dünyanın en ünlü plajlarından birini bulabileceğiniz Hawaii'deki Oahu Adası'na gidiyoruz. Hem de iyi bir amaç için. Neredeyse 1500 kilometre karelik boyutuyla Oahu, Hawaii'nin üçüncü büyük adası. Adanın yerlileri buraya toplanma yeri diyor. Bugünse yılda ortalama 5 milyon turist adaya uçuyor. Oahu'da seçebileceğiniz neredeyse 500 farklı otel ve tatil köyü var. Bunların da %75'i adanın güney kıyısındaki çok özel bir sahilde, Hawaii'nin olmazsa olmazı olarak bilinen bir yerde bulunuyor. Karşınızda dünyaca ünlü Waikiki plajı. Megan Hawaii'ye daha yeni taşındı ve bugün arkadaşları Jackson, Elaine ve Brooklyn onu Hawaii'nin en popüler yerine götürüyor. Waikiki'yi en iyi şekilde görebilmek için gerçek anlamıyla tepesine çıkmanız gerek ve sahilin doğusu bunu yapmak için tam da mükemmel yer.
4: Seni şuraya çıkarabiliriz.
2: Evet, kulağa harika
5: orası
2: geliyor.
5: Orası Diamond Head mi?
4: Evet, orası Diamond Head.
3: Diamond Head bir volkan konisi. Ve 1.7 milyon yıl önce adayı ortaya çıkaran Koola Volkanı'nın bir parçası. Bugünse çok sayıda yürüyüş patikası olan 190 hektarlık bir park.
6: Etrafta çok sayıda volkanik taş ve yeşil çalılar var. Açık alana geldiğinizde ise karşınıza büyük, devasa okyanus çıkıyor.
4: Sanırım bu merdivenler zirveye neredeyse vardığımız anlamına geliyor. İşte geldik.
3: Zirvede 60 metrelik aydınlatılmış tüneldeki merdivenler gözlem platformuna çıkıyor.
5: Pekala, manzaraya bir bakalım.
3: Waikiki'nin bütün güzelliğini burada hissedebiliyorsunuz.
5: Çok güzel. Bütün o yürüyüşe değdi.
3: Waikiki plajı Oahu'nun güney sahilinden Pasifik'e bakıyor. 1800'lerde burası Hawaii Kraliyet ailesi tarafından huzurlu bir istirahat yeri olarak kullanılıyordu. Ama o zamandan beri çok değişti.
5: Çok güzel, çok. Sahilde böyle bir şehir olabileceğine inanamıyorum.
6: Waikiki buraya yabancı olan biri için harika bir başlangıç yeri. Çünkü Diamond Head sayesinde yürüyüş yapıp şehri tepeden görebiliyorsunuz. Ve 5 dakika aşağıya yürüyüp okyanusa gidebiliyorsunuz. Gerçekten harika bir yer.
3: Turkuaz renkli suyun bal rengi kumlara vurduğu Waikiki plajının uzunluğu 3 kilometre. Ve bu su size hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz bir deneyim sunuyor. Sahildeki dalga kıran, hayatınızda ilk kez dalgalara atlamak için Hawaii'de bulabileceğiniz en iyi yer.
7: Surf zamanı!
3: Burası Hawaii'lilerin kadim sporu olan sörfün, Waikiki'nin girişinde heykeli bulunan Duke Kahanamoku adındaki Hawaii yerlisi tarafından bütün dünyaya tanıtıldığı yer.
4: Su bugün bir harika, tertemiz.
6: Banyo suyu gibi sıcacık.
4: Çok güzeldi.
6: Gerçek dışı. Bundan başka bir şey isteyemezdim.
5: Yürüyüş çok güzeldi. Bugün şahaneydi, bayıldım.
2: Evet. İlk defa sörf yaptın.
5: Evet, bugün ilk Hawaii dalgamı
4: tebrik
5: yakaladım.
4: Tebrik ederim.
5: Artık kendimi buralı sayabilirim.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?
1: Trivago.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
17: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Benim iyi uyumam lazım.
21: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
22: Ama ne otel?
23: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
22: Trivago'ya bakmadın mı?
24: Ben 4200'e buldum.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
22: Trivago'ya bakmamış.
25: Otel mi? Trivago.
26: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Alan Huff ve Tom Jones sahipsiz yüzlerce depoya atılmış hazineleri araştırıyor. Bu onların hikayesi.
6: Birazdan. Commerce bebeğim, Tom ve ben eski bir dostla rastlıyoruz. Yuvasına geri dönen küçük kuşa bakı.
7: Sorusu olan var mı?
6: Carol'ın?
8: İlk rodeom değil.
6: Ve böyle dostun varken?
7: 7500.
6: Evet.
8: 1200.
7: Sattım.
6: Düşman kime gerek? Bu işte çok sadakat yok. Ama umarım birkaç güzel parça buluruz.
7: Dostum.
6: Bunlar bize kar etmeye yardım edebilir. Bu şeye Evil Cannibal yapmayacak değil mi?
7: Çok yüksek.
6: Ama tanım.
9: 550 geldi. 575. 600 var mı?
6: Her gün Amerika'da binlerce terk edilmiş depo açık arttırmaya çıkıyor.
9: Sattım.
7: Sattım. 500.
9: $1,850. Senindir.
10: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük iş haline geldi.
9: $250,000.
6: Oo. Ben Alan Hart.
10: Ve ben Tom Jones.
6: Biz antik avcılarıyız. İnanamazsınız. İşte bu.
10: Bulduğumuz şeylere...
6: Ve sattıklarımızı.
10: 17.000. Anlaştık. Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
6: Aman tanrım. Evet. Günaydın. Bazılarımız için müzayede, diğerleri için eğitim günü. Sorun şu ki hangisine gideceğiz?
8: Liste bende.
6: İşler toparlanmaya başlıyor ve Big Sis'e yardım edecek iyi bir satıcı gerekiyor.
10: Bize göre El takımımıza mükemmel katkı olacak. Şimdi çıkıp kanıtlama zamanı.
8: Riverside'da 3 tane, Gardena'da 5 tane, Commerce'de 4 tane var. Brezilya'da ailemle birlikte antika dükkanlarında çalışırken antika ve satış hakkında çok bilgim oldu. Ama rehinci dükkanı farklı bir şey. Çocuklarla Big Sis'e gerekene sahip olduğumu göstermek istiyorum.
6: En yakın Commerce.
10: Riverside'dakiler daha büyük.
6: Büyük her zaman daha iyi olmaz. Pekala Big Sis. Biliyor musun? Bunu görmek için burada olmana memnunum. Bu çok önemli. Bazen belirlemenin tek yolu vardır. Evet.
10: Commerce'e gidelim.
6: Evet.
8: Önce müzayedeye mi gideceksiniz?
10: Hey, soru sorma. Eight. Bunu halledeceğiz.
6: Commerce, biz geliyoruz. İşimiz büyüyor ama masraflar da öyle. İki eleman daha tutmamız gerektiği ve bu da ödenecek. İki maaş demek.
10: Umarım Commerce müzayedesinde köşeyi döneriz.
6: Kulağa güvenilir geliyor.
11: Bak kimler var. Geçmiş zamanlardan eski dostlar.
8: Kabul etmediğim bu günümüzü karmaşıklaştırdı.
6: Carol'ini burada görmeyi beklemiyordum. Yuvaya dönen küçük kuşa bakın.
10: Carol'in bizimle çalışıyordu. Ona neredeyse bildiğimiz her şeyi öğrettik.
6: Ve ona en çok ihtiyacımız olduğunda dükkanımızı açarken babasıyla kendi yolunu çizmeye karar verdi. Bu beni incitti.
10: Gözyaşı.
6: Neden hiç uğramadın ha? Seni 3 kez çağırdım.
8: Artık kendi işimi yapmaya çalışıyorum.
6: Doğru mu?
11: Evet.
8: Evet.
6: Peki, tebrik ederim.
11: Sağ olun.
8: Teşekkür ederim.
10: Seni görmek güzeldi olsun. Bol şans çocuklar.
11: Onlar yandı.
8: Umarım bugün almaya gelmemişlerdir. Eğer onların huyuna gitsem bana saygı duymazlardı. Bugün bunun imkanı yok. Artık yeni ortağım babam olduğuna göre onları yere sereceğim.
6: Biraz rekabetin zararı olmaz. Para kazanmak için buradayız ama Carol'ın o bir joker. Oyunundan emin değilim.
10: Müzayede liginde iyi olduğunu duyduk ama hala üstte olduğumuzu kanıtlayacağız.
9: Herkese günaydın. Bayanlar ve baylar, müzayede zamanı. Bugün satılacak 4 depomuz var. Depolara girmeyin. Onlara dokunmayın. Sadece nakit.
6: Carol'ın senin yok mu?
8: İlk rodeom değil.
6: Tamam. Carol'ın ticaret sır ve stratejilerimizden çok öğretti. Biliyor musun? Bu çok ilginç olabilir.
10: Tek bildiğim dostlarını yakın tut ve sarışın çekici olanları daha yakın.
6: Oo, şimdi neden gittiğini anladım.
12: Ha?
6: Pekala. Genelde daire sakinleri depo konteynerları her biri $15, 1, 2, 3. Yani sadece konteynerlerden $100 var. $300 derim.
8: Belli ki beğendiler, yoksa o kadar uzun durmazlar.
7: Bence ne yapacağı konusunda biraz gerginler. Alırken bunu aklımızda tutalım, tamam mı?
12: Nereye gideceğini görmek istiyorum.
6: Evet.
12: Herkes sürekli bize Caroline'in korkusuz bir savurgan olduğunu ve tüm kasabada çılgınca satın aldığını söylüyor.
6: İlk depo için çok hevesli değiliz. Namız yoklayıp dedikodular doğru mu görmek için mükemmel bir fırsat.
9: Tamam bayanlar ve baylar, müzayedeye başlıyoruz. Kaç dolar gelecek? 25 ile başlamak isteyen? $25 geldi.
6: Evet.
9: $50 oldu. Artırmak isteyen var mı? 75'liyiz. Artırmak isteyen? $100. 150 evet. Oldu. 175. $200 oldu. Artırmak isteyen? Artırmak isteyen?
6: 250.
9: $250'dayız. $250. $250'dayız. Artırmak isteyen ve 275. Evet. $300 oldu. $300.
8: 400.
9: Şimdi $400. $400'dayız. Artırmak isteyen var mı?
6: Çok.
9: Artıran yok mu? $400'dayız. $400'dayız. $400'a satmak üzereyim. $400 sattım, senindir.
6: Kesinlikle $400 çok fazla. Orada ne gördü bilmiyorum.
12: Kesinlikle daha iyisini öğrettik.
6: Dostum, şurada bir Xbox 360 var.
12: Kullanılmış bir Xbox 360 bile 250'ye gider.
6: BMX bisiklet $75.
12: Çöp torbalarının beni kandırmasına izin vermeyeceğim.
6: Ne yapmamı istiyorsun?
12: Buna en az $300 ver. Bu depoyu beğendik. Ama şimdilik Caroline sadece $400 harcadı. Buna ne kadar harcayacağını kim bilir?
6: Biliyor musun, bence bırakalım dilediği gibi başlasın. Seninle ben makul teklifler verdikçe hala müzayede derken.
9: Tamam, sıradaki depomuz 5'e 10. 175 var mı?
8: Evet.
9: 175'te başladık. Arttırmak isteyen var mı? 175'teyiz ve 200'e geldi. 200'deyiz.
8: 250.
9: 250. 275'teyiz. 275'teyiz ve $400 geliyor. $400. $400'lara satıyorum. Seninir. Tebrik ederim.
6: Beni öldürüyorsunuz. O depoda dükkan için harika şeyler vardı.
12: Buna ne kadar harcayacağını kim bilir?
6: Biliyor musun, bence bırakalım dilediği gibi başlasın. Seninle ben makul teklifler verdikçe hala müzayedede erken.
9: Tamam, sıradaki depomuz 5'e 10. 175 var mı?
8: Evet.
9: 175'te başladık. Arttırmak isteyen var mı? 175'teyiz ve 200'e geldi. 200'deyiz.
8: 250.
9: 250. 275'teyiz. 275'teyiz ve $400 geliyor. $400. $400'lara satıyorum. Seninir. Tebrik ederim.

0: Kazanacaksak hemen bir plan yapmalıyız.
1: Burası belli ki bir ara işle ilgiliymiş. Şu masa standları her biri 35 eder. Masa üstleri 50 civarı. Şu pervaneler 300 eder.
0: Yani burada yaklaşık 600 dolarlık eşya var.
1: Bunu almalıyız. Bu beklediğimiz türden bir depo.
0: Son birkaç depoda Carolyn'in agresif teklifleriyle parası azalmış olmalı.
2: Şimdiden 2'de 2 yaptık. Bence onları biraz kızdırdın. 3'de 3'ü de ne belli olmaz.
3: Bunu sevdim.
4: Sıradaki depomuz 10'a 20. Başlıyoruz bayanlar ve baylar. 125 ile açıyorum. 150 veren var mı? 150 veren. 150 veren yok mu? 125 değil.
3: 300.
4: 300 geldi.
5: Evet.
4: 300 geldi. 325 oldu. Şimdi 350.
3: Evet.
1: 600.
4: 600 dolar geliyor. 600 dolara satabilirim. 600 dolar. Arttırmak isteyen var mı? 600 dolara.
3: 1200.
4: 1200 dolar. Bayandan 1200 dolarlık teklif geldi. 1200 dolar.
1: Birazdan. Karen'le savaş devam ediyor.
5: Evet.
3: Evet.
1: Tom ve ben anlaşma arıyoruz.
0: Onu geri atsam iyi olur.
1: Onları nerede bulabilirsek?
3: Bugün 400 dolara senin olabilir.
0: Dalga geçiyor olmalısın.
3: Bence bu hakaret.
4: $600 verildi. $600'dayız. 650 var mı?
3: 1200.
4: Ve 1200 dolar geldi bayandan. Arttırmak isteyen var mı? 1300 dolar veren var mı?
1: Hayır almayayım.
4: 1200 dolara sizindir. Tebrikler.
1: Dalga geçiyor olmalısın. Carolyn'i dünyamıza aldık. Ona bildiklerimizi öğrettik ve şimdi bugün her müzayedeyi kazanıyor.
0: Parasının bitmesini bekliyoruz ama şimdilik şansımız yok.
1: Umarım sabrımız sonuç verir yoksa eli boş döneceğiz. Oradaki eski bir Gaffer Settler fırını. Şu porselen iyi durumda. Rengi kötü ama yine de fırın için 500 dolar alabilirim. Bunu istiyorum ama 50'ler delisi olduğumu biliyor. O yüzden 1500 dolar için çok rahatım. Muhtemelen bu kadar eder. Bugünün son deposu. Bekleme oyun stratejimizi bırakıp dalma zamanı.
0: Carolyn, mahvolacaksın.
3: Bugün bir depo almadıklarını biliyorum. O yüzden almaya çalışacaklar. Bunun tam Tom ve Alan'ın istediği depo olduğunu biliyorum. Ama onlar için çok kötü çünkü ben de istiyorum. Süpürgenizi çıkarın çocuklar.
4: Bugünün son deposu millet. Şimdi bayanlar baylar. Kim 25 verecek?
5: Tamam.
4: 25'te başlıyoruz. 25. 50 dolar geldi.
5: Evet.
4: 75'teyiz. 100 dolar oldu. Arttırmak isteyen. 125 geliyor. 125. 150 dolar
5: evet.
4: Oldu. 150. 175 ve 200 dolardayız. 200 dolardayız. Arttırmak isteyen var mı?
2: Yoksun çünkü.
3: Evet.
4: 275 diyor. 300 diyor.
3: Evet.
4: 300'de. 300 dolardayız ve 325 dolar. 325. Arttırmak isteyen var mı?
0: Bak, babası engellemek için önünde duruyor.
4: 325 dolar ve
3: evet.
4: 350 geliyor.
0: Dostum, babası bile onu durduramıyor. Terminatör gibi.
1: Terminatör gibi ve para kazanmak için son şansımızla bu robo cadıyı geldiği yere gönderme zamanı geldi.
4: 350.
1: 1000 dolar.
4: 1000 dolar geldi. 1000 dolardayız. 1000 dolar. Evet, arttırmak isteyen var mı? 1000 dolardayız. 1000 dolara satıyorum. Sattım. 1000 dolara senindir. Tebrikler.
1: Sonunda.
0: Birinin parası mı bitti?
1: Evet. Bir depo alma zamanı gelmişti.
0: Neyse ki niteliğimiz var. Çünkü o ve babacının sadece niceliği var.
2: Sanırım bu kez ölçüyü aşsın canım. Elimizdekilere biraz bak çünkü bunlar pek bir şey edeceğe benzemiyor. Elindeki ne?
3: Kırbaca benziyor. Bunu kim sever biliyor musun Ton? Bu tam ona göre.
2: Sence bu 100 dolar eder?
3: Daha fazlasını da alırım.
1: Merhaba güzelim. Tüm sabah Carolyn'le savaştıktan sonra sadece bir depomuz var.
0: Ve 1000 dolar harcadık. Yani bugün kar edeceksek farkı kapamamız gerekiyor.
1: Bu bir 50'ler fırını. En iyi marka. O'Keefe ve Merit. Bu ondan değil. En iyi renk kırmızı. Bu kırmızı değil. Bu fırın deponun parasını çıkarmaz.
6: Ma bana aşk lazım.
0: Bu ürkütücü.
1: Bu bir sünnetçi. Bir Zepco. 1950'lerden. Bu çocukluğunu geri almaya çalışan biri için 75 dolar.
0: Bir şey yakaladım.
1: İşte bu yüzden bir depoyu halletmek uzun sürüyor.
0: Yüce Tanrım. Bunu geri atsam iyi olur.
1: Kesinlikle büyük bir şeymiş.
0: Kokuşuk pislik. Dostum. Dostum. Vay canına.
1: Büyük bir moto.
0: Bu bir gösteri motosikleti. Gösteri yapmak için ayarlanmış. Eğilip göğsünü üstüne yasladığında nek nek, ken ken, süpermen, masa üstü, sırt üstü, yüz üstü yaparsın.
1: Nek nek, to ken sem. Tek bir sorun var. Bu şey para eder mi?
0: Büyük para kazandık.
7: I feel that
3: Bence burada çalışmak, toptancı satış ortamı...

0: değil. Yani bugün işim gözlemlemek ve dükkanın nasıl yürüdüğünü kavramak.
1: Merhaba, nasılsın?
2: Merhaba, iyiyim. Ya sen?
1: İyiyim. Bugün bana ne getirdin?
2: Eski bir radyo. Yıllardır ailedeydi. Biraz araştırmasını yaptım. Almanya'danmış. Ve bugün en az $1,500 almayı düşünüyorum.
0: Öğrenecek çok şeyim var ama satış tecrübem ve antika tecrübemle ortaya koyabileceğim çok şey olduğunu hissediyorum. Bugün iyi bir izlenim yaratmam gerçekten önemli.
1: Bu 20'lerden kalma bir radyo. Elindeki bir başyapıt.
2: Teşekkür ederim. Yani para demek değil mi?
0: Bir saniye konuşabilir miyiz?
1: Tabii. Ne oluyor?
0: Tamam, merhaba, nasılsınız?
2: Merhaba.
0: Sadece bir
2: buyurun.
0: Saniye. Aslında onunla konuştuğunu duydum ve arkaya gidip araştırdım. Aslında Kanada'dan, Alman değil.
1: Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim.
0: Yardıma evet. Dokunur mu?
1: Evet, dokunur. Aslında biliyor musun, muhtemelen şu küçük parçaya büyüteç tutmalıyım. Çünkü aslında burada Kitchener, Ontario, Kanada'dan olduğunu söylüyor. Yani 1500 etmez. Böyle bir şey için en fazla verebileceğim $400 olur.
2: 450'de anlaşabilir miyiz?
1: Bunu yapamam. Sana dürüst olacağım. En fazla 400.
2: Bu da işimi görür.
1: 400.
2: 400.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Pekala, tamam. Teşekkür ederim.
1: Dükkanda arkamı kollayan bir başkasının olması çok önemli. El kesinlikle tam burada ihtiyacımız olan türde bir çalışan.
3: Hayır.
0: Dalga geçiyor olmalısınız.
3: Hayır.
0: Aslında seveceğini düşündüğüm bir şey buldum.
3: Nedir o?
0: Bugün $400 senin olabilir.
3: Dalga geçiyor olmalısın.
0: Dalga geçmedim.
3: Sana 150 veririm.
0: Bence bu hakaret.
3: $200.
0: 300.
4: Eğer istersen ona 300 verebiliriz.
3: Teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederim.
4: Dostum, sanırım sayı yaptık çünkü o şey gerçeğe benziyordu. Carol'ın kırbaçlandı diyebilirim.
3: Müstakbel eski karım hakkında öyle konuşma. Kırbaç için sağ ol.
4: Aşk şenliğini böldüğüm için üzgünüm ama dükkana dönmeliyiz. Tüm o depolarda bizi geçmesi yeterince kötü. Şimdi biraz satışla öne geçmemiz gerekecek. Kazanan kahramanlar döndü. Bu küçük tatlı şeyi nereden buldun ha?
1: Az önce aldım.
4: Bu harika. 600 eder. Harikasın.
1: Ele hakkını vermeliyim. Ödemede bana yardım et.
4: Şaka yapıyorsun.
1: Evet.
4: Neden ona dolapların yerini göstermiyorsun? El gerçekten zeki ve hırslı. Takımımızda olmasından da memnunum.
3: Ben sadece sonunda Vix'i sızlanacak birini bulduğu için mutluyum.
1: Pekala. Hefton rehinciliğin kalıcı bir üyesisin.
0: Ah, dolabı mı var?
1: Resmileşti.
4: İşe koyulma zamanı. Şimdilik bugün para kazanmış değiliz.
3: O yüzden Anthony'yi aradım. Carolyn'den aldığımız kırbaç para edecek mi yoksa bizi kandırdı mı öğreneceğiz.
5: Burada ne var biliyor musunuz?
3: Tek bildiğim oldukça eski bir kırbaç oldu.
5: Burada gerçek bir hazine var. Bu kırbaç David Morgan tarafından yapılmış. Indiana Jones filmleri için kırbaç tedarik ederdi. Burada çok süslü bir motif yapmış. İşte
3: bu müthiş.
4: Bunu bir arkadaşımızdan aldık ve bence biçtiğiniz fiyatı bilmeyi hak ediyor.
0: Alo.
4: Merhaba Carolyn.
0: Merhaba, nasılsın?
4: Harika. Aslında kırbacınla ilgili küçük bir araştırma yapıyoruz ve yanımızda bir uzman var.
5: Kırbaç sizin miydi?
0: Evet, bir depoda buldum.
5: Bu şey türünün tek örneği. Bir koleksiyoncu için $10,000 kadar edebilir.
0: Olamaz.
4: Canım, bunu bir depoda bırakan ya da 3 kuruşa satan adam olmaktan nefret ederdim.
0: Ton nispet yapıyor değil mi?
4: Kırbaç için teşekkür ederim. Şimdi kapatmalıyım. Türünün tek örneği bir kırbaç olduğundan bunlardan başka yapmıyorlar.
5: Bunu test sürüşüne çıkarmalıyım. Eğer işe yararsa $2,500 veririm. Pekala, anlaştık mı?
4: Anlaştık, teşekkür tamam. ederim. Bu şeyi paraya dönüştürme zamanı. Harekete kim hazır?
3: Hareket derken kırbaç mı yoksa okyanustaki efsanevi ahtapottan mı söz ediyorsun?
4: Aslında popondaki şeyden söz ediyordum. Pantolonu çekme zamanı. Tek söylediğim bu.
3: İyi dedin.
5: Arkası acıdı mı?
4: Kendi popomu kırbaçladım.
5: Tamam, tamam. Hedefimi sadece kırbaçlamak yerine aslında uzatıp tam ucuyla böyle vuracağım. Tam bu şekilde. Gördün mü? Senin sıra.
4: Evet. Hadi çıtayı yükseltelim.
5: İşte oraya gitmeliydim.
4: Hadi biraz daha yükseltelim.
5: Evet, bir içki gerekebilir.
4: Pekala, başlıyoruz. Dikkat et Tom. Evet. Vay canına. Tebrik ederim. Bu muhteşemdi dostum. Pekala.
5: $2,500.
4: Hepsi burada. Şuna ne dersin? Belki Carolyn'i arayıp onu yemeğe çıkarsak iyi olur. Ne düşünüyorsun?
3: Bence de. Carolyn'den bugün kırbacı almamız iyi oldu. Çünkü o deponun içinde değerli pek bir şey yoktu.
4: Hala motorumuz var ve görmek isteyen profesyonel motocross yarışçısı Jimmy Fitzpatrick'i aradık.
2: Neyin üstünde olduğunuzu biliyor musunuz? Honda CR257 2007 model. Bu Honda CR250'yi ürettikleri son yıl. Orijinal serbest motocross motorlarından biri. Üstünde GPRS dengeleyicisi var.
4: O dediğin nedir?
2: Tutacakların sağa sola oynamasını önler.
4: Yani eğer lanet olsun diyorsan ve çok sıkı tutuyorsan o şey garipleşmeyecek.
2: Kesinlikle. Eğer normal bir motor olsaydı bu delikler burada olmazdı. Bunları keserler, böylece tutturursunuz. Ve buradan tutup bırakıp tekrar tutabilirsiniz. Yani biri kesinlikle bu tür şeyler yapmış olmalı. Bu sadece ambarında asılı tutmaktan bile çok memnun olurum. Bu şey için ne kadar istiyorsunuz?
3: Bence 5000 bize uyar.
2: $2,800.
4: Bize $3,500 vermeye ne dersin?
2: Sorun şu ki 2007 olduğu için artık bu motoru kullanmayız. Size şunu söyleyeyim. Çıkıp bunu süreceğim. Eğer iyi giderse, her şey iyi ise size bunun için 3000 veririm. Anlaştık mı?
4: Anlaştık, pekala. Evet, en iyi numaran ne?
2: Ölüm öpücüğü taklası.
4: Bunu görmek isterim.
2: Eğer orada durursanız, rampaya çıkıp sizin için bunu yapacağım.
4: Ölüm öpücüğü, ha?
3: Burada ağırlık sınırı var mı? Dostum.
4: Aman tanrım, bu adam çıldırmış. Bu şey Evil Knievel yapmayacak değil mi? Tanrım, aman tanrım, vay canına. Vay canına.
2: Dostum, size şunu söyleyeceğim. Anlaştık.
4: Jimmy, teşekkür ederiz. Ne zevk ama.
2: Kesinlikle.
4: Bu çılgınlıktır.
2: Teşekkür ederim çocuklar.
4: Eğer birinin insan engel olması gerekirse beni arama.
3: Kayıtlara geçsin. Ben kaçmadım.
2: Güzel.
3: Alan, bu haftanın masraflarını karşıladık ve Carolyn'e kim patronmuş gösterdik.
4: Teknik olarak eski patron.
3: Bütün bildiğim, bizi müzayede tahtımızdan henüz indiremediği.
4: Antika kırbaç için harika bir 2500 kaptık. Motocross motoru için 3000. Aman tanrım. Ve diğer bulduklarımız için de $500 daha aldık.
3: Depo ve kırbaç için 1300 harcadık. Ve malzemeleri güzel bir 6000'e satarak toplam $4,700 kar ettik. Carolyn harika bir çalışandı. Ama yeni takımımız hakkında oldukça iyi hissediyorum.
4: Lixis ve Elin dükkanda harika iş çıkaracağını hissediyorum.
0: Mükemmel. Oldukça hoş.
1: Şu yaptığına bak.
0: Sevdin mi?
1: Çok güzel. Evet, küçük bir gökkuşağı var. Harika.
0: Teşekkür ederim. Heyecanlandım.
1: Ama bu benim dolabım kızım ve bu da senin. Muhteşem işti.
0: Ciddi misin?

0: Can?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul
8: makbul. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
11: Bu bir Lotus çok alçak.
10: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
16: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Her yıl Alan Huff ve Tom Jones kilit altına alınmış yüzlerce depoyu köşe bucak araştırarak içindeki gizli hazineleri gün yüzüne çıkartıyor.
18: Antika avcılarında biraz da.
19: Panama'ya gidiyoruz.
18: Bundan daha iyi ne olabilir ki? Bir çift kraliçe. Bu kız arkadaşını işe getir günü falan mı?
4: Kapa çeneni.
18: Bu jokeri iki asla çevireceğiz.
19: Çatalı.
4: Fikrini mi değiştirdin?
19: Çok saldırgan. Östrojen dolu.
18: Burada büyük bir oyuncak var.
19: Aman tanrım.
18: Ne kadar sevindiğine bak. Sir Alan Gallant'la gözlerin bayram etsin. Büyük umutlarımız var.
19: Bunu nereden buldunuz?
18: İşe koyulmalıyız.
19: Lanet olsun.
18: Sorun nedir?
8: 550, 575 oldu. Evet, 600 geldi.
18: Her gün terk edilmiş depolar açık artırmaya çıkarılıyor.
8: 500'e satıldı. 1800 dolar.
18: Evet.
19: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
6: 250 bin dolar.
18: Oo, ben Alan Huff.
19: Ve ben Tom Jones. Bizler açık artırma avcılarıyız.
18: İnanamayacaksınız.
19: Evet. Bir şeyler bulur.
18: Ve satarız.
19: 17 bin.
8: Anlaştık.
19: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
18: Aman tanrım. Evet. Açık artırma günü.
19: Bizim için. Onlar içinse stok günü.
4: Lanet olsun.
18: Bir dükkana girdiğinizde ebat çok önemlidir. Bu demek oluyor ki eşyaları elinizde tutmalısınız. Özellikle de büyük olanları.
19: Evet. Başka stoklarla bizler kesinlikle stokçu oluruz.
18: Arkadaki odada tuttuklarınıza göz atacağız. Temizleyeceğiz, fotoğraflayacağız. İnternete koyacağız. Onları tamir ediyor olmalısınız.
10: Edeceğim.
18: Tamam mı?
10: Evet.
19: Şu canavara bir el atmalısın. Acil fırlatma koltuğu. 3 ay önce çok kötü bir acil fırlatma koltuğu satın almıştık. Belki bazı koleksiyoncular onu almak ister diye.
18: Biz de onu Fulula'ya teslim ediyoruz ki o da bunu satılabilir ve eşya haline getirebilsin.
19: Yeniden yapmak gerekli. Cilalamalıyız. Alıcılar için daha cazip hale getirmeliyiz.
18: Bir oyun sandalyesi olabilir.
20: Onun için sandalye.
18: Sanki bir uçuş simülatörü için yaptığını ve oynarken bunda oturduğunu düşün. Bir yolunu bulursun sen. Etkile beni.
20: Tamam. Almanya'da yaşarken uzmanlık alanım müzik aletleri gibi şeyler yenileme ve tamirdi. Bu sandalye de bana yeteneklerimi göstermem için bir şans doğdu.
18: Pekala çocuklar.
4: Para kazanacağız.
19: Fulula değerini gösterirken kız kardeş de küçük eşyaları tamir edecek. Biz de Ponoma'daki açık arttırmaya gitmeliyiz. 66. yolda Ponoma'ya gidiyoruz.
18: Bundan iyi ne olabilir ki dostum? Bugün kar sağlayabilmek için büyük şeyler arayacağız. Son ihtiyacımız olan şey raflarımızda tozlanmasını bekleyeceğimiz şeyler. Hadi şu işi yapalım.
4: Bakın kimler gelmiş.
21: Merhaba çocuklar.
19: Ah tanrım, yine mi bu kızlar?
18: Bu kötü.
19: Her açık arttırma bir savaştır. Ama bu erkek düşmanları gerçek anlamda zehir tutuyor.
18: Onları ne zaman görsem beynime kan çıkıyor. Teklifleri çalıyorlar, gizleniyorlar, kitaptaki bütün kirli numaraları yapıyorlar. Bundan gerçekten sıkıldım.
4: Şuna bir bakın.
18: Yine kız arkadaşını işe getir günümü.
4: Erkekler açık arttırma dünyasının sahip olduklarını düşünüyorlar. Tom ve Alan da bunların içinden en kötüleridir.
21: Egoları o kadar yüksek ki sanki bir şeyleri telafi etmeye çalışıyor gibi. Hı-hı.
4: Bugün onlara günlerini göstereceğiz.
18: Biliyor musun, belki bugün size birkaç işaret verebilirim. Bir el feneri falan.
4: Kapa çeneni. Çok rahatsız edici.
18: Sinirlendi mi? Söyleyemem.
19: Bu östrojenle hiçbir şey söyleyemez.
22: Herkese günaydın. Açık arttırmaya başlamaya hazırız. Odaklanın, harekete geçin, konsantre olun ve satın alın. Hadi.
18: Üç depolu açık arttırma. Tırmalar zordur ama bu cehennem kedileri yüzünden bugünkü işimiz her zamankinden zor olacak.
19: Tırmalanmadan önce büyük eşyalar almaya başlasak iyi olur. Ah dostum, ah dostum, dostum.
18: Etikette ADP yazıyor. Aletink makinesi. Şu eski kutuya bak. Bu kutu el yapımı.
19: Bence ağırbaşlı olur. Ne düşünüyorsun?
18: Hı-hı.
19: Tamam.
18: Bu kesinlikle aradığımız türden bir birim. Özel yapım makineler. Eski olsalar bile iyi para getirirler.
19: Ayrıca el yapımı kutuda ne olduğunu öğrenmek istiyorum.
18: İddiaya girerim, bu kızlar neye baktıklarını bilmiyor.
4: Bu depoda ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ama fiyatı yükselterek daha fazla para harcamalarına neden olabilir.
21: Ceplerini boşaltıp kazanmalarına izin verin.
4: Onlara biraz para harcatalım, tamam mı?
22: Evet, göz atma süresi bitti. Satın alma zamanı. Dikkatli olun bakalım. Evet, açılış $100. $100 yok mu? $100 veren. Evet, $100. Evet, $100 geldim. Evet, $200 istiyorum. $200 geldi.
4: 500.
22: Evet. $300. $500 oldu. Vay canına. $500'deyiz. Evet, artıran yok mu? $500. $550 istiyorum. Evet, $550 geldi. $700 geldi. Harika. Evet, $800'deyiz. $800. Yok mu artıran? Hadi. $900 istiyorum. $800 satacağım. Sattım. Tebrik ediyorum. 800'e senin.
19: Üzgünüm hanımlar. Bu depoyu istediğinizi bilmiyordum.
4: Bunu istemiyorduk ki. Sadece fiyatı yükselttik.
19: Bu kızlar kafanızın içine girdiklerini sanıyor. Ama bugün iyi bir başlangıç yaptık.
18: Sakin ol rüya adamı. Daha bu makinenin çalıştığını bile bilmiyoruz.
19: Çalışmak mı?
18: Bu teknik bir terim.
22: Hadi gelip şuna bir bakın. Vay canına, fena değil ha?
19: Bu ilginçmiş.
18: Ödüller, üniformalar. Açık konuşayım burada. Bizim için değerli. Hiçbir şey yok dostum.
19: Tek gördüğüm şey çöplük dostum.
18: Haklısın. Bu depo çöplük değerinde.
19: Evet, ama o kızlar bizimle oynamak istiyorsa hadi yapalım. Biraz ekstra para ödetelim.
18: Biraz artıralım.
4: Bundan sonra sadece bir depo var. Bunu alalım.
22: Tamam. Pekala, satış başlasın. Açılış $100. Evet, $100, $150 istiyorum. Evet,
19: $200.
22: $200 geldi.
4: $250.
22: $250, evet.
19: $300.
22: Harika, $300 oldu.
4: $250.
22: Evet, $250'deyiz. Yok mu artıran? $400 oldu.
4: $500.
22: Harika, $500'deyiz. Evet, yok mu artıran?
18: Artık durabiliriz.
22: $550 yok mu? $550 yok mu? $550 veren yok mu? Evet.
18: Hayır.
4: Hadi
22: $550 istiyorum. Hadi $550.
18: Bu olaya dahil bile olmadı.
22: Son çağrı. $550 veren yok mu? Evet, $550 istiyorum. $550. Hadi, hadi. $500'e satıldı. Tebrikler.
4: Evet.
22: $500'a satıldı.
19: Çok saldırgan. Östrojen dolu. Pekala. Onlara $500 ödettik ki bu değerinin çok çok üstünde bir fiyat.
18: Yine de onları oyunun dışına itmeye yetmez. Bir depo daha var. Hadi. 3'te 2 yapalım. Bir çanta. Gitar çantası mı, silah, silah çantası mı?
19: Aman tanrım dostum.
18: Aman tanrım. Burası altın madeni.
19: Dostum, olta takımı. Bu nedir?
20: Bunu beğendim.
18: Bu bir tank, büyük bir tank.
19: İşte bu depo para dolu. O büyük silah çantasını eve götürmek için sabırsız
18: alıyorum. Evet, bu depoyu alacağız. O iki kızın hoşuna gitsin ya da gitmesin.
21: Olta takımı, silah çantası. Burası bir erkeğin deposu.
4: İlk depodaki stratejiyi yapmaya devam edelim.
21: Evet, yapalım.
4: Bu deponun her yerinde Tom ve Alan'ın
21: yani en kötü ihtimalle tüm paralarını harcayacaklar. En iyi ihtimalle depoyu almış olacağız.
22: Pekala, göz atma süresi bitti. Satış başlıyor. Burası güzel bir depo. Hadi başlayalım. Açılış $200. 200, evet 200 geldi. $300, evet 400'deyiz. 500 geldi. Harika. 550 istiyorum. 600 geldi. Evet, çok iyi. $600. 700 geldi, yok mu artıran? 800 geldi. Evet, $800, yok mu artıran? 850 istiyorum. 850 istiyorum, yoksa satacağım. Evet, bu son çağrı.
4: Bütün paranı harcadın.
22: 800'e satıyorum. 800'e senindir, tamamdır. Evet.
18: Üzgünüm.
19: Peşimizde o iki kız olmasına rağmen o iki depoyu kazanmayı başardık.
18: Umarım o depolarda aradığımız büyük eşyayı bulabiliriz. Yoksa o iki cadı kazanmış olur. Boom. Bu ucuz bir laminat mobilya. Gidiyor. Sanırım bunun işe yaramayacağı konusunda hemfikiriz.
19: Evet.
18: Oho, burada bir kılıç var. Bu gerçek bir kılıç değil. Pekala bebeğim. ADP Aileting makinesi. Bu makine dostum ayakkabılara delik açıyor.
19: Bu yaklaşık 40-50 yaşında olmalı.
18: Şunun fişini bir takalım.
19: Hazır mısın?
18: Doğuştan hazırım.
19: Bu ana şalter.
18: Aman tanrım, çok heyecanlıyım. Aa, sanırım bir tür takılma yaptı.
19: Burada bir sürü parça var.
18: Hadi devam edelim. Aa, bu başka bir makine. Bu kahrolası şey çok ağır.
19: Evet öyle.
18: Biliyor musun, içinden ceset falan da çıkabilir.
19: Bir adam tanıyorum. Sana bir beden bulabilir.
18: Bu yanlış. Aman tanrım. Birazdan ton bir şövalye zırhını bıçaklıyor.
19: Bu çok güzel görünüyordu.
18: Ve sonra atışçıyla hızlı bir deneme yapıyoruz.
20: Orijinal satış fiyatı $250,000. Size $2,500 verir.
18: Mümkün değil, Albay
0: Sanders. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
1: Net, sigortam Net. Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
23: istikballe. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
24: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
23: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul.
25: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
26: Bellona. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
27: Benim iyi uyumam lazım.
28: Benim iyi uyumam lazım.
29: Benim iyi uyumam lazım.
25: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
30: Servis geldi. Çantam hazır mı?
31: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
11: Bu bir Lotus çok alçak.
10: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Ha, bu başka bir makine. Bu kahrolası şey çok ha. Biliyor musun? İçinden ceset falan da çıkabilir aslında.
19: Aman tanrım.
18: Gatling makineli tüfek.
19: Aman tanrım. Onu kaldırmak istiyorum.
18: Aman tanrım.
19: Aman tanrım.
18: Deli gibi bakıyorsun.
19: Adamım.
18: Deli gibisin.
19: Bu harika bir şey. Bu bir Gatling makineli tüfeği. Bu makineli tüfeklerin atasıdır. Bu bir kopya üretim. Yaklaşık 5000 dolardan fazla fiyata sahip. Benim dünyamda bu mutluluk dolu bir şey. Bu tüfeği bulduğum için Tanrı'ya şükürler olsun.
18: Umarım Gatling tüfeği bir işe yarar.
19: Bence de.
18: Dostum iki çanta. Silah ve gitar çantası. Hangisini istiyorsun?
19: Gitar çantası, hayır.
18: Bu pembe bir gitar. Bunu neden bir çantaya koymuşlar ki?
19: Benimki boş gibi. Lanet olsun. Ne kadar gıcık herif vermiş dostum.
18: Burada sadece kamp eşyaları var. Sihirbaz falan mısın? Bana bir kediyi hatırlatıyorsun.
19: Bu şey bitmeyecek mi?
18: Burada iyi bir Brook kardeşler takım elbisesi buldum. Koca adam küçük takımın içinde. Koca adam Ton. Ton. Neden?
19: Tam uydu. Tam uydu. Bu bir tank değil. Büyük bir kutu. Bu da neyin nesi?
18: Bu...
19: Oh dostum.
18: Vay canına, bu gerçekten güzel. Ne yazık ki sana hemen söyleyeyim, bu antika değil. Eski bile değil. Ama büyük ihtimalle bunu yapmak oldukça pahalıya mal olmuş.
19: O senin tuvaletini bıraktığın yer.
18: Bilmiyorum.
19: Kurayacak mı?
18: Aklında ne var? Dostum bunu bir daha yapma. Oo, zincir zırh.
19: Çok ağır.
18: Şunu yapmayı kes.
19: Bütün gün boyunca koruma.
18: Hayır böyle iyiyim. Ben iyiyim.
19: Dostum eğer Gatling tüfeği işe yarar ve şu zırh dediğin kadar değerliyse bugün ciddi miktarda para kazanabiliriz.
18: Kesinlikle, ama zırhı satmak istediğimden emin değilim.
19: Ne?
18: Sana büyük kılıcım Alexio'dan bahsetmiş miydim acaba?
19: Tanrım.
20: Tom ve Alan acil fırlatma koltuğunu yenileyip yenilemeyeceğimi sormuştu. İyi bir çerçeve kaynakladım. Aynı zamanda oldukça rahat minderler ekledim. Umarım Tom ve Alan bunu beğenir.
18: Hey!
19: Nasılsın?
20: Beğendiniz
18: mi? Bakın.
20: Nasıl olmuş?
18: İyi bir başlangıç yapmışsın. Buradaki iskelet. Ama kişiliğin nerede? Belki şurada içecek için küçük bir yer, iPad'in için bir priz.
20: Tamam.
19: Buna biraz ışıklandırma tak. Belki birkaç tane masaj peri. Oyun oynarken sensörler sandalye itişir.
18: Şuraya hoparlörler. Bununla bağlantılı olabilir. Böylelikle bilgisayar oyunları oynarken arkadaşınla konuşabilirsin. Dostum, az önce seni öldürdüm.
19: Bu harika olurdu.
18: Beni anlayabildin mi?
20: Kesinlikle, evet. Tom ve Alan'ın dediğine göre yaklaşmışım. Buna biraz benzin koy, eldivenlerini çıkart ve şunu oldukça harika bir hale getir dediler.
18: Pekala, ne yapacağını biliyor musun?
20: Evet.
18: Sana bir liste yapayım mı?
20: Belki.
18: Sana bir liste yazacağım.
20: Tamam.
18: Pekala.
20: Tamam. Hadi şunu yapalım. Teşekkür ederim çocuklar.
18: Sahne malzemesi uzmanı Peter Schweiko'ya gidiyoruz. Hollywood'da patlayıcı türdeki her şeyi o sağlıyor.
19: Çiftliği potansiyel hedeflerle dolu olduğu için biraz deneme atışı yapacağım.
18: Eğer tüfek çalışırsa.
19: Umarım çalışır. Yoksa para kaybettik.
20: Bunu nereden buldunuz?
19: Bize biraz bundan söz eder misin?
20: İlk başta söyleyebileceğim şey şu ki, şu gövdedeki pirinç levha bunun nereye ait olduğunu ve nerede yapıldığını size söyler. Aslında bu 1862 model orijinal Gatling tüfeğinin bir taklidi. Bu silahı iç savaş zamanında geliştirmiş. Bunun bütün savaşı durduracağını düşünmüştü. Çünkü bu oldukça korkunç bir silahtı. Eğer iyi çalışan bir takımınız varsa dakikada 300-400 atış yapabilirdiniz.
18: İmkanı yok.
20: Evet, eskiler buna serpinti ve dua derdi.
19: Evet, serpinti ve dua.
20: Bu yüzden iç savaş büyük orduların birbirlerine yaklaştığı son savaş.
18: Bu çılgınca, yani bu bir oyun değişikliği
20: evet,
18: getirdi.
20: Evet, kesinlikle. Bunun orijinallerinden biri yakın zamanda 250 bin dolara açık artırmada satıldı. Size bir şey söyleyeyim mi? Binlerce silahım var. Ama bir Gatling silahım yok.
18: Belki de olabilir. Bu sence ne kadar eder?
20: Yaklaşık 6500 dolar. Buna bu kadar para vermediğinizi biliyorum. Size 2500 veririm. Nakit. Hem de şimdi.
18: Mümkün değil Albay Sen.
20: Hadi ama buna mümkün sana değil. Önerdiğim fiyata yakın bir para daha ödemedim. Bak ne söyleyeceğim. Çalışırsa 3000 veririm.
18: 3300'e ne dersin? Veton şuradaki jipe birkaç atış yapmak istiyor.
19: Adamım.
18: Elimi sana doğru uzatıyorum çünkü bence doğru olan bu.
20: Eğer çalışırsa.
19: Evet.
18: Hadi yapalım.
20: Şu kolu çevireceksin. Biz de arkada Alan'la izleyeceğiz.
19: Hazır mısın kardeş?
20: Hazır. Ateş.
19: Lanet olsun.
18: Sorun nedir?
19: Bekle bir saniye. Sanırım sıkışmış gibi.
20: Şunu biraz alta saracağım. Ve sanırım oldu. Şunu duydun mu? Şimdi hazırsın.
19: Gidiyorum.
18: Evet bebeğim.

0: Biliyor musun? Sanırım biraz para kazandık.
1: Okay. Tamam.
2: Tam avucumun içine koy.
0: Bunu yapılacaklar listesinden çıkarıyorum.
2: Harika. Şimdi kâra geçtik. Tüm bunların sonunda belki de zırhı satmama gerek kalmaz.
0: Dostum, planımız bu değil. Bu hoşuna gitsin ya da gitmesin, dükkana gidip Dave'le konuşacağız. Kendisi ortaçağ zırh ve silah uzmanı. Ve umarım ki o zırh içimize yüksek bir fiyat biçer.
2: Nasıl gidiyor dostum?
3: Sizi yeniden görmek güzel.
0: Merhaba kardeşim, nasılsın?
3: Güzel. Güzel, vay canına.
0: İşte elimize geçen şey bu.
3: Görünüşe göre bir zırhın bütün parçalarına sahipsiniz. 1500 yılların ortalarına ait gibi. Çok güzel. Buna stakoz kabuğu denir. Bu zırhlar o zamanların tankları gibiydiler. Bunun gibi bir zırhı giyen birine karşı yapabileceğiniz bir şey yoktu. Bugünün askerlerinin taşıdığı ağırlıktan fazlasını taşımıyorlardı. Yaklaşık 30 kilogram.
2: Ama bunlar orta çağdan değil, değil mi?
3: Hayır. Şekil olarak evet ama bunlar alüminyumdan yapılmışlar.
0: Bütün bunları yapabilmek için ne kadar zaman gereklidir?
3: Ekipmanına bağlı olarak 2 haftayla 2 ay arasında bir zaman alabilir. Şu izleri görüyor musunuz?
2: Hı-hı.
3: Bunlar çekiç izleri.
2: Çok iyi. Bunun gibi bir şeye ne kadarlık bir değer biçersin?
3: 15 ila 18 bin.
2: Şaka yapıyorsun.
3: Hayır.
0: Bunun gibi bir şey satın almakla ilgilenir misin?
3: Ha, evet, kesinlikle.
2: Pekala. Değerini biliyoruz.
3: Hayır, bunun gibi bir şeyin el yapımı olanının benim için değerini biliyorsunuz.
2: Yüzündeki şu gülümsemeye bir baktı, ne kadar da sevinmiş durumda.
3: Bunu birkaç gün temizlemekle uğraşacağım. Birkaç koşum takımı eksik. Yani belki 4000 olabilir.
2: Eğer bu zırhı istiyorsan bize bir fiyat söyle. Ve bence değeri 8000 kadar.
3: Pekala, 6000 diyelim. Şu an yanımda 6000 dolar nakit var. Hadi.
2: Böyle tuhaf saçlı, koca kalçalı bir barmene falan mı benziyorum?
3: Eğer biraz şaşı bakarsan
2: o
3: kesinlikle.
2: O zaman şaşı bakmayı bırak. Tamam mı? Beni böyle kazıklayamazsın. İşte anlaşma. Bu zırhı giyeceğim. Mükemmel şekilde oturursa büyük ihtimalle senin 6000'ine hayır diyecek ve arkadaşıma 3000'ini ödeyip bunu kendime saklayacağım. Ama üstümde bunu görüp mükemmel olduğunu anlarsan ben daha fazla düşünmeden 8000'lik teklifi kabul edersin.
3: Anlaştık.
2: Hadi bakalım.
0: Dur bir dakika. Bu anlaşma hiç de mantıklı değil. Bu zırhı giyebilmek için bir neden uydurdun.
2: Hayır, bu bir müzakere taktiği. Ama evet. Kılıcım nerede? Hücum! Sir Alan Garant'la gözlerin bayram etsin. Çünkü bunu üstünde gördükten sonra eminim 8000 doları almayı düşünüyorsun.
3: Bu gerçekten iyi bir ustalık. Oldukça harika. Benim de para kazanmam gerek. O yüzden 6000'le kalacağım. Çıkabileceğim en yüksek sayı bu.
2: Pekala. Sanırım doğru bir değerlendirme sonucu bunu kendimize saklayabiliriz.
0: Dalga mı geçiyorsun? Dostum, Gatling tüfeğini kendime alabilirdim ama almadım. Çünkü bugünün amacı büyük eşyaları alıp onları kâra çevirmek.
2: Ya Alexio?
0: Alan.
3: 6000 en son teklifim.
2: Pekala, senindir. Ama ona dikkat et.
3: Merak etme, ve işte 6000 doların.
2: Pekala. Umarım acıtmamışım.
3: Çok değil.
2: Biliyor musun dostum, parlak bir zırhdan daha çok sevdiğim bir şey varsa o da koca bir para yığınıdır.
0: Sir Alan, size katılıyorum.
2: Gatling tüfeğini 3300 dolara ve zırhı da 6000 dolara sattık. Her iki depo içinde toplam 1600 dolar ödemiştik. İçindekileri 9300'e sattık. Bu da bize 7700 dolarlık bir kar getiriyor.
1: Hey çocuklar, buraya gelin. Hazır mısınız?
0: Ne yaptın?
2: Evet.
0: Aman tanrım.
1: Şuna bir bakın. Bir oyun tahtı. Hoparlör.
2: İnanamıyorum.
1: Joystick, kablosuz klavye, led ışıklar, fare. Projektör sayesinde nereye oturursanız oturun, ne oynadığınızı rahatlıkla görebilirsiniz.
0: Aman tanrım.
1: Eğer lazım olursa diye telefon.
2: Ay canım.
1: Ve her şey.
2: Bayıldım.
0: Bu bize oldukça fazla para kazandıracak.
2: Aslında onu satmak istemiyorum.
0: Hayır.

0: stays, it stays with me.
1: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul,
2: makbul. Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Karşınızda Arçelik Maxifit.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
2: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Budur.

0: Fıstiği, yeni fıstiği şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
8: Bu bir Lotus çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Alan Huff ve Tom Jones her yıl terk edilmiş hazinelerin peşinde yüzlerce sahipsiz depoyu inceliyor. Bunlar onların en nadir ve değerli keşiflerinin hikayeleri.
1: Birazdan Tom'la birlikte Doğu'ya Kardeş Sevgisi dizisinin çekildiği yere gidiyoruz. Philadelphia şapkanı taktın mı? Bu mezat zorlu olacak. 2000-3000.
2: Gözünü bile kırpmadı.
1: Bizi nakavt edecek. Olamaz.
2: Yerinden çıktı.
1: Bakalım zafer kazanılabilecek mi? Profesyonel futbol oynamış olan sensin. Ve burada havaya uçmadan önce Philadelphia'dan ayrılacağız.
3: 550'den de 600 geldi.
1: Amerika'da her gün binlerce depo açık artırmaya çağrılıyor.
3: Sattım.
4: 500'e sattım.
2: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
0: $250,000.
1: Oo. Ben Alan Huff.
2: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
1: Neler bulduğumuza
2: ve neler sattığımıza
1: İnanamayacaksınız.
2: $17,000.
5: Anlaştık.
2: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
1: Aman tanrım. Evet.

0: Philadelphia.
1: Evet, bu harika dostum.
0: Evet, Philadelphia şapkanı taktın mı? Nesin sen, İtalyan aygırı mı? Böyle bir şapka takarsan birilerini kızdırabilirsin. Şu haline bak. Yeni bir dükkan açınca uzun yolculukların geride kaldığından korkmaya başlamıştık. Her neyse, bu kez bir antikacı dükkanı kapanmış ve depocular bu dükkanın sahiplerine ulaşamıyorlarmış.
1: Bu depolardan 7'si mezata çıkıyor. Biz de orada bolca antika bulmayı bekliyoruz. Bu da ne?
0: Aman tanrım.
1: Doğru yerde miyiz? Burası berbat bir muhit.
0: Burası. Burası mı?
1: Bu dikenli teller beni çok rahatlattı. İşimizi bitirir bitirmez cheeseburger yiyeceğim.
0: Kapının kilitli olduğundan emin olalım.
1: Burası Philadelphia mı yoksa yüksek güvenlikli bir hapishane mi?
0: Gerçekten de garip bir yer.
1: Bir sürü yere gittim ama burası gibi bir yer görmemiştim. Burada çok az kişi var.
0: Nasılsınız? İnsanlar dost canlısı. Kimse neden burada olduğu hakkında tek kelime etmiyor. Para kazanan bir dükkan mallarını depoya koyar ve o depo mezada çıkarsa bu harika bir şey demektir.
1: Umarım iyidir.
0: Bu sıradan bir mezat değil. Buradaki herkes bu antikaları almak istiyor. Burası riskli bir poker masasına benziyor.
1: Evet, biz de 5000 kilometre uzaktan geliyoruz ve bir ton para harcadık. Buna değmesi için buradan çok iyi kar etmemiz gerekiyor.
0: Dinle. Depolar hakkında bilgi almalıyız.
1: Mezatçı orada, git ona sor.
0: Nereden anladın?
1: Çünkü elinde bir dosya var.
0: Merhaba. Burada patron kim?
2: Affedersin.
0: Sen mezatçı değil misin?
2: Hayır değilim.
0: Oh, özür dilerim.
2: Sorun değil.
0: Gerçekten üzgünüm.
2: Sorun değil.
1: Kimmiş o?
0: Bir şey söylemedi.
3: Sizi gördüğüme sevindim.
0: Sanırım mezatçı o. Elinde bir dosya var. Nasılsınız? Ben
3: Alan. Merhaba Alan. Memnun oldum. Gelmenize sevindim.
1: Ben de Tom.
3: Merhaba.
0: Burayı en iyi siz bilirsiniz. Ciddi alıcılar kimler acaba?
3: Tam arkanızda duran çifte dikkat etmenizi öneririm.
0: Peki ya şu adam? Onu tanıyor musun?
3: Tanımıyorum. Pekala.
0: Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz.
1: Dostum, umarım depolar iyidir.
0: Üzgünüm, seni duymadım. Kafamın içinde Rocky'nin müziği çalıyor.
1: Beni korkutuyorsun.
3: Evet, artık başlayabiliriz. Sadece nakitle ödeme yapabilirsiniz. Bugün 7 depomuz var. Evet, herkes hazır mı? O zaman gidelim.
1: Dostum, bu antika deposu değil.
0: Arkada bir makyaj masası var. Futbol ekipmanları.
1: Dostum, bunları Los Angeles'ta da bulabiliriz. 5000 kilometre yoldan böyle bir depo için gelmedik.
0: Bu bir antika deposu değil ama onu 500 dolara alabilirsek gerçekten akıllıca bir hamle yapmış oluruz.
3: Pekala, içeri bakın bakalım. Arttırmayı 50 dolarla başlatıyorum.
1: 50'ye varım.
3: 50 geldi, 100 diyen, evet 100 dendi. 150 var mı?
2: 150.
3: 150 dolar dendi. 200 var mı? 200 geldi. 250 diyen var mı?
2: 250.
3: 250. 300 var mı? 300 dolar dendi. Tamam. 350 diyen var mı?
2: 350.
3: 400 var mı?
1: 400.
3: Evet.
2: Evet.
3: 450 var mı? 450 geldi.
1: 500.
3: 500 dolar dendi.
0: İşte böyle. Aferin.
3: 500'e satıyorum. Satıyorum. Sattım. 500 dolara senin.
1: Harika.
0: Bunu sevdim. Çok kolay oldu. O kadar da zor değilmiş burası.
1: Bir de şu antika depolarını görelim.
0: Oo.
1: İşte Philadelphia'ya bu yüzden geldik.
0: Bu kasalar çok sıra dışı. Burada bir neon tabela var. Eski bir şey. Şunun kalınlığına bak. Ayna ya da cam olabilir. Bilemiyorum.
2: Üzerinde benim adım yazıyor.
0: Adın dikkat kırılabilir mi?
2: Aslında dikkat kırabilir.
0: Ne düşünüyorsun?
1: 10.000.
0: Gerçekten mi? Bütün paramız mı? Bu ilk antika deposu ve gördüklerimi çok beğendim.
1: Bu şeylerin para ettiğini biliyoruz. Bu yüzden risk almış sayılmayız. İyi bir kârla eve dönmeliyiz.
0: Ne yapıyor bu adam? Adamın elinde bir liste var. Listedeki rakamlarla kasa ve kolilerdeki rakamları eşleştiriyor. Kasalarda ne olduğunu biliyor. Doktor, kasalarımı kontrol ediyor. Aldıktan sonra bakabilirsin. Bence bu adamın antika dükkanıyla bir ilişkisi var.
1: Bilmiyorum ama biz bu kadar yolu bu antika depoları için geldik. Eğer o depolarda neler olduğunu biliyorsa bizden şanslı demektir.
0: Umarım 10.000 yeterli olur.
3: Pekala, sanırım herkes depoya baktı. Satışa başlayabiliriz.
0: 2.000.
2: 3.000.
3: 3.000 dolar.
2: 4 olsun.
3: 4.000 geldi.
4: 4.500
3: oldu.
0: O kadar da çabuk yükseldi.
2: 4.900.
3: 4.900 geldi.
0: 5.000.
2: 5.500.
1: Gözünü bile kırpmadı.
3: Evet.
2: 6.200.
3: 6.200 dendi.
0: 6.450.
3: 6.450.
2: 8.000.
3: 8.000 geldi.
0: Elimiz boş dönmemeliyiz değil mi? 10.000 dolar.
3: $10,000.
2: $15,000.
3: $15,000 geldi.
4: Vay canına.
3: $15,000'e satıyorum. $15,000'e satıyorum.
0: Senin olsun.
3: Sattım. $15,000'a senindir.
1: Bu tip yolculuklar bu yüzden risklidir. Buraya gelmek için tonla para harcadık ama bu adam kasalarda ne olduğunu biliyor.
0: Endişelenme, daha satışa çıkacak 5 depo var.
1: Bilmiyorum dostum. Sanırım buraya gelmek kötü bir fikirdi. Vay canına.
3: $7,500. Sattım. $6,000. Sattım. Sattım. Sattım. Bu da günün son deposu.
0: Bunlar da listende var mı?
3: Herkes sıraya girsin ve deponun içine baksın lütfen.
0: Buradaki 7 rakamı ne anlama geliyor? Belki senin listende yazıyordur. 7 ne demek?
2: 10-3, 7 yapar.
0: Pekala, demek öyle. Tamam. Bu adam depolarda ne olduğunu biliyor. Onun tekliflerini takip edelim ve biraz fazlasını
1: verelim. Evet, ama bu depolar pahalı. Ya ederinden fazla para harcarsın?
0: Eğer bunu da alamazsak, elimiz boş döneriz.
3: Pekala, satış için herkes hazır mı? Açılışı $100'la yapıyoruz.
2: $100.
3: $100 200. Geldi. 200'den. $500 geldi. 600 evet. Var mı? Evet, 600 geldi. 800.
0: 1000.
3: 1000 geldi.
2: 1250.
3: 1250. 1300 var mı? Satıyorum.
0: 1500.
3: $1,500 geldi.
2: 1600.
3: 1600. 1700 var mı?
2: Var.
3: 1800 var mı?
0: 2000.
3: 2000. 2000. 2000'e satıyorum. 2000'e sattım. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
1: Bak kim gidiyor.
0: İyi işte. Bak.
1: Dostum, bu depoyu aldığımız için mutluyum. Ama şu adamın $2,000 duyunca çekilmesi beni korkutuyor.
0: Endişelenme. Hadi gidelim. Futbol ekipmanları. İşte oldu. Yumurtadan çıkmaya çalışan kuş yavrusuna benzedi.
1: Pekala, hadi futbol oynayalım.
0: Oh, burada iyi bir şey var Tom.
1: Ne? O da ne öyle?
0: Pas makinesi. Futbol antrenmanları için. Koç bu makineyi kullanıp pas atardı. Böylece kolu yorulmazdı. Bu makineyle oyuncular koşarken onlara pas atabilirsin. En az $1,000 eder.
1: Bu harika.
0: Yapma, canımı yakacaksın. Evet. Oo, olamaz, olamaz. Üzgünüm. Sen iyi misin?
1: Yerinden çıktı.
0: Birazdan. Son, her şeyin kolibandıyla tamir edilebileceğini düşünüyor. Ve yerel bir efsaneden $1,600 almaya çalışacağız.
2: Eğer buna 1600 istiyorsan o zaman sende kalsın.
0: Para kazanmak için yeteneklerimi test edeceğim.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Servis geldi. Çantamı hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Bibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
12: Seri yıldır. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
15: Hah! Maydanoz.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Yapma. Evet, olamaz, olamaz. Üzgünüm. Sen iyi misin? Kanıyor mu?
1: Yerinden çıktı.
0: Düşündüğüm şeyi mi yapacaksın? Hiç iyi görünmüyor dostum. Baş parmağının o şekilde görünmemesi gerekiyor, aman tanrım. Yardım edebilir miyim? İstersen söyle.
1: Şunu bağla.
0: Ah tanrım. Dikkatli ol, baş parmağını kaybetmeni istemiyorum. Tom, emin misin? Ah tanrım.
1: İşte oldu.
0: Oldu mu?
1: Tamam.
0: Korkunç görünüyor. Sen iyi misin? Depoya bakmaya devam edebilecek misin?
1: Evet.
0: Dostum, hastaneye gitmek istemediğine emin misin?
1: Hayır, ben iyiyim. İhtiyacım olan tek ilaç para. Hadi gidelim.
0: Evet, bir bakalım burada neler varmış. Oo, burada gümüş var.
1: Gümüş kaplama. Beklediğim gibi çıkmadı.
0: Eğer bu saf gümüşse epeyce para kazanabiliriz.
1: Evet.
0: Dostum, bu iyi bir şeye benziyor. Tanrım, çok ağırmış. Oh. Eski bir bayrak. Ama bir sorun var. Bunlar makine dikişleri. Bütün bu parçaları makineyle dikmişler. Eski bayraklar elle dikilirdi. Ama çerçevesi işte fena değil. En az $350 eder. Bayrak da yaklaşık $100. Hey Tom. Buraya uzun yoldan geldik. Ne söz vermiştim sana?
1: Cheeseburger.
0: Kar. Çok ağır.
1: Bu da ne?
0: Bilmiyorum ama beğenmişlerdi. Acaba bir müzik aleti mi?
1: Silah kılıfı. Aman tanrım.
0: Çok eski bir silah. Şunun uzunluğuna bak. Eski bir İngiliz silahı. Willett 1762.
1: Bu gerçekten harika. Eski bir tüfek. Bakalım içinde barut var mı?
0: O çok eski dostum. Çıkar ağzındakini.
1: Bu hangi?
0: Çok ağır.
1: Bu da ne?
0: Bilmiyorum ama beğenmişlerdi. Acaba bir müzik aleti mi?
1: Silah kılıfı. Aman tanrım.
0: Çok eski bir silah. Şunun uzunluğuna bak. Eski bir İngiliz silahı. Willett 1762.
1: Bu gerçekten harika. Eski bir tüfek. Bakalım içinde barut var mı?
0: O çok eski.

0: Hazır. Nişan al. Ateş. Dostum, bu silah gerçekse iyi para eder.
1: Umarım öyledir. Bu arada internetteki pas makinesi ilanıma bir cevap geldi. Vince adında biri onunla ilgileniyor. Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen?
1: İyiyim. Ben Alan Hart.
2: Memnun oldum Alan.
3: Nasılsın? Ben de Tom.
2: Vince Papale. Nasılsın?
1: Vince Papale mi?
2: Evet, ben oyum.
1: Vince Papale, yenilmez. Mark Wahlberg.
2: Evet, birkaç yıl Eagles'ta oynamıştım.
1: Koç takımı motive etmeye çalışıyordu. Daha sonra takımda oynamak isteyen var mı diye sormuştu. Sen de böylece profesyonel olarak futbol oynama şansı bulmuştun.
2: Evet, son vuruşu yapmış ve 4 yıl oynamıştım.
1: Buna ne diyorsun?
2: Böyle bir şeyi en son 76'da Burt's için forma giyerken görmüştüm. Bu bir klasik, bir pas makinesi. Zamanının en iyilerinden. Topu buraya koyuyorsun, sonra da bunlar dönmeye başlıyor. Topu farklı açılarda atabilirsin. Önemli olan şu, çalışıyor mu?
1: Eğer çalışıyorsa onu almayı düşünür müsün?
2: Kesinlikle. Çok işime yarayacaktır. Burada bir takıma yardım ediyorum. Little Quakers. Philadelphia banliyölerinde yaşayan 14-15 yaşındaki çocuklardan kurulu bir takım. Gerçekten harika bir takım. Bu makineyi onlara vermeyi düşünüyorum.
1: Bunu çocukların kullanacağını bilmek harika.
2: Önce çalışıyor mu ona bakmalıyız. Pekala. İşte başlıyoruz. Bakalım motoru çalışıyor mu? Çalışmıyor.
1: Dur biraz. Kabloda belki temassızlık vardır.
2: Tamam, bir bakalım. Bu kablo sağlam. Evet.
1: Bu gevşek.
2: Pekala. Oldu mu? Bir bakalım. Hala çalışmıyor.
1: İşte bu. Onu yaptım.
2: Evet. Şu anda hızlı pas ayarlı. Onu normal pas ayarına getireceğim. Yaklaşık 30 metrelik bir pasa.
1: Tamam.
2: Ton, hadi topu sen at. Evet, onu bir tabancayı tutar gibi tut. Topu bırakırken dikkatli ol.
3: Hazır mısın dostum? 3, 2, 1.

0: Evet. Harika. Dostum.
1: Çalışıyor öyle değil mi?
2: Evet çalışıyor. Harika bir makine.
0: Böyle bir makinenin yenisi ne kadar eder?
2: Yaklaşık 2500.
1: Onu internette 1600 dolara hemen satabilirsin.
2: Eğer buna 1600 istiyorsan o zaman sende kalsın. Bu çocukların aileleri bu rakamı karşılayamaz. Belki daha küçük bir rakam söylersen anlaşabiliriz.
1: Vince, harika amaçları olan harika bir adam.
0: Aynı şeyi mi düşünüyoruz?
1: Cheeseburger'i düşünmüyorsun değil mi? Ona makineyi hediye edeceğiz.
0: İkisini de düşünüyorum.
1: Aslında bunun onlara faydası olacaksa sana bırakabiliriz.
2: Little Quakers'a mı?
1: Little Quakers'a.
2: Little Quakers buna bayılacak. Teşekkür ederim.
1: Little Quakers'a bizden selam söyle.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim dostum.
2: Teşekkür ederim.
0: Bir şey daha. Burada en iyi cheeseburger nerede?
1: Oh.
0: Hadi ama cheeseburger yemek istiyorum.
2: Tony Luke, orası en iyisidir.
0: Oraya gidiyoruz. Teşekkür
2: ederim.
0: Rica
2: ederim dostum.
0: O pas makinesini bağışlayarak en doğru şeyi yaptık ama cebimizde hala para yok. Bu yolculuk bizi zarara soktu.
1: Ama tüfeği unutuyorsun dostum. Kek gibi koleksiyonerler bu tip şeylere bayılıyor. Bu tüfek için bize tonla para vereceğine eminim.
0: Tonla para ve cheeseburger. Telefonda konuşmuştuk. Evet. Onu görmek istediğini söylemiştin.
3: Doğru. Pekala. Vay canına.
1: Evet.
0: Ne düşünüyorsun?
3: Çok güzel. Evet baylar bu orijinal. Elinizde gerçek bir brown breast tüfeği var.
1: Aman sen.
0: Vay canına.
3: Doğru.
1: Nereden anladın?
3: İşaretlere bakmalısınız. CR, George Rex demektir. Büyük Britanya Kralı George. İngiliz ordusunun kullandığı standart bir silah. Üzerindeki tarih ise 1762. Bu tarihte biz henüz bağımsız bir ülke değildik. O dönemler Büyük Britanya'nın kolonisiydik.
0: Vay canına. Gerçekten harika.
3: Bunu özel yapan şeylerden biri de namlunun üzerindeki şu işaret.
0: Evet.
3: 4TNJG. Bunun anlamı şu. Dördüncü tabur... New Jersey gönüllüleri. Onlar Büyük Britanya'ya sadık olan ve Britanya ordusu için savaşan askerlerdi.
1: Vay canına.
3: Bu çok nadir bir silah.
0: Bu harika.
3: Bir de çakmağının orijinal olup olmadığına bakmak istiyorum tabii.
1: Bu ne kadar önemli?
3: Değişmişse silah 5000 falan eder. Eğer çakmak orijinalse 11 ya da 12 bin dolar falan eder.
1: Öyle mi? Ama internette yaptığım araştırmalarda 20 bin olduğunu görmüştüm.
3: Hayır. Belki bir açık arttırmada iki çılgın evet diyebilir. Ama sana ben 12 bin derim.
1: Bence fiyatı düşük söylüyorsun. Eğer 12 bin ve 20 binin tam arasını hesaplarsak kaç buluruz?
3: 16 bin.
0: Bu adam çok zeki.
1: Evet öyle. Bence 16 bin iyi.

0: kişidir.
1: Hmm, 14 bin diyelim.
2: 15 bin.
1: Orijinal.
3: Ya değilse?
1: 8.
3: Tamam. Anlaştık.
1: Tamam.
3: Evet Tom, Kader Ağa'na.
1: Bir bakalım, Ç-İ-N.
2: Orada Çin yazmıyor.
3: Bu iyiydi Craig.
1: Baylar, bu çakmak orijinal.
3: Orijinal mı?
1: Evet.
3: Vay canına.
2: Kalbime iniyordu.
3: Demek tüfeğimizin çakmağı da orijinal. Hadi onu deneyelim.
1: Deneyebiliriz.
3: Evet. Bu harika olur.
1: Önce barutu buraya koyarsın ve sonra da kapatırsın. Barutun geri kalanını da namludan içeri dökersin. Daha sonra silah harbisini alır ve iyice bastırırsın. İşte böyle. Çakmak da burada.
3: Evet.
1: Ve bu parça. Buraya çarpar. Barut ateş alır. Hadi bakalım Ton. Nişan konusunda haber battırlar. Elinden geleni yap ama.
2: Büyük babam hep şunu derdi. Biri sana misketli tüfekle ateş edecekse duracağın en iyi yer tüfeğin önüdür. Seni asla vuramaz.

0: Vurdun.
1: Çok iyi.
0: İşte bu kadar.
1: İyi atıştın.
2: Gerçekten harikaydı.
0: İyi ki bu yolculuğu yapmış.
2: Çok haklısın. Philadelphia'nın zorlu sokaklarında başlayan maceramızda zafere ulaştık.
0: Önce bir cömertlik yaptık ve pas makinesini Vince'e bağışladık. Daha sonra İngilizlerin kullandığı misketli tüfeği 15 bin dolara sattık. Ayrıca dükkana götüreceğimiz bir sürü antikamız oldu. İki depoyu 2500'e aldık ve 15 bin dolarlık bir satış yaptık. Yani karımız 12 bin 500 dolar. Şimdi gidip cheeseburger yiyelim.
2: Evet. Dostum, bu harika. En çok bunu beğendim.
0: Demek en çok onu beğendin ha?
2: Sanırım içeriye biber kokutacağım.
0: Pencereyi açar mısın lütfen?

0: place, it stays with me.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin De'Longhi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Obseso. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'la.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Her yıl Alan Heff ve Tom Jones sahiplerinin unuttuğu kıymetli eşyayı aramak üzere eşya depolarını geziyorlar.
5: Biraz da Tom ve ben zorlu bir rövanşa hazırlanıyoruz.
6: Dalga geçiyorsun. İstemiyor musun?
5: Şimdi kızmaya başladım işte. Bir numaralı kapının arkasında ne olduğunu biliyorum. Bakalım kim öldürücü darbeyi vuracak? Ustalar mı yoksa çırak mı? Her şey için $3,000.
6: Ben $15,000 diyorum.
5: İşler nasıl bir anda değişti?
7: 550 geldi, 575 oldu, şimdi 600 oldu.
5: Amerika'da her gün binlerce unutulmuş eşya açık artırmayla satışa çıkarılıyor.
7: Sattım. 500'e sattım.
8: Evet. Bu açık artırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
7: $250,000.
5: Ben Alan Ha.
8: Ve ben Tom Jones. Biz antika avcılarıyız.
5: Bulduğumuz şeylere
8: ve sattıklarımıza...
5: İnanamayacaksınız.
8: 17,000.
7: Pekala, anlaştık.
8: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
5: Aman tanrım, evet.

0: Oo, şuraya bak, çalışıyorsun ha?
1: Geri döndüğüne seviniyor musun?
0: Keşke biz yokken biraz daha satış yapabilseydin. Geçen hafta biz Philadelphia'da açık artırmalara katılırken satışlar dibe vurmuş. Bence ne yapmalıyız biliyor musun? Dükkanı biraz geç kapatıp hafta sonları çalışmaya başlamalıyız.
1: Ah.
0: Burada söz konusu olan bizim isimlerimiz. İstekleri yerine getirmek de bizim sorumluluğumuz.
2: O yüzden bugün satışlardaki düşüşü telafi etmek için karlı bir iş yapmamız gerek.
0: Michael'ın elinde 5 depon mal var. Ve sen Norwalk'a bayılırsın.
2: Evet, Norwalk'a bayılırım.
0: O zaman ne sallanıyorsun ha? Biraz acele et.
2: Şuna kafeinsiz olandan ver lütfen.
1: Peki.
2: Gerçekten.
1: Dalga geçiyorsun. Tom ve Alan'la yaptığımız son işte o kırbacı benden $300 aldılar. Ve sonra öğrendim ki çok daha fazlasını satıp bir dolu para kazanmışlar.
0: Bu kırbaç çok nadide bir parça.
3: Bunun için $2,500.
0: Tabii, bunu unutan adam olsam, çok az bir miktara satıyor olsam kendimden nefret ederdim. Sizi yeniden görmek güzel.
2: Niye dik dik bakıyorsun?
1: Hayır, dik dik bakmıyorum. İlk önce ben geldim.
0: Kaybetmeye doyamıyorsun değil mi?
1: Aynı sizin için çalışıyorken gibi çocuklar.
0: Caroline'i müzayede ustası olarak yetiştirdik. Öğrettiklerimizi bize karşı kullanacağını bilseydik bu kadar iyi yetiştirmezdik.
2: Sadece acımasızca pazarlık etmiyor. Stratejimizi de biliyor. Ve çok çekici.
0: Bu arada hala bize katılabilirsin. Seninle her karşılaştığımızda bu şekilde olmamalı.
1: Aslında bu şekilde olması benim hoşuma gidiyor çocuklar. Sizi ezmek çok eğlenceli.
0: Şu kırbaç olayındaki gibi mi? Şaka bir yana, Caroline'in kırbacının intikamını almaya çalışması ihtimaline karşı gardımızı düşürmemeliyiz. Dikkatli olmalıyız.
2: Kesinlikle. Saniyeler içinde küçük sevinme bir şeyken canavara dönüşebiliyor.
4: Pekala, bugün 3 depo satışımız var. Sadece nakit çalışıyoruz. Depodaki her şeyi satıyoruz. O yüzden yarın iş kapanana kadar her şeyi götürmeniz gerekiyor. Hadi bakalım.
1: Aman tanrım, bakmanıza gerek yok. Kokusu bile çöp olduğunu gösteriyor.
5: Koşarak uzaklaş.
0: Envanteri satın aldıktan sonra yaparsın Caroline.
2: Aile çöplüğüne hoş geldiniz.
0: Evet, işte böyle organize olmadığın zaman gerçekten değerli olanın izini çabuk kaybedebilirsin. Ben burada bir şeyler olduğuna inanıyorum. Bu adamla daha önce
2: evet,
0: kavga etmiş miydik? Ben
2: galiba patronun kim olduğunu göstermiştin.
0: Burada birkaç çocuk oyuncağı var.
2: Sıradan çocuk oyuncakları işte dostum.
0: Ama bir aile fazla.
2: Fazla mı?
0: İşe yaramazlar değil mi?
2: Hayır, sanmıyorum. Buradaki tek cool şey
0: ne dostum. Kadar eder?
2: Dostum, $25 bile etmez.
4: $10'la başlıyorum.
5: $10.
4: $10'luk bir teklifim var. Evet, artırmak isteyen var mı? $10'luk teklifim hala geçerli.
0: Bu kutuların içinde ne olduğunu görmek için birkaç dolar harcardım.
4: $15 diyen var mı?
0: $15.
4: Evet, $15 geldi. Artırmak
5: $20.
4: 20 oldu. Evet, $20'dayız. Artırmak isteyen var mı beyler? $25. Evet, $25'dayız. $30 vermek isteyen? $30 veren yok mu? $25'dayız. $25'a sattım. Tebrikler.
2: Şaka mı yapıyorsun?
0: Ortak, biz kazandık.
2: Dostum, ben $25 derken ciddi değildim.
0: Sakin ol dostum, gövdesi bile $25 eder zaten.
2: $25, 15 kiloluk gübre de alabilirdin. Ama son baktığımda gübre dükkanında değildik, öyle değil mi?
3: Vay canına.
4: Çoğunlukla depolarda ne olduğuna bakmanıza izin vermeyiz. Ancak bu otomobil için izin veriyoruz.
0: Bu 68 model bir Corvette Stingray.
2: Açık arttırmalarda ikinci el araba almak riskli bir iş. Ama bu işin kârı inanılmaz olabilir.
4: Arabayı çizecek bir şey yapmayın sakın.
3: Araba çalışıyor mu?
4: Hiçbir fikrimiz yok. Anahtarları bile elimizde değil.
0: Motor kapağını açabilir miyiz peki?
4: Hayır.
0: Depo satışlarında test sürüşlerine izin olmadığına bakarsak sadece görünüşünün bu bebek için yeterli olduğuna karar verebiliriz.
2: Televizyondan bir şey sipariş etmek gibi.
0: Altı çok temiz. Bu Kaliforniya arabası. Uzun zamandır garajda galiba.
2: Ya da bu kadar zamandır bu garajda. Dostum, bu çok
0: güzel. Hiçbir yeri paslanmamış. Döşemesine bak. Yepyeni gibi.
2: Neredeyse kusursuz.
0: Yaşlı bir adamın arabası bu.
5: İşte bu arabanın kapışmak için bir sürü artısı var. Ama sorun şu, tavanı yok, arka camları yok. Bunlar gerçek değerini çok düşürür.
0: Eski model arabaları severiz. Caroline de öyle. Bizden hıncını almak için fiyat arttırmadıkça sorun değil. Ben eğlencesine sana masraf çıkarmazdım, biliyorsun değil mi?
1: Emin misin?
0: Evet, elbette. Bir geçmişimiz var ne de olsa. Değil mi?
1: Ne söylemeye çalışıyorsun sen?
0: Şunu demeye çalışıyorum. Bu işte bana engel çıkarmazsan belki günün geri kalanında seninle uğraşmamaya çalışırım.
4: Halihazırda 5000'lik bir teklif var. 6000'le devam ediyoruz.
3: 6000 dolar.
4: 6000 geldi. 6000 oldu. 7000 veren var mı? 7000 ve 8000 geldi. Evet, 8000. 8500'deyiz. Artırmak isteyen?
0: Teklif mi verdiniz?
4: 9000 dolar. 9500'deyiz.
0: Madem Carol'in güvenimizi sarstı, o halde oyun başlasın.
4: 10.000 dolar var mı? 10.000 dolar. 10.000 dolar geldi. 10.000. 10.500'deyiz. 10.500 dolar. Artırmak isteyen var mı?
0: Aşağılık kadın.
4: 10.500 dolara sizindir. Tebrikler.
1: Ona mı sandın? Ben fiyat vermiştim.
0: Daha kararlı fiyat vermeniz.
4: Keşke birbirinize o kadar yakın durmasaydınız.
1: Şaka mı yapıyorsun?
4: Hayır.
0: Görünüşe göre küçük çırağımızın fiyat verme konusunda öğrenmesi gerekenler var. Gevşek, çekingen teklifler genellikle fark edilmez. Burada olan işte tam olarak bu. En yüksek fiyatı kendisi evet. verdi sandım. Muhteşem bir şey.
2: Oyunculara kızma. Oyuna kız.
4: Evet millet, etrafa göz gezdirebilirsiniz.
5: Müzayede görevlisi korvetin sahibinin bir deposu daha olduğunu söylemişti. Bu sepetler son baktığınız depodakilerle aynı. Bence burada güzel şeyler bulabiliriz. Hatta arabanın parçaları da olabilir. Evet. Şuradakini gördün mü? Söylediklerine dikkat et.
0: Burada kişisel şeyler var.
2: Bu depo genç birine ait gibi duruyor. Bunun için 800'e kadar çıkabiliriz.
0: Corvette'i kaybettikten sonra Carol'in bence intikam almak isteyecektir.
2: Verdiği fiyatları yükseltmek için mükemmel bir fırsat.
4: Herkes görebiliyor mu?
0: Evet.
4: Pekala. 100 dolarla başlamak isteyen.
3: 200
4: dolardayız. 200 veren var mı? 200 oldu. 200 dolardayız. Artırmak isteyen 300 geliyor. 400 dolar oldu. 400 dolardayız ve 500 dolarlık bir teklifim var. 500 doların üstüne çıkmak isteyen var mı? 500 dolar.
3: 600.
4: 600 dolar geliyor. 700 oldu.
3: 800.
4: 200 dolardayız.
3: 900.
4: 900 geliyor. 1000 dolar diyen var mı? Ve 1000 dolardayız. 1000 dolar.
3: 1100
4: oldu. 1200, 1300.
0: Gördün mü, işte böyle fiyat verilir.
1: Ben ne yaptığını biliyorum.
0: Ama teklifin deponun değerini çoktan geçti.
4: Ve 1600 oldu. 1700. 1700 dolar. 1800 dolar.
0: Bizim için çok.
3: 1900.
4: 900 dolar. 1900 dolardayız. 2000 dolar geliyor. 2100. 2100'deyiz. Artırmak isteyen var mı? Artıran? 2100 dolar. 2100 dolara satabilirim. 2100 dolara senindir. Tebrikler.
0: İşte böyle, gördün mü?
1: Arkama geçer misiniz lütfen?
0: Umarım Carol'in şansı öyle bir depo için yaver gider. 3 depodan ikisini biz aldık. O kadar.
2: Özellikle birinde 1968 model bir Stingray varken. Yaşasın.
0: Birinci depoda ne olduğunu biliyorum. Yepyeni bir araba.
2: İşte bu. Paranın kokusu dostum.
0: Çok nadir işimiz ve zevklerimiz bir araya gelir. Bu kez... klasik bir Corvette'le birleştik. Atla dostum.
2: Yaksabileceğim gibi durmuyor.
0: Ben bile zar zor sığdım koca adam minik arabada. İşte oldu dostum. Evet.
2: Neden antika bir minivan almadık ki?
0: Bu araba 60'lardan beri pek geliştirilmemiş gibi duruyor.
2: Neden mükemmelliği bozasın ki?
0: Boyası fabrikadan çıktığı gibi değil mi?
2: Evet, fabrikadan çıktığı gibi. Kafamı şu karıştırıyor. Çiziklere, boyanın kabardığı, çatladığı yerlere bakarsan cilalanmış gibi duruyor.
0: İnsanlar arabaları konusunda garip davranabiliyor. Bab'ın Burbank'teki büyük oğluna gitsen sağ kalmış arabalardan görebilirsin.
2: Dostum, eğer bu o sağ kalan arabalardan biriyse, genellikle yenilenmiş klasik arabaların ettiğinin 2 veya 3 katı fiyatına gider.
0: Araba dünyasında sağ kalmış arabalar oldukça değerli bir yenilenmemiş araba sınıfı var. Araba uzmanlarına göre sağ kalmış arabalar en az 20 yaşında olmalı. 30 kilometre kadar gidebilmeli ve orijinal parçalarının %50'sine sahip olmalı. Bütün bunlar iyi para demek. Tüm rakamlara ulaşıp ulaşamayacağını bilmeden bunun sağ kalmış arabalardan biri olduğuna hiçbir araba uzmanı inanmaz. Bu konuda hayli katı var. Tavan olmadan, arka camlar olmadan birebir aynılarını bulmalıyız. Aynı yıl, her şeyle aynı. Dua edelim ki o tavanlardan bulabilirim. Bulursak fırınayı gözünden vururuz.
2: Bagaj için 25 santim kadar bir yerimiz var.
0: Ah dostum. Sırada Carol'in sıkı bir pazarlık.
1: 4400 dolar.
0: Pekala. Şimdi kızmaya başladım işte. Ve sonra kurnaz alıcı kurnazlık yapıyor. Hayatımda hiçbir ninja aleti görmemiştim.
3: 200 dolara ne dersin?
0: Hayatta olmaz.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan. Obseso.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Profil odam X large veya XX large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, profil yapmış.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Eğer bu sağ kalmış arabalardan biri ise paramızı ikiye, hatta üçe katlarız.
1: Dua edelim de o tavandan bulabilelim. Bulursak turnayı gözünden vururuz.
0: Bir şey mi buldun?
1: Dostum, sadece birkaç temizlik ürünü.
0: T-top ve arka camlar olmadan bu arabayı satmaya çalışmak, alkolsüz kokteyl içmek gibi bir şey.
1: Parayı vurmak için tavana ve arka camlara ihtiyacımız olacak ama önce $25'lık depomuzdan paramızı çıkarabilecek miyiz? Bir bakalım.
0: Şu çöplüğü diyorsun. İzin ver önce bir antiseptik eldivenlerimi giyeyim.
1: İlk depomuz kadar heyecanlı olmasa da paramızı çıkarabileceğimizi biliyorum. Neden olduğunu söyleyeyim. Bu oyuncakları İnternette 80 papeli anında satabiliriz.
0: Peki bunu yapacak mıyız? Bağışla gitsin.
1: Olsun, vergiden düşmüşüz gibi düşün. Ne derler bilirsin. Bir adamın çöplüğü...
0: Diğerinin çöp kutusunu ziyaret demek.
1: İşte burada dostum. Ezeli düşmanın.
0: Şu çeneye bak. Bana seni hatırlatın.
1: Gayet yakışıklı. İşte salı akşamlarımızın eğlencesi. Burada bir alet çantası var. Daha doğrusu resim malzemeleri çantası.
0: İkisi de değil.
1: Bu bir kama. Ninjaların kullandığı türden, gördün mü? Bir şeyler bulabileceğimizi söylemiştim.
0: Evet. İşte çöplük satın almak için iyi bir neden.
1: Küçük bir şeymiş bu. Kartal pençesi gibi ama jilet gibi de keskin.
0: Pek bir şey bilmiyorum ama bayağı belalı bir şeye benziyor ve daha fazlasını öğrenmek istiyorum.
1: Evet, ben de.
2: Merhaba çocuklar.
1: İşte belamızı
2: bulduk. Depomuza göz atarken bakın ne bulduk.
3: Rengine bakın. Bir şeyleri hatırlattın mı?
1: Aman tanrım, şuna bak. Bu bizim tavanımız. Tamam, bunu satın almak isterim. Eğer başka bir yerde kullanmayacaksan ki aklıma pek bir şey gelmiyor.
2: İşime yarayacak tek şeyin sizin işinize yarayacak olması. İsterseniz $4,400 gibi güzel bir fiyattan başlayalım.
1: Pekala, şimdi kızmaya başladım işte. Sana bunun için hayatta $4,400 vermem ve verecek kimseyi de bulamazsın.
2: Pekala ama şöyle söyleyeyim, bu fiyat hemen al götür fiyatıydı.
1: Benim teklifim de güle güle. Evet. Bunu tartışmam bile.
2: Tamam. Ben bunları götüreyim o zaman.
1: Nerede senin minnettarlığın? Belli ki Karen'in arabayı alamadığı için sinirlenmiş. Bu bizi açıkça kazıklaması için bir neden değil ama tavanı gider başkasından alırız. Ne olacak ki?
0: Doğru. Ama onun tavanını alsak daha kolay olmaz mıydı?
1: Korvet satın aldık.
4: Korvet mi aldınız?
1: Evet, 68 model bir korvet satın aldık.
4: Ne? Dur, nerede?
1: Yolda, geliyor. Bu sırada biz ofise geçiyoruz. Rahatsız etmeyin. Korvetimiz için küçük bir araştırma yapacağız. Tamam mı?
0: Bir de raflarda yer açmak için işe yaramayanları bulup ortadan kaldırmamız gereken çok şey var.
4: Bu işi seviyorum. İş kıyafetlerini giyin bakalım.
1: Tamamlamamız gereken şeyler var. Şu tavana bakalım.
0: Ben de şu T-top tavana bakıyordum. Daha da önemlisi, aslında bizi bitirecek şu arka camlara bakıyordum. Sadece camın değiştirilmesi bile, ki orijinal bile değil, neredeyse Caroline'in ikisi için bize önerdiği fiyat kadar.
1: Hayır, onu aramayacağız. Bize bir özür borçlu. Özür dilemedikçe onunla iş yapacağıma arabayı okyanusa sürerim daha iyi. İsmi lazım değil. Kim takar onu? Rafael bizim şu kamaya bakmak için geliyor. Ve bundan bir şeyler çıkarabileceğimizi biliyorum.
0: Rafael'in muhteşem bir uzak doğu koleksiyonuna sahip olduğu bir dövüş sanatları dükkanı var. Merhaba.
1: Nasıl gidiyor? $25'lık depodan bir şeyler çıkacağını söylememiş miydim?
0: Tabii. Galiba çıkacak.
5: Vay canına, bu gerçekten güzel. Bundan görmeyi beklemiyordum. Bu bir kusarigama. Kusari dedikleri zincirler, kama da orak şeklindeki ağız. Esasen çiftçilik için kullanılırmış. Ninjalar kullanmaya başladıktan sonra birkaç eklenti yapmışlar. Tuzağa düşürmek, vurmak, düşürmek, kendini çekip öldürücü hamleyi yapmak için zincir eklemişler. Bu gerçekten çok acımasız bir
1: şey. Acımasız derken?
5: Örneğin biri yaklaşıyor. Kamayı çıkarırsın ve tek bir hamlede rakibinin kellesini uçurabilirsin. Ya da en azından derin bir yara bırakabilirsin.
1: Burada pek çok samuray kılıcı ve ona benzer şeyler gördük ama daha önce bir ninjanın teorik olarak gerçekten kullanmış olabileceği bir şey görmemiştik.
5: Bu eski bir parça. Ama o kadar da eski değil. Şu kırmızı pası görüyor musun? Kırmızı olması demek, aktif olması demek. Yani en fazla 50-60 yıllık bir şey bu. Eğer siyah pası olsaydı, Koto dönemine ait bir şeye bakıyor olabilirdik. Bu parça en fazla 500'e gider.
1: Bunun gibi eski silahları topluyorsun, evet, değil mi? Koleksiyonunda gerçekten güzel
5: durmuş. Evet, kesinlikle iyi dururdu. Gerçekten güzel dururdu.
1: $1,000'a ne diyorsun?
5: Hayır. O kadarı bunun için fazla.
1: $400 ve dükkanından $300'lık bir hediye çeki diyelim.
5: Bu çok cömertçe olurdu. $200 desek nakit.
1: Hayatta olmaz.
5: Bu parçayı almam gerekiyor. Ama aynı zamanda kiramı da ödemem gerekiyor. 300 dolar yapalım. Ve bu aletin gerçekten nasıl kullanıldığını gösterecek bir gösteri ayarlayalım.
1: Pekala, anlaştık. 300 dolara bu parçayı satıyoruz. O küçük gösteriyi izlemeyi isterim. Kim bilir, belki ben öğrendiklerimi gösteririm.
5: Çok memnun olurum. İnce yeteneklerinize tekrar kavuşacaksınız.
1: Evet, hadi bakalım. Ben söylemiştim o çöplükten para kazanabileceğimizi. Öyle değil mi?
5: Evet, bunların modern versiyonlarında gizlenmiş zincirleri ve işte ucundaki ağırlık vardır. Aa,
1: çok hoş.
5: Tekniklerden biri zinciri sallamaya başlarsın, rakibinin silahını veya bileğini yakalarsın. Böylece dengesini bozup öldürücü hamleyi yaparsın. İşte düşmanın. Geldiğini bilmiyor. Dikkat et de fark etmesin.
1: Ha, korktun mu? Ha? Evet, hoşuna gitmedi değil mi? İşte zafer benim. Leşlerimi her zaman yerim değil mi Tom?
0: Oho, işte belalım.
2: Hey, nasılsın? Hey,
3: ganimetimizden birkaç parça getirdik. Bakalım arabanızda nasıl görünecek?
1: Söylemiştim, Carol'inle iş yapmamıza gerek yok demiştim.
0: Bırak şu kavgayı artık.
1: Bu kavga değil ki. Biz ona güvendik, vefa gösterdik, maaş verdik. O bize ne verdi? Karnımızın ortasına bir yumruk.
0: Tamam, onunla iş yapmayacaksak bu arabadan para da kazanamayacağız demektir. Açık ve net.
1: Pekala, gerçekçi olalım. Ne kadar istiyorsunuz?
2: Geçen gün 4400 dolar bana gayet gerçekçi göründü.
1: Arkadaşlığın ve sadakatin değerini anladın mı şimdi?
2: Anladım.
1: İyi.
2: Para kazandırmıyorlar yani.
1: Bu da bir şeydir değil mi Tom? Bir yandan daha fazla gurur duyamazdım. Öte yandan tam kalbimden bıçakladın beni. Tüm parçalar için 3000'e ne dersin?
2: Benim aklımda 15.000 vardı.
1: Ne?
2: Arabayı almak için.
0: Ne?
2: Bu arabayı almak istiyorum.
1: Hey, oh, bir dakika.
2: Buraya tavanı ve arka camları satmak için geldiğimi söylemiştim biliyorum ama ben arabayı istiyorum.
1: Gördün mü Tom? İşler nasıl da değişti. Bu arabaya 30.000 dolar fiyat biçtiysek de fiyatımız 20.000 dolar.
2: Bence 15.000 gayet iyi
1: ne?
2: Bir fiyat.
1: Bunun için 10.500 dolar ödediğimizi biliyorsun.
2: Evet, biliyorum. Verebileceğim en iyi rakam 17.500 dolar.
1: 18 bin dolar demiş olsaydın, buradan sağ kalmış bir arabayla ayrılabilirdin.
2: Ah. Pekala, anlaştık.
3: Bakalım bu şey gerçekten sağ kalmış bir araba olabilmek için 30 kilometre gidebilecek mi?
1: Tamam babası, onu 8 gibi getiririm. Evet dostum, ettiğimiz kar dibe vurmuş, satışlarımızı kurtarmaya yetti. 500 doları çöplük dediğin depodan çıkardım.
0: Carol'inle aranızı bulduğum için kazandığımız 7500 dolardan söz etmeye değmez zaten.
1: Peki hala, çak bakalım. Kusari Gama'yı Rafael'e 300 dolara, 68 model Stingray'i Carol'ine 18 bin dolara sattık. Çöp depomuzdan geri kalan malları da 200 dolara bıraktık.
0: Depolara toplamda 10.525 dolar harcadık ve hepsini 18.500 dolara sattık. Elde ettiğimiz kar 7.975 dolar.
1: Özel bir şey için, mesela kızları etkilemek için ara sıra bu şeyi ödünç alabilir mi?
2: Evet, elbette babamla kira bedelini konuşuruz.
1: Çok acımasızsın.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşine bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4.200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç. Sen de dene.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Budur.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Her sene heyecanla beklediğimiz özel günlerimiz, sevinçle yaptığımız hazırlıklarımız, bizi bekleyen geleceğimiz, tüm umutlarımızla hayallerimizin peşindeyiz.

Ama tek bir trafik kuralını ihmal edersek her şeyimizi kaybederiz.

0: İkinci el krallarında daha önce.
1: Bugün şeyin ölçüsünü...
2: Paslanmaz çelik. Bu şeyleri koyacak bir şey bulmaya çalışalım.
3: Hey. Merhaba. Paslanmaz çelikten olan tüm takılarınız burada.
4: Benim değil.
2: Çok çalışmaktan yakınan sendin. Sana yardım edecek birini bulmam lazımdı.
5: Merhaba
2: Karen, seni görmek güzel. Çok iyiyim.
5: Merhaba kuzencim.
4: Senin burada ne işin var?
5: Ben takı departmanının yeni müdürüyüm.
4: Ne?
0: Ve şimdi size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Kamera bakıyorum. Şuradaki siyah olana bir bakayım. Tamam. Evet, sanırım bunu alacağım.
0: Onu vitrinin üstünde tutar mısınız lütfen?
6: Bana bir hırsız demeye çalışıyorsunuz gibi geliyor.
0: Hayır, onu cebinizden çıkarın. Hemen. Ve daha sonra.
4: Bunlar 25'ten biraz daha fazla.
3: İkimizde de sadece 25'er dolar var. Daha ucuz yüzükler olan bir bölüm var mı yoksa daha pahalı şeyleri göstermeye devam edeceksin?
5: Affedersiniz beyler, belki ben size yardımcı olabilirim.

0: Günaydın Tina.
1: Pekala, hadi bakalım. Gün başlasın.
2: Merhaba Les.
1: Merhaba Kerem, seni görmek güzel.
2: Nasılsın?
1: Sence nasılım?
2: Harika.
1: Hadi etrafta biraz dolaşalım,
2: güzel
1: da sana
2: olur.
1: Mekanı göstereyim. Bu borç sırası. Ön tarafa gelirsek elektronik eşyaları bulundurduğumuz yeri göreceksin. Televizyonlar, bilgisayarlar. Takıdan başka her şeyi orada rehin bırakıyorlar. Şimdi de perakende satış kısmına gidelim. Bu arada bu arkadaş
2: Rodney. Merhaba Rodney. Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Takı bölümünün yeni müdür yardımcısı.
2: Evet.
3: Babamın neden bana söylemeden Karen'ı paslanmaz çelik bölümünde görevlendirdiği konusunda gerçekten hiçbir fikrim yok.
2: Seninle çalışmayı
1: tamam,
2: dört gözle bekliyorum.
1: Dön.
3: Bu kesinlikle babamın elinde patlayacak. Hem de çok yakında.
1: Şu an gümüş bölgedeyiz.
2: Evet.
1: Eğer daha fazla alana ihtiyacın varsa bunları çıkarman yeterli.
2: Evet, çıkarmam yeterli.
1: Şimdi anlaman gereken 3 ev var.
2: Pekala.
1: Her seferinde bir eşya çıkarılır.
2: Tamam.
1: Birden fazla eşya
2: peki.
1: Çıkarmak istemezsin. Asla başına boş bırakmamalısın. 2 numara tüm paslanmaz çeliklerin tamamı perakende fiyatının yarısına satılır.
2: Evet.
1: 3 numaralı prensip de eşyaları her zaman sabahları dışarı çıkarır. Geceleri de her şeyi temizleyip kasaya
2: tamam.
1: koyarız.
2: Anladım.
1: Mı? Süper.
2: Evet.
4: Gel ve rehin bırakıp paranı al.
5: 4.5'a eve götürebilirsiniz.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: İyiyim, siz nasılsınız?
6: İyiyim, bize ne getirdiniz bakalım?
7: Bu bir Himalaya su çulluğu.
6: Bir ne?
7: Himalaya su çulluğu.
6: Pekala.
7: Bu kar adamına kanıt olarak sunabileceğimiz en büyük şey... Bu aslında bir geyiğin arka tarafı.
6: Ne? Boldurulmuş geyik başı çok yaygındır. Paha biçilmezdir.
7: Diğer ucu duvarda asılı. 158 metrekarelik bir sergim var. Ayrıca oranın bir evcil hayvan çiftliği olduğunu
6: anladım.
7: Sanan 14 tane torunum var.
6: Benim de buranın bir evcil hayvan çiftliği olduğunu düşünen bir babam var. Başka neyiniz var?
7: Bu gümüş sırtlı bir gorilden seramik goril kafası. Bu Avrupa eşek arısı kovanı ve içinde de aşağı yukarı 1000 tane var.
6: Vay canına. Ne kadar istiyorsunuz sadece şu parça için?
7: Bunun için 600 dolar istiyorum.
6: Peki 150 dolara ne dersiniz?
7: Yok, o kadar aşağı inmem. Sanırım en azından 450 istiyorum.
6: Şuradaki bufalo kafasını bile 600 dolara alabilirsiniz. En son fiyatınız nedir?
7: Sanırım inebileceğim en düşük fiyat 300 dolar olur.
6: 200 dolar. 200 dolar nakit hemen şimdi.
7: Hayır, bence en dip fiyat 300.
6: 225?
7: Hayır, 225 olmaz. Bak ne diyeceğim, 250'ye çıkarsan senindir.
6: 230?
7: 240.
6: 235. O zaman anlaştık. Buna alıcı bulabileceğimize garanti veriyorum. Eşi benzeri yok. Pazar günü de açığız.
3: Peki.
1: Bu iki pencere eşyaları rehinden kurtarmak için kullanılıyor. Bu bölge sadece takı için ödünç para verdiğimiz
2: yer. Tamam.
1: Yani özet olarak yaptığımız şey bu.
2: Harika. Tur için teşekkür ederim.
1: Benim için zevkti.
2: Harika.
1: Şimdi aile vakti, yani montumu çıkarıp
2: tabii çıkar. Ben de biraz ayaklarımı yukarı kaldıracağım. Oturacağım.
1: Evet, ne düşünüyorsun?
2: Bayıldım. Ama Ashley'nin benim gelişime memnun olduğundan pek emin değilim.
1: Ashley ile ilgili sorun çıkacağını sanmıyorum. Sen paslanmaz çelik takılardan sorumlusun. İşini yapmanı bekliyorum. Hiçbir şey aileden önemli değil. Ama kimse de ailen gibi damarına basamaz. Bu senin geleceğin için bir fırsat.
2: Başlamak için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederim.
6: Taksit penceresinin önünde buluşalım.
3: Merhaba hanımlar.
0: Merhaba.
3: Size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Bu küpelerimi rehin vermeye çalışıyorum. Biz bir kreşte çalışıyoruz. Çocuklar için pizza partisi vereceğiz.
3: Ne kadar eğlenceli. Peki ne kadar para istiyorsunuz? Söyleyin bakalım.
0: 300.
3: Pizza partisi için mi?
0: Evet. Evet. Fincan kekler, oyunlar, hediyeler de vereceğiz tabii yanında.
3: Anladım. Bugün size yardımcı olabileceğim. Ama bu pek de 300 dolarlık olmayacak. Ben bunları vitrinimde 200'ün altına satıyorum. Yani size bunları satacağım fiyattan daha fazlasını ödeyemem. Küpeler gerçek, pırlantalar gerçek ama altın değil. Gümüşe monte edilmişler. Şu an gümüşün fiyatına da o kadar ödemiyorum. Ayrıca arka kısmında da kırık var.
0: Tamam,
5: ne kadar
0: peki
5: alabiliriz yani?
0: Evet, ne kadar?
3: Yani bunlar 30 doların altında olacak.
0: Bundan daha fazlasına evet ihtiyacımız olacak.
3: Bu kesinlikle birkaç pizzalık iş görebilir.
0: Bizi duymuyorsunuz sanırım. Söylediklerimizi dinliyor musunuz?
3: Evet, dinliyorum.
0: Bence kulağını iyice açıp dinlemelisin.
3: Senin yapman gerekense insanlara biraz daha saygılı davranmak.
0: Bana bugün kötü günündeymişsin
5: evet,
0: gibi geldi. Bugün kahvaltı yaptın mı? Çantamda biraz kraker olması lazım.
3: Tamam, pekala. Size 300 dolar veremem.
0: Sana yardım etmesi için babacanı mı buraya çağırmamız
5: evet
0: gerekiyor? Çünkü bize hemen o 300'ü vermen lazım.
3: Boksa.
5: Evet, evet, gerekiyor.
3: Demek öyle.
0: Aa, bu arkadaşın mı? Bizi dışarı atsın diye onu mu çağırdın?
5: Ah, seni görmek çok büyük zevk.
0: Gidiyoruz zaten.
3: İyi günler hanımlar.
5: Çocukları sevmiyor olmalısın. Çocuk bahçesinin koca
8: evet,
5: zorbası
8: seni. Evet, o koca
5: seni
8: zorba benim.
5: Sen tam bir cadısın.
9: Birazdan.
1: Hayır. Merhaba, ben Les.
9: Merhaba, ben de Richard Rip Hagen.
1: Anlamadım, Richard ne?
9: Rip Hagen.
1: Rip Hagen. Rip Hagen.
2: Bana bunların taşınması gerekiyormuş gibi geliyor.
3: Fikrine saygı duyuyorum ama benim müşterilerim çerçevelere bayılır. Başından büyük işlere
2: tamam
3: kalkışmam.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
16: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
16: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
21: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
22: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
23: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
24: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
25: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
24: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
22: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
26: Bellona. Servis geldi. Çantam hazır mı?
27: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
28: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul, makbul.
0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu çok ünlü bir marka.
1: Ateşli bir makine. Neyimiz var bakalım?
2: 1974 model. Kendi orijinal gövdesinde ve muazzam bir durumda. Olup olabilecek bütün özelliklere sahip, içi orijinal deri.
1: Ne zamandır sizde?
2: Sadece bir yılı biraz aşkın süredir bende. Her şeyi çalışıyor.
1: Buraya adresi. Ne oldu?
2: Çamuruklar bir kez daha ne olursa iyi olur.
1: Kaçıncı kez?
2: Ben de kalsaydı yaptıracaktım ama.
1: Evet.
2: Tek kusur o işte.
1: Sadece o mu? Biraz da soyulma var sanki.
2: Mükemmelliği.
1: Evet bakın. Birkaç sorunu var. Hadi bir sesini duyalım. Tamamdır. Kaputu açabilir misiniz? Eski usul.
2: Vay be. Evet, bütün para burada
1: evet,
2: işte.
1: Evet, bu yenilendi mi?
2: Tamamen yenilendi. Bu 4 zamanlı motor tamir edilmedi ve 4828 kilometrede.
1: Kötü
2: yani
1: değil,
2: adeta
1: evet.
2: Yeni gibi işte.
1: Peki o zaman sorum şu, bunun için ne kadar istiyorsunuz?
2: 35 bin dolar istiyorum.
1: Neden o kadar çok?
2: Kaportanın altında yatan motor bile tek başına 15
1: bin. Evet, onu anlıyorum. Peki en düşük ne kadara verirsiniz?
2: Siz ne kadar verirsiniz?
1: 20'nin altında olur. Sorun şu ki bunu gösterebileceğim zamandan önce kış için kapalı garaja çekmem gerek. Yani
2: 22'ye çıkabilir misiniz?
1: Hayır.
2: Olmaz mı?
1: Dürüst olmak gerekirse 12 bin civarı düşünüyordum.
2: 12 evet. Bin mi? Anladım. Ama fiyatı o kadar düşüremem. 18'e ne dersiniz? Hepsi bu mu?
1: Hepsi bu.
2: 12'ye veremem. İlkbaharda geri getiririm.
1: O zaman getirirseniz anlaşırız. Buraya kadar getirdiğiniz için
2: teşekkür
1: yine de sağ olun.
2: Tamam, teşekkürler.
1: Eğer şu an baharda olsaydık birkaç bin dolar daha verebilirdim. Ama havalar soğuyor, araba garajda tutulacak ve bunun sorumluluğunu almak istemiyorum.
3: Bana kalırsa 1940'tan sonra yapılmış. Pekala, sana burada olan biteni göstermek için her yeri gezdireyim. Kuzenimi seviyorum ama takı ya da satış konusunda hiçbir bilgisi yok. Bankada çalışıyordu. Ben vitrinlerimi sevdiğim şekilde kurduruyorum.
4: Şu an Ashley'den ne öğrenebilirsem öğrenmek istiyorum. Tüm takı tezgahları hakkında bilgim olsun istiyorum.
3: Burada daha yeni aldığım bir sürü takı var. Güneş vurduğunda takılarımın parlamasına gerçekten bayılıyorum.
4: Harika görünüyor.
3: Ve bu vitrinde altınlarım başlıyor. Sarı altın zincirlerim, sarı altın tılsımlarıma iliştirilmiş duruyor. Fiyatlar harika. Sarı altın tılsımlarım da tek başına duruyor. Sarı altın halhallarım da var.
4: Muhteşem.
3: Evet, teşekkür ederim. Ayrıca satışa sunduğumuz tasarımcı tezgahları da var.
4: Ben bankada satış bölümünde çalışırken ürünü müşterinin isteğine uyarlamaktan sorumluydum. Yani pazarlamanın benim güçlü bir özelliğim olduğunu düşünüyorum. Bunların taşınması gerekiyormuş gibi geliyor. Sonra da tüm saatleri şöyle...
3: Evet, tamam. Fikrine saygım var ama benim müşterilerim vitrinlere bayılıyor. Boyundan büyük işlere kalkışma.
4: Pekala.
3: Sanırım senin alanın burası olacak.
4: Les, paslanmaz çeliklerden sorumlu olabilmem için beni burada istiyor sanıyordum.
3: Evet, orada olduğunu sandığım paslanmaz çelikler burada.
4: Peki.
3: Evet, tamam, harika. Hadi
4: tamam.
3: Başla.
4: Görüşürüz.
3: Sonra görüşürüz.
4: İşimiz var.
5: Rehine dükkanında takılıyoruz.
1: Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Kamera bakıyorum. Ne tür kameralar?
1: Tabii var? Ne isterseniz. Şurada bas çek modellerden
6: tamam,
1: var.
6: O tarafta mı? Şuradaki siyah olana bir bakayım.
1: Bu nasıl? $90.
6: $90 mı?
1: Evet efendim.
6: Pekala, sanırım bunu alacağım.
1: Onu kasaya götüreyim mi? Bir poşete koymamı ister misiniz?
6: Burada tutarım. Bakmaya devam edeceğim.
1: Onu vitrinin üstünde tutar mısınız lütfen?
6: Neden
1: yanımda taşınıyorum ki? Ödemeyi şu an yaparsanız onu cebinizde gezdirmenize izin veririm.
6: Ama alışveriş yapmaya devam edeceğim.
1: Sorun değil. Şimdi onu ödersiniz, sonra da cebinize koyup alışverişe devam edebilirsiniz.
6: Neden her şeyi alışverişin sonunda ödesem?
1: O zaman siz hazır olana kadar kamera bende kalır.
6: Kamerayı unutmak istemiyorum ama.
1: Byron, bu beyefendinin satın almak üzere olduğu kamera sende dursun.
6: Bana hırsız falan mı demeye çalışıyorsun?
1: Hayır, sadece siz satın almaya hazır olana kadar kameranız onda kalacak diyorum.
6: Ama bu çok saçma.
1: Kamerayı
6: satın alacağım.
1: Sahibi olmanın en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Söylediklerim bana mantıklı geldiği sürece başkasına gelmesine gerek duymuyorum.
6: Bana sanki hırsız demeye çalışıyorsunuz.
1: Hayır.
6: Gibi geliyor. Hırsız.
1: Size anlatmaya çalıştığım şey bunun kural olduğu. Yani onu cebinizden çıkarın hemen.
6: Peki cebimden çıkarmazsam ne halt edeceksiniz?
1: Sizin bir şey alacağınız yok. Buradan gitmenizi isteyeceğim.
0: Hadi bakalım.
1: Teşekkür ederim beyefendi.
6: Ama kamerayı
1: tabii 90 dolar beyefendi.
6: Mağazanızı da...
1: Gidebilirsiniz beyefendi.
6: Mağazayı gezebilmek istiyorum ve çıkış vakti gelince size paramı gösteririm, tamam mı?
1: Byron, şuna çıkışı göster.
0: İyi günler kardeşim.
6: Hayır, satın almama izin vermiyor.
1: İyi günler beyefendi.
6: Hala alışveriş yapıyorum. Bu mağaza rezalet. Detroit'teki herkese bu mağazanın rezilliğini anlatacağım.
0: İyi günler.
4: Onları sevdiniz mi? Dediğim gibi dayanıklı, oldukça ucuz. Ne yapmak istersiniz, satın almak mı yoksa kapora verip ayırtmak mı?
7: Satın
4: Pekala,
7: alacağız.
4: Bir parça 50 dolar. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım, ilk satışımı yaptım.
8: Merhaba, ben Les.
9: Merhaba, ben de Richard Rip Hagen.
8: Anlamadım, Richard ne?
9: Rip Hagen.
8: Rip Hagen. Rip Hagen.
9: Rip Hagen, evet.
8: Çok memnun oldum. Nerelisiniz?
9: Ben Amsterdam, Hollanda'dan geliyorum.
8: Vay.
9: Dün havaalanındaydım ve bankamatiğe gitmek istedim. Kartım Amerika'da kullanıma hazır değildi. Dolayısıyla rehin bırakmam gereken bir şey var. Çünkü biraz dolara ihtiyacım var. İşte. Çalışmaz oldu. Sanırım bataryası ile ilgili.
8: Bunun için ne kadar istiyorsunuz?
9: 100 dolar.
8: 100 dolar.
9: Bir şeyler yemek istiyorum. Karnım aç.
8: Yemek lazım.
9: Evet. Bir taksiye binip otele gitmek istiyorum.
8: 50 dolara ne dersin? Zaten çalışmıyor. Yani belki sadece pil
9: yani
8: lazımdır
9: takarsanız
8: ama.
9: Takarsanız görürsünüz. Bu iyi bir saat, biliyorsunuz. Bu özel dinamik versiyonu. 80'lerin sonundan.
8: Eğer pil taksam ve çalışırsa size 100 dolar vereceğim ama sadece 90 alacaksınız. Çünkü pil 10 dolar. İster misiniz? Bana bir iyilik yapıp şuna pil takar mısın?
10: İçinde eksik olabilir.
8: Bu kötü oldu. Çalışıyor mu?
10: Evet. Şimdi çalışmaya başladı. Pil akmış. Kurulmuyor. Çünkü pasta tıkanmış.
8: Saat çalışıyor ama kurulamıyor.
10: Evet.
8: Tamam. Sorun şu. Bana bir iyilik yapıp şuna pil takar mısın?
10: İçinde eksik olabilir.
8: Bu kötü oldu. Çalışıyor mu?
10: Evet. Şimdi çalışmaya başladı. Pil akmış. Kurulmuyor. Çünkü pasta tıkanmış.
8: Saat çalışıyor ama kurulamıyor.
10: Evet.
8: Tamam. Okay.

0: Gelip durdurmuş. Adamım çalıştırdı ama kurulamıyor. Yani size ancak 60 dolar verebilirim. Yani 60 dolar eksi 10. Çünkü pil artık çalışıyor.
1: 50 dolar.
0: 50 dolar alırsınız. Kurabilirseniz de 100 veririm.
1: Öyleyse bu meydan okuma.
0: Meydan okuma çünkü kurulamıyor.
1: Evet. Yani bunu çıkaramıyor musunuz?
0: Çıkarılıyor ama evet. Çıkarınca paslı olduğu görünüyor.
1: Bence sizin parmaklarınız çok kalın. Burada saat kaç?
0: Detroit'te şu an saat 2:14. Bunun için uzman bir saatçim var benim.
1: Evet. Ona iyi para ödüyor musunuz?
0: Aptalım ben.
1: Çalışırsa 100 vereceğinizi söylemiştiniz.
0: Sorun değil. Buraya gelin. 100 dolarınızı tamam. Vereceğim. Tony. Kürk manto bebeğim.
2: Nasıl gidiyor?
3: Ne haber?
2: İyi ya, kolyemle uyumlu olacak bir yüzük arıyorum.
3: Aa, iyiymiş.
2: Toplamda 50 dolar getirdim. İki yüzük arıyoruz.
3: Tamam.
2: Adam başı 25 dolar.
3: Biraz gösterişli olmasını mı istiyorsun?
2: Evet, evet, kesinlikle bu. Şuradakini görebilir miyim?
3: Bu mu?
2: Evet.
3: Al bakalım bir denem.
2: Bunu ne kadara satıyorsunuz?
3: Bu yaklaşık 225 dolar.
2: Bu tamamen bütçenin dışında. Şu ne kadar olur?
3: Onlar 25'ten biraz daha fazla.
2: Bizde sadece adam başı 25 dolar.
3: Peki ama siz işaret ediyorsunuz.
2: Daha ucuz yüzüklerin olduğu bir bölüm var mı yoksa bize pahalı şeyleri göstermeye devam mı edeceksiniz?
3: Ne dedin?
2: Daha ucuz bir şey var mı yok mu?
3: Tamam, başka bir yüzüğe bakalım. Bunlar 25'ten başlıyor.
2: Bunlar çok çirkinmiş.
3: Sizin fiyat kategorinize göre.
2: Bu şeyi asla takmam ben.
3: İki tane istiyordunuz değil mi?
2: Bu şeylerden hiçbiri olmaz.
3: Buradaki altına bakıyor.
2: Evet, sadece
3: pekala.
2: Bakıyorum. Bakabileceğimiz başka bir şey var mı yoksa başka bir yere mi gidelim?
3: Bacaklarını ben mi yönetiyorum?
2: Bu çok çirkin, çok saçma.
3: Yürü o zaman.
4: Affedersiniz beyler, belki ben yardımcı olabilirim. Paslanmaz çelik oldukça ucuz ama çok dayanıklıdır. Bu yeni moda tarz takılar gibi. Burada beğendiğiniz bir şey var mı? Nasıl?
2: Peki şu yüzük, onun yanındaki.
4: Şu mu?
2: Evet o.
4: Ne diyorsunuz, bunu beğendiniz mi? Nasıl bir hissi var?
2: Beğendim. Bu arkadaşın fiyatını...
4: Fiyatı aslında 50 ama size 25'e bırakırım.
2: Gerçekten mi? Tamam.
4: Bunlar iyi çocuklar. Sadece onları dinleyecek biri gerek.
2: Peki buna ne kadar verirsiniz?
4: Size ikisini de 25'ten verebilirim.
2: 25 evet. Mi? Yani ikisi için 50 dolar.
4: İkisi için 50 dolar. Anlaştık. Bu arkadaşları tanesi 25'er dolardan kasaya geçer misiniz?
0: İki mutlu çocuk. Karen vites düşürdü. Onları sakinleştirdi ve işte
5: güzel. Halledim. İyi işti Karen.
4: Teşekkür ederim.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
6: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
7: Kız peşindeyim.
6: Oo.
7: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
6: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
8: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
6: Hep önde olacaksın değil mi?
7: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
9: Benim bankam İş Bankası.
10: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
11: Sütaş ayran, sütaş ayran.
12: Çiğ köfteyi gördüğün an.
13: Sütaş ayran?
12: Gelsin sütaş ayran.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
0: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
0: Budur.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: İkinci el kurallarında şimdi.
1: Elimde Peter Max'in bir tablosu var.
2: Bakalım anlaşmaya varabilecek miyiz?
3: Evet, az sınırımız nedir?
4: Ne yapıyor bu adam?
5: Tabii ki ona iş öğretiyor. Anla artık, o senin rakibin değil Ash. Babam taraf tutmuyor.
2: Ciddi bir pazarı olduğu kesin.
3: $1,500 gayet iyi bir rakam bence.
6: Görmeniz gereken bir şey var. Ne düşünüyorsunuz?
4: İnanamıyorum.
7: Paramı geri istiyorum. Sattığınız çanta sahteydi.
2: Makbuzu görebilir miyim?
7: Sen ruhsatını göster. Seni dava edeceğim.
2: Peki, mahkemede görüşürüz.
7: Dokunma
2: öyleyse.
7: Bana.
0: Ve daha sonra.
4: Bunu sana aldım.
2: Diken üstünde oturuyorum zaten.

0: Fiş numaranız nedir?
1: Hey Ashley, ne yapıyorsun?
2: Hep yanımda dikilmek zorunda mısın?
1: Kızma, ne yaptığını görmek istedim.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
3: Çok iyi.
2: Nasıl yardımcı olabilirim?
3: Mini bebeklerimizi satmak istiyoruz.
2: Mini bebek?
3: Evet. Bu Valentino Mini bebek çok nadir bulunan 94 serisinden.
1: Çok iyi durumda.
2: Mini bebekler hakkında bilgin var mı?
1: Hayır ama uzun zamandır gündemde olduklarını biliyorum.
2: Anladım. Benim de kimsenin bilmediği bir mini bebek koleksiyonum var aslında.
3: Sahi mi?
2: Ve
1: aslında bende birkaç tane var.
2: Bunda bir şey eksik.
1: Evet, kesinlikle eksik bir şey var.
2: Etiket koruyucu.
1: Evet, etiket koruyucu yok.
3: Hayır.
2: Sesim neden yankı yapıyor acaba? En önemli şeylerden biri de kalp şeklindeki minik etiket koruyuculardı.
1: Evet, bu bebeklerde etiket koruyucu olurdu.
2: Hayır.
1: Yani aslında onları ayrıca satın alıyorduk. Hayır,
2: sen neden
1: sanmıyorum.
2: İşine dönmüyorsun? Bence, kendi standına gider misin lütfen? Burak da müşterilerle
1: ilgili. Ama şimdi bir dakika, bebeklerde genellikle etiket koruyucu olurdu.
2: Hayır, onları satın alıyorduk.
1: Bir dakika, belki etiket koruyucuları çıkarmışlardır.
2: Etiket koruyucuları çıkaramazsın. Belli ki bu konuda öğrenmen gereken çok şey var. Neyse, biz işimize bakalım. Demek bunları satmaya geldiniz.
3: Evet.
2: Peki ne kadar istiyorsunuz?
3: Aklımdaki rakam 7 ila 8 bin civarıydı. Ama benimkinden çok daha kötü durumdaki bir bebeğin internette 6800 dolara satıldığını gördüm.
2: Elimde satamadığım yığınla ama yığınla bebek birikti.
3: Benimkinin bir yazım hatası yüzünden daha bile değerli olduğunu öğrendim aslında.
2: Peki kutudan çıkarabilir miyim?
3: Evet, elbette. Etiketin ön yüzündeki orijinal kelimesinde yazım hatası var.
2: Evet.
3: Arka yüzündeki yüzey kelimesi de yanlış yazılmış. Gördünüz mü?
2: Tamam. Peki aklındaki rakam ne?
3: 45 bine satabilirim.
2: $45,000 mı? Bu beni bebekler 5 dolar bile etmez. Eğer beni bebeğin adında yazım hatası varsa, işte o zaman bebek aşırı değerlenir.
3: Anladım.
2: Üzgünüm.
3: Sorun değil.
2: Memnun oldum.
1: Tanıştığımıza çok sevindim.
2: Keşke Valentino yanlış yazılmış olsaydı. Eğer yazım hatası Valentino'da olsaydı size $500 verebilirdim, biliyor musunuz?
3: Anladım.
4: Bir şey öğrendik en azından.
2: Teşekkür ederiz, yine bekleriz.
3: İyi günler.
1: Bu bebekler hakkında ne çok şey biliyorsun.
2: Doğru. Sen de bir şeyler öğrenmiş
1: oldun. Kesinlikle. Müşteriler de öyle. Onlar da çok şey öğrendi
2: evet,
1: bu arada.
2: Evet, doğru. Şimdi lütfen kendi standına döner misin?
1: Benimle konuşmak istediğin bir şey mi var Ashley yoksa?
2: Hayır, her şey yolunda.
1: Bak, ben sadece bu şirket için satış yapmak ve para kazandırmak için buradayım.
2: Öyleyse git satış yap. Git hadi. Hadi. Git.
5: Çok ciddiyim. Ben böyle güzelini görmemiştim.
6: Merhaba baylar. Size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Bu cilalama makinesini nasıl satıyorsunuz?
6: Kim satmış?
7: Hem de 300 dolara. Sen sattın.
6: Ben mi sattım?
7: Evet, sen sattın. Alet çalışmıyor.
6: Bunu ne zaman aldın?
7: Tam olarak 2 gün önce.
6: Satmadan önce aleti test ettin mi?
7: Hayır, etmedin.
6: Faturayı alabilir miyim? Bakalım
7: fatura
6: ne zaman
7: sattın. Fatura yanımda değil, şantiyede bıraktım ve adamlarım şimdi boş boş
6: sana
7: oturuyor.
6: Sana bir şey sattığımı hatırlamıyorum. Diyelim ki sattım. Önce test etmişimdir ve sen de aleti beğendiğin için satın almışsın.
7: Bak şimdi, sana şöyle izah edeyim çünkü pek zeki birine benzemiyorsun. Adamlarım şantiyede beni
6: tabii,
7: bekliyor ve her geçen saat... Anlamıyorsun
6: tabii.
7: Ki.
6: Tamam.
7: Adamların parasını ben değil, sen ödeyeceksin.
6: Anladım seni. Bir saatlik ücretleri ne kadar? 5 dolar mı? Fazladan 10
7: bir
6: dolar mı?
7: Bir saatlik ücreti 12 dolar.
6: Demek 12 dolar.
7: Evet, 3 kişi var.
6: Çarp öyleyse, kaç para yaptı? Kimmiş zeki olmayan ha?
7: Alet çalışmıyor ve paramı hemen geri
6: istiyorum.
7: Benzin parasını da sen verirsin.
6: Nasıl yani?
7: Faturayı getirmek için yakacağım
6: benzin
7: benzinin
6: parasını
7: da istiyorum.
6: Kaç para istiyorsun? Söyle hadi. Kaç dolar istiyorsun?
7: Bir düşüneyim. Gidiş için 50 dolar, dönüş için de 50 dolar olsa toplamda 100 dolar
6: eder. Faturayı getirmiyorsun. İşçilerin parasını, üstüne bir de benzin parasını benden istiyorsun. İstersen elime çekici alıp inşaata da yardım edeyim. Bayrın arkadaşlara yolu gösterir misin?
7: Hey, paramı istiyorum.
6: Size
7: paramı hemen şimdi
6: istiyorum. Asistanım Bayrın.
7: Paramı hemen şimdi iade edeceksin.
6: Üçkağıtçılara genelde böyle yaparız.
7: Dışarı mı atıyorsun ha?
6: Harika, gönder faturayı.
7: Benim güçlü. Faturayı göndereceğim.
6: Üstüne setin dikkatine yaz.
8: Altını hiçbir yerde bu fiyata alamazsın.
9: A
5: Altınları buradan kaldırıyoruz.
1: Pekala.
5: Alınma. Bunun seninle bir ilgisi yok.
1: Biliyorum.
5: Paslanmaz çelik takılar çok daha fazla rağbet görüyor.
1: Evet, tamam.
5: Müşteriler altın takı satın almıyor. O yüzden altınları kaldırıp diğer takılara yer açacağız.
1: Tamam, anlıyorum. Öyle yapalım.
5: Bu tabloların
1: tamam.
5: Hepsini kaldıralım ki
1: şunları
5: yer açılsın.
1: Şunları da kaldırmamı mı istiyorsun?
5: Evet, hepsini.
1: Tamam, anladım.
5: Hepsi gidiyor.
1: Anladım.
5: Arada böyle şahane fikirler gelir aklıma.
2: Merhaba, neler oluyor?
1: Ne haber Ashley?
5: Karen'ın bu standta çalışmasını istiyorum. Burası çok kalabalık.
2: Hı hı.
5: Adım atacak yer yok. Satılmayan parçaları kaldırıp mekanı iyi kullanalım ve satılacaklara yer açalım dedik. Eleman ihtiyacı olursa senin elemanlardan alabileceğini söyledik.
2: Ne?
5: Nasıl bakış öyle? Neden Karen'a yardım etmiyorsun?
2: Edemem. Çünkü bir sürü işim var. Sana daha
5: öyle
2: önce de
5: sen
2: söylemiştim.
5: Sen neden buradasın?
2: Zincirlerim nereye gidiyor?
1: Bir kısmını şuraya taşıyacağım.
5: Yardımına ihtiyacı olduğunda ona yardım etti. Şimdi işinin başına dönebilirsin.
1: Teşekkür ederim Les.
5: Rica
1: İnan
5: ederim.
1: Çok heyecanlıyım.
5: Burası senin
1: Sağ
5: standın
1: teşekkür
5: artık.
1: Teşekkür ederim.
5: İstediğin gibi düzenle.
1: Tamam, hiç merak
5: teşekkür
1: etme.
5: Ederim.
1: Tamam.
5: Sen neden Sakın. Böyle davranıyorsun?
2: Sakın üstüme gelme.
5: Kum havuzundaki diğer çocuklara saldırma. Çok bir şey istiyorum ha. Hareketlerine dikkat et, tamam mı?
2: Tamam.
5: Vay.
1: Kocaman bir şey.
5: Ağır mı?
0: Evet, bayağı ağır.
5: Nedir o?
0: Peter Max'in bir tablosu.
5: Orijinal mi peki?
0: Evet, tabloyu bir müzayededen aldım. İnanamıyorum. 1998'den beri bir dolapta duruyor.
5: Ha, bu tabloya ne kadar ödedin peki?
0: $4000'dan biraz fazla.
5: Anladım. Peter Max çok ünlü bir pop art ressamıdır. Ama bu resim serigrafi. Yani mevcut bir resmin reprodüksiyonu ama Peter tarafından imzalanmış. Yani çok değerli bir tablo. Bunun için ne kadar istiyorsun?
0: 6000.
5: Neden?
0: Piyasası 9 ila 12 bin arası.
5: Gerçek bir tablo fiyatı o.
0: Evet.
5: Çok büyük para. Hı-hı. Ama bu serigrafi. Ne kadara verirsin? 750 uyar mı?
0: Hayır.
5: Talipçisi çok değil bunların.
0: O paraya olmaz.
5: Bu vitra koyup satabileceğimiz bir şey değil. $1000.
1: Bence çok iyi bir teklif, evet.
0: Şey ben...
4: Olmaz, bu paraya kesinlikle
1: Sizin
4: olmaz.
1: Sizin alt sınırınız nedir peki?
4: 3000.
5: Neden?
1: Evet, neden?
0: Piyasası 9 ila 12 bin dolar.
1: Verdiğin paraya satman imkansız.
0: Haklı olabilirsin.
5: En iyisi pazarlığa sen devam
2: et. Ne yapıyor bu adam?
6: Seni korkutan nedir?
2: Korktuğun falan yok ama saçmalıyor.
6: Hayır, Karen'a işi öğretiyor sadece.
2: Dükkanı da devretsin bari.
6: Bak, alış artık buna. O senin rakibin değil Ash. Babam taraf tutmuyor. Ciddiyim, saçmalıyorsun.
5: Bakalım anlaşmaya varabilecek
1: evet,
5: miyiz?
1: Evet, alt sınırınız ne kadar?
4: 3000.
1: İmkansız.
4: Daha az olmaz.
5: $1500 anlaşalım.
4: 2000.
5: Çok adil bir teklifte bulundum.
4: 2000 yoksa satmam.
5: Başkasından 1500'den fazla para alacağını düşünüyorsan...
1: Emin olabilirsin, buna $1500'dan fazla verecek birini asla bulamazsın.
5: Şu anda kabul et ya da vazgeç aşamasındayız. Elbette, aranızda
1: Elbette.
5: Konuşun bence de.
4: Adama verdiğim parayı söylemen büyük hataydı.
0: Resmi alıp eve mi dönelim?
5: İstediğim Ciddi mi? Bir pazar olduğu kesin.
1: $1500 iyi bir teklif bence. Parayı alıp arkalarına bakmadan kaçmaları gerekiyor.
5: Benimle gel. $1500.
0: Ya tamam.
5: 1500'e anlaştık. Evet, Cem Ekanlı tamam. yere gidin hadi Sağ birazdan orada
4: Teşekkür
5: buluşuruz.
4: Teşekkür ederiz.
5: Peter Max.
8: Bunlardan biri buna tam uyar.
1: Bunları ben de çok seviyorum.
5: Merhaba.
9: Paramı geri istiyorum. Bu çantaya tam $500 saydım. Paramı geri istiyorum. Bana sahte çanta sattınız.
5: Biraz daha sakin konuşursanız...
9: Sakin belki... olamam.
5: Birilerini suçlu
9: Paramı
5: alacağım.
9: Geri ver. Sahte çanta sattınız.
5: Çanta bu mu?
9: Evet, bu çanta sahteymiş. Paramı iade edin.
5: Makbuzunu görebilir miyim?
9: Ben paramı
5: miyim?
9: Geri istiyorum. Duydun mu?
5: Bayan, kontrolümü kaybetmemeye
9: paramı
5: çalışıyorum
9: aldınız.
5: Ama...
9: $500 geri istiyorum.
5: Makbuzu görebilir miyim?
9: Yanımda değil. Bunu siz sattınız.
5: Yalan söylüyorsun.
9: Yalan söylemiyorum.
5: Söylüyorsun.
9: Söylemiyorum. Yalancı sensin.
5: Pekala, baştan başlayalım. Çantayı ne zaman aldın?
9: Bir hafta falan olmuştur.
5: Benden mi aldın?
9: Evet, senden. Bu logo sahteymiş.
5: O markayı biliyor musun? Hiç kullandın
9: Kapa
5: mı
9: çeneni.
5: Daha önce?
9: Paramı istiyorum.
5: Eğer o sigarayı yakarsan bayan...
7: Sigara içmek yasak.
5: Bayan mağazada sigara içemezsin.
7: Sigara içmek yasak, lütfen.
9: Çünkü başka türlü sakinleşemem.
7: Sigarayı söndürün. Verin şunu.
9: Hayır, söndürmeyeceğim.
7: Bayan, hemen söndürün. Sana söylüyorum.
9: Dokunma bana. Söndürmeyeceğim.
7: O sigarayı söndür. Size
9: Duymadın
7: söylüyorum.
9: Duymadın mı beni? Çek ellerini. Çek ellerini.
5: Ben bu ihtiyar kadını sakinleştirmek için 1000 takla atarken... ...kadın suratıma üflemeye başladı. Gel anlaşalım.
9: Anlaşma yok.
5: Tüm nezaketimle seni anlamaya ve sana hizmet etmeye
9: Paramı
5: çalışıyorum.
9: Paramı ver. Başka bir şey istemiyorum. Ruhsatını göster bana. Seni dava edeceğim.
5: Tamam, mahkemede görüşürüz. Güle güle.
9: Çek ellerini. Birazdan camlarınızı indireceğim.
7: Yapamazsın.
9: Göreceksin.
7: İzin vermem ki.
9: Yaparım. Bana
7: Hiçbir
9: dokunursan
7: şey
9: yumruğu yersin.
7: De ne istersen.
9: Döverim seni.
7: Ben ne yumruklar yerim.
9: Ben dövmezsem
7: tamam,
9: oğlum döver.
7: Hadi.
9: Gerizekalı.
7: Güle güle.
9: Git başımdan.
7: Bana hiç büyük annemi hatırlatmıyor.

0: Bu tilki.
1: Tavşan.
0: Hayır değil.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Hoş geldiniz.
0: Nasılsın?
2: Görmenizi istediğimiz bir şey var.
1: Peki.
2: Travmatik bir hastalık sonrası nekaz sürecindeyim. Poliromatik arterit geçirdim ve neredeyse 4 ay tekerlekli sandalyeyle yaşadım.
0: Aman tanrım.
2: En iyi arkadaşım, kızım bir şeyler yapmak zorundasın yoksa aklını kaçıracaksın dedi. Ve işte sonuç.
1: Görelim mi?
3: Hazır mısınız?
1: Hazırız.
3: Tamam, açıyorum.
1: Vay canına.
2: Ne düşünüyorsunuz?
0: Çok iyi. Kırışıklıklar, burun, saç. Bu heykel babama gerçekten çok benziyor.
4: Vay canına. Les amcaya gerçekten çok benzemiş.
0: Peki babamın iyileşmene katkısı oldu mu?
3: Kesinlikle
2: evet,
3: oldu.
2: Biraz altınım vardı. Para lazım olunca satmak istedim. Baban çok kibardı ve çıkarken ona biliyor musun yakında yine görüşeceğiz bence dedim. Cevabı umarım görüşürüz oldu.
3: Heykele dönme kararında babanın rolü çok büyük.
0: Vay canına.
1: Peki bu heykeli ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Siz satın alırsınız belki diye umuyordum aslında. Almayı düşünür müsünüz?
0: Heykeli kaça satarsın peki?
3: Heykele çok emek verdin. Bence en az 1500 dolar al.
2: Böyle bir iş yapıyorsan duyguları işine karıştırmayacaksın. Ama bu heykelin bir hikayesi var.
3: Bu heykel sayesinde
1: anladım.
3: İyileşti.
0: Pekala. 400 dolar olur mu?
2: Olmaz.
0: 600 dolar.
2: Heykel için alt sınırım ne olmalı
3: 1200
2: sence?
3: 1200 dolar.
0: Bin dolar.
4: Vay canına.
1: 1000 dolar çok fazla. İzninizle hanımlar, eş gelsene biraz konuşmamız gerek. Ne yapıyorsun sen?
0: Sen karışma, para benim param.
1: 1000 dolar verilir mi o heykele?
0: Bak, ben ne yaptığımı biliyorum.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Temel ve Kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul, makbul.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: $1,000 çok fazla. İzninizle hanımlar, Ash gelsene biraz, konuşmamız gerek. Ne yapıyorsun sen?
6: Sen karışma, para benim para.
5: $1,000 verilir mi?
6: Evet, Michael'e? Bak ben ne yaptığımı biliyorum.
5: Peki.
6: Babamla aram son zamanlarda iyi değil ve onun gönlünü almak istiyorum. Bu heykel sayesinde aramız bence düzelebilir. İnanılmaz yeteneklisin. Bu yüzden sana $1,000 vereceğim.
7: Anlaştık. Teşekkür ederim. Umarım heykeli beğendin.
6: Rica ederim. Beğeneceğinden eminim. Bu heykeli, yani kendi yüzünü görünce babamın yüzünün alacağı hali gerçekten çok merak ediyorum.

0: Minibüs bu mu?
1: Evet.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Merhaba.
1: Fandaki o şeyden öyle.
3: Okul yemekhanesinde aşçıyım. O yüzden ne zaman çocuk parkına gitsem komik şapkalar takarım. Bu sayede düşüp yaralanan çocuklar bana koşacağını bilir.
1: Şimdi anladım.
2: Burada neyimiz var?
3: 1973 imalatı bir kamp minibüsü. 8 yıldır bana ait. Birinin arka bahçesinde bulmuştuk ve şimdi bu halde fıstık gibi. Tavan penceresi yaptırdık, sonra da boyadık. Hepsi bu. Geri kalan her şey orijinal.
2: İçine hiç dokunmamışsınız.
3: Hayır hayır, tamamen orijinal.
2: Bu minibüsün çok işi var.
1: Yani... içindeyken ayakta durabiliyorum.
3: Evet. Hadi girsene sen de. Hadi gir.
1: Ayakta durabiliyorsun. Çok
2: hayır, ben duramıyorum.
1: Orada biraz zor uyunur. Yanılıyor muyum?
3: Çekince büyüyor.
1: Çekyat gibi
3: evet,
1: yani.
3: Evet, kesinlikle.
1: Harika, anladım.
2: Bayağı rahat galiba Babice. Ne düşünüyorsun?
1: Bununla bir yere mi gidiyoruz? Evet, çok rahat.
2: Bir yere gittiğimiz yok dostum.
1: Benimle tatile çıkmak gibi bir planın
2: tatile
1: mı var yoksa?
2: Tatile falan çıkmıyoruz Babice.
3: Çok iyi arkadaşsınız galiba.
2: Hayır. Kaç kilometrede?
3: 193 bin kilometrede.
2: 193 bin ha? İyiymiş.
1: 193 evet. bin kilometre ha?
2: Biliyor musunuz?
3: Sonuçta 40 yaşında bir araçtan bahsediyoruz.
2: Bunu en son kaça bırakırsınız?
3: 85.
2: Ha. 1200?
3: Olmaz.
2: 1400?
3: Hayır.
2: 3000'de mi olmaz?
3: Olmaz.
2: Kaça çıkarsam çıkayım hayır diyeceksiniz.
1: Öyle görünüyor.
3: Kaça çıkacağına bağlı.
2: Öyle mi? 4000?
3: Hayır.
2: Vay be.
3: Üzgünüm.
1: Sen ciddi misin? Red mi ediyorsun?
3: Çok ciddiyim ve reddediyorum.
2: Makine güzel. Rengi harika.
1: Set bununla tatile çıkmak
2: bununla
1: için
2: tatile
1: ölüyor.
2: Bununla tatile çıkmak hiç bana göre değil.
1: Hadi canım bakma sen ona, onu iyi tanıyorum.
2: 4000'in üstüne çık.
1: Sen bilirsin.
2: Buraya peki kadar getirdiğiniz için sağ olun ama.
3: Önemli.
2: Tanıştığınıza çok sevindim. Tamam.
1: Teşekkür ederiz. Öyle. Binmeme izin verdiğin için de sağ ol.
4: Görmek istediğin başka bir şey varsa söylemen yeter.
5: Merhaba baba.
6: Merhaba.
5: Bunu sana aldım.
6: Vay canına.
5: Görmek ister misin?
6: Çok heyecanlandım.
5: Beğendin mi?
6: Cidden süpermiş. Buna para mı verdin yani?
5: Bugün biri geldi, bunu o yapmış ve ben de aldım. Harika bir şey, babam buna bayılacak diye düşündüm.
6: Sevdim tabii ki. Kaç para verdin buna?
5: Parayı boş ver.
6: Bilmek istiyorum, $100.
5: Birkaç katı.
6: Nasıl yani, kaç katı?
5: Birkaç katı işte.
2: 10 katı.
6: Sen buna $1000 mı verdin yani? Sen aklını mı kaçırdın Ashley?
5: Baba, hoşuna gideceğini düşündüğüm için aldım. Senin için bir şey yapmak istiyordum ve yaptım.
6: Seni endişelendiren bir şeyler olduğunun farkındayım. Karen geldiğinden beri böylesin. Endişelenmene gerek yok. Sen hala benim kızımsın. Benim tek kızımsın. Hediyeler vererek beni etkilemen gerekmiyor. Neden şimdi mağazaya gidip satış yapmaya çalışmıyorsun?
5: Tamam.
6: Karen'ın ve diğer elemanların senin yardımına ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Harika
5: rica
6: bir hediye oldu.
5: Güle güle kullan.
6: Sağ ol. $1000 mı verdi gerçekten?
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Net.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
14: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İkinci El Krallarında az sonra.
1: Bunları yanına alıp batıya uçacaksın. Orada iki gün geçireceksin. Sana mantıklı geliyor mu?
2: Los Angeles'taki adama güveniyorum.
1: Bunları gönderebileceğimiz birini biliyorum. Alırlar, sana saflığını söylerler ve sonra da paranı eline sayarlar.
2: Bahse varım, benim yöntemimle daha iyi sonuçlar alacağız.
3: Profesyonel olarak vücut çalışıyor.
4: Bununla ne yapacaksınız?
2: Akıl almaz bir şey. Bu konuda ciddiyim.

0: Merhaba, bugün nasılsınız?
1: Buraya bayılıyorum. Göstermek istediğim bir şey var. Bu 1930 yapımı bir gitar. Firmanın ilk yaptığı elektro gitarlardan biri bu işte.
2: Pekala. Bu Kieran'ın ilgilenmesini istediğim işlerden biriydi. İşi öğrenmesinin tek yolu uzmanları izlemek. Yani beni. Nasıl eline geçti?
1: Bir süre önce bir kadından satın aldım. Çocukluğundan beri onun ailesindeymiş.
2: Hiç kendin çaldın mı?
1: Hep biraz.
0: Çaldığınızı görmeyi çok isterim. Kendinizi gösterin.

0: Mükemmel.
1: Neden satmak istiyorsunuz?
0: Güzel soru.
2: Gerçekten iyi bir soru.
1: Peki neden?
2: Borcum birikti. Ödeme zamanında.
0: Tam bir baş belası. Her ay uğraştırıyorlar.
1: Aklıma gelmişti.
2: Her ay patrolar birikiyor.
0: Bunun için ne kadar istersin?
2: $2,000 isterim.
0: Neden?
2: Çünkü türünün ilk örneklerinden biri.
0: Kimin umurunda? İlk örnekse ne olmuş?
2: Benim umurumda. Çok iyi bir gitar bu.
0: Peki ne kadar satıyorlar?
2: 2000 ile 2600 arasında değişiyor.
1: İnebileceğiniz son fiyat nedir?
2: $1,500 alırım.
0: Peki aslında kaç alırsın? $1,000'ın altına ne fiyat verirsin? $1,000'dan aşağısını almaz mısın?
2: $1,000'dan aşağı.
0: Yani sana desem ki $950 vereyim, kabul etmez misin?
2: Teklifin bu mu?
0: Demek 1000 en düşük fiyat.
1: İnermiş fiyat. Demek.
0: Bir gidip bakalım ne kadar vereyim. Önden buyurun bakalım lütfen. Yukarı kaydır. En yüksek fiyata bak. En yakın olanla. İnternete girdik ve gitarların satılmadığını fark ettik. Bir ürünü fazla süre elimde tutamam. Almamız, satmamız, kâr etmemiz gerek. Çok hoş bir ürün. Ama sorun şu ki alıcıları yok. Sorun bu. Bunu $500 bile satamam.
2: 900 ver alırım.
0: 900'ün altında olmalı.
2: Bu kadarını yapamam. Bak ne diyeceğim. Senin için $700 olsun ha. Bu en son fiyat.
0: 375.
2: Üzgünüm.
0: Yani sana 400 teklif etsem almayacak mısın?
2: 600'ü kabul eder misin?
0: Sana yardım etmeye çalışıyorum.
2: Biliyorum.
0: 400.
2: Olmaz. Yine de teşekkür
0: ederim. Rica ederim.
2: En az 700'e ihtiyacım var.
0: Üzgünüm.
2: Teşekkür ederim.
0: Elbette. Bu tür duygusal değerlerine düşkün müşterilerle her gün uğraşıyorum. Kerina kendisini duygusal değerden kopartmayı öğretmeliyim. Kaybedeceğin hata oynamakla kazanamazsın.
1: Doğru, kesinlikle. Bu satışı kaçırdık ama Les amcadan şunu öğrendim. Eğer müşteri ürün için pazarlık etmeye yanaşmıyorsa, o ürüne hala duygusal olarak bağlıdır ve satmayacaktır.

0: Yine Kaliforniya'ya mı gideceksin gerçekten?
1: Paraya ihtiyacımız var dememiş miydin?
0: Evet ama bu çok eski usul bir yol. Bunları yanına alıp batıya uçacaksın. Orada iki gün geçireceksin. Bunları orada eriteceksin. Bu sana mantıklı geliyor mu?
1: Benim kulağıma %100 mantıklı geliyor. Los Angeles'taki adamıma güveniyorum.
0: Ama bu iş yapmanın çok eski usulü.
1: Ben batıya gideceğim. Gözümün önünde saflık değerini bana söyleyip eritecekler.
0: Altınlarının başında mı dikilmek istiyorsun? İş şöyle yürüyor. Bütün hurda altını topluyoruz, Los Angeles'a götürüyoruz, ocakta erittiriyoruz. Gönderdiğimiz altının saflığına göre bize para ödüyorlar. Altının saflığı arttıkça daha çok para kazanıyoruz. Ama bu iş yapmanın yeni bir yolu var. Artık dükkandan çıkmana bile gerek yok. Bunları gönderebileceğimiz birini biliyorum. Alırlar, saflığını söylerler, sonra da paranı eline sayarlar. Bu kadar basit.
1: Bu kadar basitse bu kadar iyi olamaz.
0: Altın altındır. Nokta.
1: Ne yapmak istiyorsun?
0: Kendi yolumu denemek istiyorum. Bence işe yarayacak.
1: Nasıl yapacaksın? Paket alıp kargolayarak mı? Sonuçları nereden
0: göndermeden
1: bileceksin?
0: Göndermeden önce eriteceğiz.
1: Sonra ne?
0: Sonra yarısını senin adama, yarısını benim adamıma göndereceğiz.
1: Bahse varım. Benim yöntemim daha iyi sonuç verecek. $100 koyuyorum.
0: 500.
1: 1000 olsun.
0: Göreceğiz.
1: Göreceğiz. Tamam, anlaştık. Sete bana yönteminin işlediğini göstermesi için fırsat veriyorum. Ama aslında benim yolumun işleyeceğini biliyorum. Jeff'e söyle ocağı yaksın. Bu bahsi kaybetmeme imkan yok.
2: ...15.
3: Hayatta olmaz. Merhaba.
4: Merhaba, nasılsın?
3: Nasıl yardımcı olabilirim?
4: Oh, bugün güzel olacak.
3: Güzel.
4: Görüştüğüm kızla 3 yıldır birlikteyiz. Hep benim yanımda oldu.
3: Uzun ilişkiymiş.
4: Ona evlilik teklif etmek istiyorum.
3: Tebrik ederim. Evet. Büyük gün bugün demek.
4: Teşekkür ederim. Çok özel bir şey hazırlayacağım. Aklı başımdan alacağım. Ona kısa bir şarkı söyleyeceğim.
3: Müzisyen
4: Hayır aslında
3: misin?
4: Şarkı söylemem ama sürprizle
3: o olacak.
4: O zaman
3: nasıl yapacaksın?
4: Şöyle gireceğim. Tatlım. Tatlım. Seni seviyorum. Hayatımın geri kalanında yanımda olmanı istiyorum. Şu ana kadar hep yanımda oldun. Şimdi de bu yüzüğü kabul et ve hayatımın geri kalanında benimle ol.
3: Güzelmiş. Çok iyiydi. Pekala. O zaman buradan başlayalım ha?
4: Şuna bakayım. Onu beğendim.
3: Bu mu?
4: Evet.
3: Kalpli olan mı? Sana bir teklif vereyim. 500'ü alır mısın?
4: 500 tam elimdeki. Uygun fiyatı oldu. Alıyorum. Teşekkür ederim.
3: Tamam.
4: Buyurun. İşte burada.
3: Elinizde kupon mu var?
4: Evet. Dükkan kuponu.
3: Tamam. Pekala. Ama bir sorun var.
4: Sorun ne?
3: Bu bir yıl öncesine ait. Bu kuponlar 6 aylıktır. Üzerinde de yazdığını görebilirsiniz. İstersen bak.
4: Ah, olamaz. Bugün her şey hazırdır.
3: Anlıyorum.
4: Sevgilime evlenme teklif etmek, onunla yaşamak
3: istiyorum. Yanınızda
4: istiyorum.
3: Hiç nakit var mı?
4: Hayır, $500'lık kuponum vardı. Onu da şu an elinizde tutuyorsunuz. Bakın,
3: üzgünüm.
4: Görüyorsunuz. Şimdi ne yapmam gerek? Bu yüzüğü çok istiyorum.
3: Ben bu kuponu kabul edemem, üzgünüm.
4: Ah, hayatta olmaz. Bugün bunu yapamazsın. Git bana patronunu ya da başkasını çağır ve bana yüzüğümü ver. Bugün buradan bu yüzükle çıkacağım.
3: Patron benim.
4: Bana yüzüğümü ver. Üzerinde fiyonk olan süslü bir kutuya da koyacaksın. Sana o yüzük benimle gelecek dedim. Bu adam üstüme doğru gelip ne yaptığını sanıyor.
3: Adın ne?
4: Benim adım Snake. Sen de benim tepeme attırmadan geri çekilsen iyi edersin.
5: Üzgünüm dostum.
4: Bak, seni uyarıyorum. Eğer geri adım atmazsan
3: aman
4: pişman
3: tanrım,
4: olursun.
3: Aman tanrım, ne yaptın sen?
4: Dostum.
3: Neden dişlerini ağzından çıkardın?
4: Hapisteyken 1-2 numara öğrendim. Emin ol, görmek bile istemezsin.
3: Çök git
4: bak,
3: buradan,
4: ben
3: hadi.
4: Ben oyun oynamam. Bunu kafana
3: çök
4: sok.
3: Çök git.
4: Hey, o ellerini üstümden çek. Çok istiyorsan dışarıda karşıma çık. Sana bugün evleneceğim diyorum. Bana yüzüğümü ver. Bir daha karşıma çıkarsan kötü olur. Sana kim olduğumu gösteririm. Sana gününü gösteririm. Seni yerin dibine sokarım. Beni anladın mı? Hadi gel sana göstereyim. Arı gibi sokarım. Boş ver gitsin. Gidiyorum buradan.
3: Ne yapıyorsun?
4: Gidiyorum. Bak geri dönerim. Geri dönerim. Hepinizin canı cehenneme. Geri döneceğim.
5: Yine bekleriz. 9'la 6.30 arası açız. Yoksa 9'la 6 mıydı? Her gün buradayım ama saatleri bilmiyorum. Az sonra.
1: Jeff, bir iyiliğe ihtiyacım var. Bu takıları iki eş külçeye eritmeni istiyorum.
0: Ben iş yerini modernleştirmek için bu kadar uğraşmasaydım burayı hala kömürle ısıtıyor olurduk.
2: İkisi de aynı, ikisi de aynı kalıptan çıktı. Malzemeleri iyice karıştırdım.
0: Güzel. Sen kendi adamına yolla, ben de kendi adamıma yollayayım.
1: Anlaştık.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trink Sat. Obsessor.
7: Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
10: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
11: uyar. Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Budur.
16: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
15: Budur.
16: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Cefiye'liğe ihtiyacım var. Bu takıları iki eş külçe öğretmeni istiyorum. Biraz hurda altını, yüzüğü, zinciri ve kolyeyi eriteceğim. Eğer üstünde taşlar varsa çıkart.
1: Hemen
0: ne yapıyorsan bırak.
1: Tamam.
0: Külçeleri alacağım, ikiye ayıracağım. Yarısını kendi adamıma yollayacağım, yarısını setin adamına yollayacağım. Altın oranı için test edecekler ve kimin daha iyi sonuçlar verdiğini göreceğiz.

0: Altın olmasa bile biraz parlattıktan sonra çok iyi olacaktır.
1: Vay canına. Burada neyimiz var böyle?
2: Bu 1981 model elektrik motorlu araba. Marka iflas etmeden önce 1981 yılında bu modelden sadece 50 tane üretti.
1: Ne zamandır sizde?
2: Yaklaşık 3 yıl önce satın aldım.
1: Üstünde çizikler var. Bu arada bunun yedek parçası nereden bulunur?
2: Aslında şasi parçaları başka markadan, yani kolayca değiştirilebiliyorlar.
1: Yani bu arabayı satmak mı istiyorsunuz? Peki ne kadara?
2: İnternette bu modeli hiçbir yerde bulamadığım için en az 50 bin dolar isterim.
1: Çok iyi bir koleksiyon parçası. O yüzden bekleyin, biraz araştırma yapayım. Belki bir fiyat bulabilirim. Bakalım istediğiniz fiyata yakın mı?
2: Tamam.
1: Güzel.
2: Harika.
1: Ben tam bir araba sevdalısıyım. Burası motor şehri. Eğer bir müşteri kapıma 1981 model sınırlı üretim bir otomobille gelirse tabii ki ilgimi çeker. Ama internette aynından sadece bir tane var ve karşılığında neredeyse hiçbir şey istemiyorlar. Pekala, markanın geçmişi hakkında hızlı bir inceleme yaptım. Şöyle bir sorun var. O kadar nadir bir ürün ki bir fiyat vermesi çok zor. Çünkü sadece 50 tane üretilmiş. Sizin 50 bin dolar istemenize hak veriyorum tabii ama benim bulduğum 10 bin doların altında. Buna 50 bin dolar vermem benim için çok büyük zarar olur.
2: Tamam.
1: O yüzden benim teklifim 5 bin dolar.
2: Olmaz, bunu yapamam.
1: Tabii ki, anlıyorum, güzel bir araba. Zor karar, çok zor. Yine de teşekkür ederim. Geldiğiniz
2: tanışmak
1: için sağ olun.
2: Güzeldi. Vakit ayırdığın için teşekkür ederim.
1: Güzeldi. Çok nadir bir parça olsa bile insanlar yeterince para ödemiyor. Bu durumda araştırmanızı yapmak işe yarıyor. Çünkü bu arabadan kar elde etmem imkansızdı.
0: İkinci el krallarından selamlar.
3: İşinizi hemen çözerler.
4: Külçeleri hazırladım.
1: İkisi de aynı değil mi?
4: İkisi de aynı. İkisi de aynı kalıptan çıktı. Malzemeleri iyice karıştırdım. İkisi de birebir aynı olmalı.
1: Harika. Sen kendi adamına yolla, ben de kendi adamıma
5: yollayayım. Anlaştık.
1: Çalışacağım demirciler nakliyat masrafını karşılıyor. Yani bütün altını sırtlayıp Kaliforniya'da babamın demircisine götürme günleri artık mazide kaldı. Teslimat adresi burada.
6: Mükemmel.
1: Götürebilirsin.
6: Tamam.
1: Ben iş yerini modernleştirmek için bu kadar uğraşmasaydım burayı hala kömürle ısıtıyor olurdum.
5: Pekala Brian. Külçe eritildi. Biletler burada. Los Angeles yolculuğunun keyfini çıkar. Bir iki güne görüşürüz. Teşekkür ederim.
4: Tamam.
7: Paranızı burada harcayın. Size iyi davranıyorlar.
5: Ben Les.
8: Les. Bana ayı Bobby diyebilirsin.
5: Arkadaşlarım böyle mi sesleniyor? Ceketinde evet. Yazanın aynı. Lakabını nasıl aldın?
8: Eskiden ayılarla güreşirdim.
5: Cidden mi?
8: Evet.
5: Genelde kim kazanırdı?
8: Hala burada olduğuma göre sence?
5: Ne tür ayılar? Siyah ayılar, boz ayılar senin için fark
8: etmez,
5: eder
8: ne kadar büyükse
5: Peki,
8: o kadar
5: seni
8: iyi.
5: Seni buraya getiren nedir? Söyle.
8: Çin biçicim. İster satın al ister rehin. Çok iyi durumda.
5: Gerçekten iyi durumda görünüyor.
8: Evet öyle.
5: Üzerindeki özel boya mı?
8: Hayır, yalnızca bir yıllık. İyi çalışır, tekerleri sağlam. Yepyeni bıçakları var. Kolay hareket eder ve kolay itilir.
5: Pek de iyi hareket etmiyor ama.
8: Biraz yağla halledilmeyecek bir şey değil. Sadece bir yıllık sonuçta.
5: Bu dediğine, ayılarla güreştiğine inandığım kadar inanırım.
8: Belli ki çim biçme makinelerinden anlamıyorsun. Gayet iyi durumda. Buna ne kadar verirsin?
5: $1.
8: Anlaşılan hayatında hiç çim biçme makinesi kullanmamışsın.
5: Kötü bir gün mü geçirdin?
8: Harika bir gün geçirmiş olsam ne fark eder? Sana ne? Pislik gibi davranmana gerek yok. Bana öyle bakma. Sadece paraya ihtiyacım var. $300 eder. Ne yapıyorsun sen?
9: Nasılsınız efendim? İyi misiniz?
8: İyiyim. Çim biçme makinem için $150 istiyorum ve bu herif vermiyor.
9: Böyle hitap etmeyin.
8: Bana ne yapacağımı söyle be. Bu ismi görüyor musun? Evet, ayı Bobby. Ayılarla güreşirdim ben.
5: Hiç bu boyda bir ayıyla güreştin mi?
8: Bana yavru ayı gibi göründü. Çim biçme makinem nerede?
10: I'm good.
8: Makinemi de getirin.
9: Geliyor.
8: Kendine bir şey mi sanıyorsun? Bir daha da buraya
9: hadi
8: gelmem.
9: Güle güle.
5: Sorun değil, teşekkürler.
11: Boom! İşte oldu.
9: Nasılsınız?
5: İyiyim. Siz nasılsınız?
9: Gayet iyiyim.
5: Güzel.
9: Buraya size kalem tutucu satmaya geldim.
11: Kalem tutucu mu?
9: Yanımda çok özel bir kalem tutucu var. Çok özel bir yeteneğim var.
5: Yani el...
11: Kalem tutucu nerede?
9: Bunu bir kalem tutucuya çevireceğim. Kendi ellerimle.
5: Yani sihirbaz gibisin.
9: Tam olarak değil.
11: Sanatçı mısın?
9: Tam olarak değil. Ben profesyonel olarak gücü çalışıyorum. Her zaman güçlü biriydim. Çocukken bile. 5-6 yaşındayken sandalyeleri alıp başımın üstüne kaldırırdım. Her zaman bir şeyler kaldırırdım. Gittikçe güçlendim.
11: Kaç yaşındasınız?
9: Şimdi 68 yaşındayım.
5: 68 için gayet iyi görünüyor değil mi?
11: Şunu bükebilir misiniz?
9: Bu korumaları takmam gerek çünkü takmazsam ellerimi parçalar. Evet.

0: İşte orada.
1: Akıl almaz bir şey. Gerçekten çok ciddiyim. Bu adam süper güçleri olan biri. Daha önce hiç kimsenin eliyle büktüğünü görmemiştim.
0: Kalemin var mı?
1: Sana demiştim, delice bir şey bu. Oyun mu oynayalım?
2: Ne yapıyorsun?
0: Onu kalp şekline sokacağım.
2: Çeksene.
1: Gerçek bir atladı.
0: Ellerimi korumak için üstüne sargı koyacağım.
1: Oluyor.
0: Hem şans hem aşk getiren bir atladı.
1: Olmaz böyle şey.
2: Kalem tutucu için ne kadar istiyorsun?
0: 30.
1: 20'ye ne dersin?
0: 30 yap, at dalını da vereyim.
2: Aa, teşekkür ederiz.
1: O zaman bunun için 20 vermiş olayım.
0: 25.
1: Kabul. 25'e anlaştık.
0: İyi bir adamsın. Teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz.
3: Sadece $1,400.
4: Güzel.
1: İyi bir anlaşma yapmışlar. Taş çok güzel. Nasıl oldu da yüzün güldü?
5: Altın sonuçlarını aldım.
1: Güzel. Nasıldı peki? Benimkinden iyi miydi?
5: Nasılmış Ash?
2: %1,5 değerinde. Daha yüksek kâr payı almışsın.
1: Gerçekten mi?
5: Sen haklıymışsın.
1: İddiayı kaybettim.
5: Sana $1,000 borcum var. Altın külçesinden de $2,000 zarar ettim.
2: Kısacası Seth işi batırdı.
1: Hayır, hepimiz batırdık.
2: Siz ikiniz iddiaları tutuşup para kaybedip altınları etrafa dağıtırken ben dükkana para kazandırmaya gidiyorum.
5: Kötü bir karardı.
1: Hatırlıyor musun? Buraya ilk geldiğinde hatalarından öğrenmen gerektiğini söylemiştim. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Asla sana söylemiştim diye gözüne sokmam. Bunlar sana deneyim Seth.
5: Anladım.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci El Krallarında şimdi.
1: Ben minik bir köpekmişim gibi sen bana diyorsun ki...
2: Oyun benden bile uzun.
3: Kıskanıyor musun?
4: Kıskanmak mı? Karen, bir sıkıntın varsa git patronla konuş.
3: Sıkıntısı olan sensin.
4: Hayır bak.
3: Lafımı kesme.
4: Asıl sen benim lafımı kesme.
0: Ses çok net.
2: Bu adam süperstarlarla çalıyor.
5: İyi günler.
6: Yapmak istediğin ne senin?
5: Evet.
6: Ne yapmak istiyorsun? İşini yapsana.
5: Byron, sen de işini yapsana.
6: Öyle mi? Aman neyse ya. Çek ellerini üstümden.
0: Güle güle.
6: Ve karşınızda kötü adam.
5: Merhaba kötü adam.

0: Günaydın millet.
1: Bunlar sadece 50 dolar.
2: Evet, alıyor musunuz?
1: Evet, alıyorum.
3: Küpe ve bilezik satmışsın.
2: Evet. Aslında bu ara işler çok iyi.
3: Öyle mi?
2: Evet, bayağı şey sattım.
3: Çok iyi.
2: İşe başladığımdan beri ne kadar satış yaptım?
0: Günaydın millet.
1: Bunlar sadece 50 dolar.
2: Evet, alıyor musunuz?
1: Evet, alıyorum.
3: Küpe ve bilezik satmışsın.
2: Evet. Aslında bu ara işler çok iyi.
3: Öyle mi?
2: Evet, bayağı şey sattım.
3: Çok iyi.
2: İşe başladığımdan beri ne

0: Öyledir tabii. Bu aralar yeni ürün talebin
1: evet,
0: oldu mu?
1: Evet, birkaç kere oldu.
0: Kaç kere?
1: Sanırım 7 kere filan.
0: Karen'in o kadar paslanmaz çelik takı satması ve 7 kere vitrini yeniletmesi imkansız bir şey.
1: Aslında Ashley, şuradaki bilezik standı boşalmak üzere. Standı doldurmak lazım.
0: Tamam. Byron, takı stoğunu cidden 7 kere tamamlattı mı?
2: Beni bu işe karıştırma.
0: 7 kere diyor. İşe başlayalı daha ne kadar oldu? Şu kadar.
2: Bu bir rekor.
0: Evet, rekor. Belki de sayı saymayı bilmiyordur.
3: Çantada ne var?
4: Birkaç tane frisbee.
3: Frisbee mi?
4: Evet, frisbee.
3: Frisbee oynar mısın?
5: Hiç oynamadım ama frisbee golfü turnuvalarına katılan tanıdıklarım var.
4: Ben de katılıyorum.
5: Güzel.
4: Bu sene pro ligine yükseldim.
6: Çok yakında Florida'ya gidiyoruz.
3: Peki nasıl bir oyun bu?
4: Bunu golf topu gibi düşün.
6: Oyunda amaç frisbee'yi zincirle bir direğe asılmış sepete isabet ettirmektir.
3: Yani basket atmak gibi
4: evet.
3: mi?
4: Evet, kesinlikle.
6: Evet, frisbee ile basket atıyorsun.
5: Frisbee golfü çok enteresan ve enteresan insanlar oynuyor.
3: Peki bunlar için ne kadar istiyorsunuz?
4: $100 ama kredi olarak.
3: O zaman bunları geri alacaksınız.
4: Evet, tabii ki. Bunlar benim bebeklerim.
3: Bu oyunda iyisin yani ha?
4: Çok iyiyim.
6: Ufak bir gösteriye ne dersiniz?
5: O şeyi gerçekten vurabilir misin?
3: Oh.
4: Oh.
5: Şişeyi vuracaksın dostum.
7: Oh, evet.
3: Ah, hadi ama. 3 atış daha.
5: Oh.
3: Hadi
4: sıra sende.
3: Karavana.
4: Oh. Hadi. Bahse var mısın?
3: Tamam nesini?
4: Vurursam 70 papel.
3: Red olarak mı?
4: Evet.
6: Hayır.
3: Tamam, anlaştık.
4: Hey, çekil önünden. Hadi.
3: Hadi.

0: $70 evet. Senindir dostum. Kredi onaylandı. Paranı Vezne'den al. 90 gün içinde borcunu kapatırsan frezbilerini alırsın.
1: Dönüş yolu bulursan tam bir mucize olur.
2: Müthiş bir atışta.
3: Teşekkür ederim. Baba.
4: Efendim.
3: Karen geldiğinden beri tam 7 kere stok takviyesi talebinde bulunduğunu söyledi. Doğru mu bu?
4: Niye şaşırdın ki? Bugün kaç tane paslanmaz çelik makbuzu geldiğini görmedin mi?
3: Söylediği doğru mu yani?
4: Niye yalan söylesin ki?
3: Tamam.
5: Burası Detroit. Para burada bebeğim.
6: Kırmızı bir amfiyim.
4: Gözlerime inanamıyorum. Nerelerdesin yahu? Şükür kavuşturana.
7: Kırmızı bir amfiden söz etti.
4: İnanılmaz evet, kırmızı amfi burada işte.
7: Bu amfiyle ilgileniyorum.
4: İlgileniyorum derken bugün almayı mı düşünüyorsun?
7: Yoksa anlaşırsak evet.
4: Josh, gelip bana yardım etsene. Bu amfiler Jimi Hendrix gibi starların kullandığı klasik amfilerdir. Her zaman talep görürler. Değerlerini hiç kaybetmezler. Bu arkadaş amfiyle ilgileniyor. Yeşil kazaklı adam sürekli müşterimiz. Gözü bir süredir bu kırmızı amfideydi ama sanırım para sıkıntısı var. Peki hala siz nereden tanışıyorsunuz?
7: Louis benim en büyük abim.
6: Kardeşim Lady Gaga'nın grubunda bas gitar çalıyor.
7: Başkaları da var. Mesela Beyoncé.
4: Hadi.
7: Mesela R. Kelly. Mary J. Blige'ın müzik direktörlüğünü yaptı.
4: İnanamıyorum.
7: Otağımda büyüyen o çocuklardan biri
4: vay
7: de benim
4: be.
7: İşte.
4: Ne zamandır müzik dostum, yapıyorsun?
7: 30 yıldır müzik yapıyorum.
4: Bu adam süperstarlarla çalıyor. Amfiyi test etmek istersin çok bence. Keyfine ederim. Bak. Ses bayağı iyi.
6: Oho. Ses çok net.
4: Oh. Sen de enstrüman çalıyor musun?
6: Evet
7: gitarist
6: çalıyorum.
7: Gitarist olan o. Ben bas gitar çalıyorum.
6: Ver şunu bana.
7: Bir de onu dinle bakalım.
4: Vay canına.
7: Müthiş bir müzisyendir.
4: Evet kesinlikle.
7: Pekala. Ne kadar? Bu amfiyi kaça alacağız?
4: Yaparız bir şeyler merak etme. $400 veririm.

0: Anlaştık.
1: Tamam.
0: Aldım git.
1: Süper.
2: Bunu nerede kullanacaksın?
0: Bu amfi senin. Senin için alıyorum.
1: Ne? Süpersin.
0: Artık çalmaya başla. Başla ve yeteneğini ziyan etme artık.
2: Aa, sağ ol.
1: Vay be.
2: Şu güzelliğe bakar mısın?
1: Harikasın dostum.
2: Mucizelere inanmak gerek.
1: Bu adam amfi abi için alıyormuş. İkisi de süper adamlar. Çok tuttum.
2: Bağışırız.
1: Görüşürüz ha. Beyler.
0: Teşekkür ederiz.
2: Hala inanamıyorum.
3: Ah evet bebeğim.
4: Ben standları doldurayım.
5: Vitrini için 7 kez stok tamamlama talebi olmuş. O kayıt tutuyor. Sen yaptığın ürün teslimatlarının kaydını tutuyor
4: musun?
5: Ben
4: sadece işimi yapıyorum. Hepsi bu.
6: Seni duyuyorum. Hep benim hakkımda konuşuyorsun.
5: Böyle dedikodu yapmıyorum ki.
6: Pekala, 7 kere stok tamamlattım diye kıskandın mı?
5: Neden kıskanayım? Satışlardan komisyon almadığımızı
6: senin
5: bilmiyorsun galiba.
6: Senin aşık atamayacağımı düşünmüş olabilir misin?
5: Dinle Kerem,
6: çok
5: bence...
6: Çok şaşırdın belli
5: Kerem,
6: ki.
5: Kerem, bir sıkıntın varsa git patronla konuş.
6: Benim sıkıntım yok, sıkıntısı olan sensin. Çünkü belli ki şaşırdın.
5: Hayır, ben sadece...
6: Ayrıca çok ürün satıyor olmam seni biraz kıskandırdı
5: galiba. Kerem, arka tarafta
6: galiba.
5: Konuşalım mı lütfen?
6: Tabii. Eğlenceli olacak Tony. Bir paket mısır kap gel. Film var. Ben sadece satışlarım...
5: Bak senden rica ettim.
6: Ashley lafımı kesme.
5: Sen benim lafımı kesme. Bu mağazada uymak zorunda olduğumuz kurallar var. Babam söylemeyi unutmuş olabilir. Bir sorunumuz varsa arkada konuşuruz. Bağırmayız. Mağazanın satış bölümünde sesimizi yükseltmeyiz. Derdimizi herkes dinlemek zorunda değil. Daha bitirmedim.
6: Eğer satış
5: beni
6: bölümünde bağırmak
5: Kerem.
6: Yasaksa ben neden benim hakkımda bağıra bağıra 7 kere stok tamamlama talebi nasıl olabilir ki dediğini duydum? Bence biraz kıskandın.
5: Bak biz bir takımız
6: tamam,
5: ve...
6: Tamam haklısın. Mağazanda sesimi yükselttiğim için özür dilerim. Çok affedersin. Ama ben bir sohbette... Adımın geçtiğini duyarsam, evet kesinlikle o sohbete katılırım. Sakıncası yoktur herhalde. Ashley buradaki performansımı kendine bir tehdit olarak gördü galiba. Bundan bana ne, bu onun problemi.
5: Hey Karen.
6: Evet.
5: Raflardaki cam objelerin.
6: Evet.
5: Temizlenmesi ve yerleştirilmesi gerekiyor.
6: Buradaki işimi bitirince hallederim Ashley.
5: Şimdi yap lütfen.
6: Tamam, hiç sorun değil.
5: Teşekkür ederim.
6: Rica ederim. Tony, bana cam temizleme sıvısı ve toz bezi getir.
7: Hoş geldiniz.
8: Ne haber dostum? Elimde birkaç antika var. Bakmak ister misin?
7: Elbette.
8: Birkaç tane fotoğraf çektim. Buraya getirmek istemedim. Dışarısı soğuk.
7: Doğru.
8: Bir tanesi bu işte.
7: Evet.
8: Güzel saat.
7: Hı hı.
8: Bu saat için bana bir fiyat verebilir misin?
7: Malzemesi ne? Neden yapılmış?
8: Saat orijinal. Neden yapıldığını bilmiyorum doğrusu.
7: Anladım.
8: Saatteki şu detay belki sana...
7: Ne kadar istiyorsunuz?
8: $500 bırakırım.
7: Buraya getirin. Ürünün kendini görmeden teklif veremem. Elinizde fotoğraflarının olması aslının sizde olduğu anlamına gelmez.
8: İlgileniyor musun peki?
7: İlgileniyorum.
8: Ama alacağım para konusunda rakam veremiyorsun.
7: Hayır veremem. Parçaları buraya getirin, fiyatı o zaman konuşuruz.
8: $500 alabilecek
7: Bak,
8: miyim?
7: Teklifim sıfırla $500 arasında bir fiyat olur. Ne getireceğinizi bilmiyorum bile. Metalden mi yapılmış, kağıttan mı yapılmış bilmiyorum. Belki sadece bir fotoğraf. Görmeden hiçbir şey söyleyemem.
8: Bak fotoğrafını getirdim. Fotoğrafı gördün
7: Orijinal
8: ya.
7: Orijinal parçayı görmeden size kesin bir teklif veremem.
8: Ama sen...
7: Mağaza politikamız böyle efendim.
8: Teklif alamıyor muyum?
7: Hayır efendim. Boşa zaman kaybediyoruz. Saçmalık bu. Saati getirin konuşalım.
8: Getirdim ya işte. Boşa zaman kaybediyoruz.
7: Fotoğrafını
8: da ne
7: görmek
8: demek?
7: Yetmez.
8: İşte saat
7: Saati
8: burada.
7: Görmek istiyorum.
8: Son sözün
7: evet.
8: bu mu? Senin derdin ne?
7: Evet.
8: Boş oturma da işini yap.
7: Ne?
8: İşini yap.
7: Bayram sen de işini yapsana evet. dostum.
8: Aman
9: Benimle
8: neyse.
9: Benimle geliyorsun. Yürü hadi.
8: Çek ellerini üstünden. Saçmalık bu.
9: Sakin ol ve yürümeye devam.
8: Dünyanın İyi tepesine çıktım.
7: Dünyanın tepesinden indi üstüne
8: Dünyanın hakimi
7: Bayram.
8: Benim. Yürü. Tamam gidiyorum.
9: Altından geç.
8: Ve karşınızda kötü adam
9: yürü
8: evet.
9: Hadi, yürü.
7: Merhaba kötü
8: ben
7: adam.
8: Kötü adamım.
9: Altından. Hadi dostum, kötü adamla tanışmak istemezsin.
8: Tamam, neden bana böyle davranıyorsunuz ki?
7: Şu fotoğrafları göndersene bana.
8: Göstereyim.
7: Hayır hayır, gösterdin zaten. Fotoğrafları şimdi telefonuma gönder. Ha? Küçük bir araştırma yapacağım. Tamam, eksperlere göstereceğim dostum.
8: Tamam, tamam.
7: Kendine dikkat et.
8: Hadi kaçtım ben.
6: Pırıl pırıl oldu.
5: Merhaba.
10: Merhaba. Elimde 1980'lerden kalma birkaç oyun park oyuncağı var.
1: Nereden buldun?
10: Bir evin ön bahçesindeydi. Kapıyı çaldım ve bana satmalarını istedim.
5: Tanımadığın insanlardan mı istedin?
10: Evet, ne sakıncası var ki? Bir fiyat söyledim ve kabul ettiler.
5: Onlara verdiğin teklif ne kadardı?
10: Ben bunu söylememeyi tercih ederim. Çocukken evimizin hemen yanındaki hamburgerciye gittiğimizde hep bunlarla oynardım.
5: Ben de çok severdim.
1: Bunlar için ne kadar istiyorsun?
10: $2,100 bırakabilirim.
1: Bu rakamı nasıl belirledin?
10: Ufak bir araştırma yaptım.
1: Ne buldun peki?
10: Fiyatlar $500 ila $700 aralığında değişiyor. Bunları toplayan fanatik koleksiyoncular varmış. Eminim tanesini $1000 satarsınız.
5: Az önce fiyatları $500 ila $700 demiştim.
10: Fiyat daha yıpranmış olan.
5: Sana $2,100 verirsem ben nasıl kâr edeceğim peki?
10: Pekala, teklifin nedir?
5: $75.
10: Reddedildi.
1: Sen ne kadar indirim yapabilirsin?
10: En fazla 1500'e inerim.
5: $150 dersem kabul olur mu?
10: Hayır.
5: O $500 deseydi yine mi hayır derdin?
10: Evet, kesinlikle. Açık ol. İnebileceğim en düşük rakam $1,100.
1: $1000 verseydim yine mi hayır derdin?
10: Evet, hayır derdim.
1: Adam sözün veriymiş.
5: Peki $1050 deseydi hayır mı derdin?
10: Aynen öyle.
5: $1075 da mı kabul olmazdı?
10: Olmazdı.
1: O paraya imkan yok alamaz.
5: Evet, kimse sana o kadar para vermez.
10: Tamam, satamazsam arka bahçeme koyarım. Çocuklarım oynar en azından.
5: Sorun tamam, başka bir o da hikaye. Bir seçenek tabii.
1: Vintage parçalar her zaman değerlidir ama bu aralar çocuk park oyuncaklarını satmakta zorlanıyoruz.
10: Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
11: Az sonra.
5: Karen ne kırıldı?
6: Aman tanrım, başım belada galiba.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Sütaş ayran, sütaş ayran. Döneri gördüğün an,
9: bir de sütaş ayran.
8: Gel

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kafe makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
8: Hah! Maydanoz.

TASAY öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla TASAY'da.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: 200 dolar.
1: Hayır, bu rakam çok az.
2: Kara, ne kırıldı?
3: Aman tanrım, başım belada galiba. Bunu kırdım. Kek tepsisini şuraya koyarken kolum yanlışlıkla buna değdi.
2: Başın belada, evet. Bunun fiyatı 400 dolardı.
3: Kazaydı Ashley.
2: Neyse, arka tarafa git. Ve kürkleri düzenle. Onları kıramazsın sonra.
3: Kazaydı dedim.
2: Duydum, hep kazadır zaten.
3: Biri bana kürklerin yerini gösterebilir mi?
2: Kürklerin yerini bilmiyor musun?
3: Hayır, bilmiyorum.
2: Kürk odasının nasıl düzenleneceğini de gösterir misin lütfen?
3: Bless amca böyle şeyleri sorun etmiyordur.
4: İşte bu tam istediğim gibi.
5: Eski Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının bazılarının imzalarını getirdim. Bunlara ne kadar verirsiniz? Burada Grover Cleveland'ın imzasını 1883'te yazdığı bir mektupta ve 1928'de basılmış 1000 dolarlık banknotta görüyorsun. Burada Andrew Jackson'ın 1883'te yazdığı bir mektup ve burada da James Madison'ın 1813'te imzaladığı bir banka çeki var.
6: Çekteki meblağ, vay canına, 100 dolar. O zamanlar büyük paraydı.
5: Kesinlikle.
6: Bunların analiz belgeleri nerede?
5: Belgeler arkada.
7: Başkan imzalarına her zaman büyük talep olur. Ve analiz belgeleriyle gelen bu Cleveland, Madison ve Jackson koleksiyonu her meraklı koleksiyoncunun peşine düşeceği muazzam bir şey. Bunlar için ne kadar istiyorsunuz?
5: 40.
7: 1000 mi?
5: Evet.
7: Peki şu 1000 doları size bırakırsam?
5: 39.
6: Aslında James Madison'ın imzası ucuza gidiyor.
5: Doğru.
6: Değil mi?
5: Çok yerde onun imzası bulunuyor ama önemli olan kalite.
6: Tamam. Bu parça ne durumda
5: bu
6: peki?
5: Bu Andrew Jackson. Şahsi mektubundaki imzası çok temiz. Kesinlikle kalitesi çok yüksek bir parça.
6: Peki bu parça neden değerli? 1000 dolarlık banknotu saymazsak.
5: Cleveland'ı bulmak zor. Banknot zaten çok
6: banknot
5: değerli bir
6: parça. Banknot tek başına 1200 dolar eder zaten.
5: Ben 1200 dolara satanı hiç görmedim. Şahsi mektubu ayrıca çok kıymetli.
6: Evet ama sizin fiyatlarınız biraz astronomik doğrusu.
5: Senin teklifin ne olur?
6: 5000 dolar.
5: Üçü için?
6: Evet.
5: Hayır, kesinlikle olmaz. Üçü için 17.500'e olur derim ama.
6: Kapıyı 40.000'den açıp tek kalemde 17.500'e düşersen bütün inandırıcılığını kaybedersin. 6?
5: Hayır, kesinlikle
6: sizin en düşük talebiniz ne olur?
5: Minimum 15 olur.
6: 7.000 desem ne dersiniz?
5: Hayır derim, kesinlikle
6: 8?
5: Olmaz. 15.
6: 15 bin dolara indi. Bu derece hızlı düşüş kesinlikle kırmızı alarm gerektirir. 9 bin?
5: 15.
6: Bize geldiğiniz için sağ olun.
5: Teşekkürler. Zaman ayırdığın için.
6: Her zaman.
2: Bunlar muhteşem. Her birinde 3 elmas var.
4: Bilgisayarım burada. Bundan eminim.
8: Makbuzu görebilir miyim?
4: Hayır, makbuz yanımda değil. Ama tamam. Kimliğimi verebilirim.
8: Olur.
4: Kimlik olur
8: tamam.
4: Mu? Aa, işte burada.
8: Harika. Ne tür bir bilgisayar?
4: Yepyeni bir bilgisayar. Kutusu hiç açılmadı.
8: Kutusu hiç açılmamış,
4: evet.
8: Şu ismi bir kontrol eder misin? B-O-V-Y. Rey'inde eşyası var mı? Evet, kürk mantosu varmış. Tamam Bayan Bowie, kürk mantonuz bizdeymiş. Ödemenizi yapın, mantonuzu alın.
4: Ben bilgisayarımı istiyorum.
8: Ama bilgisayar.
4: Bizde... Bilgisayarımı almak istiyorum.
8: Bakın, rehinde bir mantonuz
4: tamam,
8: var.
4: Tamam, bunu anladım ama rehine bir de bilgisayar bırakmıştım.
8: Bıraktım.
4: Bak, bu ciddi bir problem. Sen insanlarla nasıl konuşacağını bile bilmiyorsun.
8: Ben gayet
4: sen bana küçük bir köpekmişim
8: sen
4: gibi davranıyorsun.
8: Sen minnak değilsin ki, boyun benden
4: hayır,
8: biliyorsun.
4: Hayır, ben bilgisayarımı istiyorum. Bilgisayarım burada. Bu fakir kadının bilgisayarına el mi koymak istiyorsun yani? Sisteme tekrar bak ve bilgisayarımı
8: bakın,
4: iade
8: bilgisayarım
4: et.
8: Bilgisayarım bizde.
4: Lanet olsun, sizinle çok iş
8: biliyorum.
4: Yaptım.
8: Biliyorum.
4: Sizin VIP müşterinizim. Öyleyse bul şu lanet
8: bizde
4: bilgisayarı.
8: Bizde olsaydı bulurdum ama
4: değil. Şimdi anladım. Benimle eğleniyorsun.
8: Senin eğlendiğin falan yok.
4: Bilgisayarımı almadan hiçbir yere gitmiyorum,
8: sakin
4: anladın
8: ol,
4: mı?
8: Sakin ol.
4: İyi bir
8: lütfen.
4: Hristiyan gibi yaşamaya çalışan bir kadınım ben.
8: İyi ve nazik bir kadınmış tabii canım.
4: Ama sen beni hakir görüyorsun. Çok ahlaksızsın.
8: Ben mi ahlaksızım?
4: Bana nasıl... Ha, evet, orada oturmuşsun, beni aptal yerine koyup parmağında oynatmaya çalışıyorsun. Ben aptalsan
8: öyle
4: sen
8: olsun.
4: De öylesin.
9: Hanımefendi.
4: Hayır,
9: hanımefendi,
4: hayır. Çek ellerini üstümden, bana dokunmayalım.
8: İyi günler bayan.
9: Benimle
4: hiçbir yere gitmiyorum. Sana dokunma dedim. Çek elini. evin üstünden.
0: Lütfen yürür müsün?
4: Gelemekteniz. Sen de en az onun kadar kabasın.
7: Beğendiniz mi?
9: Fiyatı hatta daha
0: iyi.
3: Merhaba.
8: Ne işin var burada?
3: Mağazada bir şey kırdım ve...
8: Ve?
3: Ashley buraya gelip bu kürklerin hepsini düzenlememi istedi. Çünkü kürkleri kıramazmışım. Ama showroom daha bire bir şeyler kırarmışım.
8: Gidip onu getireyim.
3: Tamam.
8: Lütfen gidip Ashley'i buraya getirir misin?
9: Tamam.
8: Sağ ol. Ashley.
2: Evet.
8: Lütfen söyler misin?
2: Tabii.
8: Karen neden burada?
2: Kürklerin düzenlenmesi lazım.
8: En iyi mücevher satış elemanımıza kürklerini mi düzenletiyorsun?
2: Kristal bir biblo kırdı.
8: Kırdıysa ne olmuş?
2: Bana yük oluyor.
8: Bu kürklerin taşınması çok mu önemli?
2: Elbette.
8: Çok mu acil? Madem bu kürk mantoların taşınıp düzenlenmesi o kadar acil ve önemli, neden bu işi birlikte yapmıyorsunuz? Düşündüm de, siz ikiniz birlikte çalışma ve mücevher bölümünü birlikte yönetme becerisini öğrenene kadar burada kalın. Siz burada kalırken ben sizin işinizi yapıyor olacağım. Yani mücevher bölümünde mücevher satacağım. Kürk işini çabuk bitirin.
3: Harika. Bize çok kızdı.
2: Benimle konuşma.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
11: Kredi. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
12: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
11: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
15: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
16: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
17: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
18: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
19: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
12: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
11: bak, televizyon hazır.
12: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
11: Kahraman!
12: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
11: Kahraman, kahraman bak televizyon hazır. Uyan artık.
13: Abi, yaşasın aslanım.
12: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
14: Elektrik var mı? Elektrik olmasa yemek de olmaz. Sınırlarımı zorlamaya bayılıyor. Dikkat et, dikkat et. Bu yüzden her koşulun yağmuru başlıyor. Zorla engellerim ve bana verilen her görevin üstesinden gelmeliyim. Vay! Görevlerimde nereye gittiğimi veya hangi zorluklarla karşılaşacağımı bilmiyorum. Ama kolay olmayacak. Biliyorum. Hiçbir şey imkansız değildir.

Biliyor musunuz, işimin bu olduğuna inanamıyorum. Harika insanlarla çalışıyorum. Vatanımızı korumak için çalışan erkek ve kadınlarla. Ve bugün her şeyi onlar için yapacağız, görevimizle mi? Kim bilir, sadece zor olacağını biliyorum. Ama dayanacağız.

0: Hoş geldin Robert. Ben tüm General Gerard.
1: Bizler Amerikan ordusuna bağlı komando timiyiz ve 25. Piyade Tümeniyiz. Burada askerlerimiz her gün çok sıkı çalışıyor ve herhangi bir çağrıya yardım etmek için hazırlanıyor. Ormanda uzman eğitmenlerimiz tarafından eğitiliyorlar. Bugün seni oraya götürüyoruz. Sana bir soru soracağım. Hazır mısın?
2: İşte bu. Çok merak ettim.
3: Açık.
2: Görevi kim açıklayacak?
0: Şu an aşağıda seni bekliyor.

0: Günaydın. Sanırım generalin bana bahsettiği ve neyi ne zaman nasıl yapacağımı söyleyecek kişi sensin, öyle mi?
1: Evet efendim, ben başçavuş Adam Marquez. 25. Piyade Tümeni Yıldırım Akademisi'ne hoş geldiniz. Yıldırım savaşçılarımızı burada eğitiyoruz. Orman harekatları ve helikopterden iple inmek için hazırlanıyorlar. Tümenin çevikliğini arttırmaya çalışıyoruz.
0: Kulağa harika geliyor. Bu yaptıklarınızdan ve hizmetlerinizden ötürü teşekkür ederiz. Peki
1: bu hafta Tropik Yıldırım haftasıydı. 25. Piyade Tümeni'nin 79. yıl dönümünü bu etkinlikle doruk noktasına ulaştırarak kutladık. Robert, sen bugün saat 5'te 25. Piyade Tümeni'nden 60 asker için 5 yıldızlı ve sağlıklı tipik bir Amerikan yemeği yapmak için buradasın. Şimdi buna hazır mısın?
0: Tamam. Ben varım. Ama ekibim nerede bilmiyorum.
1: Beni takip edin.
0: Hadi işe koyun.
1: Evet efendim.
0: Her şeyden önce bugünkü görevim akademinin 79. yıl dönümünü kutlamak. 60 kişiye sağlıklı bir yemek yedirmek. Amerikan ordusuna çok kez yemek yaptım. Gazilere veya şeref madalyası alanlara. Şimdi bir savaşçının formda kalması ve sağlıklı beslenmesi için yiyeceklerin ne kadar önemli olduğunu anlama konusunda ordu genel olarak büyük bir değişimden geçiyor. Ve bunun çok özel bir görev olduğunu biliyorum. Bu yüzden de çok iyi iş çıkaracağız. Adam, Shane ve Brian'la tanış.
2: Nasılsın?
0: Brian ve Shane oldukça seçkin şeflerdir. Dünyanın her yerindeki askeri etkinliklerde dahil olmak üzere yıllarca yemek yaptılar.
1: 25. tümenden askerler size yardım etmek için buradalar.
0: Bunlar askeri eğitimli uzman aşçılar. Bugün bize çok yardımları olacağından eminim.
1: Burası da mutfağınız.
0: Daha önce bunun gibi sahra mutfaklarında çalıştım. Konteyner mutfak günde 3 öğüne kadar sıcak yemek çıkararak 800 askeri doyurabilen etkili bir mobil sahra mutfağıdır. Ama biz 300 seli adam orada gerçekten sıkışacağız gibi duruyor. Evet, burası mutfağımızı. Ne pişireceğiz?
1: Malzemelerini atladın. MRE'ler. İçinde ne var bakalım?
0: MRE'ler veya paketlenmiş hazır yemekler. Askerler buna yemek keseleri diye de hitap edebiliyor. Askerlerin yediği her şey anlamında kullanılan genel bir sözcük artık. Bunlara sahra porsiyonu adı veriliyor. Ordu içeriği sürekli geliştiriyor. Konserve havuç, meyve içecek, kahve, pirinç gevreği, çilekli limonata, pirinç, Louisiana acı sosu, dilimlenmiş şeftaliler, toz tereyağı, dondurulmuş sebzeler. Tavuk bu mu?
3: Sanırım.
1: Askerlerimizin her gün yediği şeyleri kullanmanızı gerçekten çok istiyoruz.
0: Yani her yemekte keseleri mi kullanacağız?
1: Evet.
0: Ama ben kutlama yapmak istiyorum. Yani zaten her gün bunları yiyorsunuz, öyle değil mi? Kutlama yemeği değil bu yani. Ve daha fazla yiyeceğe ihtiyacım var.
1: Aradığım malzemeler bu kutularda.
0: Pekala. Ama bunlar kilit.
1: Önce bunları hak etmelisin. Tıpkı 25. tümendeki asker gibi. Bir görevi başarıyla tamamlayıp anahtarı almalısınız. Ve ben anahtarın nerede olduğunu biliyorum. Beni takip edin.
0: Pekala.
1: Önce güvenlik. Kasklarımızı takalım.
0: Tamam, hadi bakalım. Adam, nereye gidiyoruz?
1: Öğrencilerime hep söylediğim gibi. Görürsünüz.
0: Ha ha ha ha ha.

0: Pekala, kasklarınızı buraya bırakın.
1: Ah, ormanda olmadığımızı söyleyemeyiz değil mi? Vay canına.
0: Pekala beyler, beni takip edin.
1: Orman harekatları eğitim kursu 12 gün sürüyor. Yıldırım Akademisi yalnızca 2019'da yaklaşık 4000 Amerikalı ve yabancı hizmet personeline eğitim verdi. Evet.
2: Merhaba Robert. Ben Astsubay Çavuş
1: Salva. Seni gördüğüme sevindim.
2: Teşekkürler.
0: Robert, görevimiz bu botu nehrin aşağısına doğru götürmek. Böylece gizli bir yere koyduğumuz anahtarı bulacaksınız. Ve bu anahtar ihtiyacınız olan malzemelerin kutularını açacak.
1: Şaka etmiyorsun değil mi?
0: Kesinlikle hayır. Astsubay Çavuş Salva da dümenciniz olarak botta olacak.
1: Emrinizdeyiz efendim.
2: İlerleyin ve bir kürek alın.
1: Yiyeceklere ihtiyacımız var ve hiçbir şey kolay elde edilmez. Her şey hak ederek kazanılmalı ve şimdi ilk görevimizdeyiz.
2: Hazır, çekin. Hazır, çekin. Sağ taraf, öne doğru çekin. Hazır, çekin. Herkes çeksin.
3: Astsubay Çavuş Salva bu nehrin uzmanı. Bu yüzden yönümüzü bulmamıza yardım etmesi için ona güveniyorum. Ama anahtarın bulunduğu çantanın yerini bulamazsam fazlasıyla zaman kaybedebiliriz.
4: Arkana dikkat et, arkana dikkat et.
1: Oraya mı gidiyoruz?
2: Evet.
1: Tam şuraya değil mi? Tam şuraya. Tamam, çekin bakayım, çekin çekin.
2: Geriye doğru kürek çekin.
3: Bu fazlasıyla zaman kaybettiriyor. Bu botta geçirdiğimiz her saniye kutlama yemeğine daha az zaman ayırmamız anlamına geliyor. Hadi gidelim. Biraz daha hızlı hareket etmeliyiz.
2: Çekin. Hazır, çekin. Çekin. Çekin, çekin, çekin.
1: İşte neredeyse vardık.
2: Robert şimdi hedefine ulaşmış gibi görünüyor.
1: Yiyeceklerin anahtarı ya da o kutularda ne varsa altın değerinde bu. Tamam, hadi gidiyoruz.
4: Pekala.
1: Görevi tamamladık. Anahtar bizde.
0: Anahtarı almışsın ve ıslanmamışsın.
1: Üstüm kirlendi ama ıslanmadım.
4: Evet,
1: İyiyiz değil
4: harikayız.
1: Mi?
0: Pekala, zamanımız azalıyor. Araca dönmeli ve sizi kampa geri götürmeliyiz.
1: Hadi gidelim. Umarım o kutularda güzel şeyler vardır.
0: Göreceğiz.
4: Evet.
1: Savaştayken her sıcak yemek güzeldir. Tabii yemek pişirebilirsen. Bu insanların özgürlüğümüz için her gün yaptıkları şeylerin bir kutlaması olacak bu. Özel bir şey yapmalıyız. Güzel olmalı. Çünkü böyle istiyorum. Onlar için iyi bir şey istiyorum.
0: Pekala.
1: Tamam, önce yiyeceklere bakalım. Bakalım nelerle yemek yapacağız.
5: Vay canına.
4: Evet, işte bu.
1: Vay. Fileto, krema, yumurta, tereyağı. Tamam. İşte kutlama böyle yapılır değil mi?
5: Vay canına.
1: Harika değil mi?
5: Karpuz.
4: Vay canına.
1: Mantar, pırasa, karnabahar. Otlar da var. Hadi mutfağa bakalım.
4: Pekala, tamam.
3: Böyle sahra mutfakları günde 2400 öğün yemek çıkarabilir. Ancak yaptığımız yemeklere kıyasla pek de kaliteli olmazlar. Her şeyi sadece 5 saatte hazırlamak kolay değil. 2 elektrikli ocak. Üstü düz, fazla çalışma alanı yok.
4: Burada birbirimizi yakından tanıyacağız gibi görünüyor.
1: Öyle çok sıkışık. Malzemeler fena değil. Etler de güzel. Kese yiyeceklerimiz de burada.
0: Real quick. Komando okulundayken hiçbir MRI yiyeceğini yemeyen bir komando arkadaşım vardı. Sadece şekerleri yiyordu. Bu yüzden kurabiye, biraz kakao tozu, fıstık ezmesi ve kahve karşılığında şekerimi ona verirdim. Tüm bu malzemeleri ufalayıp 2 ağız dolusu suyu üstüne dökerdim. Ve sonra da bunu karıştırırdım. Al sana komando pudingi.
1: Komando pudingi mi?
0: Evet, komando pudingi.
1: Ne sıklıkla yiyordun?
0: Günde bir kez. Sadece bunu yiyordum.
1: Komando pudingi, pekala. Bu bana biraz ilham verdi. Tamam, harika.
0: Çok teşekkür ederim şef.
1: Tanrı seni korusun. Tamam, elimizde ne var?
4: Krema.
1: Evet.
4: Fileto.
1: Evet.
4: Mayonez.
1: Evet.
4: Tereyağı.
1: Evet.
4: Yumurta.
1: Evet.
4: İstakoz kuyruğumuz var.
1: Tamam.
4: Karpuz var.
1: Evet.
4: Tatlı patates.
1: Rengi ne?
4: Beyaz.
1: Japon patatesi.
4: Evet, Japon. Kesinlikle.
1: Evet.
4: Avokado.
1: Tamam.
4: Tatlı soğan. Maui soğanı.
1: Güzel.
4: Misket limonu.
1: Evet.
4: Limon. Zencefil. Kuşkonmaz.
3: Tamam.
5: Küçük mantarlarımız da var. Kahverengi mantarlar.
3: Tamam.
5: Evet, pırasa.
3: Evet.
5: Tüm taze otlar, kekik, nane,
3: evet,
5: frank soğanı, fesleğen, karnabahar.
3: Evet, karnabahar.
4: Brüksel lahanası.
5: Brüksel lahanası.
3: Şimdi bir menü oluşturmalıyız. Her çeşit yemekte keselerimizi kullanacağız. Orada başka ne var?
4: Kahve.
3: Kahve, kahve, kahveyi severim. Hangisinden? Granül kahve mi?
4: Evet, granül kahve. Louisiana acı sosumuz ve şeftaliler var.
3: Evet, şeftalileri kullanabiliriz.
4: Ve karamel.
3: Karamel, şeftali, kahve. Açıkçası bu kutlama için hepsi çok önemli. Yani filetova istakozdan daha iyisi olamaz değil mi?
5: Oldukça lüks.
3: Bir başlangıç tabağımız olmalı. Başlangıç için ne yapalım?
5: Yani ne düşünüyorsun?
3: Bilmiyorum. Biraz düşüneyim. O kadar hızlı düşünemiyorum. Bana soruyorsun ama ben düşünmeye çalışıyorum.
5: Tamam.
3: Bana bir tane patates getirir misin?
5: Tamam, olur.
3: İçleri mor. Çok ince doğrayıp küçük cips gibi kızartabiliriz bunları.
5: Olur.
3: Brüksel lahanamız var mı?
5: Evet.
3: Onları da doğrarız.
4: Çiğ halde.
3: Evet, çiğ. Sonra marine ederiz.
4: Karpuzumuz da var.
3: Bununla ne iyi gider? Biraz baharatlandıralım mı?
4: Bu işe yarayabilir.
3: Aa, evet. Acı sosu.
4: Bu olur.
3: Tadı nasıl?
5: Tatmak ister misin?
4: Tadı tohuma benziyor sanki. Acı değil.
5: Pekala.
4: Robert beğenmedi.
5: Kötü mü?
3: Hayır, ağzıma çamur tadı geldi sanki.
5: Evet, nehirdeki çamur.
3: Biraz acı gibi ama fena.
4: Bence
3: değil.
4: De tadı kötü değil.
3: İkinci tabak filetolu bir şey.
5: Bazı otları ve sarımsağı karıştırabiliriz. Bu karışımı üstüne döküp marine ederiz. Sonra da mühürleriz.
4: Kahvede koyarız.
3: Kahve mi? Tamam, ekledim. Evet, onu da ekle. Pekala, istakoz. Etini çıkarıp güzel bir sos hazırlarız.
4: Pırasa ve yoğun kremayla.
3: Pırasa fikrini sevdim. Kremayla sotelenmiş soğan ve pırasayı severim çünkü.
5: İstakoz yahnisi gibi ama o kadar da sulu yapmayız.
3: Kuşkonmazımız da var.
4: İstakoz ve sığır etiyle servis ederiz. Çok mantıklı.
5: Evet.
3: Karnabaharımız var. Oh! Tamamdır. Ah. Karnabahar püresi.
5: Tamam. Evet, evet.
3: Bir
5: evet.
3: De istakoz yahnisi.
5: Hı-hı.
3: İki ya da üç dilim sığır eti.
5: Tamam.
3: Kuşkonmaz ve tatlı. Edam'ın komando pudinginden ilham alabiliriz diyor.
4: Belki biraz değiştiririz.
5: Ne dersiniz?
4: Onun yaptığı gibi ağzımızda su püskürtmemiz gerekmiyor.
3: Yok.
4: Koyulaştırılmış şekerli süt de var. Bununla bir mus yapabiliriz. İtalyan pudingi gibi.
3: Evet. Filetoyu kesmeyi bırakıp istakoza başlamanı istiyorum. Sen
4: peki,
3: de
4: evet.
3: Hemen şimdi başlayabilirsin.
4: Hı-hı.
3: Sos için pırasaları ve diğer malzemeleri
4: tamam.
3: De hazır.
4: Evet.
3: Hadi başlayalım.
4: Pekala. Hadi.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve.
13: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
12: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
14: Aldığınızdan daha fazlası.
15: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
16: Budur.
17: Gelmiş geçmişin yıkılmış.
16: Şeftali.
17: Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bu tadı? İlk yudumda sen de söyle.
16: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
18: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Benim iyi uyumam lazım.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
21: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
22: Sütaş ayran, sütaş ayran.
23: Çiğ köfteyi gördüğün an.
24: Sütaş ayran?
23: Gelsin sütaş ayran.
22: İçtikçe iyi hissedeceksin.
25: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
26: Dondurma gibi değil, dondurma.
20: Bellona, Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
26: Bellona, Bellona.
21: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
27: Ben Feyyaz.
28: Bu da Sarı Kola.
27: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
29: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
27: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
28: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
27: Değişemem ve değişebileceğime dair
29: inancım da yok.
27: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
30: Ama ne otel?
31: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
30: Trivago'ya bakmadın mı?
32: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
30: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
33: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
34: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
33: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
3: Tamam bak, çalışıyor mu?
2: Yeniden hayata dönmeyi
4: evet,
2: hak eder.
4: Evet.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: İşe koyulma zamanı.
5: Mükemmellik kendiliğinden gerçekleşmez. Sıkı çalışma ve doğru bir tutumla elde edilir. Şöyle bir şey var. Sahra mutfakları yemekleri sıcak tutmak için tasarlanmamıştır. Bu yüzden yemekleri yaparken onları nasıl sıcak tutacağımızı da bulmalıyız. Tabaklama ne kadar uzun sürerse yemekler de o kadar soğuk servis edilir. Burada sıcak kutular yok. Buradaki insanlar askerleri her gün ama her gün besliyor. Evet, onlar yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Çünkü hiçbir şey imkansız değildir. Bütün gün bununla uğraşma şeyim.
3: Hayır, merak etme.
5: Ben karpuzu halledeceğim. Bu başlangıç tabağı için. Bununla ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Aperatif olarak soğuk ama çekici bir şeyler yapmak istiyorum. Burası çok tarihi bir üs ve tarihi bir piyade tümeni. Bunun bir kutlama yemeği olması gerekiyor. Keseleri kullanmanın yanında yemekler aynı zamanda da sağlıklı olmalı. Yani çokça meyve ve narenciye kullanmalı ve askerlere kilo aldırtmayan harika bir yemek yedirmeliyiz.
3: Bunlar neredeyse bitti. Bir kontrol edeyim.
5: Tüm kabukların pasını ve kirini temizlemeliyiz.
3: Tamam.
5: Süre az olduğundan ortam gergin. Bu yemeği olabilecek en iyi şekilde yapmayı ekibim de benim kadar önemsiyor.
3: Karşılaştığımız ilk problem şu. Bu şeyler çok sıcak. Biz daha pişirmeye hazır olmadan kaynayan su ısıyı azaltıyor. Şimdi daha fazla su eklemeliyim. Robert bunların bir an önce hazır olmasını istiyor. Bu ıstakozları yeterince su eklemezsek düzgün şekilde haşlanmazlar. Ama hepsini bir araya sıkıştırıp aceleyi de getiremeyiz. Bir faydası olmaz. Istakozlarımız sıcak suda haşlandı. Şimdi onları ikiye bölüp etini çıkaracağız ve küp küp doğrayacağız. Burada da pırasaları pişirmeye devam ediyorum. Daha sonra plato gibi bir iç dolgu yapıp tekrar kabuğun içine koyacağız. Ben aslında orduda hiç görev yapmadım ama şeyinin savaşa katılıp bazı şeyler tecrübe ettiğini biliyorum. Hiçbir şey beni birliklerimizi desteklemekten daha mutlu edemez. Vatanımıza hizmet eden herkesi çok gururlandıracağım.
5: Shane liseden hemen sonra 1987'de deniz piyadesi oldu ve filonun terörle mücadele güvenlik ekibine seçildi. Daha çok batı kıyıda ve Hawaii'de görev yaptı.
3: Baharat karışımı için gerekli tüm malzemeler bende yok. Flaminyon için yani ama artık başlamalıyız. Şeker, biraz tuz, karabiber. Karışım için MRE'lerden bir şey kullanmam gerekiyor. Kahve mantıklı çünkü daha önce bir sürü kahve karışımı yaptım. Eti mühürlüyoruz. Karışımdan serpiyoruz ve çeviriyoruz. Bunu et sıcakken yapmalısınız çünkü karışımın ete güzelce yapışması gerekiyor. Ve işte hazır.
5: Ben aperatifte kullanacağım bir karışım hazırlıyorum. Bizdeki hazır yiyecekler, acı sos, biraz narenciye ve de mayonez. Ve sonra bunları avokadolarla birlikte kullanacağız. Bu karışımı kavun ve mantarlarla birlikte tabağa yayacağız. Bu tabakta et yok. Mikserim durdu. Elektriğimiz mi gitti? Neden çalışmıyor?
3: Jeneratör çalışmıyor sanırım.
6: Enerjimiz ve elektriğimiz gitti.
5: Enerjimiz ve elektriğimiz yoksa yemeğimiz dolmaz.
6: Aman ya. Enerjimiz ve elektriğimiz gitti Robert.
5: Bir dakika bile kaybedemeyiz ama şimdi mecburen ara verdik.
6: Buraya bir mühendis lazım.
5: Bunu düzeltebilecek miyiz bakalım. Bir tane ocağımız var. 60 kişiye aperatif, ana yemek ve tatlı hazırlamalıyız. 3,5 saatimiz kaldı ve dünyanın en iyi ordusu sorunu çözmeye çalışıyor gördüğünüz gibi. Aşçı askerler günde 3 öğün sıcak yemek servis eder ve aynı zamanda diğer askerler gibi fiziksel eğitimlerini ve becerilerini sürdürürler. Elektrik sorunu hallolursa bu geceki yemek harika olacak. Umarım.
6: Elektrik işi ne durumda?
4: Sorun
3: Hal oldu mu?
6: Sana minnettarım.
5: Elektriğimiz geldi.
3: Teşekkür ederiz.
5: Elektrik neyse ki geldi ama bu bize 20 dakikadan fazla süreye mal oldu.
3: Etin altına çok güzel bir karnabahar püresi yapacağız. Robert'ın doğradığı soğanları da ekleyeceğiz. Krema sayesinde püre haline gelecek. Etimiz için gerçekten çok ama çok güzel bir yatak yapacağız. Başlangıç tabağı için mantarları aldım ve kıtır kıtır olana dek soteledim. Yapbozun parçaları birleşmeye başladı.
5: Ordu ailesi beni yıllar önce arasına aldı ve ben de onlar adına gerçekten iyi bir iş çıkarmak istiyorum. Burada esas konu ben değilim. Onlar ve mümkün olan en iyi yemeği yapmak için mümkün olan en iyi ürünleri istiyorum. 60 kişiye yemek yapıyoruz.
6: Evet.
5: 60 kişi 3 çeşit yemek. 4 olmasını çok isterdim ama ne yapacağımı bilmiyorum. İnsanların aklını başından alacak bir şey istiyorum.
3: Evet.
5: Adam!
3: Robert!
5: Bir şey soracağım. Bana her çeşit yemekte kullanmam için o kesedekilerden verdin. Hiç sorun değil, halledeceğim. Ve yanında güzel malzemelerle et verdin. Bu mu yani? Hepsi bu kadar mı? Yoksa daha fazlasını alabilir miyim? Bunu sormak istiyordum.
7: Sorduğuna sevindim Robert. Senin için bir görevimiz daha var. Bu görevi başarırsan 10 dakikalığına askeri kantine girebileceksin.
6: 10 dakika uzun bir süre değil ama hiç yoktan iyidir.
7: Bunlara ihtiyacın olacak.
5: Ne için?
6: Göreceksin.
5: Peki, teşekkür ederim. Tamam. Tahtaya bir göz atalım. Askeri kantin bu yemekte son rötuşları yapmak için tam da ihtiyacım olan şey. Umarım görevi tamamlayabilirim. Gitmeden önce hangi aşamada olduğumuzu görmek için ekibimle konuşmalıyım. Evet, şimdiye kadar yaptığımız şeylere bir bakalım. Başlangıç tabağı için patatesleri yapmadık değil mi? Onları patates cipsi gibi kızartmanızı istiyorum. Mantarları pişirdik öyle
6: evet,
5: değil mi?
6: Evet.
5: Avokadolu sosla tamam. Şurada tabaklanmaya hazır. Ama üstüne ne koyacağımızı bulmalıyız. Ton balığı olabilir ama kantinde ton balığı var mı bilmiyorum tabii. İkinci yemek ıstakoz.
6: Şu anda yani karışımını yapıyorum. İşin yarısı bitti.
5: Bir de filetoyu pişireceksin.
6: Evet, baharat karışımı hazır.
5: Karnabahar püresi de tamam.
6: Evet.
5: Yani yapılacak 22 şeyden ikisi hazır. Tatlıya dokunmadık bile. Bu komando pudingi ne? Ha bir de ara sıcak eklemek istiyorum. Malzeme bulabilirsem ve yeterli zamanımız olursa
3: tamam.
5: Tabii.
3: Pekala.
6: Pekala.
5: Tamam. Gidip bir an önce başlayalım. Adam, ben hazırım. Hadi gidelim.
6: Başlangıç tabağı için bir çeşit et bulmalıyız ama bu ne olur bilmiyorum. Biraz sirkeye de ihtiyacımız olacak ve tatlıyı tamamlayacak bir şey olması gerekiyor. Robert'ın hangi malzemelerle yemek yapmayı sevdiğini biliyorum.
5: Market alışverişi için çok ciddi.
7: Son görevde tek başınasın.
5: Hiç sorun değil.
3: Başlangıç tabağı için bu tatlı patatesleri alıp tıpkı bir patates cipsi gibi tavada çıtır çıtır yapacağım.
6: Çok hızlı ve sıkı çalışacağız. Olması gereken de bu. Hiçbir şeyi kolay yoldan yapmayacağız.
7: Burası bizim hayatta kalma bölgemiz.
5: Merhaba dostum.
8: Merhaba, nasılsınız?
5: Tanıştığımıza
8: ben
5: sevindim.
7: Robert, bu assubay üst çavuş Mason. Orman harekatları eğitim kurslarımız için kıdemli eğitmenimiz.
5: Yani onlara tüm bunları nasıl yapacaklarını
8: evet,
5: öğretiyoruz.
8: Burada öğrencilere sadece temel hayatta kalma becerisini öğretiyoruz. Kaybolduklarında veya düşmandan kaçmak zorunda kaldıklarında bilmeleri gereken her şey yani. Nasıl barınak yapılır, nasıl su bulunur, nasıl ateş yakılır, hangi bitkileri yiyebilirsin, hangi bitkiler seni öldürür gibi. Ve bu eğitimi verdikten sonra onları ormana göndererek başlarının çaresine bakmalarını istiyoruz.
5: Ben burada aç kalmayacağım. Çünkü
8: evet.
5: Akşama harika bir yemek yapıyorum fakat birçok şeye daha ihtiyacım
7: kesinlikle.
5: Var. Her şey harika olmalı.
7: Evet efendim. Bu yüzden buradayız. Bu son görevi de geçersen askeri kantinde 10 dakika geçireceksin. Üst çavuş Mason ne yapman gerektiğini açıklayacak.
5: Emrinizdeyim üst çavuş
8: Pekala,
5: Mason.
8: Beni takip edin.
5: Buranın hoşuma giden yanı huzurlu olması.
7: Kesinlikle öyle.
8: Pekala Robert. İşte son görevin. Bir ip düzeneği kurduk. Aceleci yöntem dediğimiz yöntemi kullanarak aşağıya ineceksin. İpi tutup sırtını yaslayacaksın. Avuç içlerin yukarıya bakacak ve ayak parmakların aşağıya doğru bakacak şekilde yavaşça yürüyeceksin. Durmak istediğinde ipi doğrudan göğsüne doğru çek. Aşağı indiğinde anahtarın olduğu tepeye tırmanman gerekiyor.
5: Aşağı inmek oldukça zor görünüyor ama asıl sınav tekrar yukarıya tırmanmak olacak.
8: 10 dakikan var. Anlaştık mı?
5: 10 dakika mı?
8: Şurada duran askerimi görüyor musun?
5: Aa, evet.
8: Askeri kantine giden biletin orada.
5: Bunu yapamazsam görevim başarısız sayılacak değil mi? Eğer başaramazsam kantinden ihtiyacım olan şeyleri alamam ve sizi yemeğim de şaşkına çeviremem. Bu benim için önemli çünkü siz özgürlüğümüz için her gün çalışıyorsunuz ve bu yemeği hak ediyorsunuz.
8: Sorusu olan?
5: Hayır, sorum yok. Emin olmak için soruyorum sadece. 34 yaşındasın değil mi sen?
8: 35.
5: 35. Ben 55 yaşındayım. Kalçamız da omuzlarımız da çok farklı. Yani bu bir bahane değil tabii, öylesine diyorum. Tamam tamam, yapalım şu işi.
8: Ayak parmakların daima aşağıya doğru bakacak şekilde olsun.
5: Tamam.
8: Ön kolun dışarıya baksın.

0: too.
1: Çok kolaydı Robert.
2: Pekala, başlıyoruz.
1: Aşağı inmek zordu. Yukarıya çıkmadığı iyi eğlenceler.
2: Evet, işin zor kısmı orası. Bu görevi tamamlamam için bana 10 dakika verildi ve sadece birkaç dakikam kaldı. Bu tepeye zamanında çıkamazsam bu akşamki kutlama yemeği için kantinden ihtiyacımız olan malzemeleri alamam. Bu yüzden elinden gelen her şeyi yapmalıyım. Adın ne?
3: Astsubay Çavuşandes.
2: Hiçbir şey imkansız değildir.
4: Görünüşe göre son görevini de tamamladın.
2: Öyle.
4: Kantinde 10 dakika demek bu.
2: Tamam, önden buyur. Bakın, bu iş genç adamlara göre. Ben bunun için çok yaşlıyım. Ama bende hala iş var, o ayrı. Hedefimiz kantin.
4: Evet, hadi gidelim.
2: Sağ olun çocuklar. Kantin akademiden en az bir saat uzaklıkta. Ama helikopterle bu süre sadece birkaç dakikaya iniyor. Tamam, hemen döneceğim. Sağ ol dostum.
4: İyi şanslar Robert.
2: Askeri kantine gidip ihtiyacım olan malzemeleri almam için 10 dakikam var. Her şeyi alıp yemek yapmaya geri dönmeliyim. Zaman yok. Zaman daralıyor. Ama en hızlı ulaşım bu helikopter. Bu çocuklara ne kadar teşekkür etsem az.
1: Robert bu ıslak ozehanesinin iç dolgusuna bir tane MRE malzemesi eklememi istedi. Şu krakerlere gözüm takılıyor. Krakerler bir nevi bağlayıcı görevi görecek. Böylece sos eklediğinde iç dolgu çok sulu olmayacak. Eğer çok sulu olursa yaptığımız iç dolgu ıstakoz kuyruklarından akıp gider. Robert buna ya bayılacak ya da nefret edecek. Tam kıvamında olup olmayacağını göreceğiz. Şuna baksanıza, harika görünüyor. Çok güzel. Öyle değil mi?
5: Pasta şefi olma şerefine nail oldum. Komando pudingi yapacağım. Eritilmiş çikolatayı alıp krema ve yumurta karışımına ekleyeceğim. Tatlı için bizde olmayan çok malzeme var. Ve Robert'ın neyle geri döneceğini hiç bilmiyorum.
2: Kantinde 10 dakika alışveriş yapmak büyük bir ödül. Ama ulaşım süresi de dahil bu bana yemek yapmak için harcayabileceğim 30 dakikaya mal olacak. İhtiyacım olan her şeyi çabucak almam ve...
5: Pasta şefi olma şerefine nail oldum. Komando pudingi yapacağım. Eritilmiş çikolatayı alıp krema ve yumurta karışımına ekleyeceğim. Tatlı için bizde olmayan çok malzeme var. Ve Robert'ın neyle geri döneceğini hiç bilmiyorum.
2: Kantinde 10 dakika alışveriş yapmak büyük bir ödül. Ama ulaşım süresi de dahil bu bana yemek yapmak için...

Şuna bakın, harika bir ton balığı. Kahverengi mantarlarımızın olduğunu hatırlıyorum. Karpuzumuz da var. Güzel bir avokado sosu yaptım. Harika olacak. Yani şu ana kadar iyi gidiyorum. Askeri kantinlerin tarihi iç savaşın hemen ertesine 1867'ye kadar uzanır. Kantinde sadece gaziler ve aktif olarak görev yapan erkekler ve kadınlar alışveriş yapabilir. Çünkü her şey belirli bir maliyette tutuluyor. Bu da alışverişi kolaylaştırıyor. Şimdi ara sıcak yapmak için biraz risk alacağım. Kore turşulu noodle. Evet, biraz balık sosu, kızarmış sarımsak ve karides kullanacağım. Bundan 2,5 kilo alabilir miyim? 1,5 kilo da balık sosisi alayım. Bir çeşit yemek daha eklemek daha fazla iş gerektirecek ama akşam yemeğimizin kusursuz olması için bir ara sıcak şart. Teşekkürler. Bu kantin harika bir şey. Pekala, her şeyi aldım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Affedersiniz, gerçekten zamanım kalmadı. Hepsi bu kadar. Ne kadar çok yiyecek aldığımı görebilirsiniz. Teşekkürler. Hayatımın en hızlı market alışverişiydi bu. Teşekkürler. Teşekkür ederim.

0: Bu kaşık sana. Bu da sana. Sen de al.
1: Uzman aşçılar hazırda bekliyor ve şu anda istakozu doldurmak için onların yardımına ihtiyacımız var.
0: Bana yardım ettiğiniz için minnettarım millet. Kabuğu alacaksınız ve içini böyle dolduracaksınız. Yaklaşık 65 tane olmalı. Tamam mı?
2: Tamam.

0: Son görevimi tamamladım ve ihtiyacım olan tüm yiyecekleri aldım. Şimdi elimizdekilerle bir şeyler yapmalıyız. Brian, Shane, gelir misiniz?
1: Neler aldın? Nasıldı dostum?
0: Şunları poşetlerden çıkaralım. Şimdi neler aldığımı söyleyeceğim. İstakoz için peynir ve ekmek kırıntısı. Ara sıcak için şunu açsana. Kore turşulu, güzel. Noodle, sos. Evet, burada karides. Biraz karides koyarız. Altına noodle, sos, bezelye ve de balık sosisi koyarız, tamam mı?
1: Ya güzel. Ton balığı mı aldın?
0: Babanız ton balığı da aldı.
2: Harika dostum.
0: Bakın, fıstık ezmesi. Evet. İhtiyacınız evet. Olacak.
2: Ben de o Kore turşu ezmesinden var.
0: Bunu tatlıda kullanacağım. Japon ekmek kırıntısı. Ekmek evet. Burada değil mi?
2: Yemeği nerede yapacaksın?
0: Şurada yapacağım. Bir çeşit yemek daha eklemeye karar verdim. Ara sıcak şeften bir hediye. İçinde yengeç, sosis, karides, sarımsak ve kızarmış soğan olan Kore turşulu noodle yapacağım. Yani biraz atmosferi belirleyip ortama hava katacağım. Yemeği keselerdeki malzemelerden de eklemem gerekiyor ama ne olacağına henüz karar veremedim. Yemeği servis etmemize 1,5 saat kaldı. Yapacak çok işimiz var. Umarım her şeyin üstesinden geliriz. Fıstık ezmesini oraya koydum, sen de içine tamam. Karıştır. Kantinden ezme aldım. Tatlının üstüne fıstık ezmesi ve krem şanti koyacağım.
2: Yahniye koymak için MRE'den şey kullandım.
0: Hadi ama hızlan.
2: Kraker ve biraz daha domates sosu.
0: Güzel.
2: Pekala harika.
1: Robert az önce askeri kantinden döndü ve bir sürü harika malzeme getirdi. Ama 3 yeni şey ekledi. Ara sıcak yapmalıyız ve artık her yemeğe eklememiz gereken 4 farklı malzeme var. Önümüzdeki 1 saat içinde bayağı terleyeceğim.
2: Şuradaki parmesan peynirine ihtiyacım var. İstakozları bir şekilde yumuşatmalıyım.
1: Ekmek kıntılarını halletmeliyiz.
2: Şunun güzelliğine bakın. İçine biraz yeşillik kattık. Hadi ama olamaz. Bazıları kaymış ve iç dolgusu her yere dağılmış.
0: Servis ettiğimiz her şeyin mükemmel görünmesini istiyorum. Aksi takdirde tatlarının ne kadar harika olduğunun hiçbir önemi yok.
2: Pekala. Buraya birkaç asker lazım.
3: Hey, birkaç asker getirin.
0: 25. Piyade Tümeni'nden 60 askere servis edeceğimiz 5 yıldızlı kutlama yemeğine 1 saatten fazla zaman kaldı. Hala yapacak çok şey var. İstakoz ana yemek olarak servis edilecek ve mükemmel görünmesi gerekiyor.
2: Eldiven takman gerek. Ekmek kırıntısından biraz koyacaksın, fazla değil, anladın mı?
0: Saat kaç Shane?
2: 4. Ton balığını kesmeliyim.
0: Shane ikinci yemek olan ton balığından sorumlu. Ayrıca ana yemekteki et ve

0: Takozdan da sorumlu. Diğer her şeyi Brian ve ben halledeceğiz. Hazır şeftalilerden daha çok lazım. Brian, bu yemekler kendiliğinden hazır olmayacak.
1: Çikolatadan daha var. İçine ekleyebiliriz.
0: Krem şanti yap yeter. Daha fazla yapmak için artık geç.
1: Pekala. Krem şanti yapıyorum. Başka krema kalmadı. Şunu alayım. Kıvamının tutması için pudinge ekliyorum. Yapacak 15 şey daha var. Ve sadece bir saatten az vaktimiz kaldı. Ama iyi gidiyoruz sayın.
0: Biraz daha hızlanmalıyız çocuklar. Yemeğe 45 dakika kaldı. Servise başlamamıza 45 dakika var. Zaman yetmeyeceği için ekibime bardakları temizletiyorum. Yemeği yetiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapmalıyım. Masaları kim hazırlıyor? Çatal, bıçak ve diğer şeyleri.
2: Bu mutfağın düzeni kaliteli restoranlar gibi tasarlanmamış. Sadece büyük gruplara yemek yapacak şekilde düzenlenmiş. Her ocakta bir şey pişirmekle uğraşıyoruz ve bunları yapmak için çok dar bir alanımız var. Yani sürekli hareket etmeliyiz ve bu hiç kolay değil. 2 tane fırın telim ve 4 tepsi ıstakozum var. Bunları nasıl pişireceğimi bulmalıyım. Başka tel var mı? Bana lazım da.
0: Pekala, şöyle yapacağız. Ara sıcağı başlayabiliriz.
1: Tamam.
0: Noodle'ı getirin. Tamam, bana 3 adam getirin. Üçünüz eldivenlerinizi takın. Hadi başlıyoruz. Ellerinizi yıkayın. Brian'ın yanına gidin. Hazırdan mayonez alın. Balık sosu ile karıştırın. Yoksa çok kuru olur. Şu ana kadar ara sıcak için hazırdan hiçbir şey kullanmadım. Hazır mayonezi eklersek bu iş tamamdır. Her birinin üstüne birer tane karides koyun. Evet, saatimiz kaç?
1: 4:45.
0: Başlangıç tabağımız için insanlar sıraya giriyor bile.
1: Servise 15 dakika kaldı. Tabiri caizse çok kritik bir an.
0: Avokado sosunu çıkarın. Mantarlar nerede?
1: Hepsi masada Robert.
0: 61 porsiyon olduğundan emin olun.
1: Tamam.
0: Üçerli halde kesin ve sayın.
1: Tamam.
0: 3, 6.
1: Tamam.
0: Böyle yapacağız, tamam mı? Her şey mükemmel görünmeli. Bu yüzden yardımcı askerlere bu 5 yıldızlı yemeği nasıl tabaklayacaklarına dair hızlandırılmış bir ders verdim. Shane!
2: Efendim?
0: Yanına geldiğimde her şey hazır olsa iyi olur.
2: Tamam. Açıkçası biraz stresliyim.

0: Can?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
3: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
16: Bankam Sonbank kartım Hadi.
17: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
18: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus. Baksana çok alçak.
17: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
18: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
19: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ben ve ekibimin itibarı tehlikede. İnanın bana son yemeğinizi servis edene kadar başardım dememelisiniz. Her şeyi güzelce tabaklayın tamam mı? Ton balığı hazır mı?
9: Evet.
2: Büyük an geldi. Sonunda yemek servis edilmek üzere. Umarım 25. Piyade Tümeni'nin 79. yıl dönümü kutlamasına layık bir yemek olur. Tabii ki servise tüm generalden başlayacaksınız ve devam edeceksiniz. Siz gelirken biz yemekleri bitireceğiz ve ben hadi gidin gidin gidin diyeceğim. Tamam hadi başlayalım.
6: Sir.
2: Öncelikle buraya gelmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim efendim. Bu sabah bana verdiğiniz görev 25. Piyade Tümeni'nin 79. yıl dönümü için sağlıklı ve tipik bir Amerikan kutlama yemeği hazırlamaktı. Bu kutlama sizin için tabii ki. Ben teşekkür ederim. 4 çeşit yemeğimiz var. Yiyeceğiniz yemeklerin her birinde ordudan hazır bir malzeme kullandık. Bundan iyisi olacağını sanmıyorum. Ordudayken yediğiniz en iyi yemek bu olacak. Afiyet
7: Çok
2: olsun.
7: Çok teşekkür ederim.
2: Pekala başlıyoruz. Başlangıç tabağını getirin.
7: Robert'ın burada olması bizim için çok özel. Ordu için yaptığı her şey için minnettarız. Tüm bu askerlerin keyifle yemesi için harika yemekler yaptı.
11: Robert bize başlangıç yemeği olarak karides ve noodle servis etti. İçine noodle'ları da eklemesini sevdim. Tadı çok güzel, çok lezzetli.
2: Bir sonraki yemeği birlikte yemek üzerine planladık. Yemeği aldığınızda bıçakla kesin ve mantarla karpuzu tattığınızdan emin olun. Her şey taze, her zaman taze bir şey yiyemiyoruz. Burada hazırdan kullandığımız ana malzeme acı sostu. Pekala, her lokmanın tadını çıkarın. Evet çocuklar getirmeye başlayın.
7: Nasıl yaptığını bilmiyorum ama harika olmuş. MRA malzemesini kullanıp böyle yemek yapabilen herkes çok özeldir.
9: Ben sushi'ye bayılıyorum. Muhtemelen haftada 2-3 kez yiyordum. Bu sushi'nin altındaki tatlar o kadar harika ki çok güzel.
2: Bana sığır eti lazım.
9: Sığır eti.
2: Sos da tabii. Şimdilik herkes akşam yemeğinin tadını çıkarıyor ama işimiz henüz bitmedi. Şimdi de karnabahar gerekiyor. Başlangıç tabağı bitti. Tabakları temizledik. İkinci yemeği şimdi gönderdik. Tabaklama yaparken zamanlama önemlidir değil mi? Bu tabakta 5 çeşidimiz var. Altta karnabahar sosu, sonra ıstakoz, sonra kuşkonmaz, sonra da suyu akmasın diye sığır eti, üstüne de sos. Sonrasında da servis etmeliyiz. Hemen servis etmezsek yemek soğur. Eğer tüm generale soğuk yemek servis edersem Yani bu çok uzun yaşayamam demek olur.
5: Sığır etini alabilir miyim?
2: Pekala, bana şimdi lazım. Bana her şey şu anda lazım. Şuraya koy, yeter. Bu ne?
5: Sığır eti. Dilimlemeye başlayayım mı?
2: Evet, başla. Tamam, karnabahar nerede? Alın ve tabağı yayın. İşte böyle, başlayın. Hadi. İstakozları da böyle koyun, tamam mı? Hakkını vererek koy. Yay ve bırak. Bu yeterli değil, hiç yeterli değil.
5: Bize sos lazım.
2: Hadi hadi, kımıldayın çocuklar, zamanımız yok. Kuşkonmaz sığır eti. Kuşkonmaz sığır eti. Kuşkonmaz sığır eti. Ona ver, ona ver. Tamam tamam. Burada sığır eti eksik. Sığır eti eksik. Tamam tamam, güzel. Harika. Hadi hadi, çabuk. Yiyin.
5: Affedersin.
20: Teşekkür ederim. Harika. Çok güzel görünüyor.
2: Hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam, güzel. Hadi.
20: Yediğim en iyi fileto.
21: Ben daha önce yememiştim.
20: Ciddi misin?
21: Evet.
20: Bu senin için çok kötü, çünkü bir daha böyle bir şey yiyemeyeceksin.
21: Evet.
2: Daha çabuk, daha çabuk. Yaptığımız her şey bu ana bağlı. Tüm general yemeği beğenmezse görevimizde başarısız olduk demektir.
7: Ağız da eriyor. Hayatımda çok ıstakoz yedim ama bu kadar lezzetlisini yemedim. Harika.
5: Gerçekten çok beğendim. Ülke çapında bir sürü karavana ıstakozu ve et yemeği yedim. Ama hiçbir az önce yediğimle kıyaslanamaz. Kraker ve ketçabı alıp böyle bir şey yapabilmek gerçekten inanılmaz. Harika.
22: Robert'ın portakallı krekerleri kullanma şekli çok yaratıcı. Kesinlikle ıstakozu öne çıkarmış. Daha önce yediklerime hiç benzemiyor. Çok lezzetli.
2: Doğrudan tatlıya geçiyoruz. Masaya koyun, üstüne frambuazları ve krem şantiyi ekleyin. Ben biraz tatlıdan bahsedeceğim. Adam nerede?
5: Robert.
2: Gel buraya. Gel. Bu sabah tanıştığımızda Adam bana bu tatlıyla ilgili bir hikaye anlattı.
20: Komando pudingi. 18 yıl önce komando arkadaşım MRI'deki ana yemeklerden hiçbirini yemezdi. Sadece şekerleri yerdi. Ben de kakao tozu, fıstık ezmesi, kahve, kurabiye ve kraker karşılığında şekerimi takas ederdim. MRI torbasını ikiye bölerdim. Ve ağzımı iki kere suyla doldurup o torbanın içine boşaltırdım. Buna ne derler bilir misin? Komando pudingi.
2: Şey ya. Ben de tatlıyı aynen öyle yaptım. Tabii şaka. Ondan biraz ilham aldım tabii. Üstünde fıstık ezmesi var. Hazır malzemelerden kullandık. Altta şeftali var. Krem şanti ve frambuaz var. Shane! Brian! Bu Brian Goodman. Bu da Shane Cash. Shane Bahriyeli. Shane ve asistanım Brian daha önce de Afganistan, Irak, Kore, Polonya ve İspanya'ya gittiler. İkisi de Amerikan ordusunda görev yaptı. Çünkü inanıyoruz ki... bir şey söylemek ister misin?
23: Bugün askeri üsse her geldiğimde olduğu gibi aydınlatıcı bir gündü. Bizim için yaptığınız her şeyden gurur duyuyorum. Size saygım sonsuz. Teşekkür ederim. Umarım yemeklerinizi seversiniz.
2: Tatlıyı yemeden önce bir şey söylemek ister misin?
5: Dışarıdan koca bir adam gibi görünüyorum ama Robert aslında çok hassas biri olduğumu biliyor. Yaptıklarınız için size teşekkür etmek istiyorum. Her şeyinizi riske atıyorsunuz, ülkemizi koruyorsunuz ve bunun değerini bilmediğimiz bir an bile yok. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim millet.
2: Tüm General Gerard, efendim bu sabah bana bu görevi verdiniz. Açıkçası başardık mı, başaramadık mı bilmiyorum.
7: İlk olarak şunu söyleyeceğim. Hepinize karşı saygım sonsuz. Askerlerim adına konuşuyorum. Her şey harikaydı. Gerçekten mükemmeldi. 79. yıl dönümümüz olan Tropik Yıldırım Haftası'nı sonlandırmak için az önce yediğimiz yemekten daha iyi bir olasılık düşünemiyorum. Sana sembolik olarak küçük bir şey getirdik. Umarım özel bir yere koyarsın. Bu bir Hawaii silah. Umarım bunu her gördüğünde bizi hatırlarsın. Çünkü buradaki askerler bu akşamı asla unutmayacaklar. Kesinlikle bunu unutamayacağız. Tropik Yıldırım.
24: Sert çarpar!
2: Tatlının keyfini çıkarın.
7: Hepinize çok teşekkür ederim.
23: Teşekkür ederiz.
7: Teşekkürler.
25: It's
0: Çok yaratıcı. Bir dahaki sefere kesinlikle ben de aynını yapacağım.
1: Bence Robert olağanüstü bir iş çıkarmış. Yıldırım haftasını harika bir şekilde kutladık. Aile olarak bir araya gelip yemeklerin tadını çıkarmak harikaydı.
2: Şöyle ki güne helikopter uçuşuyla ve tüm generalin bana emirler vermesiyle başladık. Ve gördüğünüz gibi akşam da herkes için duygusal anlar yaşandı. Şahsen benim için duygusaldı ve günün sonunda akşam yemeği başarılıydı. Sağ olun.
20: Beş yıldızlı bir yemek yapmak için buradasın Robert.
2: Cerro Gordo madenleri.
3: Hayalet arıyoruz.
2: Hayaletler.
4: Görevim bir Hawaii yemeğini yorumlamak olacak.
8: Bu çiftlerin her birine onlara özel yemekler hazırlaman gerekiyor.
2: Bugün mü?
8: Bugün.
2: Ne pişireceğiz?
25: Hazır yemekleri.
2: Yiyecekler çok
25: az. Elimizdekiler bunlar.
2: Size temin ederim ki uzun bir gün olacak. Botla gidiyoruz. Üçünüz eldivenlerinizi takın, başlıyoruz. İple iniyorum. İşte budur millet. Tırmanıyorum, ısıyı artırın. Hemen. Bu görev burada sonlanabilir. Vegas demiştin. O yüzden biraz aşırıya kaçtık.
20: Mükemmel. Adeta dilim bayram ediyor.
3: Yemek muhteşem.
2: Hayalet avına çıkıyorum. Hiçbir şey beni korkutamaz.
3: Bir ses ne duydum.
2: Böl.
26: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
27: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
28: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
29: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
30: Hız peşindeyim.
29: Oo.
30: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
29: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
31: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
29: Hep önde olacaksın değil mi?
30: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
32: Benim bankam iş. İş Bankası.
33: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Bey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
2: Fanta sarı kola canım o.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yaşına tak.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Oh. Ne trenler onları durdurabilir? Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir?
11: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
10: Bir de motorun durması onları yıldırır.
11: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
10: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
11: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Sınırları zorlamak benim göbek adım. Efsanevi engeller ve meydan okumalarla boy ölçüşüyorum. Her bir görevde nereye gittiğimi ya da neye meydan okuyacağımı bilmiyorum. Ama kolay olmayacağını biliyorum. İmkansız diye bir şey yok. Catalina adasının çok güzel göründüğünü söylemeden edemeyeceğim. Dediğim gibi neye meydan okuyacağımı bilmiyorum ama zorlu olacağını biliyorum. Catalina adası Kaliforniya kıyısının 45 kilometre açığında yer alıyor. Yaklaşık 4100 kişilik nüfusu var. Nüfusun %90'ı Avalon şehrinde yaşıyor. Bizi cennete oturup güneşlenelim diye getirmiyorlar. Bizi dalaşmak için getiriyorlar buraya. Bu görevimde bana yardımcı şeflerim Shane Cash ve Brian Goodman eşlik edecek. Talepkar olduğumu biliyorlar. Beni hayal kırıklığına uğratmayacaklarına inanıyorum.
13: Günaydın.
12: Günaydın, nasılsın?
13: Ah şef, sizinle tanışmak bir zevk. Ben Annie, bu muhteşem şehrin belediye başkanıyım.
12: Çok güzel, çok güzel.
13: Biraz Catalina'dan bahsetmeye geldim.
12: Olur.
13: Avalon şehri 1913'te kuruldu.
12: 108 yaşına rağmen iyi duruyor.
14: Değil mi?
13: Biliyorum. Uğraşıyoruz işte. Ada yıllardır el değiştirmiyor. En son 1919'da Rigley ailesine satıldı. Gördüğünüz çoğu şeyi Rigley ailesi yaptırdı.
12: Vay! Başarılı bir girişimci olan Rigley, Catalina'nın turizm potansiyelini gördü. Koruma altındaki bizon sürüleri ve muhteşem balıkçılık olanakları tüm dünyadan turist çekiyor.
13: Covid geçen yıl bizi çok kötü etkiledi. %80'i turizm sektöründe çalışan halkımızla restoran ve otellerimiz için yıkıcı sonuçları oldu maalesef.
12: Doğru.
13: Artık yavaş yavaş açıldığımız için çok mutluyuz. Turizm sezonu başlamak üzere.
12: Tamam ama bunlar benim neden geldiğimi açıklamıyor.
13: Akşam 5'te restoran ve işletme sahiplerinden oluşan 70 kişiye yemek sunacaksın. Turizm sezonunu bir kez daha açarken onları bir nevi karşılamak ve ortaya koydukları mücadeleyi onurlandırmak için.
12: Bununla yırtabileceğimizi sanmıyorum. 70 kişi, yemek ve ekipman. Yemek nerede verilecek?
13: Yemeği sahilde hazırlayacaksınız ve biz de oraya geleceğiz. İki ana malzemenin yani taze balık ve bizonun yerini bulman lazım. Bizonlar ve deniz mahsulleri adamızın sembolü. Yaptığınız her bir yemekte ikisinden biri yer alacak. Ayrıca oldukça rahat bir atmosfer var. O yüzden yemeklerinizin tümü elle yenilebilir şeyler olmalı.
14: Sahi mi? Gümüş çok eğlenceli.
13: Çok iyi o zaman.
12: Evet. Bizon eti gibi sert bir eti ve deniz mahsullerini çatal bıçak olmadan nasıl sunacağız peki? Delilik bu. Ama adanın kültürü bunu talep ediyor. O halde biz de yapacağız. Bizon ve balık.
14: Pekala.
12: 70 kişi.
13: Gördüğünüz üzere büyük araçlarımız yok. Onun yerine golf arabalarımız var. Mutfağınızı göstermek için sizi golf arabasıyla Descanso'ya
12: harika
13: götüreceğim.
12: Harika. Artık gidebilir miyiz?
13: Hadi peki bakalım.
12: Hadi gidelim artık. Zamanımız yok. Benim zamanımdan gidiyor. Neden bizon peki?
13: 1929'da burada Kaybolan Amerikalı adlı bir film çektiler. Yanlarında bizon getirdiler ama giderken götürmediler. Sürü gitgide büyüyerek 250 hayvana ulaştı.
12: Tamam.
13: Zamanla çok güzel bir turistik çekim
12: noktası
13: oldu.
12: Ama onları yemiyorsunuz. Hepsi koruma altında, değil mi?
13: Aa evet.
12: Tamam. Geçen yıl bizonları görmeye ya da balık avlamaya pek turist gelmemiş. Geçimleri turizme bağlı olduğu için yerel işletmelerin tümü sıkıntı çekmiş. Bu yüzden görevimiz çok önemli. İşte burası. Şaka mı bu?
14: 4 tane ocağımız var.
12: Buraya 10 dakikada geldik. Ne bir buzdolabı, ne bir fritöz, ne de su. Burası mutfak filan da değil ki.
14: Hiç olmazsa manzaramız güzel.
12: Evet, manzaramız harika.
13: Sizi Dave'le tanıştırmak
12: Dave,
13: isterim.
12: Dave, memnun oldum.
1: Hoş geldiniz. Descanso Beach Kulübe hoş geldiniz. Yemeklerinizi şurada, sahilde servis edeceksiniz.
12: Görevimiz bizon eti ve deniz mahsulleri kullanarak 70 kişilik yemek çıkarmak. Bunları bir yerde göremiyorum. Başka mutfak eşyamız var mı peki? Yardımcı var mı? Zaman çok.
1: Size yardımcı olabilecek peki bayağı bir eşyam var. Bir de bunlar var, eşyalar. Şuradaki restoranımızda.
12: Bir de restorana ya da malzemeler her neredeyse oraya götürebilir misin? Teşekkürler.
13: Peki, yani yardım etmesi için birkaç kişi daha getireceğim.
12: Sağ ol. Yemekleri açık havada yapacağım ama yine de ekipmana ve daha da önemlisi malzemeye ihtiyacım var. Dave'in ikisini de çözebileceğini ümit ediyorum.
1: Restoran henüz yeni sezon için açılmadı ama
12: şunu
1: birkaç
12: alalım. Evet. Derhal şunu alalım. Tamam.
14: Eşek ölüsü gibi ağır.
1: Akilerimiz burada işte.
12: Güzel. Hepsini alın.
1: Ayrıca burada da birkaç şey var. Hepsi senin.
12: Tamam, tamam, tamam. Mutfak olmadan bir göreve başlamak kabus gibi. Yemeğe başlamadan önce muhtemelen bir saatimi yiyecek bu. Mutfağı kurup her şeyi ayarlamak istiyorum. Bir kara tahta alıp menüyü yazacağım ve buzdolabını halledeceğim. Ardından da görev dağılımı yapacağım ama ondan önce hızlanıp mutfağı bir an önce kurmamız lazım. Shane! Brian!
14: Evet.
12: Bakın ne buldum.
14: Buzdolabı.
12: Evet. Sen halledersin. Şu ızgaralara ne dersin? Bir saatimiz tükendi ama henüz tek bir malzemeyi bile hazırlayamadık. Bundan sonra her şey harika gitmeli. Hop! Dikkat et, bir yerini kıracaksın. İhtiyacımız olana kadar ocağı açmayın, tamam,
14: tamam
12: mı? Yoksa tüpümüz biter.
14: Stop!
12: Pekala, bundan sonra her şey harika gidecek. Malzemelerimi toplama zamanı.
14: Bizon filetosu, bizon kıyması ve 5 kilo kadar istiridye. Yengeç biraz var. Da istiridye
12: beyler,
14: var.
12: Beyler, sadece birinizi duyabiliyorum.
14: Anlaşıldı. Sadece bu kadar protein var.
12: Bu kadar mı?
14: Evet.
12: Her şey buraya kadarmış. Bu bir sorun işte. Belediye başkanı birkaç farklı deniz mahsulü görmek istediğini söyledi. Elimde ise yalnızca yengeç ve istiridye var. Ama tek sorunum bu da değil tabii.
14: Feslen.
12: Mısır unu.
14: Kuşkonmaz.
12: Bakın şu anki sorunum ne biliyor musunuz? Kaşık, çatal ya da bıçak kullanmadan yenilebilecek şeyler yapmak. Hepsini alın, bunu da alın, hepsini alın. Eşyaları koyacağımız bir şey yok.
14: İnsanları elleriyle beslememiz gerekiyor.
12: Evet, kase de yok. Ekmek yok, galeta yok. Hiçbir şey yok. Birkaç tatlı malzemesi var.
14: Robert, bu kadar galeta buldum.
12: Güzel, güzel.
14: Al.
12: Evet, bundan 3 paket var ve bu 70 kişiye yetmez. Biliyorsunuz, değil mi?
14: Bir de bu var. Baksana. Ha,
12: bir de bu varmış. Barbekülü pirinç çipsi. Hiçbir şey yok. Hem de hiç.
13: Balıklar teknenin içinde ama kıyıya ancak bu kadar yaklaşabiliyor.
12: Neden buraya gelemiyorsun? Başım dönüyor.
14: Bulduk.
12: Menüde de neler olacağını bile bilmiyorum.
14: Birkaç ekmek bulduk. Güzel.
12: Bu zamanı çok iyi kullanmalıyız, tamam mı?
14: Tamamdır.
12: Tamam mı?
14: Tamam.
12: İhtiyacım olan şeyler yok. Bir yolunu bulmalıyım. Ne yapacağımı bilmiyorum yani. Ne yaptığıma dair. Hiçbir fikrim yok. Gerçekten öyle. 5 saatten kısa bir süre içinde 70 kişilik yemek çıkarmam lazım. Ama yeterince deniz mahsulü de yok. Birkaç kutu yengeç ve istiridye konservesi yetmez. Çatal bıçak kullanılmayacağı için ne tür yemekler yapacağımıza da karar vermemiz lazım.
15: Pekala,
12: tortilla var değil mi?
14: Evet.
12: Un?
14: Var.
15: Evet.
14: Bir de mısır.
15: Mısır da var. Hamburger ekmeği de var.
12: Tamam, başka?
15: Mısır unu var. Mısır unuyla bir şeyler yapabiliriz belki.
14: Biraz da marul var. Marul sarabiliriz. Volavan da var.
12: Yalnızca elle yenilebilecek en az 7 çeşit yemek yapmalıyız, yoksa misafirler aç kalır. E bu da benim kitabımda başarısızlıktır. Elimizde tortillaya koyabileceğimiz neler var?
15: Yengeç, istiridye ve peynir altı suyu var. İçine yengeç koyabiliriz. Hatta sandviç tarzı yengeçli ve pastırmalı bir tortilla yapabiliriz aslında. Ne dersin?
14: Çok da güzel olur. Aslına bakılırsa marul koyarsak sandviçe daha çok benzer. Marul ve domatesle ise yengeç salatası benzeri güzel bir soğuk salata yapabiliriz. Volavanın içine kremalı pırasadan bir iç yapabiliriz. Ragu sosuyla deniz mahsulü de koyabiliriz. Sonuçta istiridyemiz var.
12: Evet, ama istiridyeleri açmalıyız.
14: Buharlı suya yatırıp etini bir güzel çıkarabiliriz.
15: Ayrıca bizon kıymasıyla da köfte benzeri bir şey yapabiliriz.
12: Köfteyi spagettide kullanmak istiyorum, tamam mı? Evet. Bir kase spagetti istiyorum, hepsi o kadar. Elimizde biraz spagetti var, onu pişirip keseceğiz işte, tamam mı?
15: Pandispanya gibi mi olacak? Makarna pastası belki, ha?
12: Evet.
15: Evet. Tamamdır.
12: Üstüne de köfte.
14: Bizon pilatosunu ne yapmak istersin, şey yapalım mı?
12: Bilmiyorum. Mısır tortillası gibi bir şey yapabiliriz.
14: Bence
12: diyorum.
14: Şey yapabiliriz. Ha? Bence ince ince kesebiliriz. İnce ince parçalara doğrayıp hamburger ekmeğiyle kullanırız. Ne dersin?
12: İyi, o halde doğrayalım.
14: Bizonu mu?
12: Bizonu.
14: Ben de.
12: Marul yatağında yengeç salatası, istiridye ve pırasalı volavan, köfteli spagetti pastası ve dilimlenmiş bizon fileto yapmaya karar verdim. Tatlı konusunda ise tıkandım. Neyi göremiyorum söyler misiniz? Çünkü göremiyorum. Ona sonra geleceğiz. Tortilla, taco ve mısır unuyla hala ne yapacağımızı bilmiyorum. Kimse aç kalmasın diye bunları tamamlayabilecek proteine ihtiyacım var. Mısır unumuz var, öncelikle polenta yapacağım.
15: Ben de işe köfteler ve spagettiyle başlıyorum.
13: Ne yaptığınıza bakmaya geldim.
12: Yani bu adada yok yok demiştin sanki. Deniz mahsulü lazım. Yani hiç yok, bulamadım. Nerede deniz mahsulü bulabilirim?
13: Bak ne diyeceğim. Sahile satıcı gelecek, onunla buluşacaksın. Balıkları ondan alacaksın.
12: Ayağıma mı gelecek?
13: Seninle hemen kıyıda buluşacak.
12: Harika.
13: Hadi bakalım.
12: Sorunlarımdan biri, polentadan başlayarak her şeyi nasıl elle yenilebilir yapabileceğim meselesi. Aklında bir fikir var. Umarım işe yarar. Az önce polenta yaptım. Normalde polenta sıcak ya da soğuk veya katı ya da yumuşak şekilde servis edilebilir. Ben normale göre biraz daha katı yaptım. Soğutup kare ya da elmas şeklinde, yani elle yenebilecek ve de üstüne bir şeyler konulabilecek şekilde keseceğim. Henüz ne olduğuna karar vermedim. Daha düşünüyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Bizon içindeki sorun yağsız olması. O yüzden tadı yok. Ancak köfteleri çeşitlendirmek için Brian'ın harika bir fikri var. Garam masala mı koydun?
15: Evet, bir tutam.
12: Şeyhin de kanepeler için bir planı var.
14: Robert, bunları güzelce doğrayıp otlarla marine edeceğim. Sonra da mühürleriz.
12: Bu tür yemeklerin ve bu tür zorlukların yarattığı sorunlardan biri de çok zaman alması. Her yemeğin birden fazla bileşeni var. O yüzden normal bir yemeğe kıyasla 3-4 kat daha fazla zaman alıyor. Oldukça monoton, çünkü 70 kişi için her şeyden 70 tane yapıyoruz. Az bir rakam değil doğrusu.
16: Nasıl gidiyor Robert? Bizi başkan
12: Andy
16: gönderdi.
12: Merhaba, nasılsınız?
16: İyiyiz.
12: Gelmenize sevindim. Çak bakalım.
17: Direkt.
12: Başkan en sonunda yardım vaatlerini yerine getirdi. Ne kadar tecrübeniz var?
16: Evde yemek yapıyorum. Acılı yemek yarışmasını kazandım.
12: Ne?
16: Acılı yemek yarışması şampiyonu.
12: Acılı yemek yarışması şampiyonu. Peki senin deneyimin ne?
17: Yemek yaparım şefim.
12: Sen de şef misin?
17: Evet.
12: Harika. Volavan kapları şurada. Pişirebilir misin? Çömlek, kağıt, yağ olayı biliyorsun değil mi? Mark.
16: Evet.
12: Evet Mark. Mark, sen köfteleri hazırlayabilirsin.
15: 60 gramlık köfteler yapacağız.
12: Daha büyük olmasın.
16: Tamam.
15: Tamamdır şef.
12: Sağ olun.
16: Rotary Kulübü burada her yıl acı yemek yarışması düzenliyor. Yarışmaya ilk kez katıldım ve kazanmayı başardım. Beni Angel Stadyumuna gönderdiler ve orada da yarışmaya katılıp kazandım. Bir yıl sonra gidip tekrar katıldım ve yine kazandım. Yani evimize Avalon'a iki kupa getirdim. Kendime Avalon'un acı kralı diyorum.
15: Spagettiyi biraz fazla pişirdim. Makarna pastası yapacağız. Biraz fazla piştiği için nişastasını salacak. Önemli olan birbirine yapışması. Umarım dağılmaz.
12: Planımız makarnayı kare şeklinde kesip bizon köftesi için taban oluşturabilmek.
17: Volovan yapıyorum. Kat kat yapılan bir hamur işi. Piştikçe kabarıp yassı bir şekil alacak. Ve bunlar kabaracak. Ardından üstünü kesip içine bir şeyler doldurabilirsiniz. Ya da süs olarak kullanabilirsiniz. Hayatım restoranlarda geçti. Kendi lokantamda şefim. Buradaki çoğu insanın geçim kaynağı turizm olduğu için geldim. Şehrin kurtuluşu turistlerin gelmesine bağlı. Bir yıldan uzun süredir kapalıydık. Turizm yavaş yavaş canlanıyor ve bu yemek halkımızın birlik olmasını sağlayacak. Ve bu çok iyi.
12: Şu anda deniz mahsulü olarak elimde bir tek yengeç ve istiridye var. Çok sinir bozucu. Daha da kötüsü istiridyelerle elle yenen yemek yapmam lazım. Volovan tabanı olarak kullanıp içine istiridyeyi koymayı düşünüyorum. Soğan zarı kullanıyorum. Yapmam gereken tek şey istiridyeleri içine atıp kabuklarını açmak ve istiridyeleri biraz tatlandırmak. Volovanın içine pırasa soslu istiridye yapacağım. Neyse ki soğanlar ihtiyacımız olan tadı verecek.
13: Şef Robert, iyi ve kötü haberlerim var.
12: İyi.
13: Bir gelsene. Balıkların şu teknede. Ancak bu kadar yaklaşabiliyor.
12: Oraya nasıl gideceğim peki? Aman tanrım, sorunların ardı arkası kesilmiyor. Deniz mahsullerimiz orada ama tekne daha fazla yaklaşamıyor. Nasıl olacağım peki?
18: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
22: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
23: Sana alkış yok, önce finger snap.

Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.

0: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
2: Fanta sarı kola canım o.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasısın.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
5: Tamam bak, çalışıyor mu?
4: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Balıkların şu teknede. Ancak bu kadar yaklaşabiliyor.
7: Olamaz. Sorunların ardı arkası kesilmiyor. Deniz mahsullerimiz orada ama tekne daha fazla yaklaşamıyor. Görevi tamamlamak istiyorsan deniz mahsullerini almalıyım ama zamanın da çok az. Şurada ağ olduğu için gelemiyor işte. Benim gidip almam lazım. Yüzerek gitmeyeceğim tabii. Oh, ayakkabılarımı çıkarmamalıydım. İzci kampı sayesinde gençliğimden beri kano yapıyorum. Yetmiş kişiyi doyurmam lazım ama elimde yeterince protein yok ve teknede ne var hiçbir fikrim yok.
5: Robert cidden kano mu yapıyor? Umarım düşmeden bir an önce gelir. Böylece plan yapmaya başlayarak ne durumda olduğumuza bakabiliriz. Zaman azalıyor.
7: İki saatin sonuna geldik ve bir tek volavan, pırasa ve bizon köftesini yapabildik. Deniz mahsullerini kapıp döneceğimi sanıyordum. Kamera ekibimi görüyorum ama balıklar ne alemde? Gelip balıkları alacağımı ve geri döneceğimi sanıyordum. Balık tutmaya gideceğimizi bilmiyordum doğrusu.
8: Aslına bakılırsa almaya gidiyoruz. Balıklar teknede. Oraya gidiyoruz. Hepsini bir güzel buza yatırdık. İstediğini seçebilirsin.
7: Tamam. Peki burada ne tür balıklar tutuyorsunuz?
8: Buranın sarı kuyruğu, levreği ve kalkanı çok meşhurdur. Yani orada çeşit çeşit balık var.
7: Başkan en iyi deniz mahsulü ve bizon eti kullanmamızı istemişti. Bizon eti tamam ama hiç deniz mahsulüm yok. Şimdi almaya gidiyoruz. Yok yeri zamanım gidiyor işte. Akşamüstü 5'e kadar 70 kişilik yemek çıkarmam lazım. Boru değil. Her şey alacağım deniz mahsulüne bağlı. Bu arada Brian ve Shane sahilde arı gibi çalışıyor. Çünkü bu kadar bileşen olduğu zaman yapılacak iş asla bitmez.
9: Bizon filetolarını bir güzel temizledim. Sıra marinasyona geldi. Birkaç taze ot ve sarımsağı karıştırıp eti ıslatacağım ve otlarla marine edeceğim. Birkaç dakika fırına atacağım. Sonra da mühürleyip akşam için kızartacağım. Bizon eti normal sığır filetosuna göre daha yağsız. O sebeple dikkatli olmalısınız. Az ortadan daha fazla pişirmemiz lazım.
5: Olovanlar fırında değil mi?
10: Evet efendim.
5: Zamanlayıcı ayarladın mı?
10: İkisini de ayarladım.
5: Güzel.
10: Biraz açılan istiridyeleri fazla pişip sertleşmesin diye hemen çıkarıyorum. Açılır açılmaz hemen çıkarıyorum.
8: Oh. Pekala.
7: Neler var?
5: Şuraya geçelim. Pekala.
8: Ön tarafa geçelim. İşte.
7: Güzel.
8: Evet, neymiş bu? Orfozmuş.
7: Vay be, burada bunlardan var mı?
8: Evet, evet. Hepsini sabah burada tuttuk.
7: Vay! Şuna bak, şuna bak.
8: Al bakalım ne kadar güzel.
7: Bu balıklarla ne yapacağımı henüz bilmiyorum ama... Aklımda birkaç şey var. Şimdi de bu kadar büyük balıkları nasıl tek lokmalık yapabileceğimi bulmalıyım. Balıkları aldım tamam. Adeta vurgun yaptık. Yoldayım. Akşama gelip yemekleri denemenizi isterim. Siz tuttuğunuz sonuçta denemeniz lazım. Umarım turizmi tekrar canlandırırız da siz de para kazanırsınız.
8: Sen ve ben. Bu ada hiç şüphesiz balıkçılık toplumu. Buradaki insanların hepsi balık tutmaya gelir. Çoğu kişi de küçük kayıklardan var. Onlarla adanın çevresinde dolanıp balık tutarlar. Ve ailelerine harika taze yemekler sunarlar.
7: Evet, bir nevi gelir kaynağı değil mi?
8: Evet, gelir kaynağı, evet.
7: Kaptan Scott'la gezintimiz yaklaşık bir saat sürdü. Ama bolca balık alabildiğim için buna değdi.
9: Nüveske pastırmasını kanepenin soğan reçeli için kullanacağım.
7: Bu pastırma yağsız bizon etine gerekli lezzeti verecek işte.
9: Pekala, çok güzel. Reçel neredeyse hazır. Suyunu çekmeye başladı. Birazdan kanepe için hazır hale gelir. Eti daha sonra mühürlerim.
7: Pekala, ızgaracı acı kralı. Gel benimle. Hadi. Merhaba çocuklar.
9: Ne getirdin?
5: Ne haber?
9: Yılın ayak mı gittin?
5: Ha işte bu.
9: Vay canına.
5: Kapı paspasımız var.
7: Harika değil mi?
9: Bayağı balık bulmuşsun.
7: Proteinimizin geri kalanını da aldığımıza göre artık menümüze son halini verebiliriz. Pekala, ne durumdayız?
9: Bak, artık balığımız olduğuna göre menüyü halledelim mi?
7: Evet, halledelim. Kalkanımız var. Bence kalkan...
9: Kalkanlı taco mu yapmak istiyorsun? Harika.
7: Evet, levreyi alıp taze limon suyuyla asitte pişireceğim. Tıpkı ceviche gibi tostadaya ve volavana koyacağım. Pişti mi?
5: Evet.
7: Masayla başlamıştım ama daha bir şey yapamadım çünkü.
5: Hazır, şuradalar. Başlamaya hazırız.
7: İskiriyeler açıldı mı?
5: Evet, açıldı.
7: Ama temizlenmeleri lazım. Kum kalmaması gerek.
5: Anlaşıldı.
7: Elemanlardan birine etini çıkartır. Polenta kekinin üstüne bir şeyler koyalım. Ya deniz mahsulü koyalım ya da bizon eti koyalım diyorum.
9: Başka bir şeye daha mı
7: lazım,
9: bizon
7: lazım. İkisini birden koymalıyız.
9: Protein olarak. Bunun içine chimichurri sosu yapacağım.
7: Chimichurri.
9: Keçi peynirli polenta, keçi peynirli chimichurri ve bizon fileto.
7: Etli yemeklerin yanı sıra artık taze deniz mahsulleriyle de bir şeyler yapmaya başlamalıyız değil mi? Ah. Bak hala gözleri çökmemiş. Bu iyi bir şey. Güzel bir kırmızısı var. Solungaçları kırmızı. Yani balık gayet taze. Bundan daha taze olamazdı zaten. Zencefilin kabuğunu soymadan doğruyorum. Böylece zencefilin lezzetini koruyacağız. Balığı tıpkı ceviche gibi asitte pişireceğim. Güzel olur. İçine keçi peyniri, biraz mayonez, biraz krema, biraz su ve birkaç parça bizon eti attım. Bildiğiniz gibi bizon eti yağsız bir et. Sizin için iyi ama bizon eğer lezzetli bir şeyler yapıyorsanız iyi bir şey değil.
9: Robert.
7: Bizon polentamın üstüne koyacağım peynire daha yeni başlamıştım ki başka bir yemekte sorun çıktı.
9: Bilemiyorum dostum.
7: Yok, bu dağılır. Oysa iyice planlamıştık. Bir hata yaptık demek ki. Hata değil gerçi ama işe yaramadı işte. Ne yapacağız bilmiyorum.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net!
13: Otel harika!
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: 29 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
2: Bellona, Bellona.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
7: Sizi Fuzuli uyar.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: İyice planlamıştık ama bir hata yaptık. Gerçi hata değildi ama ne yapalım? Şimdi bunu düzeltmek için bir şey yapmamız lazım. Mısır nişastasıyla bağlamayı düşünüyordum ama işe yaramadı. Bak, böylece bırakamam bunu. Ne yapacağım peki? Yumurtaları alıp bir krema yapacağım. Onu sürüp tekrardan fırına atacağım. Böylece kesebilmemiz için yeterince tamam. Sertleşecek. Dağılmasını önleyeceğiz yani.
17: Anladım Robert. Bu kadar yeterli. Biraz krema eklememiz lazım.
16: Yemeği kaybetmeyi göze alamam. İşe yarasa iyi olur.
18: Umarım işe yarar. Böylece şef mutlu olur ve bana bağırmaz.
19: Hayatımda ilk kez alelacele yemek yapıyorum. Normalde aheste aheste yemek yaparım. Bu oldukça zorlayıcı ama zoru severim. Herkesi gururlandırmak için elimden geleni yapacağım. Bunu başaracağım.
16: Pırasalı volovana koyulacak istili diyeleri temizlemek bayağı zaman alıyor. Ne yazık ki bunun bir kısa yolu yok.
20: Robert, nerede?
16: Sakın yapma, ne yapıyorsun? Bana uzak dur, benden çabuk. Uzak.
20: Hazır, buradayken senden bir iyilik daha isteyeyim dedim.
16: Buyur.
20: Şehirdeki ikonik restoranlardan biri, Pancake Cottage'ın sahibi Megan'ı ziyaret edersen büyük bir iyilik yapmış olursun. Covid boyunca kapalıydı.
16: Onun için ne yapmamı istiyorsun, konuşmamı mı?
20: Konuş onunla, tavsiyelerde bulun.
16: Burası adadaki bir işletme. Görünüşe göre restoranın yeni sahibinin yardıma ihtiyacı var. Görevimi sekteye uğratsa da yardıma muhtaç bir restorana daima giderim. Tam olarak görevimiz nedir bilmiyorum. Tam yemeğin ortasında gidip adadaki bir restoranı kurtarmam gerekiyor. İkisinden biri. İkisini de yapmak istemezsiniz aslında. İkisini de yapamam ben. Daha tatlıya bile karar vermedim. Her durumda başkan Annie'nin taleplerini yerine getirmezsem başarısız olacağım. Ekibim bensiz devam etmek zorunda. Megan'ı görmeye gidiyorum. Megan'ı ziyaret etmek için zamanım yok ama... bu da ona yardım edip adayı tekrar şaha kaldırmanın gerekliliklerinden biri işte. Pancake Cottage bulunduğumuz yere 20 dakika mesafede. Restorana yardımcı olmak için harcayacağım zamandan bahsetmiyorum bile. Ah, Megan sen misin?
0: Merhaba, benim.
16: Ben Robert, memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.
16: Başkan, Annie çok iyi tanıdığını farz ediyorum.
0: Tanıyorum.
16: Tabii. Buraya gelip seninle konuşmamı söyledi.
0: Çok heyecanlıyım, geldiğin için sağ ol.
16: Demek burayı satın aldın.
0: Evet, daha dün aldım.
16: Vay canına, dün mü?
0: Pancake Cottage, Catalina'nın simgelerindendir. Restoranı 1984'te Muriel Wilhite açmış. Sonra Covid belası çıktı ve ayakta durabilmek çok zorlaştı. Restoran neredeyse bir senedir kapalı. Dükkanı tekrar açarken klasik krep lokantası havasını korumanın ve canlılık katmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
16: Boya, temizlik, zemin... Bak ne diyeceğim. Eğer parkeleri güzelce fırçalarsan yeni gibi
0: harika.
16: Olur.
0: Harika.
16: Değiştirmene gerek
0: bunu
16: yok.
0: Bunu öğrendiğim iyi oldu. Burada bir alanımız daha var.
16: Vay can. Aa, manzara güzelmiş doğrusu. Harika. Gerçekten.
0: Kabinlerimiz vardı tam olarak
16: evet,
0: bunun
16: görebiliyorum,
0: etrafında.
16: Görebiliyorum.
0: Mekanın her yerinde onlardan vardı. Hala Covid devam ettiği için onları koymayı düşünmüyorum galiba.
16: Neden biliyor musun? Çünkü masaları istediğin yere koyabilirsin.
0: Evet. Covid Avalon'u vurduğunda çok korkunçtu. Biz bir turist kasabasıyız ve burası tamamen hayalet kasabaya döndü. Şimdi ise sokaklarda epey bir insan var. Halkın çoğu aşısını oldu. Ziyaretçileri bekliyoruz. Burayı canlandırmak için üzerimizde büyük bir baskı var. Kasabanın ayakta kalması lazım. Kasaba olarak daha büyük, daha iyi ve daha güçlü döneceğiz.
16: Duvarları kirli beyaza boyardım. Buna değil tabii. Sıcak, mavi, sıcak renk.
0: Hı hı.
16: Bu soğuk bir renk. Sıcaklık hissi vermiyor ya.
0: Evet.
16: Ben Megan'a tüyolar verirken Brian ve Shane'in ise yemeklerin çoğunu birleşimi hazırlamış olmalarını bekliyorum.
17: Marul yatağında yenge salatası yapıyoruz. Salatanın sosunu hazırlıyorum. Temel olarak mayonez ve ketçap var. Elimde sadece bu olduğu için üzüm sirkesi koyuyorum. Taze sıkılmış limon suyu, biraz sirakka. Çok basit. Hallettik. Yenici doğrayıp Frank soğanı ekleyeceğiz.
21: Köfteleri kontrol ediyorum. En başta biraz fazla kuruydular. Bu kadar kuru olmaması için tavuk suyu, krema ve domates sosuyla pişiriyoruz. Şimdi çok güzel oldu.
17: Avuçların hepsi bu kadar mı?
21: Evet.
17: Sahiden mi?
21: Hepsi o.
0: Şaşalı bir açılış yapmak istiyorum. Bayağıdır kapalıydı. O yüzden hala kapalı gibi duruyor.
16: Peki mutfak ne alemde malzeme var mı? Sana konuşmanın dışında yardım etmek istiyorum.
0: Menümüz bu. Biliyorum, biliyorum.
16: Bakarken bile tedirgin oldum. Şahsi düşüncem bir restorana girdiğinde okuyup karar verir ve sipariş edersin. Değil mi? Yoksa iş yürümez. O kadar hızlı olmaz.
0: Doğru.
16: Kahvaltı ve ara öğün diye yazmışlar. Sen de aynını yapabilirsin. 20 çeşit hatta ara öğün için 10 çeşit yazabilirsin. Ben size yardımcı olduğum tüm restoranlara seni diğerlerinden farklı kılan ne diye sorarım. İmza yemeğin olmalı. Mesela krep için karışık şurup gibi. Örneğin muzlu krebin yanında çikolata cipsi gibi. İşte gibi gibi yani. O tür şeyler.
0: Evet.
16: Anlıyorsun işte. Onun imzasını taşıyacak ve pazarlama malzemesi olarak kullanılabilecek yeni bir şurup yapmayı düşünüyorum. İçine ne koyacağıma karar vermeliyim. Oo, pekala, kahve. Kahveyi severiz. Pekala, demlenmiş kahve. Mesela krep için karışık şurup gibi. Örneğin muzlu krebin yanında çikolata cipsi gibi. İşte gibi gibi yani. O tür şeyler.
0: Evet.
16: Anlıyorsun işte. Onun imzasını taşıyacak ve pazarlama malzemesi olarak kullanılabilecek yeni bir şurup yapmayı düşünüyorum. İçine ne koyacağıma karar vermeliyim. Oo, pekala, kahve. Kahveyi severiz.

0: Kok da sana. Nasıl kokuyor?
1: Çok güzel.
0: Tamam da ne kokuyor?
1: Vanilya.
0: Tamam. Peki tatlı bir kokusu var mı?
1: Tatlı bir kokusu var.
0: Güzel, aynı fikirdeyiz. Yoğun bir kıvamı olana kadar suyunu iyice çekecek. İkisini de içeren bir şurup oldu. Hem tatlı hem de acı. Vanilyanın coşkun tadı, kahve çekirdeklerinin ise yağı var. Soğuduğunda şişeleyebilirsin bile. Sonra da kendi etiketlerini yapıştırıp dükkanında satabilirsin. Harika değil mi?
1: Lezzetli mi?
0: Hem de çok, çok lezzetli.
1: Evet, harika.
0: Bak, daha fazla kalırdım ama geri dönmeliyim. Harika. Mekanına bayıldım. Güzel.
1: Çok sağ ol.
0: Ama kaçmam
1: lazım.
0: En iyi
1: seni göndermesine
0: kaçmam
1: çok sevindim.
0: Lazım. Bununla voleyi vuracaksın.
1: Muhteşem. Yemekte
0: tamam.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
1: Hoşça kal.
0: Hoşça kal. Kendine has bir şurubu oldu. Nasıl yapacağını gösterdim. Artık insanlara gidip, hey, sizin için Catalina Adası'na özel el yapımı şuruplarım var diyebilir. Akşam partiye gelirken getirip dağıtabilir. Reklam olur. Gidelim artık.
1: Robert'ın yaptığı şurup çok lezzetli. Kahve ve vanilya aromalı şurup çok heyecan verici. Akşam yemeğe geleceklerin çoğu kasaba halkından olacak. Muhtemelen şuruba çok sevineceklerdir diye düşünüyorum. Evet, beğenecekler.
0: Meydana yaptığım ziyaret vaktimi aldı ama tatlı için de aklımda bir fikir oluşmasını sağladı. Başkan Annie bile bu yemekte bizon eti ve deniz mahsulü görmeyi beklemiyordur. Ona bir selam verip çıkarım diyordum ama şurup bile hazırladım, krep yaptık. Ben de oradan yürüyeceğim. Elimde muz var, fıstık ezmesi var. Ayrıca misafirler üstüne Meghan'ın yeni sosundan da dökebilir. Ya ya, olmayacak. Baksanıza, iğrenç. Gross. Krepler olmayacak beyler. Sorun krepte değil, ızgarada. Ne yapacağımı bilmiyorum.
2: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Obsesso.
4: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Pozisyon ekranda. Mehmet Mangal'ın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden

0: Yok, olmayacak. Megan'ın restoranını ziyaret ettikten sonra krep yapmanın ve yeni şurubu sergilemesinin harika bir fikir olduğunu düşünmüştüm. Ama şimdi ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Yapışmaz tavamız var mı, yapışmaz tavamız? Krepler olmayacak galiba. Dışarıda olduğumuz için ateşimiz düzgün değil. Tavanın bir yeri ısınırken başka bir yeri soğuk kalıyor. Sinir bozucu yani.
1: Baksana, harika olmuş. Hey, bunlar... Baksana, krep hamuru çok çabuk dostum. Onun yerine bunları kullanmalıyız.
0: Şeyinin bir fikri var. Krep yapmak yerine şurubu meyveli kekin üstüne dökelim diyor.
1: Spagetti nasıl olmuş? Güzel ha? Hatta muhteşem olmuş. Sanki kugel gibi ama yumurtalı kremayla bağladık. Baksana, hiç daha almıyor. Soğumaya bırakacağız, sonra da keseceğiz. Harika oldu.
0: Neyse ki yaratıcı bir fikir sayesinde makarnayı hallettik.
2: Hazırlıklarımız tamam. Şimdi tek yapmamız gereken bu kadar insana nasıl servis yapacağımızı çözmek. Bu oldukça zor olacak çünkü her şey çok dağınık.
1: Pekala beyler, şuradaki servis arabasını çıkaralım. Yola çıkın, yola çıkın.
0: Yemeğe sadece 15 dakika kaldı. Hazırlanan yemeklerimizi masalara yaklaştırmalıyız. Böylece her şeyi hızlı ve etkili bir biçimde birleştirebiliriz.
2: Geç kalma lüksümüz yok. Misafirler gelmeye başladı, o yüzden... Nathan, keşke biraz daha zamanımız olsaydı.
0: Peki ne yapıyoruz? Tabakları teker teker çıkarıyoruz. Herkes bir yemeği.
2: Tamam,
0: sonra
2: tamam.
0: Hep beraber diğerine.
2: Anladım.
0: Sonra diğerine, tamam mı? Marullar falan
1: hemen
0: nerede?
1: Veriyorum Robert.
3: Dostum, sana şunu söyleyeyim. Tanrı'nın bir lütfusun.
0: Sen ondan da ötesin. Acılı ızgara şampiyonu için fena sayılmazsın. Hadi beyler, hızlanalım, hızlanalım. Çabuk, çabuk, çabuk.
4: Otelimizin hafta sonundaki doluluk oranı %90. Pandemiden sonra böyle bir etkinlik yapılması şahane.
5: Robert'ın burada olması harika bir şey. Her yeri açıp misafirlerimizi tekrar ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.
0: Beni böyle güzel bir adaya getirdiğiniz için teşekkür ederim. Dağların ve bu güzelliğin arasında olmak harika. Başkan Ennis sahi nerelerde o? Ha, saklansa iyi olur gerçi. Bugün bana sizlere bizon eti ve güzelim deniz mahsullerinden oluşan elle yenebilir yemekler yapmam için meydan okudu. İlk tabağımızda yengeç var. Marul yatağında mango soslu yengecimiz ve Louis soslu yengeç kıskacımız var. Bir sonraki tabağımız favorilerimden biri. Levrek. Sriracha, limon, limon suyu, bir parça greyfurt ve birkaç taze otla asitle pişirdik. Her yerinden farklı bir lezzet akıyor yani. Afiyet olsun. Buyurun.
6: Mangonun tadını beğendim. Muhteşem. Güzel, tatlı ve çok yumuşak.
7: Levrekli tostada mükemmeldi. Sulu suluydu ve çok lezzetliydi.
0: Ve bir sonraki tabağımız. Tortilla ekmeğimizi az bir şey ısıttık. Taze kalkana baharat attık. Bu balığı da yine Kaptan Scott ve ekibi sabah tuttu. Kırmızı lahana ve mangolu bir salata ve biraz acılık katması için bir parça jalapeno. Bir sonraki yemeğimiz spagetti pastası. Hiç spagetti pastası yapmış mıydınız? İlkinde benimki de olmadı. Yumurta ve krema sürdük, pişirdik, kestik ve üstüne de bizon köftesi koyduk.
8: Robert'ın yaptığı balıklı taco şahaneydi. Bu tür balıklardan sık sık tutuyorum ama böyle bir şeyin yanına bile yaklaşamadım.
5: Bizon köfteli makarna pastası harikaydı, çok lezzetliydi. Daha önce makarna pastası yememiştim. Çok hoşuma gitti, bayıldım.
1: Robert, sırada volovan var.
0: Olamaz, olamaz. Yemek servisinin yarısına gelmiştik ki istiridye ve pırasalı yemeğin mahvolduğunu gördüm. Bunu kimsenin önüne koyamam. Volovan sunmalıyım, bunu kullanamam. Soğumuş, buz gibi olmuş. Volovan sunmalıyım. Bunu kullanamam. Bunu kullanamam.
1: Kesmemi ister misin?
0: Olur da nasıl keseceksin ki? Soğumuş, buz gibi olmuş. Görevimi yarılamıştım ki yemeklerimden biri yenemeyecek hale geldi. Ama içimiz hala var. Çok da güzel. İçi koyabileceğimiz evet, bir şey evet, var mı? Evet. Bak ne diyeceğim, kanepeyi verelim. Sırada kanepe var. Hemen kızartın bence.
1: Peki.
0: Kızartı verin. Hadi. Hey hey. Hemen eti hazırlayın.
2: Tamam.
0: Pırasa ve istiridyeyi bizon etiyle sunacağım ona göre. Tamam mı?
1: Serpentine evet. Kanepe mi? Tamamdır, kurtulundan.
0: Kuru ve soğuk olan volovan yerine soğan reçeli dökeceğim kanepeyi. Pırasa ve istiridye ile servis ederek surf and turf yapacağım. Pekala, sıradaki yemeğimiz kanepe. Evet, ekmeğin bir yanını kızartıp hafif gevrettik. Ayrıca içinde pırasa ve buharla açtığımız istiridyeler var. En üstte ise bir parça bizon filetosunun üstünde kara üzüm reçeli var. Evet, bir sonraki yemeğimizin eşi benzeri yok. Polenta keki. En altta kremsi bir keçi peyniri var. Onun üstünde bizon eti ve yeşil soğanla yapılan chimichurri sosu var. Vejetaryen yemeği yapacaktım ama... Olmaz, içine bizon eti koymalısın, deniz mahsulü koymalısın dediler.
5: Kanepe çok lezzetli ve suluydu. Harikaydı. Şahane yapmışlar. Robert'ın yaptığı bizon fileto tek kelimeyle enfesti. Çok az pişirmeleri, yani eti çok kurutmamaları gerçekten muhteşemdi.
0: Megan nerede?
9: Megan şurada.
0: Megan, yemeğini yedikten sonra gelip bana yardım edebilir misin lütfen?
5: Geleceğim. Robert, sence nasıl olmuş?
0: Çok beğendim.
5: Yaptım ama pek kolay olmadı.
0: Gidip her bir masayı dolaşmanı ve her masaya en az ikişer tane şurup koymanı istiyorum senden, tamam mı?
5: Hı hı. Robert bugün şurup yapmama yardım etti. Kahveli ve vanilyalı şurup. Hepinizi gördüğüme çok sevindim.
0: Hepiniz Megan'ı tanıyorsunuz. Sandviç dükkanı var. Şu dükkanı devraldı işte.
5: Pancake katıcı. Teşekkür ederim.
0: Evet, bugün güzel bir şey yaptık. Nasıl karışık şurup yapılacağını gösterdim. Kahve çekirdeği ve vanilyayı karıştırdık. Evet, şimdi tatlınıza dökün. Ellerinizin yapış yapış olması umurunda değil. Zaten sonuncu tabak. İşte bu. Akıllı insan belli oluyor.
7: Tatlı her şey için güzel bir son oldu. Aşırı şekerli değildi. Her bir meyvenin tadını alabiliyordunuz. Şurupsa başlı başına muhteşemdi. Harika.
0: Gelsene. Seni hiç düşünmeden işe alırdım.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Ona söylediğiniz her şeyi tek tek yapan muhteşem bir insan. Sanki kendi elemanımmış gibi zorladım onu. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Sen olmasan başaramazdık, o yüzden sağ ol.
5: Galiba turizmi canlandırdık. Süre gelen yavaşlığın ardından bir anda bu kadar kalabalıklaşması insanı motive ediyor. Çok heyecan verici.
10: Şef Robert, bizlere böyle inanılmaz bir gün yaşattığın için çok teşekkür ederiz. Önüne çıkardığımız her bir zorluğu aşmayı başardı.
5: Robert yeni dükkanıma uğrasa da uğramasa da bugün çok eğlenceli olacaktı. Robert'ın dükkanıma uğrayıp beni ziyaret etmesi adeta krebin üstündeki şurup gibi oldu.
0: Catalina Adası'na daha önce hiç gelmemiştim. Buraya ve halkına aşık oldum. Eğer buraya hiç gelmediyseniz bir araştırın, gelip görün. Sizi Robert Irvine'ın gönderdiğini söyleyin. Eğer bana meydan okumak istiyorsanız şunu unutmayın. Yine başardım ben. Evet. Kendinizi iyi hazırlayın. Geliyorum.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
5: Abi demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
7: uyar. Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli. Yayladan geldi belli.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
8: Budur.

0: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli.
2: Yayladan geldi belli.
3: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsunuzdur. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Türkiye, 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demiryolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir.

0: İzleyecekleriniz kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Katar'dan gelen yolcunun ticari nitelikte eşya getirdiğinden şüpheleniliyor.
1: Şunun altında ya da şu valizin altında bir görüntü var yani.
0: Yolcunun çantasından bol miktarda sucuk ve salam çıkıyor.
1: Bunlar yasak.
2: Karındaş.
1: Karındaş evet ama maalesef kanunlar bu şekilde. Ülkeye et girişi yasak.
0: Lübnan'dan gelen konteyner X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
3: Şey yapalım.
4: Çok ağır kokuyor burası yalnız.
3: Gözüm yandı benim de.
4: Aynen.
0: Fransa'dan gelen yolcunun valizi şüpheli bulunuyor.
5: Bir Afrika yemeği olduğunu söylüyor yolcu. No. Forbidden.
0: Kapı kule sınır kapısında yoğunluk başlıyor.
6: Sizin bir şey var mı gibi beyan edeceğiniz bir eşyanız?
7: Kaptan şu yatağın altını bir kaldırır mısın?
0: Ermenistan'dan gelen iki kadın yolcunun valizlerinden çıkan eşyaların benzerliği şüphe yaratıyor.
8: Benzer ziynet eşyaları var.
9: Bunları alacağız.
0: Valiz içinde şüpheli bulunan oyun kartlarının çok değerli olduğu tespit ediliyor.
10: 800 tane 30 ile çarparsan 24 bin dolar yapar.
0: Almanya'dan gelen iki erkek yolcunun valizleri X-ray taramasından geçerken şüpheli bulunuyor.
11: Şöyle bir bekleyin, biz değerlendirme yapalım, tamam? Wait.
12: Fiyatlar yüksek.

0: Katar'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Uçaktan inen yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun beraberinde ticari mahiyette eşya getirdiğinden şüphe ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor. Kaçakçılık ve istihbarat memurları yolcunun valizini açıyor ve yolcuyu bilgilendiriyor. Kadın memur yolcunun valizinde iki adet küçük kutu buluyor ve yolcudan kutuları açmasını istiyor. Üzerlerindeki streç kaplama yırtıldığı anda kutuların içinde motosiklet sis farları olduğu anlaşılıyor. Yolcu, motosiklet sis farlarını bir arkadaşına hediye olarak getirdiğini söylerken, erkek memur, X-ray taraması sırasında şüphelendiği bölgeyi meslektaşına aktarıyor.
1: Valizin altında şey var.
2: Ne var?
1: Şunun altında ya da şu valizin altında bir görüntü var yani. Şöyle. Paketli görüntü. Açtığın ürünleri şöyle bir...
2: Gıda var da şu şeyler var ya.
1: Paketli gıda.
2: Paketli gıdalar.
0: Memurlar valizlerin tabanlarını dikkatlice arayacak ve X-ray taramasında şüpheli buldukları görüntünün kaynağını bulacaklar. Erkek memur, yolcunun taşıma sırasında valize akmasın diye şampuan gibi sıvı eşyaları ambalajladığını da fark ediyor. Sarılı paketler açıldığında içlerinden birbirinden farklı ürünler çıkıyor. Bu da yolcunun ürünleri şahsi kullanım için taşıdığını gösteriyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular eşyalarını X-ray cihazından geçirirken iki yolcunun valizlerinde kuşkulu bir görüntü tespit ediliyor ve memur yolcuları arama noktasına davet ediyor.
3: Geçin soruya. Hangi ülkeden geliyorsunuz?
4: Taşkent.
0: Ve yolcuların valizinden ülkeye girmesi yasak olan et ürünleri çıkmaya başlıyor.
3: Bunlar yasak. Mümkünmez. Bak burada yazıyor. Et ve et ürünleri yasak.
0: Büyük bir kangal, sucuk ve salamlar derken yolcu hemen kendilerine yardım edilmesini istiyor.
5: Yok, okey, please. Mister, please. Mister.
3: Efendim? Please. Hayır.
5: Karındaş.
3: Karındaş, evet. Ama maalesef kanunlar bu şekilde. Ülkeye et girişi yasak.
0: Memur, sucuk ve salamlara el koyarken valizden dondurulmuş et ve ne olduğu belli olmayan bir kutu çıkıyor.
3: Bunu açabilir misin?
5: Mehmanga. Değil de.
3: Bakacağım içine. Açın siz. Aynı ürün mü?
5: Malak.
4: Yemek
3: diyor. Tamam, al bunu.
0: Kutuyu inceleyen memur, içinde et ve süt ürünü olmadığını anlıyor ve kutuları iade ediyor.
3: Al bunu da al. Bu etlerin ülkeye girişi yasak.
5: Hayır, maalesef.
0: Sanal tercüman aracılığıyla da durum yolculara anlatılıyor. Yolcular da zorluk çıkarmadan et ürünlerini gümrük noktasında terk ediyor.
3: Okey. Tamam. Güle güle.
5: Karımdaşla güle.
0: Karımdaşla güle. El konulan etler kontrollü imha kutusuna atılırken Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Memurlar kadın yolcunun diğer çantasını açtığı anda yine çok sayıda paketlenmiş gıda ürünü buluyor ve ürünleri tek tek inceliyor. Bu sırada kadın yolcu ürünlerin kişisel kullanımı için olduğunu beyan ediyor.
6: Ya böyle gıda tarzı eşyalar muhtemelen idari olarak değerlendirilmesi bu durumda da birkaç pakete bak. Nasıl yapalım?
0: Kaçakçılık ve istihbarat memurları kadın yolcunun ticari mahiyette eşya getirdiğinden şüphelenmişti. Ancak valizinden çıkanlar yolcunun ticaret yapmadığına işaret ediyor.
6: Şuna da biraz bakalım da. Why did you bring this bag?
7: Food. You can open it all.

0: İlk iki valizde herhangi bir ticari eşyaya rastlamayan memurlar yolcunun son valizini de açıyor ve valizin içinden yine farklı gıda ürünleri çıkıyor.
1: Preppers.
2: Fazlaca gıdası var.
0: Kadın yolcunun valizinden çıkan gıda ürünlerinin hep tek adet oluşu yolcu üzerindeki şüpheyi kaldırıyor ve yolcu idari değerlendirme için gümrük muhafaza memurlarına teslim ediliyor.
3: Tamam, bir
1: sorun yok ya.
3: Okay, you can exit, no problem.
0: Gümrük muhafaza memurları da yaptıkları incelemede yolcunun valizinden çıkan ürünlerin kişisel kullanımda olduğunu tespit ediyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Fransa'dan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir kadın yolcunun çantasında çok sayıda poşet olduğu tespit ediliyor. Memurlar poşetlerde ülkeye girişi yasak olan et ve süt ürünleri olduğunu tahmin ediyor ve yolcuyu gümrük arama noktasına yönlendiriyor. Gümrük muhafaza memuru ilk olarak yolcunun dikkatlice sardığı çantasını masaya koyuyor ve üzerindeki ambalajı yırtıyor. Valizin sıkıca sarılmasının sebebinin etrafa kötü kokuların yayılmasını engellemek için olduğunu bilen memur, bu çantada bozulmaya yüz tutmuş et ve süt ürünleri olduğunu tahmin ediyor. Ve çanta açıldığında içinden büyük bir plastik kap çıkıyor.
3: Hey. What is this?
0: Yolcu kaptakilerin gıda maddesi olduğunu söylüyor ve sanal tercüman aracılığıyla ne olduğunu anlatmaya başlıyor.
3: Afrika yemeği olduğunu söylüyor yolcu. Onun toz haline getirilmiş halini olduğunu söylüyor. Muhtemelen hamur yapımında kullanacaklar. Yani hamura benzer bir şey yapıyorlar. Hemen.
0: Kabın içinde bir toz olduğunu öğrenen memur, içeriğini kontrol etmek için poşeti açıyor ve bir miktar tozu masaya döküyor. Kaptan çıkan koku, tozun yasaklı bir madde olmadığını doğrularken, içinde kimyasal başka bir şey olup olmadığını anlamak isteyen memur, tozu yakıyor.
3: Tamam, kimyasal bir şey değil ya.
0: Tozda bir jelleşme ya da köpürme olmaması, maddenin kimyasal bir bileşik içermediğini doğruluyor. Ama valizde daha çok sayıda poşet var. Memur kadın yolcuya gıda maddesinin muafiye sınırlarında kaldığını belirtiyor ve tozu alabileceğini söylüyor.
3: Bunu size vereceğim, bunda bir sıkıntı yok. Okay.
1: I can take the picture. No, forbidden.
0: Kapı Kule sınır kapısına dönüyoruz. Bulgaristan'dan karayoluyla gelen yolcular Kapı Kule sınır kapısından ülkeye girmeye başlıyor. Biraz önce otobüsten inen yolcular bagajlarını gümrük arama noktasındaki X-ray cihazından geçiriyor ve memurlar yolculara gümrüğe tabi eşyaları olup olmadığını soruyor.
3: Gümrüğe tabi herhangi bir eşyanız var mı?
4: Efendim?
3: Herhangi bir eşyanız var mı gümrüğe tabi?
0: Memur X-ray taramasında valizdeki eşyaları tespit ederken yolcuyu sorguluyor ve cevapları değerlendiriyor.
1: Bir tane mi?
3: Tamam, alabilirsin.
1: Okey, teşekkürler.
3: Zaten beyan ettiği gibi bir tane alkol burada gözüküyor.
1: Teşekkürler.
3: Sizin bir şey var mı gibi beyan edeceğiniz bir eşyanız?
1: Yok,
3: bu. Bir şişe rakınız var.
0: Memur sıradaki yolcunun valizindeki görüntüyü şüpheli buluyor.
3: Sizin neyiniz var?
1: Efendim?
3: Alkol var mı?
0: Yolcunun yasal sınırdan daha fazla alkol getirdiğinden şüphelenen memur valizi aramaya karar veriyor.
3: Bir bakalım şurada.
1: Şurada bakalım.
3: Açalım.
1: Açalım.
3: Diğer çanta kimin?
0: Çıkan miktarın çok olduğunu bilen yolcu, eşiyle yolculuk yaptığını söylüyor ve eşini memura gösteriyor.
1: Hayır, çünkü biz iki kişiyiz efendim.
3: İki kişi misiniz?
1: Evet, anlamadım abi.
3: Tamam, nerede kendisi?
1: Şurada.
3: Ha, orada mı hanımefendim?
1: Evet, tamam.
0: Alkol miktarının muafiyet sınırlarında kalmasıyla da yolcuya geçiş izni veriliyor. Bu arada sıradaki yolcu geliyor.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
5: Kredi. Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
5: Memur X-ray taramasında bir poşetten şüpheleniyor ve poşetin sahibini arama noktasına çağırıyor.
6: Onlarda ne var?
7: Yolcun abi bilmiyorum. Bir bak ablasına.
6: Çikolata mı onlar?
7: Evet, çikolata abi.
6: Bir bakayım getirsin.
5: Poşetten çıkan kutuları şüpheli olarak değerlendiren memur kutuları açıyor ve içlerini kontrol ediyor. Kutu içinde yasaklı madde olabilir mi? Rastgele seçilen 3 kutu açıldığında içinde draje çikolata olduğu belirleniyor ve miktarın 1 kilogramı aşmadığı anlaşılıyor. Sıradaki yolcunun valizlerini aramak isteyen memur, yolcudan çantalarını arama masasına koymasını istiyor.
6: Kaç kişisiniz siteciğim?
7: Abi, kaç kişisin benim?
6: Tek misin sen?
8: Ha, tek değil.
6: Şimdi hangisi senin? İki çanta senin mi?
8: Şu benim.
6: Alkol kaç tane var onda? Şöyle getir bakalım sana zahmet. O iki çantayı da getirir misin?
7: Bilmiyorum abi.
9: Yolcu.
6: Alkol kaç tane var? Bir tane mi?
8: Bir bende mi? Bende alkol yok mu çocuğum?
6: Bakayım bir. Sana zahmet.
5: Valizde sigara kutusuna benzeyen bir yoğunluk gören memur valizi açıyor ve yoğunluğun gofretlerden kaynaklandığını tespit ediyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor.
6: Tamam. Çantada kimin?
5: Kırmızı pazar çantasında da şüpheli yoğunluk tespit eden memur çantayı açıyor ve içindekileri masaya yaymaya başlıyor. Pazar çantasında gümrük kurallarına uymayan bir eşyaya rastlanmıyor ve bu yolcunun da ülkeye girmesine izin veriliyor.
6: Tamam, şöyle tamam.
5: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Valizdeki diğer poşetlere yönelen memur, Afrika bölgesine ait başka yiyecekler buluyor. Ve bu yiyecekler de muafiyet sınırlarında kalıyor.
6: Yine yöresel yiyecekler sanırım. Yapış yapış. Reçeller, ballar.
5: Valizden çıkan gıdaların az oluşu kişisel kullanıma işaret ediyor.
6: Sıvı yağlar. Hepsi aynı bunların.
5: Memur da gıdaları birbirine karıştırmamak için eldivenini değiştiriyor.
6: Eldiven değiştirmem gerekiyor. Eldiven verebilir misin? Yolcunun diğer eşyalarına bulaşmaması için, kirletmemek için eşya kendi yiyecekleri dökülmüş, eldivene bulaştı, oradan da diğer eşyalarına bulaşmaması için eldiven değiştiriyor.
5: Ve içinde süt olabileceğinden şüphelendiği şişeden pirinç çıkıyor.
6: Pirinç.
5: Valizden çıkan gıdaları ticari olarak değerlendirmeyen memur, şimdi de valizden una benzeyen bir poşet toz çıkartıyor.
6: Unlar. Bunlar da dökülmesin diye bayağı sarmışlar sıvı gıdaları. Bu da yine yöresel içecekleri. Yiyeceklerin muafiyet sınırına göre ya da ticari bir boyut olması gerekiyor, ya ticari miktar. Şu an hanımefendinin parça parça her şeyden olduğu için herhangi bir ticari miktarı yok bunların. günlük kullanımlarında, yiyeceklerinde kullanabildiği eşyalar yani. O yüzden atılmayacak bunlar. Bunun ne olduğuna bakalım.
5: Yolcu, sanal tercüman aracılığıyla torbadaki tozun Batı Afrika bölgesine özgün ve düşük glisemik indekse sahip fonyo unu olduğunu beyan ediyor.
6: Fonyo bitkisinin yenilecek kısımları sanırım bunlar, aynı. Herhangi bir zararı yok.
5: Gümrük muhafaza memuru valizdeki tüm gıdaları dikkatlice inceledikten sonra içlerinde yasaklı bir maddeye veya et ürünlerine rastlamıyor.
6: Görünüşte aradığımız şeyi bulamadık. Biz X-Ray cihazında et yoğunluğu, ete benzer bir yoğunluk gördük daha doğrusu. Ama muhtemelen bu hanımefendinin Afrika yöresine ait getirdiği ponia tozu dediği tozlar çıktı. Bunlardan da hamur yaptıklarını söylüyorlar. Onun dışında muafiyet fazlası ya da ticari bir eşyasını göremiyoruz. Bu yüzden hanımefendiye yollayacağız.
5: Kapı Kule sınır kapısına dönüyoruz.
9: Bunu alabilirsin. Kapat bunun ağzını da. Kimin o çantaları şimdi sırayla alın da karışmasın. Var mı yönettiğiniz bir şey yanınızda? Alkol, elektronik eşya.
5: Monitörden valizleri tek tek takip eden memur şimdi de bir torba içindeki alkol şişesini görüyor. Ve torbanın kime ait olduğunu soruyor.
9: Bu ikisi kimin?
10: Efendim?
8: Ha. Yani,
11: bu benim.
9: Getir, şu ikisi onlar getirin sana zaten. O üçünü getirin.
8: Bunu mu?
9: Onu. Üçünü de.
8: Bu benim değil. Ben al gideceğim. Ben sen ne bekliyorsun?
9: Al bunda. Okey, getirin. Sizin yanınızda var bir şey. Size getirin.
8: Bir şey yok. Bu benim pırtılar var lan.
11: Çamaşır.
9: O çantayı da getirin.
8: Açma gerek var mı? Hava açaydı.
9: Onun için hangi bir şey var mı?
8: Çocuklara şey aldım, bir şişe rakı var içinde.
9: Bundan bir şişe rakı var. Bunda.
8: Bunda. Bunda da var, bunda da var.
9: Bu sizin, gidebilirsiniz. Hakkınızı aldınız siz.
8: Senin pufar ne oğlum?
9: Bunu getirin.
8: Bu şeyden aldım.
9: Tamam, aldınız ama öyle olmuyor işte. Şimdi burada bir tane var. Çantayı da getirin sizin. İki tane var değil mi?
8: Şunu bir tane hakkım var. Bir tane gitti.
9: Bakın o gitti, o onun hakkıydı. Sizinki şimdi şu an sizin hakkınız, tamam mı? Kaçalım.
5: Yolcunun yasal sınırdan fazla alkol taşıdığından şüphelenen memur torbayı detaylıca ararken yolcu ortanca fidelerini kırılmaması için elini alıyor.
9: Tamam, ona bakıyoruz zaten, olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sizin?
5: Yapılan arama sonrasında erkek yolcu serbest bırakılırken az önce X-ray taramasında görünen şişe bulunuyor.
9: Bu sizin mi?
11: Evet. Şişe.
9: Başka? Bir tane daha mı var?
11: O şey.
8: Torba benim mi daha?
11: Tereyağı bu.
9: Tamam. Devam edebilirsiniz.
5: Kadın yolcunun da ülkeye girişine izin verildikten sonra sıradaki valizlere geçiliyor.
9: Nasıl abla? Şimdi bu poşetler kimin? Çantalar?
12: Bu benim.
9: Onda ne var?
12: Bunda çift su açıyor. Şunlara bir ekmek olur.
9: Tamam. Çanta kimin?
12: Çanta da benim.
9: Onda ne var?
12: Bunda benim, bakın.
9: Alkol ne var onda?
12: Mastika var.
9: Eşek. Arkadaki çanta kimin?
12: Bilmiyorum.
8: Bu benim abi.
11: Bir tane içkimiz var.
9: İki kişisiniz değil mi siz?
8: Gitti, ben de 3 kişi.
5: 3 kişi olduklarını söyleyen yolcuların valizinde 4 şişe görüntüsü gören memur, yolculardan eşyalarını açmalarını istiyor.
9: Şu ufak valize bakayım da, onda var değil mi alkol?
8: Evet.
9: Tamam, bir bakayım. 3 kişiydiniz değil mi?
8: 3.
5: Küçük el çantası açıldığında içindeki şişeler tek tek ortaya çıkıyor.
9: 1, 2, 3 tane. Tamam.
8: Evet.
9: Tamam.
11: Doğru.
9: 75'lik herhalde.
7: 70'li bu şey... 50.
9: Evet. Tamam.
5: Ve yolcuların taşıdığı alkol miktarının gümrük kurallarına uygun olduğu tespit ediliyor.
9: Tek 9'a göre kurallar uygundur. Bunu da alabilirsiniz.
7: Evet.
9: Tamam, devam edebilirsiniz.
5: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Ermenistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Gümrük kontrolünden geçen iki yolcunun valizleri X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor. Valizlerinde ziynet eşyası tespit eden memurlar yolcuları gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve valizlerini açmalarını istiyor.
2: Geçiriyor mu?
10: Arzu yolcu Ermenistan'dan geliyor. Diğer yolcuyla birlikte olduğunu düşünüyorum. Benzer ziynet eşyaları var.
5: İlk yolcunun valizi açıldığı anda yolcunun çok sayıda elektronik sigara tütünü getirdiği tespit ediliyor.
10: Çantasında da biraz sigara olması lazım. Onlara ben bakayım istersen.
5: Kadın yolcu çantadan çıkan ziynet eşyalarının annesine ait olduğunu ve kullanılmadığını söylerken diğer memur yolcunun kişisel çantasını da aramaya karar veriyor.
10: She will check your body control if not problem. Okay. No. After you can go.
5: Üst araması sonrasında yolcunun boynunda taşıdığı kolyenin gerçek altın olmadığı tespit ediliyor.
2: Bir de şu
10: kolyesi vesaire falan var.
2: Şu iç boş. Ama yani bir
10: şey yapalım istersen. Hanımefendinin kendi eşyaları
2: diye düşünüyorum. Evet. O yüzden çıkartırmadım yani. Bir de şunda
10: küpeler,
2: var.
10: Küpelerden yola çıkıyorlar.
2: Şu da gold. Gold.
10: Bilet.
5: Yolcunun pasaport ve uçuş bilgilerini kontrol eden memurlar, kadın yolcunun Türkiye'ye ilk ziyareti olduğunu belirliyor.
13: Может, где мне визу ставили, там оставила я. У меня
10: Adını mı söyledi?
5: Ekipler yolcunun muafiyet fazlası sigaralarına el koyarken diğer yolcunun valizinden çıkan ziynet eşyalarını tartmaya karar veriyor.
2: Tamam, sigara göndermiyoruz, sigaraları alsınlar. Fazla sigarası var. Sigaralarını aldıralım bir. Pasaport
10: şey, tartımını falan yaptık mı?
2: Yok, tartıma gitmedik henüz.
10: Eşyalar burada mı?
2: Aynen, eşyalar tamam. Orada. Tartalım bir.
10: Olur. Eşyaların neredeydi senin? Ziynet eşyalar. Tamam. Bunları alacağız. Tamam.
7: Bir gramaj olarak tartacağız.
10: Gel. Tamam. Benimle gel.
2: Benimle gel. Yok mu?
10: Ambar memuru nerede biliyor musunuz arkadaşlar?
5: Yapılan tartım sonucunda ziynet eşyalarının muafiyet sınırları içinde kaldığı belirleniyor. Ve her iki yolcunun da ülkeye girmesine izin veriliyor.
13: Uçak aynı ama ben bilmiyorum.
10: Tamam.
13: Evet.
10: Tamam.

0: tamam canım.
1: Nazlı Hanım, arkadaşın, vatandaşın muafiyet fazlası üst aramasını falan da yaptık.
0: Tamam.
1: Bizlik bir durum yok. İlave olarak değerlendirsin.
0: Ben devam edeyim. Tamam.
1: Teşekkür
0: tamam.
1: ederim. Pasaportu şey orada.
0: Abi.
2: Yeniden Kapıkule sınır kapısındayız. Yolcular gümrük arama noktasından geçerken, yolcuları biraz önce perona indiren otobüs, ülkeye girmeden önce aramaya tabi tutuluyor.
3: Kaptan, gümrüğe beyan edeceğim bir eşyan var mı?
4: Yok, şu anda.
5: Temiz, her şey banttan geçti.
4: Evet, her şey banttan geçti.
2: Ve memurlar otobüsü aramaya başlıyor. Bagaj bölümünü ve buradaki doğal boşlukları dikkatlice kontrol eden memurlar şüpheli bir şeyle karşılaşmıyor.
6: Temiz.
3: Tamam, kovinlere bakalım.
2: Motor bölümü de aramaya dahil edilirken buradaki boşluklar aydınlatılıyor ve saklanmış bir eşya olmadığından emin olunuyor.
6: Burayı
3: şurayı bir açalım.
6: Görelim.
1: Kapıyı kapat.
2: İkinci şoförün yatakhane olarak kullandığı kısmın kapağı açılıyor ve alan kontrol ediliyor.
4: Kapıyı aç.
2: Otobüsü dışarıdan arayan memurlar şimdi de iç aramaya hazırlanıyor ve şoförün eşlik etmesini istiyor.
6: Tamam, burayı kapatalım.
3: İçeri geçelim. Şöyle şuralara bakalım da bir. Bir iner misiniz oradan? Bir şöyle koltukların altına bakalım.
2: Üst kısımdaki saklama alanları ve koltuk araları dikkatlice incelendiğinde tüm yolcuların eşyalarını aldıkları anlaşılıyor. Ve arama sağlıklı bir şekilde devam ediyor.
3: Şurasını çalalım. Kaptan burada mı? Temiz burası da. Bunu aldım.
4: Temiz burası da. Güzel. Temiz.
1: Tamam mıdır?
4: Tamam.
6: Gönderebiliriz.
4: Kapatalım. Evet, burayı kapatalım.
2: Otobüsün içinde kuşkulu bir şeye rastlamayan memurlar otobüsün ülkeye girmesine izin veriyor.
3: Arama temiz, genel olarak bir sıkıntı yok benlik.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
12: Ben Feyyaz.
13: Bu da Sarı Kola.
12: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
12: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın. Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem. Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok. Başka lezzet yok.
12: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
13: Süt aşayran, süt aşayran. Döneri gördüğün an
15: bir de süt aşayran.
13: Gelsin süt aşayran.
16: Bu var ya bu. Blok dersine çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, miski kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Senin gördüğün bir şey var mı?
7: Hayırlı yolculuklar.
8: Sağ olun. Teşekkürler.
7: Onayını verdim.
9: Bulgaristan'dan gelen otobüs biraz önce indirdiği yolcularını geri almak için perona hareket ederken sıradaki otobüs arama için yanaşıyor. Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Yurt dışından gelen yolcular X-ray kontrolünden geçerek ülkeye girmeye hazırlanırken bir çiftin valizleri içinde şüpheli yoğunluk tespit eden kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcuları gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve yolculardan valizlerini açmasını istiyor.
7: Açabilir misin? Buyurun.
9: Erkek yolcu beraberinde getirdiği valizi açtığı anda valiz içinden oyun platformlarında kullanılan hediye kartları çıkıyor.
7: Bir açın diğerlerine bakalım. Bundan kaç tane var? Bir bakabilir miyiz?
9: Ve kadın yolcu oyun kartlarından 600 tane aldıklarını beyan ediyor.
10: 2-3 tane var işte.
11: 600 tane falan var galiba yanımızda.
7: 600.
9: Gümrük arama noktasına gelen gümrük muayene memuru valizden çıkan oyun kartlarını incelemeye başlarken kadın yolcu kartların sadece Hollanda'da kullanılabileceğini söylüyor.
10: Hollanda'da şey yapıyorlar, kullanılabiliyor sadece. Bu ülkede hiç geçerliliği yok.
12: Ülke olarak, ülke bazında değil de şeyde yüklü olan herkes bunu kullanabiliyor sonuçta.
10: Şu an açsan şey yapsan kullanamazsın abi onu. Koduna girsen kullanamazsın.
12: Oyun alacağım. Oyun almak için buradaki kodu girdiğimde bu geçerli olmuyor mu?
10: Yok abi, geçerli değil. Onları aktive etmeleri lazım.
9: Her bir kartın üzerinde maddi bir değer olduğunu gören memur, kartlardan bir tanesini alarak internet üzerinden sorguluyor.
10: Bunu almamızın sebebi çocuğa yardım edelim.
7: Satın alabiliyor musun?
9: Kadın yolcu kartların kullanım amaçlarını memura anlatıyor. Ama kartların değerleri ve adetlerinin çok oluşu memurlar için bir sorun.
10: Açıyor buralarını, böyle üst üste koyuyor, resmini çekiyor, gönderiyor.
12: Yani buradaki numarayı büyük ihtimalle girdiğinde ayrıca bir işleme gerek olmadan eğer kod başka bir yerde kullanılmadıysa daha önce aktif oluyor. Yani bunu kullanabilir şey olarak.
9: Yolcuya kartların nasıl bir mali değeri olduğu anlatılırken, gümrük arama noktasına gelen bir diğer memur da kartları incelemeye başlıyor.
12: Ben oradan
10: açıkçası bilmiyorum.
12: Oyun satın almak ya da oyunda bir şey özellik satın alabilmek için.
13: Parasal değeri var ama.
12: Hanımefendi diyor, bu sadece Hollanda'da kullanılabiliyor ama bu bir yerde kullanılmadıysa daha önce aktif oluyor. Yani bunu kullanabilir şey olarak.
9: Yolcuya kartların nasıl bir mali değeri olduğu anlatılırken gümrük arama noktasına gelen bir diğer memur da kartları incelemeye başlıyor.
12: Ben oradan
10: açıkçası bilmiyorum.
12: Oyun satın almak ya da oyunda bir şey özellik satın alabilmek için.
13: Parasal değeri var ama.
12: Hanımefendi diyor, bu sadece Hollanda'da kullanılabiliyor.

0: kodu girdiğinde orada mali değeri olan bir şeye...
1: Kutuların hepsi bundan mı?
0: Evet.
2: Yeniden Kapı Kule sınır kapısındayız.
3: Kaptan, gümrüğe beyan edeceğim bir eşya var mı? Bütün eşyalar X-ray'den banttan geçti mi? Tamam. İçeride çanta, poşet, eşya hiçbir şey yok.
4: Bir tane benim var da bomboş çantam içeride.
3: Boş çantanız.
2: Kosova'dan hareket eden ve Bulgaristan üzerinden ülkeye giriş yapan otobüsün yan kapakları açılıyor ve tüm doğal boşluklar inceleme altına alınıyor.
3: Temiz.
1: Temiz.
3: Kaptan, şu yatağın altını bir kaldırır mısın?
2: Gümrük muhafaza memurlarının uzmanlıklarına göre yaptığı aramalarda otobüs hem kaçak eşya yönünden hem de narkotik açıdan değerlendirme altına alınıyor.
3: Görünen bir şey yok.
1: Kaldıralım.
3: Kaptan, şu kutuyu indirir misin? Tamam. Var mı bir şey?
1: Temiz.
2: Bagajda çok sayıda kutu olduğunu gören memurlar bazı kutuları kontrol ediyor ve şüpheli bir eşya olmadığından emin oluyor. İç aramaya başlamadan önce memurlar mazot kapağı içinde başka bir kapak olup olmadığını anlamak için kapağı açtırıyor.
3: Şu mazot kapağını kaptan bir... Mazot kapağını açabilir misin? Tamam. Temiz.
1: Ön kapıyı açalım kaptan.
2: Ve otobüsün içindeki arama başlıyor. İki memur aramaya ön koltuklardan başlarken bir memur arka koltuklardan başlıyor.
1: Arka taraf temiz, herhangi bir olumsuzluk yok.
3: Boş çanta bu, doğru mu?
4: Evet. Boş. Sadece bir benim tişörtüm var bir şey.
3: Arkada bir şey var mı?
5: Yok.
3: Baktığım yerler temiz. İniyorum.
1: Benim için bir olumsuzluk yok. Onay veriyorum.
3: Tamam.
2: Yapılan inceleme sonunda otobüs sisteme temiz olarak işleniyor ve ülkeye girmesine izin veriliyor.
1: X-ray yok, araç temiz.
3: Tamam.
1: Hayırlı yolculuklar.
4: Teşekkürler. Teşekkürler.
2: Otobüs yolcularını almak için perona yanaşırken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Kadın yolcu kartlar hakkında sorgulanırken gümrük muayene memuru bahsi geçen uygulamayı telefonuna indiriyor ve bir kartın ne kadar değerli olduğunu tespit ediyor.
6: Bunu şey yapıyorlar, bunları Hollanda'ya satıyorlar.
2: Kadın yolcunun kartlar hakkındaki ilk beyanı değersiz oldukları yönündeyken çıkan sonuç kartların değerli olduklarını ve toplam değerlerinin en az 24 bin euro olduğunu gösteriyor.
7: 800 tane 30 ile çarparsan 24 bin dolar yapar. 24 bin euro yapar. Öyle işte.
2: Hediyelik eşya limitlerinin çok üzerinde olan oyun kartları inceleme altına alınırken valiz içindeki diğer eşyaların içinde de kart olup olmadığı kontrol ediliyor. Ve memurlar kartlar için adli işlem yapmaya karar veriyor.
1: Tamam, onlara da hayretten bakacağız. Bunu bir açın, buna da bakalım. Ne var içinde?
8: Bir dakika. Siz sağlık
2: sektöründesiniz. Yolcuların valizinden çıkan ve beyan edilen sağlık ürünleri kontrol ediliyor ve içlerinde başka oyun kartı olmadığı belirleniyor.
1: Tamam, bunları toplayıp şey yapalım ya. Götürelim de.
2: Ve memurlar yolculara eşyalarını toplayabileceklerini, arkasından da adli işlemler için ofise gideceklerini bildiriyor.
1: Çarşamba adamın parasal değeri var mı? Tamam, siz toplayın. Biz ofise geçeceğiz.
8: Değil mi? Şey yapalım.

0: yolcular gümrük muhafaza memurları eşliğinde amirlik ofisine götürülüyor.
1: Buyurun, eşyalarınızı şuraya indirin.
0: Ay. Yolcular hediyelik eşya limitlerinin çok üstünde olan oyun kartlarını amirlik ofisinde bulunan masanın üzerine koyuyor ve yolcuların ifadeleri alınıyor. Ve ifadesi alınan yolcular savcılık makamına sevk ediliyor. Havalimanında yoğunluk artıyor. Almanya'dan gelen iki erkek yolcunun valizleri X-ray taramasından geçerken şüpheli bulunuyor ve yolcular gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. X-ray taraması sırasında valiz içinde hiç kişisel eşya tespit edemeyen memurlar valizlerin kilitlerini kırıyor ve valizleri açıyor. Açılan ilk valiz içinden değerli olduğu izlenimi yaratan halılar çıkıyor. İkinci valiz açıldığında da aynı manzarayla karşılaşan memurlar tüm halıları incelemek için masaya seriyor.
2: Beyefendi, beyefendi, telefonu kapatalım.
0: İnceleme sırasında telefonuyla konuşan yolcu, gümrük muhafaza memuru tarafından uyarılıyor. Yolcu telefonu kapattıktan sonra gerilmeye başlarken, gümrük muhafaza memurları diğer yolcunun valizlerini açmaya başlıyor. Memurlar yolcuların pasaportlarını alırken yolcu memurlardan telefonla konuşmak için izin alıyor ve Almanya'daki dedesini arıyor.
2: Bunlar Almanya'dan geliyor.
0: İkinci yolcunun valizinden de çok sayıda halı çıkıyor.
3: Halının yapısı değişik ya, bu el halısına benziyor.
0: Yeşil hatta gelen gümrük muayene memuru halıları incelerken bir halının değerinin 25 bin dolar olduğu belirleniyor.
4: 25 bin euro. Öyle bir şey gördüm.
2: Ayran dolum makinesi.
4: Okutuyor. Abi aynı mı değil mi onu tabii bilmek zor.
0: Yolcuların pasaport hareketlerini inceleyen memurlar, yolcuların en son 8 ay önce ülkeye giriş yaptığını tespit ederken, bir diğer memur yolcuların dedesiyle telefonla konuşuyor ve konuştuklarını gümrük muayene memuruna aktarıyor.
2: Herhalde dedeleri onunla telefonla aradılar da o Türkçe biliyor, onunla konuştuk. Diyor ki bunlar diyor filoş diyor, ipek. İpek mi diyorum? Evet diyor. İpek floş olarak geçiyor diyor.
0: Halıların floş olarak tabir edilen bir iplikten yapıldığını öğrenen memurlar, değerlerini tespit etmek için internet üzerinden bir arama yapıyor.
2: Şöyle bir bekleyin, biz değerlendirme yapalım, tamam? Wait.
0: Yolcular bekleme alanına alınırken kaçakçılık ve istihbarat amiri yeşil hatta geliyor ve bilgilendiriliyor.
2: Mardin de yaşıyormuş. Akrabaları Mardin'e gidiyorlarmış. Onlara götürüyorlarmış. Hatta İpek Filoş ne dedim. Vallahi bilmiyorum. Filoş diyorlar burada dedi.
4: Bir yazsana.
2: İnternette fiyatlar biraz yüksek çıkıyor da Türkiye'de Filoş olarak bakalım mı?
5: Şöyle bir yer buldum.
2: Tamam mı?
0: Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Lübnan'dan gelen ve beyannamesinde zeytin olduğu yazan konteyner, X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor. Konteynerin en arka bölümündeki eşyalarda farklı yoğunluk tespit eden X-ray operatörü durumu saha ekiplerine bildiriyor ve konteynerin açılmasına karar veriliyor. Gümrük muhafaza ekiplerinin gözetiminde konteynerin mührü kırılıyor ve kapakları açılıyor.
1: Güzel, üstten gideriz. Çıkarmaya gerek yok abi.
0: Memurlar arama öncesinde X-ray görüntülerini sistem üzerinden kontrol ediyor ve şüpheli yoğunluğun olduğu noktayı tam olarak tespit ediyor.
1: Abi bıçakla gel, bizi şuraya bir çıkarıver ya. Bakalım abi. Yeter abi. Bir bakayım abi, çıkalım da yukarıda bir görüntüye bakayım. Yeter abi.
5: Tamam.
1: Şurada bir bakalım. Yani bariz bir görüntü farkı yok abi.
5: Bakayım. Zaten şu o boşluk.
1: Aynen. O şurası.
5: Gel abi geriye doğru.
1: Ama yok. Burada yuvarlak farklı
5: bir şey. Arkadaki farklı bir şey.
1: Aynen. Gidelim bakalım abi.
5: Gidelim bakalım.
0: Konteynerin en arka kısmında farklı şekilde ambalajlanmış eşya olduğunu belirleyen memurlar küçük bir alandan geçerek konteynerin arka kısmına ulaşıyor.
1: Altta komple sertmiş bir hava. Şey yapalım.
5: Çok ağır kokuyor burası yalnız.
1: Gözüm yandı benim de. Aynen.
0: Ve memurlar konteynerin en arka kısmında üstünde herhangi bir şey yazmayan bir dizi bidon buluyor.
1: Bunlar da şey olabilir ya, turşu tarzı bir şey olabilir, göz olabilir çünkü.
5: Aç abi bir tanesini.
0: Şüpheli bidonlardan birinin kapağı açıldığı anda da içinde yine zeytin olduğu belirleniyor.
1: Çek abi böyle kaldıracağım.
5: Ağır mı çok?
1: Biraz ağır ha.
5: Demir istiyorsun şimdi. Ha.
1: Yok, kovadan dolayı çıkmıyor.
5: Şöyle kovayla beraber şey yapalım. Hadi getir abi, boş olduğu görünsün.
1: Farklı bir şey yok gibi ya, zeytin.
5: Ha yok, aynı. Ambalajlama farklı var sadece.
1: Hani bir tane de şu arkalardan bir de şuradan açalım abi ki farkı görelim.
0: X-ray taraması sırasında görünen şüpheli yoğunluğun ambalajlama farkından kaynaklandığını belirleyen memurlar, konteynerin en ön kısmında yer alan farklı boyuttaki kolileri de kontrol etmeye karar veriyor.
5: Bir de şurada farklı bir koli vardı. Bir de tamam, ona bir tedbirle bakalım.
1: Bunlar da büyük.
5: Aynen, biraz daha büyük kavanozlar. Ah, tuttum zaten. Tamam.
0: Yapılan incelemeler sonucunda konteyner içinde yasaklı bir maddeye rastlanmıyor ve konteyner gümrükleme işlerinin yapılması için tekrar mühürleniyor.
6: Eşya Lübnan'dan geliyor. Eşyamız zeytin. Sistem otomatikman sevk etmiş. Kendisi riskli gördüğü için X-ray'e yönlendirmiş. X-ray taraması sonucunda da şüpheli yoğunluklu bölge tespit edildiği için o nokta işaretlenmiş. Biz de gelip baktığımızda gerçekten ön tarafta kavanozlar içerisinde. X-ray'in işaretlediği noktada da plastik helkeler, plastik kutular içerisinde torbanın içinde zeytinlerin olduğunu gördük ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Dolayısıyla tespitimizi burada sonlandırdık.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: Bellona, Bellona. Budur.

0: Tasty. Yeni Tasty şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
4: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
5: Şahane Yaz Festivali'nin Media Mart'la tam zamanı. Samsung 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi.

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
6: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Halıların en küçük parçasının bile binlerce euro ettiğini tespit eden kaçakçılık ve istihbarat memuru, yolcuların dedesiyle konuşan memurdan daha fazla bilgi almaya başlıyor.
11: Ne diyor dededir, hediye mi gönderdin?
12: Ya ben oradan aldım dedi, burada akrabalara gönderiyorum dedi işte yani. Dediği bu. Mardin'de yaşıyorlarmış. İşte evde kullanılmak üzere diyor. Ben burada işte eskicilerden satın alıyorum diyor. İpek kloş diyor işte. Hop, fiyatlar yüksek.
10: Ve memurlar halının ham ipek olup olmadığını anlamak için halı üzerine su testi yapmaya karar veriyor. Eğer su halı ipliği tarafından emilmezse halının ipek dokuma olduğu anlaşılacak.
11: Yayıldı ama sanki.
10: Ve test sonucunda halının beyan edildiği gibi floş iplikten yapıldığı anlaşılıyor. Halıların türünü ve dokumasını tespit eden memurlar yolcuları sorgulamaya başlıyor.
13: If you come bring only for carpets, then they are expensive.
14: No. Uncle says when you have...
10: Yolcular yapılan sorgularında halıları dedelerinden aldıklarını ve Mardin'deki akrabalarına götürdüklerini beyan ediyor. Ve gümrük muhafaza memurları yolculara halılarını toplamalarını söylüyor. Ve haklarında adli işlem başlatılacağının bilgisini veriyor.
15: Your brothers is, you know the luggage is in it carpet.
14: Is that you?
15: Yes.
14: Yes, no.
10: Yolcular gümrük muhafaza amirliği ofisine götürülüyor ve halılar valizlerden tekrar çıkartılıyor.
15: Okay. Stay here and open luggage. Your face is not seen.
14: Okay. I don't want it.
15: Okay.
10: Yolcular halıları masa üzerine yerleştirdikten sonra memurlar yolcuların üstlerini arıyor ve ifadelerini alıyor. Savcılık dosyası için halıların adetleri ve metrekareleri belirlenmeye başlıyor. Valizlerden çıkan halıların toplamda 120 metrekare geldiği belirleniyor.
15: Where you came from?
10: Halılar tek tek fotoğraflanmak üzere masaya konuluyor. Ve ifadeleri alınan yolcular savcılığa sevk ediliyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi fıstık
7: şeftali.
8: Budur.
7: Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
7: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
10: Hız peşindeyim.
9: Oo.
10: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum.
11: Büyük kolaylık.
9: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
12: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
9: Hep önde olacaksın değil mi?
10: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
13: Benim bankam iş bankası.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
17: Bu bir Lotus çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
18: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
19: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
18: Ne de motorun durması onları yıldırır.
19: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
18: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
19: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
18: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: İspanya'nın yakın geçmişinde oldukça ilginç bir dönem vardır. İspanya İç Savaşı'nı kazandıktan sonra iktidara gelen General Franco, ülkeyi 40 sene boyunca demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren iktidarı boyunca hafızalarda oldukça büyük bir iz bıraktı.
21: Franco rejiminin devasa yapıları hem görsel şaşayı, hem teknik işlevi, hem de sembolizmi birlikte harmanlıyordu.
20: Askeri lider Franco'nun baraj ve su rezervuarları açılışlarında verdiği görüntüler hala hafızalarda. Savaşın yerle bir ettiği ülkeyi canlandırmak için epey bir elektrik enerjisine ihtiyaç vardı. Ve İspanya'da bunu nehirler ve dağlardan elde edebilirdiniz.
22: Barajlar, İspanya'nın ekonomik ve toplumsal kalkınmasının temel taşlarıydı.
20: Yaklaşık 40 senelik Franco rejimi boyunca devlet ve özel iştirakler tarafından 500'den fazla baraj inşa edildi. İspanya ve Portekiz'in paylaştığı Duero nehrindeki Aldea Davila barajı göz alıcı devasa bir yapıdır.
23: Aldea Davila o zamanlar Batı Avrupa'nın enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu üreten bir baraj ve enerji santraliydi.
20: Aldea Davila konumu, 140 metrelik yüksekliği, kayaların arasındaki mağara oyuklarına inşa edilmiş bir enerji santrali olmasından ötürü mühendislik dünyasının en büyük sanat eserlerinden biri olarak görülüyor.

0: Hikayemiz 100 yıldan daha eskiye, vahşi ve henüz keşfedilmemiş göz alıcı Duero Nehri'ne dayanıyor. İnsanoğlu doğayı daima kendi çıkarına kullanmaya çalışmıştır. O zamanlar İspanya'da elektrik yeni bir icat olmaktan çıkmış, iyi bir büyüme potansiyeli sağlayabilecek stratejik bir kaynağa dönüşmüştü. Elektrik üretebilmek için stratejik konumlara eşi benzeri görülmemiş devasa yapılar yapılması gerekiyordu ve birileri bu meydan okumayı kabul etmişti.
1: 20. yüzyılın başlarındaki mühendisler müthiş eserler tasarlayabilmek adına hem donanımlı hem de biraz macera perest olmalılardı. Daha önce keşfedilmemiş yerlere gidip ulaşımı oldukça zor noktalar için eserler tasarlayabilmeleri adına macera perest olmaları büyük bir şarttı.
2: Orada olanaksızlıktan yerel halk bile nehir yatağına inmezdi. Aşağıya inmeleri çok zordu. Kimse gitmezdi. Kimse inmediği için ortada yol filan da yoktu. Yani şelaleye ulaşmak gerçekten çok zordu.
0: Keşif ekipleri konumun potansiyeline ve kayaların kalitesine hayran kalmışlardı. Duero Nehri'nin debisi ve yüksekliği de onlar için gayet iyiydi. Diğer bir deyişle, önemli derecede elektrik üretebilmek için yeteri kadar su ve yüksekliğe sahipti.
1: Geçen yüzyılın başlarında birçok bölgenin detaylı bir haritası yoktu. O yüzden bizzat gelip olabildiğince detayı haritaya dökmeli, yamaçları ve uçurumları not almalı, nehir yatağına inip her şeyi haritaya çizmelilerdi. Bu gerçekten zorlu bir süreç ve oldukça karmaşık bir iş olmalı.
0: Mühendisler ölçümler yapıldıktan sonra barajlar için en uygun yerlerin suyun fazla birikmediği yerler olduğunu keşfettiler. Bu nedenle hidroelektrik projesi nehri tek bir baraj ve rezervuar sistemi olarak ele almak zorundaydı. Duero barajları. Barajın inşaatı onlarca yıl sürecek ve kusursuz bir iş çıkarılması için tüm işleri tek bir şirketin yapması gerekiyor. Böylece Iberduero doğmuş oldu.
3: Şirketlerin ve bankaların harcadığı ilk para imtiyaz haklarının satın alınması içindi. İmtiyaz haklarını almak için büyük paralar harcadılar. Böylece sonuç çok daha iyi olacaktı. Duero barajları 20. yüzyılın başlarında José Luis Orbegozo'nun ortaya attığı bir fikirdi.
0: Iberduero, nehrin hidroelektrik potansiyelinden azami şekilde faydalanmak için birkaç proje düşünüyordu. İlki Duero'nun ana kolunda yer alan Essa'daki yukarı akıntıydı. Riccobayo Barajı 1935'te tamamlandı. 100 metre yüksekliğe sahip olup 1100 hektometre küp su depolayabiliyordu. Nehir taşkınlarındaki fazla suyu tahliye etmek içinse barajın bir tarafına o günün modası olan bir menfez veya taşma oluğu koyulmuştu.
2: Taşma olukları büyük taşkınlar yaşandığında fazla suyun gittiği yerler olarak bilinir. Aşırı fazla su elektrik üretiminde kullanılamayacağı için bir şeyler aracılığıyla başka bir yere düzenli şekilde aktarılmalıdır. Eğer bu su boş yerlere düzensiz şekilde akarsa barajın temeline zarar verir ve böylece her şey yerle bir olabilir.
0: Riccobayo'da taşma oluğu olarak önce beton bir rampa inşa edilmişti. 700 metre uzunluğundaki bu rampanın eğimi %14'tü. O günlerde jeolojik çalışmalar pek yapılmadığından temele doğru uzanan dik yapı hatası gözden kaçmıştı. Nehir yükseldiğinde fazla suyun tamamı rampadan aşağı inecekti ancak yaşananlar geleceği şekillendiren bir trajediye dönüştü.
2: Riccobayo'daki taşma olduğu felaketinde su dik rampadan akıp temeli adeta bir küp şeker gibi eritmeye başlamıştı. Bunun ardından tüm taşma oluğu aşınmış, sular altında kalmıştı. Bu da dolayısıyla inanılmaz bir felakete yol açmıştı. Müzik
0: 1930'larda Riccobayo'daki Duero Nehri'nin taşma olayları tekrarlayan bir sorun haline gelmişti. Hasarı onarmak için sürekli çabalanmasına rağmen suyun gücü rampanın yarısını, yani 1 milyon kubik kayadan daha fazlasını alıp gitmişti. Barajın mevcut danışmanı mühendislerinden Alfredo Granados olayı çok iyi biliyor.
4: Şu kaya çatladığı için su tarafından sürüklenip gitmiş. Aslında erozyona uğramamış. Su alıp götürmüş, kaya bloklarını parçalamış. Üstelik suyun o gücüyle nehirde sürüklenmiş ve birikmiş. Sonra da akıntı yönünde ilerleyip dağları oymuş. Oldukça tehlikeli bir durumdu. Çünkü ne nereye gideceği ne de ne kadar uzağa gideceği belliydi. Aslında dağların oyulmuş olması bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Ama bunun üstesinden de geleceğiz.
0: Iber Duero'nun teknisyenleri sonbaharı fırsat bilip rampaya sürekli yeni beton atarlardı. Suya karşı verilen bu savaş geride 100 metre genişliğinde ve 100 metre derinliğinde devasa bir havza bırakmıştı.
4: Burayı ne zaman görsem ağzım açık kalır. Su neredeyse dağ bile kaydırmayı başarmış.

0: Rico Bayo, Iberduero için hem enerji işlerinin başlangıcını hem de en büyük kabuslarını temsil ediyor. Bir inşaatta zamanının teknik bilgisi yeterli olmazsa yeni araştırmalar elzemdir. Bu yüzden şirket barajın yanı başına ileride önemi daha da anlaşılacak tesisler kurmaya başlıyor. Bu hidrolik laboratuvarında suyun kuvvetini kontrol edip suyu güvenli bir şekilde salabilmek için her bir barajın ölçekli replikaları yapılıyor.
1: Taşma olduğunda rezervuarda başlayıp soldaki yamaçtan aşağı inerek şurada tekrar Esna Nehri'ne dökülüyordu. Su erozyonu ilk 3 yılda taşma oluğunun yarısını aşındırmıştı. Önceden 700 metre uzunluğunda olan tahliye kanalı tekrarlanan su erozyonundan dolayı 350 metreye kadar düşmüştü. Bu da kaçınılmaz olarak barajın güvenliğini tehdit ediyordu tabii. Bu ölçekli bir model, ancak şurada gördüğümüz her bir taş gerçekte bir otomobil büyüklüğünde, hatta bir minibüs büyüklüğünde. Şurada suyun taşma oluğundan nasıl döküldüğünü görüyoruz. Taşıyıp yükselme ve alçaltıp akıntı yönünde taşıma gibi özellikleri var. Su bir taşma oluğundan aşağı düştüğünde büyük miktarda enerjinin dağılması gerekir. Bu iş böyle dönüp durur.
0: Rico Bayo için bulunan çözüm, rampanın başına bir set saptırma dişi koymaktı. Böylece enerji nehre varmadan dağıtılacaktı.
1: Baraj alanında oldukça büyük bir öneme sahip Rico Bayo olayından epey bir ders çıkarıldı.
0: Duero nehrinde İspanya ve Portekiz'in paylaştığı bir alan da var. İki ülkenin arasına 112 kilometrelik bir sınır çizen bu nehrin rakımı, yer yer 400 metre kadar düşebiliyor. Nehrin akış hızıyla yükseklik farkının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan hidroelektrik potansiyelini fark eden iki hükümet, 1927 yılında Uluslararası Duero Projesi'nin geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladı. Portekiz, Picote, Miranda ve Benposta barajlarının ilk 200 metresini inşa edecek, İspanya'da aynı işlemi akıntı yönündeki Sosel ve Aldea de Villa barajları için yapacaktı. Aldea de Villa, Duero ve onun vahşi topografyasına hükmedecek 5. hidroelektrik projesiydi. Atrogil, burada çalışmaya ilk başladığında inşaatın ilk mühendislerinden emir alırken, şimdi bir mühendis olarak ömrünün yarısını barajın sağlığına adamış durumda. Aldea de Villa, Duero nehrinin uluslararası bölgesinde yer alıyor. O yüzden proje her iki ülkenin de topraklarını kapsıyor.
2: Şu an İspanya'dayız. Şimdi de Portekiz'e gidiyorum. Vize falan almadan Portekiz'e geldim bile.
0: Çalışmaların başladığı zamanlarda, yani 1956'da her şey bir önceki barajın inşası esnasında öğrenildiği için Aldea de Villa Barajı devasa bir yapı olarak çok daha önemli hale geliyor.
2: 1955'te ekonomik ambargo kaldırılmış ve elbette mühendisler ellerini ovuşturmaya başlayıp fırsat bu fırsat. Dünyadaki en gelişmiş teknolojileri kullanıp bir güzel öğreneceğim, sonra da buraya getireceğim diyorlardı. Ama çok uzun süre olmuştu ve İspanya'nın onlarca yıl biriken bu teknolojik gecikmelerden hızlıca sıyrılması gerekiyordu. Ama mühendisler cesaretlerini toplayıp bunu başardılar. Nihayetinde büyük de bir başarıya imza attılar.
0: Bunu başarmak içinse üç büyük zorluğu aşmaları gerekiyordu. İlk olarak konuma en uygun baraj türüne karar vermeleri gerekiyordu. Üç çeşit barajdan ilki büyük bir kütlenin yere serildiği ağırlık barajıdır. Kemer barajlar çok daha ince olsa da kavisli şekli enerjiyi kenarlara dağıtır. Payandalı barajdaysa eğimli bir yapı ve onu destekleyen destek girişleri vardır. Aldea de Villa'daysa bunların karışımına ihtiyaç vardı.
3: Kemerli ağırlık barajı buraya çok uygundu. Böylece iki barajın da avantajlarından faydalanabiliyor. Hem ağırlık kullanılıyor, hem de kuvvetin yamaçlara çok daha yumuşak şekilde dağıtılabilmesi için kemer etkisinden yararlanılıyor.
0: Karşılaşılan ikinci zorluksa enerji santralinin nereye kurulacağıydı.
2: Enerji santralleri genelde barajın eteğine kurulur, yüzeye doğru. Barajın yüzeyinde yer alır. Ama genişliği yer yer 50 metreyi bile bulmayan böyle bir yerde nasıl baraj inşa edebilirsiniz ki? İstedikleri kadar büyük bir enerji santralinin kurulması için yeteri kadar alan yoktu.
4: Eğer enerji santraliniz barajın altındaysa büyük bir sorununuz var demektir. Bu yüzden saklı olmalıydı. Dağların içinde suyun öfkesinden uzakta bir yerde olmalıydı.
0: Ancak bir sorun daha vardı. Hem de en önemlisi. Projenin geleceği bunun çözülmesine bağlıydı.
4: Sorun şuydu. Suyun boşaltılması sırasında yapıyı yok etmemesini nasıl sağlayabiliriz?
2: 130 metreden 12 bin metreküp su boşaltan bir şelale düşünün. Müthiş bir enerji çıkıyor ortaya. Adeta 20 trenin bir anda nehir yatağına çakılması gibi.
0: O dönemin teknolojisiyle bu dar geçitteki suyun inanılmaz gücünden faydalanabilecek nasıl bir devasa yapı inşa edilebilirdi ki?
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarık ola canım o.
6: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
9: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten

0: albüme School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Değil mi? School Mix.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Karşınızda Arçelik Maxifit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
6: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
6: Sizi Fuzul uyar.
9: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesinin premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: 1950'lerde Franco rejimi kalkınma planlarını başlatmış ve bunun için fazlasıyla elektriğe ihtiyaç duyuyordu. Rezervuarların ve hidroelektrik enerji santrallerinin açılması bu durumun bir parçasıydı. Artan talebin karşılanması gerekiyordu.
1: İspanya'da 1960'ların sonuna kadar toplam enerji ihtiyacının %85 ila %90'ını hidroelektrik enerji santralleri sağlıyordu.
0: İşte bu yüzden Duero Nehri'ne devasa bir proje yapılması planlanıyordu. Alda Davila tesisi, Batı Avrupa'daki en güçlü hidroelektrik santrali haline gelebilirdi. Bunu başarabilmek içinse öncelikle dağa kazıp bir enerji santrali yapılması gerekiyordu. Sonra da 50 metreye kadar daralan kayalıklara insanın aklını başından alan bir baraj yapılacaktı.
2: İşte sorun da burada başlıyor. Nehre geri dönen suları ne yapacağız? Çünkü hem 130 metreden yüksek bir yer hem de tahliye edilen su miktarı saniyede 12 bin metreküp. İnanılmaz bir enerji. Adeta 20 trenin bir anda nehir yatağına çakılması gibi. Ve üstelik ki bu baraj kanalının alt kısımlarına da zarar verebilir.

0: Baraj için tek bir taş koyulmadan önce ön hazırlığa ihtiyaç vardı. El değmemiş bir dağ, ortada yol falan da yok. Hepsinin yapılması gerekiyor. Jose Martin 65 sene önce burada işe başladığında delikanlılığa daha yeni adım atıyormuş. Araziyi kazma, kürek ve dinamitle açan ilk ekiple beraber çalışmış.
1: Kimisi burada dinamit patlatır, kimisi şurada dağ filan delerdi. Çok ama çok büyük çaplı bir inşaat söz konusuydu. Yer gök insandı.
2: Yol inşaatı büyük ölçüde tamamlanmış durumda ve şantiyenin kalbine kadar geldi diyebiliriz. Ne kayaların sert dokusu ne de doğanın aşılamazlığı insanoğlunun azmine, mühendislik uğraşına ve teknolojiye karşı gelemiyor.
1: Her gün birileri gidip geliyordu. Usta başlarından biri yeni gelenlerin valizlerini yolun kenarında hazır tuttuklarını söylerdi. Kimisi çalışmaya gelip iki gün çalışır sonra şartlar kötü diye çekip giderdi. Kimisi de kalırdı. Cesur insanlar kalırdı. Kalırlar ve zorluklara göğüs gererlerdi.
0: Iber Duero, teknisyenlerin ve işçilerin aileleriyle makinelerin başında konaklamaları için her barajın yanına bir kasaba inşa ederdi.
1: Koca bir dağ işçi lojmanlarıyla doluydu. Emekçi insanlarla, gece gündüz demeden mesai yapan insanlarla. Ben eve gidip uyur sonra geri dönerdim ama bazı günler ben de orada kalırdım. Şu arka tarafta, oraya boynuz derlerdi. 12 saat mesai yaptığımızda bazı geceler orada kalırdım. Sabah erkenden uyanıp işimin başına geçerdim. Çok yorucuydu, çok.
0: Jose hep en yakın kasabada. Aldeada Villa'da yaşamış ki barajda ismini oradan alıyor. Kasaba yolun yaklaşık 10 kilometre ötesinde ama dağların arasındaki kestirmelerden giderseniz çok daha yakın.
1: Gördüğünüz şu koca kayanın oradan zikzak çizerek aşağı inerdik. Ta şuraya gelene kadar zikzak çizerdik. Şuradaki merdivenlere kadar. Her gün ama her gün. Yaz kış, gece gündüz dinlenmeden. Öğle vakti hava o kadar sıcak olurdu ki atletlerimize kadar terden sırılsıklam olurdu.
0: Duero Nehri'nin kıyısındaki şantiyelere hem İspanya hem de Portekiz tarafından ulaşım köyün içinden geçilerek yapılıyordu. Daha sonraları alet edevatı ve malzemeleri taşımak için kanyonun dibinden barajın temelinin atılacağı yere kadar kablolu bir sistem yapılmıştı. İşçiler çalışabilmek için her gün 400 metre yükseğe çıkmak zorundaydılar.
2: Yukarı çıkabilmenin tek yolu dik yamaçlara kurulmuş merdiven, iskele ve geçitleri kullanmaktı. Adosados a las verticales laderas.
1: İşçiler aşağıda bir delik deler, birkaç tahta levha yerleştirir, sonra az daha yukarı çıkıp aynı işlemi tekrarlardı. Son olarak hepsi tamamlanınca tekrardan tahta levhalara iliştirilirdi. Böylece dağın etrafında zikzak çizerek dağın tepesine kadar ulaşırlardı. Yukarı çıkıp inmek için bunu kullanırdım. Aşağıya roket gibi inerdiniz. Marş marş marş marş marş marş marş marş marş. Hızlı hızlı. Bana mısın demezdik. Alışmıştık çünkü. İlk günler daha sakin başlar, ikinci gün biraz hızlanır, sonra da tabana kuvvet koşardınız.
0: İşçiler inşaatın ilk iki senesinde bu iskeleleri kullanmışlar.
1: Yukarı çıkarken artık koşmazdınız. Aheste aheste çıkardınız. Trabzanlara tutunarak yavaş yavaş dinlenerek yukarı çıkardınız. Oraya Fener Boğaz derlerdi ve orası barajın çıkışıydı.
0: Portekiz tarafında taş ocağı kurulmuş durumda. Parçalanan ve fazla kayalar beton için ezilip kuma dönüştürülüyor.
2: Kumlar yığıldıktan sonra beton mikserleri ilk harcı kardılar. Kovalar tekerlekli silolarla taşınıyor. Bu devasa inşaat projesinde kullanılacak ilk beton. Köyün papazı, mühendisler ve işçiler eşliğinde duasını ediyor.
0: Betonun düzgün bir şekilde serilmesi, projenin başarıya ulaşmasının anahtarı. Ahşap kalıpların birleştirilmesiyle Jose de işe gidiyor.
1: Ben temizlik işlerinin başındaydım. Temizlik elzemdi. Ortam o kadar temizdi ki adeta bal dök yala, çünkü yerlerde kir, toz filan olmaması lazımdı.
2: Betonun ilk katmanları boyunca toprağın altındaki çatlakları açmak için gerekli delikler açılır. İçine basınçlı su enjekte edilerek çatlaklar arasında bulunabilecek kil çıkarılır ve bu çatlaklar daha sonra beton harçla doldurulur.
0: On yıllardır aynı şirket tarafından işletilen Duero Nehri'ndeki bu baraj, baraj inşaatçıları için adeta bir okula dönüştü. Böylece eski projelerden öğrenilen şeyler yeni projelerde kullanılabiliyor. Ama bununla da bitmiyor.
3: Bazı barajlarda, mesela Aldeada Villa'da, elzem olmamasına rağmen kullanılan teknikler vardı. Bunlar sonraki baraj inşaatları için hazırlık anlamına geliyordu.
2: 5 metreküplük kovalar içindeki harç boşaltılıyor. Bu harç daha sonra kuvvetli makinelerle dağıtılıyor. Titreşimli aletlerle malzeme daha da sıkılaştırılıyor.
3: Özellikle büyük barajlarda kullanılan kuru beton serilirken ve soğutulurken oldukça büyük ısı yayar. Bu ısı içi soğuk suyla doldurulmuş borular tarafından kontrol edilir. Aşırı fazla ısı betonun içeriden çatlamasına neden olabilir. Betonun homojen yayılması, tek bir kütle gibi görülmesi gerekir.
4: Barajın bu kısmında betonu soğutmak için kullanılan 200 kilometre uzunluğundaki soğutma boruları gömülü.
2: Duero Nehri büyük bir selle karşı karşıya. Yüzyılın en büyük sel felaketi.
3: 2 ve 3 Ocak 1961 tarihlerinde gerçekleşen büyük sel felaketi 3 ila 4 gün boyunca suyun debisinin saniyede 9500 metreküpe ulaşmasına neden oldu. Ancak su kontrolsüz bir şekilde akıyordu. Barajdan geçmesine rağmen nehir yatağına kontrolsüz bir şekilde ulaşıyordu. Bu tehlikeyi arttırıyordu.
2: Duero Nehri Aldeada Villa Barajı'ndan geçerken debisinde olağanüstü bir artış yaşandı ve normal seviyesinin 28 metre üzerine çıktı. Bu güçlü akıntının altında o dönem Batı Avrupa'nın en büyük baraj inşaatı için yapılmış olan köprü bulunuyor.
0: Büyük sınav önceden uyarı yapmadan geldi. Sel baskınlarından korunmak için barajın hala yapısal bir çözüme ihtiyacı var.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Engin Can.
9: Dedeciğim.
8: Yoksa sen de mi bonus doldun?
9: Bonus kıllı.
8: Ne?
9: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
8: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
10: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
9: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
8: Yıkıldım şu an.
9: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
11: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
12: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin De'Longhi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
14: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen dedene.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
3: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Pozisyon ekranda, Sena çok aç, içeri bakıyor... Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor, tarif geldi. Afiyet olsun Sena, Gemini'yle çözdün bu işi.
7: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break her anı...

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
4: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Ocak 1961. Duero Nehri tarihindeki en büyük sel baskınına şahitlik ederken Aldeadavila Barajı'nın inşaatı henüz yarıdaydı. Jose Martin projenin başından beri çalışanlardan biriydi.
2: Gece vardiyasındaydım ve sel sularının yükseldiğini, hatta baraj seviyesinin üstüne çıktığını görebiliyordum. Sel sularının inşaattan neler götüreceğini bilmiyorduk. Ta ki sel suları çekilene kadar tabii.
6: Aldeadavila Barajı'ndaki çalışmalar Duero Nehri ve nehrin kollarındaki büyük sel taşkınlarından nasibini almış durumda. Tüm sular toplanınca insanoğlu için kontrol altına alınması imkansız bir güç ortaya çıkıyor.
2: Ertesi gün gece işe geldiğimizde köprü yoktu. Aşağıdaki vanalar da gitmişti. Sel burayı mahvetmişti. Beton daha yeniydi. Hatta yepyeniydi. Bu felaket onlara bir ders oldu. Mühendisin teki bir şey olmaz. Her gün gördüğümüz akıntılardan biri deyip duruyordu. Tabii canım, alt tarafı basit bir akıntıydı. Herkes çok korkmuştu. Enerji santrali de sular altında kalacak diye korktular. Çünkü santralin alt katı hemen hemen su seviyesinde yer alıyor.
5: İspanya tarafında baraj kayaya demirlenmişti. Aynı kayanın birkaç metre ötesi enerji santraline devasa bir depolama tesisi yapmak için kazılmıştı.
7: Artık enerji santralinden, santralin tesislerinden çıkıp barajın kendisine giriyorum. Şu an enerji santrali ve baraj arasındaki geçitteyiz. Şu gördüğümüz şey, barajdan gelebilecek sel baskınlarına karşı enerji santralini koruyan güçlendirilmiş bir kapı. Suların santrale girmesine engel olup muhtemel olabilecek felaketleri engelliyor. Görevi çok büyük. Yok, yok, yok, yok. Çok ağır. Açıp kapatmak için iki kişi gerekti.
5: Barajın içinde ise farklı katlarda labirent tüneller ve kanallar yer alıyor. Arturo Gil burada çalışmaya 1975'te başladığı için burayı sayısız kez keşfetmiş.
7: Tünelin tamamen kuru olduğunu görüyoruz. Bu da betonun çok iyi yapılıp çok güzel serildiğini gösteriyor. Rezervuar seviyesinin 105 metre altında olduğumuzu da unutmayın. Yani üstüne epey bir yük biniyor. Bu çok önemli.
8: Aldeadavila eşsiz bir yapı çünkü İspanya'da enerji santralinin yer altında olduğu ilk baraj.
5: Burası da enerji santralinin girişi. Teknisyenler ve işçiler kayayı buradan kazarak tünel açmışlar. O güne kadar biriktirdikleri bilgi önlerindeki zorluklar için yeterli olmayacaktı, ancak bu devasa yapı artık tasarlanmıştı ve onu gerçeğe dönüştürmek için ellerinden geleni yapmalıydılar.
8: Santrali mağaranın içine yapmaya karar verdiklerinde risk aldıklarını biliyorlardı ama böyle yapmasalardı risk çok daha büyük olabilirdi.
6: Kamyonlar ve iskeleler işçilere epey bir kolaylık sağlıyor. Enerji santraline yer açmak için aşağı yukarı 500.000 metreküp toprak dağın içinden kazılıp çıkarılıyor.
5: Mağara yukarıdan kazılmaya başlanıyor. İstenen uzunluğa ulaşıldığında alan genişletiliyor. Sonra da kazı çalışmaları aşağıya doğru devam ediyor. Granit duvarlar açıkta bırakılıyor ve çalışanları korumak için kubbe, kopan parçaların düşmesini önlemek için bir ağ ve betonla kaplanıyor.
6: Mağaradaki kaya kazıları 160 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 60 metre yüksekliğinde. Mağaranın içine Lyon Katedrali'ni bile sığdırabilirsiniz.
2: Çalışmalar girişlerin, çıkışların, dinamitle patlamaların ve delme işlemlerinin dikkatli bir şekilde yapılmasını gerektiriyordu. Çünkü sonuçta bir ulaşım tünelinden bahsediyoruz. Asıl zorluksa bütün bunları uyumlu bir şekilde planlamaktı.
6: Suları enerji santraline taşıyacak olan 5 metre çapındaki borular şantiyede üretiliyor. Genişliğinde ve 60 metre yüksekliğinde. Mağaranın içine Lyon Katedrali'ni bile sığdırabilirsiniz.
2: Çalışmalar girişlerin, çıkışların, dinamitle patlamaların ve delme işlemlerinin dikkatli bir şekilde yapılmasını gerektiriyordu. Çünkü sonuçta bir ulaşım tünelinden bahsediyoruz. Asıl zorluksa bütün bunları uyumlu bir şekilde planlamaktı.

0: İspanya'daki ilk örneğidir.
1: İspanya'da o günlerde çok az teknolojik alet kullanılıyordu. Çünkü çok pahalıydı. Ancak Aldea Davila'nın önemi apaçık ortadaydı. Bu nedenle barajda oldukça fazla teknolojik ürün kullanıldı.
2: Yer altında toplamda 15 kilometre uzunluğunda galerilerimiz ve tünellerimiz var. Kazı esnasında 600 bin metreküp toprak ve kaya çıkarıldı. Bir diğer önemli husussa enerji santralindeki mahzenin üstünün 400 metre boyunca bir orman örtüsüyle kaplı olmasıydı. Bu da kayalar kazılmadan önce kayalardaki devasa kuvvet birikimini bir nebze olsun azaltıyordu.
3: Rezervuar dolu ve baraja basınç veriliyor. İç sarkaçlar ve diğer teknik yöntemler beklenen sınır değerleri aşmayan deformasyonları izlemek için kullanılıyor.
2: Baraj ısı değişimlerine ve rezervuar yüklerine çeşitli hareketlerle tepki verir.
3: Isı, deformasyon ve ayar süresi ölçülüyor.
2: Bu yerdeki barajda dolaşan suyu toplayan tahliye borusu. Suyu dışarı atıp güçlü akıntıya katılmasını engellemiş oluyor.
3: Barajdan alınan karot numuneleri laboratuvarda sağlamlık testlerine sokuluyor. Aynı zamanda genleşme parçaları da inceleniyor.
2: Bunlar baraj blokları arasındaki bir derz ölçüm cihazının çıkış kablolarıdır. Ancak cihaz gömülüdür, betonun içindedir. Derz hareket ölçümleri, sıcaklık ölçümleri, malzeme deformasyon ölçümleri ve hatta malzeme gerilimlerinin doğrudan ölçümleri yapılmaktadır. Böyle bir devin hareketlerini doğru bir şekilde gözlemleyip onu idare edebilmek bir saatçinin titizliğini gerektirir.
0: Rico Bayo felaketinin ve hemen ardından inşa edilen bu laboratuvarın üstünden 15 sene geçmiş. Aldea Davila için sunulan yapısal çözümlerin buradan çıkması gerekiyor.
3: Hidrolik laboratuvarında matematik ilmi ve sayısal verilerin bile ötesine geçen detaylara bakılıyor. Suya boya katılarak suyun akış yönü izleniyor ve kayıt cihazları titreşimi, basıncı, hızı ve erozyonu doğru bir şekilde belirliyor. Sel baskınları sırasında bu devasa 120 metre yüksekliğindeki barajdan hızlı bir şekilde boşaltılması gereken muazzam su kütlesi göz önüne alındığında düşen suyun enerjisini dağıtmak ve en uygun cihazların hangisi olduğuna karar vermek için bunların ölçekli bir model üzerinde test edilmesi gerekmektedir.
4: Aldea Davila örneğinde diğer barajlara kıyasla epey bir yenilik vardı. Nehir hem oldukça fazla bir derinliğe hem de yüksek bir debiye sahipti. Bu sebeple fazla suların akıntı yönünde bulunan oldukça dar bir kanyona boşaltılması gerekiyordu. Bu işin nizami bir şekilde yürütülebilmesi için de epey bir test yapılması gerekiyordu. Ve bütün testler zamanında yapıldı.
0: 800 farklı değişkeni test ettikten sonra atma tepesi şeklinde bir taşma olduğuna karar verdiler. Benzer taşma olukları daha önceleri Fransa'da da denenmiş olsa da onlar bu kadar büyük çaplı değildi. Zarlar atıldı.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Laktozsuz sütün artısı güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso. Hayırlı
0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
5: Ice Break. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
7: kartım Hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Franco rejimi 1950'lerde dış dünyaya açıldı. Yardımlar ve yeni ticaret ilişkileri kalkınmanın fitilini ateşledi. Bu da Aldeadavilla Barajı'nın inşasında büyük bir etkiye sahip oldu. Iberduero'nun mühendisleri ilk kez modern makinelere ve teknolojiye sahiplerdi. Duero nehrindeki sel taşkınları sırasındaki suyun kuvvetini kontrol altına alabilecek yapısal çözümü de nihayet bulmuşlardı.
11: ESA laboratuvarı, kirişlerin ve kuşakların yerlerini ve suyun debisini belirlemek için 800 tane Aldeadavilla maketi yaptı. En kusursuz tasarım bulmak epeyce bir zaman aldı.
12: Su duvardan aşağı akıyor. Sonda yay şeklinde bir yapı var. Suyun aşağı çarptığındaki hızı dikkate almalısınız. Saatte 150 kilometreye ulaşabiliyor. Tabii bu da ortaya inanılmaz seviyelerde kinetik enerji çıkmasını sağlıyor. Bir de müthiş bir su kütlesi. Yani bu yapıyla yapmaya çalıştıkları şey suyu parça parça uçurmak, havada ayrışmasını sağlamak, sürtünme nedeniyle çok fazla enerji kaybetmesini sağlamak. Suyu havayla yumuşatmak ve ardından yere düşmesini sağlamaktı. Ama tabii kanalın darlığını da düşünürsek, suyun nasıl yönlendirildiğini ve nereye gideceğini de düşünmelilerdi. Sonunda o akıntıyı o yükseklikten tahliye etmek için en uygun taşma oluğu geometrisi elde edilmişti. Böylece ne baraj ne de nehir yatağı zarar görecekti.
10: Böylece daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kazı çalışmasıyla dağa zarar vermeden Batı Avrupa'daki en güçlü hidroelektrik enerji tesisi inşa edilmiş oldu.
13: Statörlerden bir tanesi enerji santralinde birleştiriliyor. İlk türbin mili takıldı. 500 tonluk bir çarkın takılması oldukça zor ve çetin bir iştir. Statöre takılana kadar devasa bir döner sarkaç gibi havada yavaş yavaş süzülür. Tek bir hataya bile yer olmayan bir başka iş daha başarıyla tamamlanıyor.
10: Enerji santrali şu an sorunsuz işliyor. Taşma olduklarından sıçrayan sular ancak aşırı su ya da sel baskını olduğunda görülebiliyor. Barajın tepesinden Portekiz'e bir servis yolu üzerinden geçerek bu devasa yapının nehir yatağındaki eteğine ulaşabilirsiniz.
14: Heybetli. Aşağı indiğinizde kanyonun referans noktasını kaybettiğinizden yukarıdayken sahip olduğunuz ölçü algısını da kaybediyorsunuz. Buradan barajın heybeti çok daha göz alıcı, kelimenin tam anlamıyla nefes kesici diyebilirim.
10: Laboratuvardaki ölçekli modellerde yürütülen simülasyonların sonuçlarını burada görebilirsiniz.
14: Bu kanalların her birinin ayrı bir geometrisi var. Çünkü hepsinin farklı bir eğimi var. Üstelik kanal yatağına da set çekilmesi gerekiyordu. Çünkü bent kapakları açıldığında suyun kanallara eşit bir şekilde dağıtılması ve böylece taşma olduğundan düzgün bir şekilde akması gerekir. Aksi takdirde suyun kavislerin dışına doğru akmaya çalıştığı bir şey ortaya çıkabilir. Yani şu gördüğünüz şekil olmazsa su tek bir yerde toplanır ve taşma oluklarının bir faydası da olmaz. Diğer bir deyişle her ne kadar basit görünse de yapının tümü farklı şekillere sahip ve çeşitli gereksinimlere göre özel olarak tasarlandı. Su şu kanallardan akıyor. Suyun debisi yükseldiğinde taşma oluklarına dağılıyor ve buraya dökülüyor. İşte gördüğünüz bu alana dökülüyor. Kayaların nasıl temizlendiğini görebilirsiniz. Kayaları tertemiz yapmış. İşte su tam da buraya dökülüyor ve sonra da nehir yatağına dönüyor.
13: Enerji santralindeki ilk grup işe başladı. Kontrol cihazları makinelerin devrini, ısısını ve basıncını ölçüp kaydediyor.
10: Geriye kalan 5 birim daha ardı ardına aktif hale geliyor. Böylece ömürleri 60 yıla kadar uzayacak. İlk birimin değiştirilme tarihi 2020 olarak belirleniyor. Franco, baraj ve rezervuar açılışlarını yapıyor. 40 yıl süren diktatörlüğü süresince hafızalara derinden kazınan en popüler fotoğraflarından biri de bu. Orgeneral ve beyin takımı isimlerini dönemin dev yapılarıyla özdeşleştirmemeye özen gösteriyorlardı.
15: Bunlar şüphesiz zamanı için eşi benzeri olmayan eserler. Franco rejimi herkese İspanyol mühendisliğinin dehasını göstermek istiyordu. Bunu başardı da hala bir propaganda unsuru olarak kullanılır. O günlerde büyük bir iş başarmış gibi görünüyorlardı. Gerçi bugün de pek farklı olduğunu söyleyemeyiz. Bugün de durumlar farklı değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
10: Aldea Davila'nın inşaatı 1956'da başladı. 7 yıllık inşaat ve 1 yıllık tam zamanlı çalışmanın ardından bu devin resmi açılış töreni 17 Ekim 1964'te gerçekleşti.
13: İspanya ve Portekiz devlet başkanları açılış törenine öncülük ettiler. Ardından bölgenin başpapazı tesisleri kutsadı. Uluslararası Duero artık iki ülke arasındaki sınırı çizmiyor. Bundan böyle birlik ve kardeşliğin sembolü. İkisi İspanya, üçü Portekiz tarafından yapılan 5 büyük baraj, iki ulus arasındaki anlaşmalar sayesinde nehrin ortaklaşa kullanılmasını sağladı. Bu gelişme İspanya'nın endüstriyel ekonomisini oldukça zenginleştirecek. Böylece İber-Duero nehri enerji ve zenginlik katma anlamında önemli bir mihenk taşını geride bırakıyor.
11: Aldea Davila'nın açılış töreni dünyaya bizim artık silahlı ve başörtülü Hispanikler olmadığımızı göstermeye yaradı. Diğer bir deyişle tüm bu önyargılar yavaş yavaş kayboldu.
16: 5 senedir barajları dolaşırım. Burası şu manzaradan ötürü en göz alıcı olanlardan biri. Bu barajdaki en büyük zorluklardan biri yoğun miktarda suyu tahliye etme ihtiyacı olmasıydı. Çünkü Duero nehrindeki seller büyük bir öneme sahip. Kuvveti yamaçlara doğru daha iyi dağıtabilmek için kavisli bir plana sahip kemerli ağırlık barajı yapılmış. Barajın şu vadiye ne kadar güzel oturduğunu görebilirsiniz.
15: Bir baraj daima üç parçadan oluşan bir yapıdır. Barajın kendisi, hidrolik unsurları destek arazisi ve temel. Baraj mühendisliği bu unsurları birlikte ele almadan anlaşılamaz. Burada da bu kombinasyon inanılmaz derecede başarılı ve estetik açıdan da kusursuz.
16: Baraj, İspanya'daki baraj inşaatlarının altın çağının başlangıcı haline geldi.
10: İspanya'nın su yönetimi politikası 1902'deki Gasset planı ve ülkeyi yoksulluktan kurtarmaya çalışan reformcularla başladı. Primo de Rivera'nın diktatörlüğünde ve 2. İspanyol Cumhuriyeti'nde de devam etti. Ancak asıl kalkınma İspanyol rezervuar kapasitesinin 10 katına çıktığı Franco rejimi sırasında gerçekleşti.
15: Bir mühendislik projesinde estetik ve peyzaj meselelerini asla unutmamalısınız. Mühendislik eserlerini basitçe dev yapılar ya da altyapı olarak görmek, inşaat mühendisliğini oldukça basit bir noktaya indirmek demektir.
10: Yağışların hem coğrafi hem de zamansal olarak düzensiz olduğu bir ülkede, barajlar veya rezervuarlar olmasaydı, suyun yalnızca %8'ini kullanabilirdik. Bugünse İspanya'daki binlerce büyük barajla bu kullanım oranı %45'e çıkarılmıştır.
12: Bu baraj İspanya'daki barajların hızlı bir şekilde geliştiği bir dönemi başlattı. Öncü diyebiliriz. Büyük bir sükse yarattı ve arkasından gelen barajların önünü açtı.
10: Baraj ve enerji santralinin inşaatında yaklaşık 3000 kişi çalıştı. Bu dev yapıyı Duero nehrindeki kanyona sığdırmak toplam 4 milyar pesetaya ve 64 işçinin canına mal oldu. Aldeada Villa inşaatından 60 yıl sonra hala tüm ülkenin hidroelektrik enerjisinin %16'sını tek başına üretiyor.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Kız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
6: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
7: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayat.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışık

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı, bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
5: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
4: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın. Sen

0: Münih'te Kubica Motors en çılgın otomobil hayallerini bile gerçeğe dönüştürüyor.
1: Bir arabayı kurtarmak benim severek yaptığım bir şey çünkü bunu hak ediyor.
0: Chris Kubica ve ortağı Max Kay, Amerikalı maskülen arabalardan Alman krom efsanelerine kadar her şeyi yeniden yollara döndürüyor.
2: Tepeden tırnağa motivasyon doluyum.
0: Hangi araba karlı bir restorasyon potansiyeline sahip? Sonunda bir alıcı çıkacak mı?
1: Oldukça çabuk satılacağını tahmin ediyorum.
0: Chris ve Max'in şu anki projesi bir Plymouth Kuda. Efsanevi kaslı arabadan para kazanabilmeleri için hala yapılacak çok iş var. Her ne kadar sürmesi şimdiden çok keyifli olsa da.
2: 6.5. Bank. Üçüncü de tamam. Okay. Tamam. Anlaştık.
1: Harika, hayran kaldım.
0: Potansiyeli olan rüya gibi bir araba.
1: Tüm o manyetik lambalar nerede? Dayanamıyorum.
0: Aynı potansiyel can sıkma konusunda da var ama.
1: Şu iğrenç şeye bak.
3: Haklısın.
1: Dostum, tam pislik. Bu aptal şeytan bir pislik.

0: Yeni bir iş haftası ve Münihli çocuklar yine eski numaralarına döndüler. Parmakları yağla kaplanmazsa kasaya para da girmez. Chris sürekli yeni projeler arıyor. Bazen projeler ona geliyor.
1: Merhaba Kubiski Motors.
0: Otomobil meraklıları dünyasında her şey bağlantılara bağlıdır. Kimseyi tanımıyorsan kimse de seni tanımaz.
1: Genç, evet ben varım. Yazıyorum. Tamam. Yazdım. Görüşürüz. Yıllardır müşterim olan biri bana bir Kuda teklif etti. O arabayı yıllardır görmedim. Durumu nasıl bilmiyorum. Kesinlikle bir göz atmam lazım. Kesinlikle durumuna bakıp yerinde değerlendirmeliyiz. Max! Oraya birini göndermeliyiz. Max! Max! Bazen çok uzun sürüyor. İşte buradasın.
2: Buradayım. Ne yapabilirim dostum?
1: Bir arabaya bakman lazım. Bir Hemi Kuda'ya.
2: Harika. Ciddi misin gerçekten?
1: Hayır sanmıyorum. Ama gerçek bir replika.
2: Tamam.
1: Adam satmak istiyor. 65 bin falan diyor.
0: Plymouth Barracuda. 1964'ten 1974'e kadar üretildi. Sadece daha güçlü modellerin Kuda adını taşımasına izin verildi. Kup veya kabrio versiyonlarıyla bu araba sportif ama konforlu bir sürüş deneyimi sunuyordu. Hemi motoru ve sınırlı üretim adedi Kuda'yı günümüzde aranan bir model haline getiriyor. Max'in atölyesine gerçek bir mücevher kazandırma şansı var. Plymouth Kuda günümüzde en çok aranan kaslı arabalardan biri. Araba bir kar vaat ediyor ki Max de o arabayı kullanıyor şu anda.
2: Tebrik ederim. Yakıt konusunda her zaman biraz sorun yaşarım. Hatta arabanın motoru stop ettiği bile oldu. Çılgınca değil mi? Arabanızda çekme alatı bulunduruyor musunuz? Ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Sanırım yakıt pompası bozulmuş. Uzaktan yaptım teşhis bu. Arabayı henüz tekrar görmedim bile.
2: Bu inanılmaz.
0: İş başa düşmüş durumda. Tek seçenek var. Satıcıyı arayıp arabayı almasını istemek. Plymouth'un sahibi Garrett. Eski arabalara karşı sabırlı olunması gerektiğini çok iyi bilen biri.
3: Güzel İtalya. Şimdi sana gerçek bir şey göstereceğim.
2: Bir erkek arabası
3: bir
2: mı?
3: Bir erkek arabası.
0: Şimdi Max'in arabayı çok daha yakından incelemesi gerekiyor. Hangi kısımlar hala iyi durumda, neler yapılması gerekiyor, bu arabadan para kazanılabilir mi? Çünkü kar mümkün olan en düşük satın alma fiyatıyla sağlanıyor.
2: 71 model Barracuda diyorsun.
3: Evet.
2: Kuda, Kuda modeli. Standart olarak 340 mı?
3: O orijinal bir 340'tı.
2: Orijinal Kuda mı?
3: Orijinal Kuda. Hı-hı, 340. Tamam. Yani 7 litre silindir hacimli 426 HEMI motora dönüştürülmeden önceki gerekli takviyelere de sahipti.
0: Sözde HEMI motorun yarım küre şeklinde yanma odaları vardır.
3: O zamanlar muhtemelen iyi durumdaydı. Sonra Beach Boys grubundan Al Jardine için aynı model bir araba yapmış olan biri tarafından satın alındı. Ve bu araba da onun kardeş aracı olarak üretildi.
2: Evet yine de eski püskü duruyor. Araba bakımı senin işin değil mi?
3: Kirli mi yoksa temiz mi daha iyi göründüğü tartışılabilir. Çünkü altındaki boya gerçekten kötü durumda. Hiç iyi değil. Burası çatlamış. Ayrıca bazı yerlerde boya akıntıları da var.
2: Evet tabii ki altında neyin gizlendiğini bilmiyorsun. Zaten bu şekilde görebiliyorsun. Altında çoktan çatlamış olabilir. Sonra birdenbire kocaman bir yama ortaya çıkar. Ama ne de olsa yeni araba değil. Bunu biliyorsun. Parlak, boyalı bagaj bile. O da ayrı bir sorun. Bak bak inanılmaz derecede parlak görünüyor. Ama bu parlaklığın olduğu yerde altında parlaklık yok. Yıllar geçtikçe nem içeri girer ve boya çatlayıp soyulur. Evet, kesinlikle bunu gördük. Tırnağınla bile koparabilirdin. Gerçekten büyük parçalar kopmuştu. Devasa parçalar. Dün paslanmaya başlamamış, bir süredir paslanmış olan geniş bir alan görürsün. Tamamen delik değil. Ama zaten devasa bir paslanma var.
0: Plymouth birçok yerinden yaşını belli ediyor. Ama arabanın kalbi kaputun altında yatıyor. 426 kubik inç yani 7 litre silindir hacmine ve 425 beygir gücüne sahip sonradan takılmış bir Hemi motor.
2: Evet, bir sorun olduğunu duyduk. Egzoz sıkıntısı. Manifoldun bir yerinden bloğa bağlandığı başlangıç kısmında sızıntı var. Çıkaramayacağınız için bu biraz can sıkıcı. Oraya ulaşmak için tüm bu parçaları sökmek gerekiyor. Direksiyon ve diğer her şeyi. Sisteme daha fazla yağ sağlamak için yağ soğutucusu eklenmiş. Tamam. Hadi bu güzelliği tekrar bir araya getirelim.
0: 71 model Plymouth Kuda'nın artıları da var, eksileri de. Test sürüşü zamanı.
2: Altı buçuk. Bank üçüncüde girdi. Hadi. Hafif bir fren kontrolü yapalım. Frenler çok iyi. Bu çok değerli. Buna ihtiyacın var.
3: Yedi yaşında. Sürüşü keyifli.
2: Evet, roket gibi gidiyor. Buna itiraz edemezsin. Test sürüşünü atlattık. Ve başarıyla tamamladık. Eğlenceliydi, söylemeliyim. Evet. İşler iyi gidiyor.
3: Birazcık.
2: Güzel araba. Evet. Vazgeçmek mi istiyorsun? Ben istiyorum ha. Bunu söylememeliydim.
3: Zaten anlamıştık değil mi?
2: Evet. Bu araba için ne kadar para istediğini önceden düşünmüşsündür. Artık eskisi gibi değil. Ama performansı hala iyi.
3: Evet. Ben bu arabaya kabaca 65 bin ila 70 bin euro harcadım. Bu yüzden 65'in makul bir fiyat olduğunu düşünüyorum.
2: 65 bin kesinlikle böyle bir araba için alabileceğin bir fiyat. Hiç de mantıksız değil. Kesinlikle makul denebilir ama tabii ki benim için biraz fazla. Adam hiç de mantıksız değil. Ayrıca arabadan kurtulmak için çaresiz de değil bence. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Üzerinde çalışmamız gereken epey şey var. Yani bu önemsiz bir sorun. Tartışmaya gerek yok. Bunun gibi bir şey. Bagaj sağlam, pas var. Bagajda durum böyleyse o zaman bir restorasyon işinden bahsediyoruz demektir. Eğer 60'ın altında alabilirsem o zaman ileride para kazanmak için iyi bir temelimiz olur. Söyleyeceğim fiyat 55 bin.
3: 62.
2: Kafamdaki fiyat 50 binler civarı olmalı. Aklımda tabii ki bir fiyat aralığı var. Ne kadar yükseğe çıkabileceğim ya da ne kadar yükseğe çıkmak istediğim gibi. Aksi takdirde benim için mantıklı olmaz ve 60'ın üzerinde herhangi bir rakam kesinlikle olmaz. 59 aslında kendime koyduğum sınır.
3: Tamam, söyle hadi.
2: Biraz daha çıkayım.
3: Tamam, sonuç ne olursa olsun ön alım hakkım olursa.
2: Bu iyi bir fikir. Benim için sorun yok.
3: 59 ön alım hakkıydı.
2: Tamam, anlaştık.
3: Anlaştık.
2: Harika. Plymouth Kuda gerçekten iyi bir alım oldu. Gürültülü, çok eğlenceli, harika bir araba ve Chris'e göstermeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bence o da bayılacak. Daha fazla para kazanmak istiyorsak birçok değişiklik yapıp yine de kâr etmemiz gerekiyor. Satış fiyatı olarak 90'ın biraz altında bir rakam hedefliyorum.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Hele güzel istikballe.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Durumu kontrol edebilmek için atölyeye dönüyoruz. Max arabayı satın aldı ama bir risk de aldı.
7: Maxi. Vay canına, ne gürültü. Fiyat?
8: Ama havalı öyle değil mi? 65 bin istiyordu.
7: 65 mi?
8: 65 bin istiyordu. Ben de 59 bine indirdim.
7: Harika. Hemi, büyülendim.
8: Evet, sesi de güzel. Onaylı. Sertifikada her şey var. Her şey kayıtlı. Harika değil mi?
7: Görünüşe göre boyamaktan kaçıramayacağız.
8: Evet, kesinlikle yapmalıyız. Burada biraz daha iş yapmamız gerekiyor. Kabarcıklar var.
7: Dekoratif çerçeve nerede?
8: Evet, evet. Yerinden çıkmış. Burada değil. Otoyolda kaybettiğini söylüyor.
7: Otoyol mu? Harika.
8: Tamam.
6: Kusurlar, özellikle de V8'in sesini bu kadar büyük ölçüde etkilediğinden durum patron Chris'in gözünden kaçmıyor.
7: Bir şey, conta kırılmış olabilir. Ama manifoldda da bir çatlak olabilir. Gördüğüm kadarıyla bunlar orijinal Hemi manifoldları. Bunlar hobi amaçlı takılmış paslanmaz çelik manifoldlar değil. Orijinal dökme demir manifoldlar. Çok pahalılar. Umarım üzerinde çatlak yoktur. Eğer sorun contaysa bu hiç de iyi olmaz. Çünkü direksiyon sol tarafta. O noktaya ulaşabilmeyi umuyoruz. Muhtemelen alttan. Kesinlikle zor bir iş olacak. Ama bunu başarmak zorundayız.
8: Evet, otur. Sen iri bir adamsın.
7: Harika.
8: Öyle değil mi?
7: Sağlam duruyor.
8: Evet, ama sadece kaplama. En ucuz malzeme.
7: Evet, ama artık öyle yapamazsın.
8: Maalesef.
7: Bir çözüm bulmalıyız. Bir çözüm olması lazım.
8: Orta konsol. Orta konsola dokun. Biraz gevşek gibi. Gördün mü?
7: Evet, harika. Hemen tamamen sökebilirsin. Yedek parçaları zaten var bak. Görüyor musun?
8: Koltukları fark ettin mi? Orijinal koltuklar değil.
7: Challenger'a benziyor. Koltuk kılıfları daha karmaşık. Onları kesinlikle Amerika'da bulmak gerekiyor. Süs şeritleri de öyle. Onları burada bulamazsın. Contalar, malzemeler, hepsini buradan temin edebilirsin. Motor bile olur. O da mevcut. Ama özellikle belirli gövde parçaları ve iç döşeme parçaları yok.
8: Hadi bagajı açalım. Kesinlikle pek iyi görünmeyen bir iki yer var.
7: Bagajın tamamındaki boyayı kesinlikle sıyırmamız gerekiyor. Boyanın altında pas izleri var. Altında da pas olup yayılıp yayılmadığını kontrol etmeliyiz. Bagaja kesinlikle birkaç saat ayırıp orijinal mi yoksa kaynakla mı eklenmiş olduğunu görmemiz gerekiyor. Pas varsa orada sorun var demektir ve bu sorunu çözmek zorundayız.
8: Bagajda durum böyleyse pas kabarcıkları olan diğer alanlara da el atarsak, ki bunu tavanda da gördük, o zaman sadece boya işine hazırlanmakla kalmayıp büyük bir restorasyonla karşı karşıya kalacağımızdan korkuyorum.
7: Tüm saç parça yedekleri mevcut ama fiyat 5-6 bin civarında olduğundan epey hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim doğrusu.
8: Sonra başka bir şey fark ettim. Gözden kaçması imkansız. Sence böyle düşmesi normal mi?
7: Spoiler, orijinal modelde asla bulunmuyordu. Yani opsiyonlarda da yer almıyordu. Daha sonra açılı taşlama makinesiyle eklenmiş. Bagaj kapağındaki yay spoiler'ın ağırlığını taşıyamaz. Orijinal olup olmadığını böylece hemen anlayabilirsiniz. Görüyor musunuz? Düşüyor. Bunun için tasarlanmamış çünkü.
8: Kesinlikle öyle.
7: Birkaç detay eksik. Boya işi yapılmalı, jantlara ihtiyacımız var, koltuklara ihtiyacımız var, gösterge panelindeki aletlere ihtiyacımız var. Bunları güzel görünür hale getirmeliyiz. Egzoz manifoldu elimizde, bagaj da var. Spoiler'ı çıkarmamız kesinlikle gerekiyor.
8: Evet. O zaman şunu söyleyeyim.
7: Tabii ki.
8: Hadi, bu işi halledelim.
7: Bakım noktasına ben götürürüm.
9: Yapılacak çok iş var. Neyse ki ikisi de şanzımana ya da motora dokunmak zorunda değil. Yeniden boyamak için camların çıkarılması gerek. 47 yıldır aynı yerde duruyorlar ve ardından yine aynı yere takılacaklar.
7: İşte elimizde özel bir kaplama sökme aleti var. Bu alet olmadan her şeyi mahvedersiniz. Ya camı ya kaplamaları bozarsınız.
8: Ben şahidim. Alet olmadan denedim. Disk dayanamadı.
7: Sadece kaput bimlerini, spoiler'ı ve arka havalandırma deliklerini çıkarmak istiyorum. Böylece çok yarış tarzında olmaz. Zaten yeterince beygir gücü var. Biraz koyun kılığına girmiş kurt gibi olabilir. Bana göre aksesuar falan gibi çok fazla dağınıklıklar var burada ve daha sade olabilir.
8: Chris, şu kapı eşik kaplamalarını şimdi sökersem bu pek de roket bilimi değil. Sol ve sağ taraflar için iki küçük torba yapmayacağım, değil mi?
7: Hayır, yapmayacaksın.
8: Bence bu biraz abartı olur.
7: Hayır.
8: Kapı eşikleri.
7: Küçük torbalar benim için son derece önemli çünkü o zaman ne olduğunu ve nereye ait olduğunu bilirsin. Her şeyi bir kovaya atmaya kıyasla iki kat daha hızlı olur.
8: Bu küçük torbalarla savaş halindeyim.
7: O da kovada kazmaya başladığında tam bir savaş haline geliyor.
8: O zaman ben de savaşırım. Ha, bu şey çıktı. Ona bunu söylemeyeceğiz. Öylece oraya koyacağız. Böyle de olur. Henüz altını görmedim bile.
7: Sen de görmedin.
8: Ben de görmedim.
10: Sürtünme yüzeyine ne kadar küçük olduğuna bak. Böylesine güçlü bir araba için disk çok küçük. Bu arabayı sportif bir şekilde sürmek neredeyse imkansız.
8: Chris bak. Buradaki lastik contayı çıkardım. Orijinal rengi ortaya çıktı. Aslında orijinal rengi siyah değil. Kahverengi. Metalik kahverengi.
7: Güzel bir renk ama bunu önceki Fender etiketinde de görebilirsin. Belki tekrar kahverengi, sonra da siyah renge boyanmış olabilir. Orijinal rengi oldukça havalı. Kararsız kaldım. Metalik kahverengi bence hiç fena değil. 70'lerin rengi. O zamanlar son moda renkti.
8: Kai?
7: Kai, iyi misin? Ses çok yüksek.
8: Fender etiketine bakmamız gerekiyor.
7: Sorun değil.
8: Hadi bakalım.
7: İşte en soldaki alttan ikinci rakam. Bu dış renk kodu.
8: Bu durumda CK6.
7: Son iki harf önemli. K6.
8: O zaman internette biraz araştırma yapalım. Bununla ilgili web siteleri var değil mi? Orijinal rengin ne olduğuna bakalım.
7: K6 mı?
8: K6.
7: Koyu kahverengi, metalik.
8: Koyu kahverengi.
7: Bunu internette evet, arayabiliriz.
8: Evet.
7: Amerikan arabaları ve diğer markaların tüm renkleri hepsi internette mevcut. Renk kodlarını oradan arayabiliriz. Şimdi elimizde K6, F3, B9, Q5, K6, koyu bronz metalik var. Rengimiz işte galiba bu olacak. Bu da arabanın aslında siyah değil kahverengi olduğu anlamına geliyor. Ama daha önce maviden kahverengiye boyanmış da değil. Fabrikada %100 bronz metalik olarak boyanmış bu araba. Ve güzel bir renk bence.
8: Şimdi ne yapacağız? Orijinaline mi döndüreceğiz yoksa siyah mı boyayacağız?
7: Önce diğer konulara bakmak isterim. Manifold çantası, kaynak işleri, bütçeyi aşmamak için nasıl bir yol izleyeceğiz gibi. Erken karar vermek evet. İstemiyorum.
8: Tamam.
7: Güzel.
8: Kahverengi oldukça havalı. Bence renk harika ama karar vermeden önce biraz tereddüt edip maliyetleri tartmamız gerekiyor. Ama bence bu iyi bir fikir. Evet, harika.
7: Manyetik lambalar nereye kayboldu? Her zaman ortalık çok dağınık. Sinir bozucu ve dayanamıyorum. Ne zaman bir şeye ihtiyacım olsa tam da o eksik oluyor. Ve her zaman 13 inçlik lamba ve her zaman yarım inçlik olan kayboluyor.
8: Ben hep kendim oldum.
7: Bunu ben söylemedim ama burada başka kim çalışıyor ki? Düzen işin yarısıdır. Evet, doğru. Manifold'u çıkarmak akü anlamına geliyor. Sonra hidrolik direksiyon hortumlarına nasıl ulaşabileceğime bakacağım. Ardından hidrolik direksiyon kutusu çıkarılmalı. Bunun için direksiyon kolunun direksiyon mekanizmasından ayrılması gerekiyor. Oradan da yağ akacak. Sonra alttan bakacağım ve muhtemelen marş motorunu da çıkarmam gerek. Bu da direksiyon bağlantısını direksiyon mekanizmasından çıkarmak demek. Ah. Şuna bak.
10: Oldukça iyi görünüyor.
7: Conta yok artık. Baksana.
10: Evet, çıkarttığında conta her zaman bozulmuş olur.
7: Tabii.
10: Nereden
7: her
10: sızıntı
7: zaman
10: yaptığını
7: aynı
10: görebiliyor
7: şey.
10: Musun? Manifold'da başka bir şey görüyor musun? He? Burada bir şey var mı?
7: Hayır. İlk başta öyle görünebilirdi ama aslında gerçekten iyi görünüyor. Mükemmel durumda. Burada egzoz manifoldu contasının tamamen çatlamış ve kırılgan hale geldiğini açıkça görebilirsiniz. İşlevini yitirmiş ve sonra hiçbir şey göremezsin. Havayı boşaltırsan egzoz gazlarının dışarı çıkmasını sağlayan manifoldun sızıntı yaptığı yerlerde gözle görülür çatlaklar olurdu. Siyah izler ve çatlaklar görünür. Bunu açıkça görebilirdin. Burada hiçbir şey yok. Conta sadece işlevini yitirmiş, hepsi bu. Bu bizim için büyük bir şans. Bundan memnunuz. Bununla 1000 avro tasarruf ettik. Şimdi bu parayı başka bir yere yatırabiliriz. Manifold'un böyle çıkması çok iyi oldu. Planlarımız yolunda gidiyor.
10: Zımparaya.
7: Evet, olabilir.
10: Süper.
9: Yeni conta yaklaşık 50 euroya mal oldu. Bu gürültüyü ortadan kaldırdı ve manifoldu sızdırmaz hale getirdi. Ama paslı noktaların yine de kontrol edilmesi gerek.
10: Evet, ciddi bir hasar yok, halledilebilir. Ama buradan başladık ve bu da pasın en kötü kısmı, delik. Yani pas sorunu sadece tavanla gövde arasındaki birleşim yerinde. Yeniden zımpara ve boyama işleri yapmamız gerekecek.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, sigortam Net.
13: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
14: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
13: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
15: Sizi Fuzul uyar.
16: Karşınızda Arçelik Maxifit.
17: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
18: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
19: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
20: Bellona. Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
21: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
22: Her ev güzel istikballe.
23: Servis geldi. Çantam hazır mı?
24: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
25: Hesap kırdık.
24: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
26: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
27: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
26: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
28: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
29: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
30: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Yuhan, ne oldu? Benim için neyin var? Senin için bir şeyim olabilir. Az önce Kuda'nın tavarını açtım. Burada olanlara benziyor.
31: Dur tahmin edeyim. Çürümüş.
10: Çürümüş biraz abartılı olur ama kadar da kötü değil.
0: O zaman göster.
10: Bakalım.
1: Bunu düzeltecek kişi Johan. Atölyedekilerin yaptığı boya işine yönelik bütün hazırlık çalışmaları ciddi bir tasarruf sağlıyor ve kârı artırıyor. Hem pas var hem de kaput pimleri ve spoilerlarda delikler.
0: Olabilecek en kötü şey kaynağı düzgün yapamamam ve üzerinde bir delik kalmasıdır. Boyacı bunu düzeltebilir ama biz işimizi düzgün yapmak zorundayız. Buna mecburuz.
10: Zaman olsaydı bir çamurluk bile yapabilirdi. Eksik parçalar varsa onu hayata geçirecek doğru kişi odur. O bir sanatçı.
0: İşte. Ne oldu mu? Delik kapatıldı.
10: Harika.
0: Taş gibi olmamış mı?
10: Sağlam görünüyor. Çok iyi görünüyor.
0: Dikkat ettim. Memnun musunuz? Nasıl sizce?
10: Evet, olmuş. Araba şimdi römorka yüklenip boyahaneye götürülüyor. Orada boyayı sıyıracaklar, astar atacak ve sonra da boyayacaklar. Nihai rengin ne olacağına karar vermemiz gerekiyor.
1: Bu arada Chris yanlış döşenmiş koltukları döşemeciye götürüyor. Capitone deseni Kuda modeline uymuyor.
10: İşlerini bitirdiler mi? İşinizi bitirdiğinizi sanıyordum.
3: Chris! Her şey yolunda mı? Nasıl gidiyor?
10: Evet, iyi gidiyor. İşin bitti mi? Benimle ilgilenir misin?
3: Yanında ne var?
10: Gel.
3: Söyle bana.
10: Gel de göstereyim.
3: Bir macera daha.
10: Burada.
3: Bu getirdiklerin ne? Klasik araba. Klasik araba gibi görünüyor.
10: Bunlar Kuda için.
3: Tamam.
10: Plymouth Kuda. Kuda'yı biliyorsun değil mi?
3: Tamam.
10: Daha önce hiç Kuda üzerinde çalışmış mıydın?
3: Evet, aslında biliyorum.
10: Bunlar fena olmaz ama evet. Ben bunları istemiyorum. Kesinlikle yeni Kuda stiline ihtiyacım var. Ve Challenger stilinden kurtulmak istiyorum. Rengini de sevmiyorum. İçerisi beyaz tamam. Değil, siyah olmalı. Bunları buraya bırakayım
3: tabii
10: mı?
3: Tabii, sorun değil. Tamam, halledelim bakalım.
10: Şu kokmuş şeye bak.
3: Durum kötü, evet görüyorum. Evet, berbat.
10: Şuraya bak. Amerika'dan birinci sınıf ürünler getirdim.
3: Tamam.
10: Umarım işine yarar.
3: Sanırım yarar, evet. En iyisi değil diyebilirim ama idare ederiz.
10: Evet, nerede eksiklik varsa orayı iyileştirirsin.
3: Daha iyi yapacağım. Köpükle tam olarak uyumlu olacağını sanmıyorum. Kapak zaten sabitlendiği için köpükte bazı değişiklikler yapmam gerekecek. Bu da kapağı şimdi söküp yeniden yapmak anlamına geliyor. Ama kesinlikle peki, hayal ettiğin gibi olacak. Bundan emin olabilirsin.
10: Peki sence ne kadar sürer?
3: Bir hafta sonra alabilirsin.
10: Bir hafta mı? Harika.
3: Senin için hallederim.
10: Haftaya
3: Chris, yakında
10: görüşürüz o zaman.
3: Haftaya görüşürüz. Hoşça kal. Kendine çok
10: kendine
3: iyi bak. Bence kesinlikle halledeceğiz. Bundan eminim.
1: Aracın değerini artırmak için her şey orijinal haline geri dönmeli. Amerika'da üretimden kaldırılmış çok çeşitli modeller için döşeme malzemesi hala üretilmeye devam ediyor.
3: Burada köşelerde çok uzun olduğunu görebilirsin. Bu da dolgu eklememiz gerektiği anlamına geliyor. 10 veya 15 milimetre eklemeyi öneririm. Çünkü bu hacim kazandırır. Böylece uzunluk sorunu da çözülür. Eğer kenarlarını katlarsak o zaman mükemmel şekilde oturacaktır.
1: Neredeyse 50 yıllık koltukların acilen yenilenmesi gerekiyor. Bu arada üzerlerinde muhtemelen bazı çalışmalar yapılmış olsa da Mustafa mevcut sağlam malzemeyi temel alarak koltukları yeniden döşüyor. Tamamen yeni bir oturma konforu ve orijinal görünüm yaratmaya çalışıyor.
3: Pekala. Bir hafta içinde biteceğine söz verdim. Bu söz tutulmalı. Chris'e bu konuda söz verdim.
1: Boya atölyesinde de ilerleme kaydediliyor. Eski boya zımparalandı ve kaldırıldı. Pas temizlendi. Boyacı Darko çıplak metali astarı çoktan uygulamış durumda.
10: Her şey hazır mı?
4: Evet, her şey hazır.
10: Peki ya pas? Sana sorun çıkardı mı?
4: Hayır, pek sayılmaz.
10: Burada bir kabarcık vardı. Pas tam oradaydı.
4: Altında fazla evet, pas evet. Yoktu. Arkada da durum tam olarak aynıydı.
10: O alan çok geniş değil miydi?
4: Hayır, yaygın değildi. Tamamen paslanmış ya da delik değildi. Sadece yüzeyseldi.
10: Aslında durum mükemmeldi. Çünkü paslanmayı çoktan durdurmuş olabiliriz. Aksi takdirde yayılmaya devam edebilirdi. Öyle olmadı ama. Tamamen delik de değil. Yani paslanma bir nevi kendiliğinden durdu.
1: Soru hala ortada duruyor. yapıyor. Bu sportif kup için doğru renk hangisi? Siyah hatları gizler. Kuda 1971'de güçlü bir kahverengi tonuyla üretim bandından çıkmıştı.
10: Arabayı orijinal haline getirmeye karar verdik. Orijinal rengi sonuçta bu araba için çok daha havalı.
4: Hadi başlayalım. Şimdi araba için 2 litre boya karıştıralım.
10: Bunu yapmam hakkında ne düşünüyorsun? Yapabilirim değil mi?
4: Evet ama dikkatli olmalısın. Çünkü fazladan her gram tamamen farklı bir şey demek.
10: Şu anda burada kaç renk var?
4: İnce altın. Sonra inci yakut. Gök mavisi kırmızı, gök mavisi beyaz, özel siyah, mikro gümüş, altın var. Yani hepsi orada mevcut.
10: Tamam, ilk olarak ne var? 385 mi?
4: Evet.
10: O zaman gidip onu bulayım. Beyazmış, bunu komik buluyorum. Bu kadar yeterli mi?
4: Evet ama sen zaten sınırı aştın.
10: O zaman bunu şimdilik atlayayım.
5: Bu bana olmazdı.
4: İşte bu yüzden şimdi bundan biraz bir şeyler çıkaracağız.
10: Ben mi yapayım?
4: Ve sonra zaten 0.0 olacak. Bu çok önemli. Yani eğer malzemeleri karıştırırsak ve biri düzeltmeye çalışırsa o zaman zor.
10: Boya kaplarını karıştırmak çok eğlenceli. Gece gelip birazcık oynarım.
1: Max doğuştan ressam değil. Darko defalarca boya kabından birkaç miligram boya çıkarıyor.
10: İki damla. İki damla vardı.
4: Evet, mükemmel. Tam da istediğimiz
10: buradan
4: gibi.
10: Buradan yavaşça başlayabilirim. Renkleri karıştırmak kolay değil. Her zaman çocuk oyuncağı olduğunu düşünürsün. Sadece damlatırsın ve kendiliğinden olur. Tam rengi gram veya hatta 0.1 grama kadar karıştırmak oldukça zor. Biraz turuncu görünüyor. Şimdi bana bunu kahverengiye döneceğini
4: söylüyorsun? Abrakadabra diyeceğim, sen de karıştır.
10: Bunu bir yere koyayım. Eğer bu düşerse anında ünlü olurum.
4: Evet.
10: Rengin nasıl ortaya çıktığını görebiliyorsun, inanılmaz. Düzgün bir kahverengi.
4: Tamam, şimdilik bu kadar karıştırmak
10: yeter. Hayır, karıştırmayı seviyorum. Boyayı karıştırdık. Evet, 2 litre. Şimdi boyayacağız.
4: Seni gerçekten tebrik etmeliyim. İlk denemem için hiç de fena
10: teşekkür
4: değildi.
10: Teşekkür ederim. Dürüst olmak gerekirse bunu yapmam iyi oldu diye düşünüyorum.
1: Boya kabininde Plymouth'a önce astar uygulanıyor. Ancak ondan sonra profesyonelce ilk kat püskürtülüyor.
10: Şimdi bana bu lanet şeyleri bulmamda yardım et dostum.
4: Tamam, öyle olması normal. Giderek koyulaşacak çünkü.
10: Bence çok havalı bir renk. Gerçekten heyecanlıyım. Çok mutluyum. Doğru karar verdim. Bu gerçekten müthiş. Rengi harika oldu.
1: Boyanın uygulanmasından sonra şeffaf kaplama da gerekiyor. Bu katman sadece parlaklık sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda boyanan yüzey...
10: Şimdi bana bu lanet şeyleri bulmamda yardım et dostum.
4: Tamam, öyle olması normal. Giderek koyulaşacak çünkü.
10: Bence çok havalı bir renk. Gerçekten heyecanlıyım. Çok mutluyum. Doğru karar verdim. Bu gerçekten müthiş. Rengi harika oldu.
1: Boyanın uygulanmasından sonra şeffaf kaplama da gerekiyor. Bu katman sadece parlaklık sağlamakla kalmıyor.

0: Bakalım patron buna ne diyecek?
1: Bu renk harika görünüyor. Bu gerçekten harika. Bence Kuda'nın bakır tonlu kahverengi metalik rengi muhteşem. Gerçekten çok güzel bir renk. Özgün bir renk. Siyahtan çok daha iyi. Her şey tamam mı?
2: Hiç vidam yok maalesef. Çantalarda şu anda vidam yok.
1: Olacak şey değil.
2: Maalesef durum bu. Biliyorsunuz burada düzen sağlamak istersek çantalar için bir kutuya ihtiyacımız olur. Sonra bir rafa ihtiyacımız olur. Sonra bunun için bir odaya ihtiyacımız olur ve muhtemelen kutularla çantaların bulunduğu tüm rafları barındıracak başka bir odaya da ihtiyacımız olur. Ama henüz böyle bir sistemimiz yok.

0: stays, it stays with me.
1: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira. Bim.
8: Buraların redlisiyim.
9: Nerelerin mi?
8: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
10: Bonjour madame.
8: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
10: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica.

0: Ah, tiens.
1: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien. Merci.
3: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. Buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
4: Aa, Demet Hanım.
3: Aa, siz de mi buraların reddisisiniz?
5: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
3: her yer reddilerin oluyor.
6: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın reddisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Sonbank,
8: kartım hadi. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Bana bu lanet şeyleri bulmama yardım et dostum. Yani yardım etmelisin bana.
12: Yardım etmek de nereden çıktı?
11: Bakın suç bende değil. Harika. Hepsini buldun mu?
12: Başarılı olduğunda böyle görünüyorsun işte.
11: Neredeydiler?
12: Bunlar mı? Spor arabaların altında.
11: Tamam. Bir ders daha öğrendik. Neyse ben şimdiden bir paspas üzerinde rahatça yerimi aldım. Üzerinde diz çöküp koltuğu sıkacağım.
12: Güzel.
11: Harika. Koltuklar harika.
12: Evet, koltuklar harika, muhteşem olmuş. Arka koltuğu halledeceğim, sonra her şeyi hazırlayabiliriz bence.
11: O zaman öğleden sonra sürebiliriz değil mi?
12: Evet tabii, araç tescil bürosuna gidersen.
13: Adım adım bu kaslı araba eski gücünü geri kazanıyor. Sanki iyi bir kar ortada görünüyor. Ama satılabilmesi için hala yapılacak çok iş var.
14: Evet biraz.
13: Araba altın değerinde.
11: Acele etme. Formula 1'de değiliz.
12: Bazen iki metal levha üzerinde çok fazla gerilim olduğunda ve birbirine bastırdıklarında kuvvet uygulamak zorunda kalırsın. Sonra ortalık ısınır ve üç deliği hizalayıp aralarına bir civata sokman gerek. Sonra ilk delik ikinciyle hizalanmaz, sonra üçüncü delik ikincisiyle hizalanır, sonra ikincisi artık birinciyle hizalanmaz ve gerçekten çok sinir bozucu olur. Dostum bu ne saçmalık ama aptal şey. Lanet olsun, ne saçmalık ama. Seni gidi aşağılık pislik. Canın cehenneme senin. Lanet olsun. Canın cehenneme. Davul sesleri.
11: Demişti ki ben beyefendi tamirciyim. Bunu yapmam yasak.
12: İşler yolunda gitmediğinde, sinir bozucu olduğunda, arıza verdiğinde bazen sinirlerim bozulur. Patlayabilirim. Ama sonra yine her şey yoluna girer. Aa, şu lanet şeyi parçalayın gitsin. Lambayı geri istiyorum. Hiçbir şey göremiyorum.
13: Krom kaplama şeritleri özel olarak Amerika'dan geliyor. Çünkü Almanya'da bu yedek parçaları sadece hurdalıkta bulabilirsiniz.
12: Shaker kaputu motora bol miktarda hava girmesini sağlamak içindir. Radyatörlerden ve motor bölmesinin içinden sıcak hava çekmez. Aksine kaputun hemen üstünden soğuk hava çeker. Bu da ona güç verir. Önemli.
13: İç mekanda son rötuşlar hala sürüyor.
12: Bu senin için epey zor bir iş değil mi?
11: Bu benim için harika, titiz bir iş. Şimdi gösterge paneli kaplanıyor. Elimdeki gerçek ahşapla. Gerçek ahşap. Yani burada her şeyi mahvedebilirsin. Bir anda dağılabilirsin. Tek şansın var. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor.
12: Döşeme işi 4380 euro.
11: Eğer eğri büğrü olursa felaket olur.
12: Bir de 3040 euroya mal olan boyalı jantlı ve yarış lastikleri takılı bir jant.

0: Usta marangoz Max, kokpitteki son rötuşları yapıyor.
1: Bu gerçekten çok zahmetliydi ama sonuç iyi oldu.
2: Şimdi de yan tarafa vinil kaplamayı yapacak birine ihtiyacımız var. Chris şu anda geliyor ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Aynı isim, aynı stil. Ama gelen usta bir vinil kaplama uzmanı. Farklı model ve motor varyantları için çeşitli çıkartma setleri mevcut.
2: Epey sağlam bir iş.
3: Biz seni ha.
2: Yeni boya sorun olur mu? 8 haftadır duruyor, bu süre yeter mi?
4: Evet, en az 6 hafta. Böylece gazı çıkabilir ve kendimizi garantiye almış oluruz.
0: Kaplamayı erken uygulamak yeni boyaya zarar verebilir.
2: Şimdi zor olan kısım çıkarmayı doğru yere yerleştirmek. Arabanın kenarına olan mesafeler tam olarak doğru olmalı. Bu gerçekten çok zor.
0: Bol sabır, iyi bir göz ve hava kabarcıklarını gidermek için bir silecek. Yeni görünümü elde etmek için gereken şeyler. Hemi motorlu modelleri için son dokunuş bu.
2: Poli uygulaması bu işte gerçekten iyi olmak için her gün yapmanız gereken bir şey. Ara sıra yapabileceğiniz bir şey değil.
0: Plymouth için açık bir satış argümanı var. Mat siyahla metalik kahverengi birleşimi.
5: Çıkartmalar ve hem yazısıyla uyumlu duruyor, güzel görünüyor. Bu araba gerçekten çok iyi oldu. Beğendim.
0: Mükemmel bir görünüm için tek eksik olan şey yepyeni jantlar. Aracın renginde boyanmış jantlar da orijinal konfigürasyona uyuyor. Durum değerlendirmesi zamanı. Çocuklar bu arabaya ne kadar para yatırdı, ne kadar kâr edecekler?
2: Rakamlar, bunları girmek ister misin?
5: Neden bu kadar konsantre görünüyorsun? Bir sorun mu var?
2: Bak şöyle yapalım, ben söyleyeyim, sen kasaya gire. Kasaya girmek ister misin?
5: Tamam, ama Kuda'nın faturasını sen ödeyeceksin.
2: Hadi ben söyleyeceğim, sen oraya yaz.
5: Kesinlikle, büyük rakamlar için olan bu.
2: Peki, satın alma fiyatı 59 bin.
5: 59 bin. Tamam.
2: Boyama işi için 7140.
5: Girdim.
2: Döşeme işi için 4380 avro.
5: Tamam.
2: Bir de 3040 avroya mal olan boyalı, jantlı ve yarış lastikleri takılı bir jant seti var.
0: Ayrıca krom kaplama, conta ve çıkartmalar dahil küçük parçalar için de yaklaşık 1400 euro.
2: Yani toplamda bize 74.945'e mal oldu.
5: O kadar kesin değil. O 75 bin dedi.
2: Rakamları yukarı yuvarlıyordu ondan.
5: Yani yaklaşık 60 bin ödedik. Şu anda 75 bin civarındayız ve 90 binin biraz altında bir rakam istiyoruz.
2: Evet, tamam.
5: 90'a çıkar belki.
2: Ayrıca işçiliğimiz var, yani 14-15 bin gibi.
5: 14-15 gibi. Bu harika olurdu. Yani masada 15 ya da 14 olsaydı mutlu olurduk, öyle değil mi?
0: 1970'lerin efsane spor aracı baştan aşağı elden geçti. Özel üretim jantların yerine yeni jantlar takıldı. Öndeki sis farı kaldırıldı ve arka kısımda sonradan takılan bir spoiler yok artık. Gösterge paneli ve iç donanım yenilendi. Orijinal koltuk kılıflarının aslına sadık kalındı.
2: Arabayı sınırlarına kadar zorlayıp denemek için sabırsızlanıyorum.
0: 425 beygirlik Kuda'yla ilk kilometreler.
2: Yani artık araba elimizde. Manifoldu sızdırmaz hale getirdik. Yeni boya uyguladık, yeni lastikler, jantlar taktık.
5: İçi de öyle.
2: İç donanım, siyah teri, hepsi yeni.
5: Bütün olarak bakarsak tüm bunlara değdi demektir. Doğru şeyleri yaptılar. Doğru tasarım değişiklikleri, doğru adımlar. Harika. O zamanlar pistte gerçekten drag yarışlarının ön saflarında olduklarını hayal edebiliyorum. Her şeyi tamamen mahvettiler.
2: Evet. Tamamen devrim niteliğinde.
5: Pazar günü kazan, pazartesi günü sat derler. Aynen öyle oldu.
0: Pazar günü yarış pistinde zafer, pazartesi günü başarılı satıştan elde edilen nakit. İşte bu sloganın hakkını vermek için Kuda'nın 500 metrede kendini kanıtlaması gerek. Hem de bir Chevy Monte Carlo NASCAR'a karşı.
2: Bu araba sert sürülmek üzere üretildi ve onu satın alacak müşteri de sert sürecek. Bu yüzden bu durumda gerçekten satıp satmayacağımızı görmek için onu sınırlarına kadar zorlayacağım. Bayrak indirildiğinde duman çıkana kadar tam gaz. Merhamet yok, hayır. Bu şeyin neler yapabildiğini görmemiz lazım. Söylememe gerek yok ama sıkı giyin, yarış kıyafetini zaten yanına almışsın. Max eski yarış pilotu.

0: Netli sonuç. Neredeyse 300 beygir daha azına sahip olan Kuda için büyük bir mesele olmadı.
1: Şunu söylemeliyim ki ilk birkaç metre kesinlikle senin de çok havalıydı. Zaten ciddi bir gücü var, belli oluyor.
2: Bunun 70'lerden kalma bir 1971 model araba olduğunu düşünürsek oldukça iyi durumda.
1: Elimdeki bu gerçekten profesyonel bir yarış makinesi.
2: Dürüst olmak gerekirse arabadan çok memnunum.
1: İyi iş çıkardık.
2: Doğru. Ciddi bir gücü var ve şimdi biraz para görmek istiyorum. Artık bu şeyin satılmasını istiyorum.
1: Şimdi Gerrit'e gidiyoruz. O alırken tanıştığım adam.
2: Seni ben götürürüm.
1: Satış görüşmesi sırasında arabayı ilk satın alma hakkını yine ona verdik. Ya da ilk inceleyen kişi olma hakkını.
2: Umarım alır.
0: Chris ve Max birkaç hafta önce Gerrit'ten Plymouth Kuda'yı 59 bin euroya satın almışlardı. Tamamen elden geçirilmiş halinden o kadar etkilendi ki gerçekten geri alacak mı acaba?
1: Gerrit merhaba.
3: Nasılsınız?
1: Evet, araba nasıl görünüyor?
3: Tamamen yenilenmiş.
2: Sanırım hoşuna gitti. Bence stili eskisinden 10 kat daha iyi arabanın.
3: Bu lastikler de ne böyle?
2: Özel yarış lastikleri, gerçekten çok iyiler. Tutuşları harika.
3: Ama bunlar rally jantları değil, değil mi? Bunlar...
1: Orijinal çelik jantlar.
3: Orijinal olduklarını anladım.
2: Tasarım evet. Orijinal. Çelik jantlar ve orijinal kapakları
1: tıpkı
2: var.
1: Tıpkı o zamanlarda olması gerektiği gibi.
2: Üzerinde spoiler yok. Orijinal.
3: Spoiler biraz fazla abartıydı. Abartı
2: evet,
3: duruyordu.
2: Evet, biliyorum.
1: İç kısmı eskiden beyazdı. Şimdi siyah.
2: Siyah koltuklar hakiki deri. Bu renk gerçekten çok havalı. Arabayı genel olarak beğendin mi yani? İyi mi sence? Hadi kapıyı aç.
3: Evet, muhteşem olmuş.
1: O zaman satış fiyatı konusunda ona isterse vazgeçme seçeneği olduğunu söylemiştik. Son derece heyecanlı, öyle değil mi?
2: Çok heyecanlanmış, arabayı çok sevdi, nutku tutulmuş gibi.
3: Peki şu anda fiyat aralığında yani ne kadar yatırım yaptınız? Pakete neler dahil?
2: Çok yatırım yaptık.
3: Tamam.
2: Şu deri koltuklara bir bak. Bir de boya işine, her şeye. Sonucun ne olacağını tahmin edebilirsin. Sadece jantlar bile her bir lastik 320 euroya mal oluyor. Tek bir lastik.
1: Sadece lastik
3: çok,
1: kısmı.
2: Yani epey bir para yatırdık ve şimdi 89 bin istiyorum.
3: 89.
2: Bu parayı gözden çıkaranlar var.
3: Evet, anlıyorum.
2: Çünkü araba şu anda harika durumda.
3: O kadar iyi durumda ki. Sanırım onu aile işine dahil edersem uzun süre bu şekilde kalmayacak. Bu benim kalbimi kırar. Ama sizler gerçekten harika bir iş çıkardınız.
1: Güzel çok araba güzel oldu. Aslında onu elimizden çıkarmak hiç hoşumuza gitmiyor.
3: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Almaması hayal kırıklığına uğratın.
2: Hayır, arabayı beğendim. Çok iyi çıkarttık
1: tekrar
2: zaten.
1: Tekrar eve götürmekten memnuniyet duyarım.
2: Yani sen almasan bile bunun için para ödemeye hazır bir araba tutkunu bulmakta sorun yaşamayacağım. Onlara satarım.
3: Tebrik ederim. Teşekkür ederim.
2: Zevkle,
3: çok eğlenceliydi.
2: Teşekkürler.
1: Evet. Benim için de zevkle.
3: Evet. Bu bir sanat. Ve siz bu sanatta ustasınız.
2: Yani arabayı istediğimiz hale getirdik. Bu açıdan bakıldığında kesinlikle memnunuz. Satabileceğimize de kesinlikle eminim.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
2: kalgonla. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
12: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
14: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğiniz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kereste antik çağlardan beri insanlığın en temel kaynaklarından biri olmuştur. Ağaç kesimi hala dünyanın en tehlikeli işlerinden biridir. Programda yer alan tüm ormancılar profesyoneldir. Uzman eğitimi almadan lütfen denemeyiniz.
4: Yavaş ol.
0: Programın önceki bölümlerinde. Kereste arazisinin 2 milyon dolarlık satın alma bedelinin yarısına ulaşmadan...
4: Neler oluyor?
0: Jared ikinci bir operasyonla iddialı bir kumar oynuyor.
5: Adı Cashlot Creek. Şef Jerry Jack'in bölgesinde.
4: Yıllardır bölgemizde yaptığın işe güven duydum. Ve işini nasıl yaptığını gördüm.
5: Bu fırsat için size minnettarım.
0: Ancak ekibi bir kez daha bölgede mamlası için kereste istiflemekle...
5: Yola koyuluyoruz.
0: Cashlot'a 97 kilometrelik yüzer kamp nakliyesi arasında bölünmüşken...
6: Oho, adam düştü.
0: Jared zorlu bir yolculukla karşı karşıya.
5: Yüzer kamp kurulduğuna göre ekibimle bu işi halledeceğimizi biliyorum. Buna hiç şüphem yok.
3: Cashlot Körfezi.

0: Her şey gayet sorunsuz gidiyor.
1: Evet.
0: Asla sorun yaşamıyoruz.
1: Evet. Her gün.
0: Bu yüzden bir sürü tamircimiz ve bir sürü kel adamımız var.
1: Evet. Bundan yaklaşık 6 hafta sonra Pasifik'in kuzeybatısına sıfırın altında sıcaklıklar ve 3 metreden fazla kar gelecek. Jared, don olayıyla karşılaşmamak için 2 kereste operasyonu yapacak. Söz konusu arazi, 2 gün sonra bir sonraki kereste mavnası için hazır olmalı ve Jared kalan parayı zamanında toplayabilirse bu araziyi satın alabilir. Jared, Cashelot'taki ikinci operasyondaki kereste sayısının onu zirveye taşıyacak kadar olmasını umuyor.
0: Köprü çok eski.
2: Eski köprüler çok tehlikeli. Şuna baksana.
0: Hadi ama. Ekipmanı buradan geçiremezsin. Kütükleri karşıya geçirmen pek mümkün değil.
1: Büyük makinelerin 3 gün içinde gelmesi beklenirken, Jared ve ustabaşı Ross eski orman yollarını inceliyorlar. 2025 hektarlık orman alanı olan Cashelot, oranın yerli halkının topraklarında yer alıyor. Son olarak 1965'te kesim yapılan bölgenin bazı kısımlarında zamana karşı dayanamayan bir altyapı bulunuyor.
2: İhtiyacımız olan son şey buradan bir vincin geçmesi. Eski ve sedirden yapılan bir köprü. Çelik köprülerimiz olmadığı zamanlarda keresteciler bu köprüyü kullanırdı. Köprüyü yenilememiz gerek. Eski bir çelik köprü biliyorum ve onu çok ucuza satın alabilirim. Ama o zamana kadar ağaç kesemeyiz. Yol ekibini buraya getirmeliyiz. Keresteye ulaşmamız gerek.
0: Evet.
1: Şimdi araziye dönüyoruz.
3: Mamla seferinin birinci günü.
4: Bana el salla. Ya da başka bir hareket. İkisi de olur.
5: Tamam, hadi çalıştır ve işi bitir.
1: Bir sonraki 100 bin dolarlık mamla telif ücreti 24 saat içinde ödenecek. Bu yüzden ustabaşı Brett ve şnorkel operatörü Glenn, yamaçtan 700 ton yeni kesilmiş keresteyi çekmek için birlikte çalışıyorlar.
5: Aşağı tarafta. Bu iyi. Hadi bir bakalım. Bu noktada önünde kütüklerden oluşan bir kaya uçurumun üzerinden aşağı doğru iniyor. Orada Glenn'in tek başına üzerinden geçebileceğinden %100 emin olmadığım büyük bir sedir ağacı var. Bu gibi durumlarda bize yardım edecek birini çağırmamız gerekiyor. Evet, el ele çalışabiliriz. Kütükleri engellerin üzerinden geçireceğiz. Tamam, her şey yolunda. Bip bip bip. Çok iyi. Mükemmel.
1: Keresteciler, düşen keresteyi almak için 2 devasa makineye güveniyorlar. 3 kişilik bir ekip ve birden fazla ankraj noktası gerektiren, yamaçtan kütükleri koparmak için kullanılan vinç ve diğerlerinin en ağırı olan, günde 7 kamyon yüküne kadar tek başına hasat yapabilen büyük şnorkel.
6: Orada birkaç değerli kütük vardı.
5: Evet. Büyük keresteler büyük ve sağlam halatlar gerektirir. Teknoloji yaklaşık 100 yıldır var. Büyük babalarımın kullandığı ekipmanla aynı. Babam, amcalarım, hatta büyük babam bile kullanmıştır. Adeta bir zaman makinesi. Güzel, bu iyiydi.
6: Al sana otoyol.
4: Teşekkür ederim, başlıyoruz.
5: Bu oldukça iyi bir kereste, oldukça büyük bir kırmızı sedir. Bununla sistemi test edeceğiz. Şnorkelin ucu kütüğün üstünde değil, biraz geride kaldı. Yüksek bir kütük yığını var. Kütükler geriye doğru eğilmiş. Yani bu kütüğü makine devrilmeden o engelin üzerinden geçirmek için çok hassas davranmak gerek. Yuvarlama dediğimiz bir hile yapacağım. Halatı ayarlayacağım ve kütüğü hafifçe yuvarlayacağım. Makine ilerlediğinde kütüğün tepeye doğru yuvarlandığını göreceksiniz. Kütüğe tırmanırken kütük hala yuvarlanıyorsa doğrudan kütüğe doğru çekmek yerine tırmanıp üzerinden geçmesini sağlayabilir. Bu bir donanım uzmanı veya kanca operatörünün kullanacağı hilelerden sadece biri. Tamam, şimdi ayarımı yaptım. Buradan çıkma zamanı.
4: Tamam Glenn, artık sen de elinden geleni yap. Bakalım onu kütük payının üstünden geçirebilecek miyim?
6: Bildiğim tüm duaları ediyorum şu an.
5: Onu çekerken kütüğün döndüğünü görüyorsanız yuvarlanıyor demektir. Hadi. Tamam, artık yuvarlanmıyor. Bunu o engelin üzerinden geçirmeye çalışmak ona kalmış. Zorlu bir mücadele olacağını söyleyebilirim.
6: Hadi ama.
1: ...97 kilometre güneybatıdaki Cashelot'ta yeni bir köprü bir gecede Mauna'ya getirildi.
2: Sürüş becerilerini test edeceğiz.
3: Hadi o zaman.
1: Ama Jared onu köprünün olduğu yere taşırken oldukça zorlanıyor.
2: Tamam Crater.
3: Hadi Betsy, gidelim.
2: Bu işin en stresli yanı kamyonların tepeyi tırmanırken bile aşırı yorulmaları. Hele ki köprünün geçeceği tepeye çıktıklarında daha da zorlaşıyor.
0: Bunu yapacak biri varsa o da Crider'dır.
1: Ekip 15 tonluk köprüyü taşımak için deneyimli şoföre güveniyor. Görev, kamyonunun kapasitesini zorlayacak 8 kilometrelik sarp ve virajlı orman yolundan yukarı taşımak.
3: Çok ilginç.
2: Evet, çok ilginç olacak.
3: Evet.
2: Aslında yükleyiciyi sana bağlayıp yukarı doğru yürütsem mi?
3: Korku ve sağduyu sana engel olmasın. Hadi gidip bir deneyelim.
2: Critter son 15 yıldır benimle ara ara çalışan bir kamyon şoförü. Alçak kasa kamyon şoförü. Critter çok konuşkan, dolayısıyla çok eğlenceli.
0: Alçak kasayı kütük yükleyiciyle yükleyebiliriz.
3: Bol şans.
2: Birbirimize yanıldığımızı söylemek hoşumuza gidiyor. Ama işinde gerçekten çok iyidir.
0: Onu ikna et.
3: Deneyelim.
2: Ross şu anda bir kayış bağlıyor. Şimdi bu aracı köprüyle birlikte tepeye çekeceğiz. Tamamdır. Hadi bakalım.
3: Hadi. Pekala, işe başlıyoruz. Şimdiden iyi gitmediği belli. Nereye gidiyorsun? Düz gitmiyor ki.
2: Ağırlık beni sürekli hendeye doğru çekiyor. Çok dikkatli gitmem gerek.
3: Görüyorum. Bu kasa çok ağır. Umarım kayış kopmaz. Resmen o makinenin insafına kaldım. Of! Hayır, hay aksi.
1: Ormanlık alana dönüyoruz.
7: Rüzgar hangi yönden esiyor?
0: Bize doğru esiyor.
7: Mükemmel.
1: Deneyimli keresteciler Jim ve Rob, yarınki Mauna'ya yüklemek üzere sedir ağacı bulmak için yamacı tarıyorlar.
7: Şuna bak. Güzel bir kereste.
0: Evet, evet. Orada sarkan kırık bir şey var.
7: Evet. Gövdeden ayrılan bir dal.
1: Bu tür dallar, ağacın ana gövdesinden çıkan dallardır. Skull Marm, katı bir okul öğretmeninin için kullanılan bir terimdir ve ilk olarak 1900'lerde ağaç kesiminde sert şekli sahip keresteyi tanımlamada kullanılmıştır.
7: Ağacın tepe kısmı öldüğü zaman öndeki dal tepe görevi görür ve düz bir şekilde dışa doğru büyümek yerine ışığa doğru büyür. Biz onlara böyle diyoruz.
8: Çok dengesiz. Onun altına gidemeyiz. Ne olacağını bilmiyoruz çünkü. O şeyler oradan düşerse sertçe baretimize çarpar.
7: Onu tepeden devirirsem gövdeden ayrılan dal çam ağacının üzerinde kalabilir ve sedir o yöne giderken çam ağacını bana doğru fırlatabilir. Sediri bu yöne devirirsem gövdeden ayrılan dal direkt yere düşebilir. O ana kadar ben de yukarı çıkıp çam ağacının üstüne çıkabilirim.
1: Sedir ağacı tepeden aşağı devrilirse gövdeden ayrılan dal diğer ağaçlara takılıp Rob'un üzerine düşebilir. Dolayısıyla Rob onu bu dalla birlikte devirmek için yüzünü 90 derecelik bir açıyla yumuşak ve açık alana doğru çevirecek.
7: Benim planım bu. Ama biliyoruz ki işler her zaman planlandığı gibi gitmez.
9: EFS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira. Bulunmaz, ben
1: bilirim, ben bilirim. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Etrafındakileri temizlemem gerekiyor. Sonra işe koyulacağım. Tamam.

Gayet iyi oldu. İşte buradan aşağı güzel bir çıkış yolu. Senin için bu yumruğu da kaldırayım.

sağlam mı diye görmek için bir deleceğim. Çok iyi görünüyor.

0: İşe yarayacak. Evet. İç kısmı biraz boş ama sanırım buraya biraz marangoz karıncalar girmiş. Yaklaşık 30 santimlik bir açıklık var.
1: Evet.
0: Bunu kestim çünkü bu yumruğu keserken testerenin takılacağı bir sürü çıkıntı olmasını istemediğim için bana engel teşkil etmemeliydi. O olmadan işim daha kolay oldu, evet. Evet, yol açmak daha iyi oldu. Hadi yapalım Jim. Onu devrilmesini istediğim yere yönlendirebilirsem ve gövdedeki dal yere düşer ya da sedirle devrilirse en iyi senaryo olur. Sanırım parayı aldık Jim. Aşağıda durum nasıl?
1: Harika.
0: Jim, arkayı keserken yüksekliğimi ve ne kadar dönmem gerektiğini bilmem için çubuğu oraya koy. Tamam mı?

Kendine dikkat et. Burada bir hareketlenme var. Göle dalına bakacağım. Hay aksi. Konuşuyor. Sanırım devriliyor Jim. Bırak konuşsun. Evet. Devriliyor. Devriliyor.

0: Evet, çok iyiydin Rabbi.
1: Açıkçası gövde dalı tam da tahmin ettiğim yere düştü. Sedir çok güzel, hatta düşündüğümden bile daha iyi. Hemen kurtuldu.
0: Hem de çok sağlam, tamamen kullanılabilir.
1: Oldukça iyi gitti. İstediğimden biraz daha aşağı kaydı ama bu açıkçası en iyi senaryoydu. Bana bir destek at da şunu asılayım. Omzuna çıkabilir miyim?
0: Oh, Susam Sokağı'ndaki kırpık gibi.
1: Kütük içindeki. Kütük içindeki kırpık gibi. Kütüğünden uzak dur.
2: ...610 metre aşağıdaysa...
3: Burada daha büyük bir sedir kütük var.
2: Brett ve Glenn, şnorkelin erişim sınırında 10 tonluk bir kütükte boğuşuyorlar.
3: Bir rayın üzerine çıkıp makinenin ağırlığını kullanarak zıplaması gerekecek. Uç kısmını öne eğecek, biraz gevşetecek, frene basacak. Ve makinenin geriye gidip freni aniden kesmesiyle kütüğün engellerin üzerinden atladığını görürsünüz. Bunu başarmak kolay değil ama dediğim gibi Glenn bu işin adamı. Başlıyoruz. Hadi bebeğim. Git. Çok yaklaştın. Denge noktasına ulaştığında bunu hissetmesi gerekiyor. Glenn denge ve dengesizlik noktasının yerini biliyor. Bıçak sırtında ilerliyor.
4: Hadi tatlım. Hadi güzelim, hadi. Hadi. Hadi.
3: Evet. Çok iyi bayım. Onu yakaladın. Tebrikler dostum. Büyük olanı da çukurdan çıkardık ki asıl engel oydu. Onu çıkaracağımızdan emin değildim. Şimdi orada olduğuna göre Glenn'in ilerlemesini sağlayabilir, yola birer fiber akış sağlayabiliriz.
4: Son devirme işleminden ve son kütüğü de aldıktan sonra muhtemelen bezimi değiştirmem gerekecek.
3: Oh, cevaplamak istemediğim bir çağrı bu. Bir keresteyi devireceğiniz ya da çekeceğiniz zaman... Biri Brad mi dedi?
5: Evet, merhaba. Kuzey yamacında bir vinç devrildi. Raylar yerinden çıkmak üzere.
3: Tamam, yoldayım.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
7: Kredi. Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi kız
7: şeftali.
8: Budur.
7: Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendin nereye bulsadın? İlk yudumda sen de söyle.
7: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
4: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hadi. Dur biraz. Bundan sonra ya bir fizyoterapiste ya da psikiyatriste görünmem gerekiyor.
1: İşler daha da kötüye gidecek. Bu makineler bunun için tasarlanmadı. Alçak nehir yatağını yukarı çekme kararımdan kuşku duyuyorum. Alçak yatağın ve köprünün ağırlığını hafife aldım. Ama kararlıyım. Elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Ön tarafa mümkün olan tüm ağırlığı istiyorum. Çekiş gücünü sağlayın.
0: Hadi devam et bebeğim. Devam et.
1: Şimdi tam zirvedeyiz.
0: Tamamdır. Hallettik.
1: Gerçek anlamda kan ter içinde kaldık. Geniş alanda durup kancayı oradan çıkaracağız, Critter.
0: Bence sana bağlanmamak duyduğum en iyi yöntem.
1: Evet, karımın ne hissettiğini bir düşün. Oradaki zorlu engeli aştık. Tepeye çıktık. Şimdi köprüyü indirmemiz gerek. Ben ve Rose yol ekibiyle bir plan yapacağız. Bu çok fazla donanım gerektirecek. Fizik kurallarına uymalıyız. Kurulumu doğru yapmalıyız ama tüm bunlar zaman alıyor.
2: Jared'ın ekibi eski köprüyü değiştirmek için yeni köprüyü bölerek doğrudan üzerine yerleştirecek. Makine ancak o zaman dereyi geçip kurulumu tamamlayabilecek.
1: İşin en iyi tarafı Lauren'in bunu uzun zamandır yapıyor olması. Başaracağına güvenim tam. Ama kesinlikle çok zorlu ve riskli olacak.
3: Tamamdır.
1: Kilitledik ve yükledik. İşte oldu.
3: Çok ağır.

0: Düz tutamıyorum.
1: Bir makineden kapasitesinin üzerinde bir şey istediğiniz her an sınırlarını zorluyorsunuz demektir. İşte o zaman burada kötü şeyler olur.
0: Hay aksi. Zar zor kaldırabiliyorum. Ağır kaldırma ve normal güç modunu da denedim.
2: Bum tutmuyor öyle değil mi? Çöküyor mu?
0: Evet. Sadece bir ucunu yerden kaldırabiliyorum ama tamamını kaldırmak mümkün değil.
1: Küçük bir zincirin falan yok mu?
0: Yok, hiçbir şeyim yok.
1: Kamyonetimin arkasında bir tane var. Başka türlü çalışmayacak. Hemen dönerim.
0: Tamam mı?

0: Vay canına. Çok iyi.
1: Bir taraf tamamlandı ama hala büyük sorunlarımız var. Diğer köprüyü de alalım. Sabır galip gelecek. Planımız köprüyü yuvasına V şeklinde yerleştirmek. Ardından ekskavatörü diğer tarafa taşımak. Çünkü ekskavatörün yolu yükseltmesi ve düzleştirmesi gerekiyor. Böylece düz bir yüzeyimiz olacak. Karmaşık bir iş olacak.
0: Dışarı çık. İşte oldu. Hadi ama. Gönder şunu.

Tamamdır. Good. Güzel, mükemmel. Köprünün iki yarısını yerine yerleştirdik. Ama kesinlikle düz olmadı tabii. Ekskavatör şimdi üzerinden geçebilir. Gördüğüm en büyük sorun bu köprünün eski, çürümüş bir kütüğün üzerinde durması. Şimdi bu ekskavatörün ve köprünün ağırlığını taşıyabilecek mi? Yoksa devrilip ekskavatörü o tarafa mı savuracak, göreceğiz. Kader Hanım,

0: Şimdi diğer taraftayız. Ustabaşı Brett, hayati bir ekipman parçası ile ilgili acil bir çağrıya yanıt vermek için şnorkel operasyonundan ayrılıyor.
1: Şu anda Y4 hidrolik kepçeli vinç için yoldayım. Aracın paletlerinde bir sorun bildirildi. Sorunu halletmemiz gerekiyor. O vinç çalıştırılamazsa üretimimizde büyük bir aksama yaratacağı kesin. Lafı dolandırma. Şu andaki durum ne?
2: Palet bağlantılarından biri kırıldı.
1: Evet.
2: Birkaç kez kaynak yapıldı ama tekrar kaynak yapılarak onarılması gerekiyor tabii.
1: Tamam, anlaşıldı.
2: Temelde bir palet bağlantısı kırılmış. İki palet pedini çıkaracağım ve tekrar kaynak yapacağım. Sonra da pedleri tekrar yerine takıp işimize döneceğiz. İşte oldu.
1: Tamam.
2: Oh. Ne kadar güzel değil mi? Bir tarafı kırılmış. Diğer taraf kırıldığında bu şey yere düşer ve böylece ormancı da paleti başarılı şekilde kaybedebilir. Daha önce kaynak yaparak çalışır hale getirdik ama bu kez iyice açılmış. Bu bağlantıyı değiştireceğiz. Cıvataları tekrar takıp işimize döneceğiz. Bu işin bir parçası. Olması gereken bu. Cıvata çok eski. İlk iş, pimi çıkaracağız. Eski palet cıvatalarından birini alıp bunun ucuna kaynak yapıyorum. Aynı zamanda termal genleşmesine de neden oluyor. Pimin ucunu küçültüyor, çıkmasını kolaylaştırıyor ve özellikle daha da içeri girdiğinde hamle için alan sağlamış oluyor. Tamam, bu yeterli.
1: Kendine geliyor.
2: Yine de sorun çıkarabilir. Pekala. Şimdi şunu benim için tutacaksın.
1: Tamam. Değil mi? Vur hadi.
2: Eline, ayağına ve burnuna dikkat et. Galiba mekanikle ilgili işler bir şekilde sizi buluyor. Ben Lego ve benzeri şeylerle oynayarak büyüdüm. İnşa ve demonte işleri her zaman ilgimi çekti. Mekanik işlerde hep ön saflarda yer aldım. Ve bunca zaman çılgınca şeyler gördüm diyebilirim. Bu beni maceraya sürükledi ve arkama hiç bakmadım. İşte oldu.
1: Çok iyisin dostum.
2: Oh. Bolca yerimiz var. Neşter, gözlük, çekiç.
1: Derhal.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Evet, tam olarak tuttu. Mükemmel.
1: Evet.
2: Tamamdır, işte bu. İstersen levye çubuğunu oradaki delikten geçirebilirsin.
1: Vur bakalım. Sanırım hareket etmiyor.
2: Gerçekten de iyi sıkıştırdım. Evet, harika oldu. Keşke her şey böyle yolunda gitse.

0: Mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
1: uyar. Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Ha! Maylı.

0: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
1: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
2: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Ev yaşam markalarında tüm indirimlere ek 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
14: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
13: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
15: Siparişiniz ve
16: Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
19: Hız peşindeyim.
18: Oo.
19: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
18: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
19: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
18: Hep önde olacaksın değil mi?
19: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
20: Benim bankam iş bankası.
8: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Ev yaşam markalarında tüm indirimlere ek 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
21: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
22: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
21: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
23: Size Fuzuli uyar.
24: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.
25: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
26: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
27: Vermek istediği mesaj güç ve iktidar.

0: güçlü bir propaganda aracıydı.
1: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Branko'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: ...3005 metre yukarıda olan ve geride kalan Rob tek başına devam ediyor.
4: Bu çok güzel bir sedir. Hadi bir bakalım. Kaya gibi sağlam. Bence gerçekten de çok güzel bir kereste. Hem de çok güzel. Ha, bu da neyin nesi? Ha, orada küçük bir semender yaşıyor. Merhaba dostum. Onu şu nemli çalılığa koyacağım. İşte oldu. Gitti bile. Mükemmel. Bu sidir ağacı oldukça güzel. Hatta mükemmel bile denilebilir. Bence burada olabilecek tek sorun kabuk çizgisinin yukarı doğru uzanması dolayısıyla yeterince yumuşak şekilde devrilmezse ağacın tamamında bir çatlama olacağını rahatlıkla görebiliyorum. İkiye ayrılmış bir kereviz sapı gibi. Öyle bir durumda bu ağacın değerini bir hayli düşürecektir. Umarım onu şu küçük yarıktan aşağı doğru indirebilirim. Orada yumuşak bir şekilde yatırabilmem gerekiyor ama iki kütüğün tam arasında bir tane yerleştirebildim. Aslında düşündüğümden biraz daha zor. Yani geleneksel bir alt kesim yapacağım. Fakat 90 santim kadar saparsam sadece yakacak odundan ibaret olur. Açı konusunda ne kadar becerim var göreceğiz.
3: Rob'un bu ağacı sağlam tutmasının tek umudu, onu iki devasa kütüğün arasına yumuşak bir moloz yatağına devirmek. Ama kesim sırasında en ufak bir sapma bile gövdeyi kolayca parçalayabilir ve binlerce dolarlık hasara yol açabilir.
4: Şimdi bu sediri iğne deliğinden geçirme zamanı geldi. Bakalım ne olacak.

Oo, çok yüksek olacak. Testere bıçağının tükenmek üzere olduğunu fark ettim. Yeni bir bıçak almam gerekiyor. Bu tarafa doğru kaymaya başladı. Çok yükseğe çıkacağını fark ettim. O kütüğün üzerinden geçiyor. Alçak kısımdan biraz daha kesmem gerek. İçeri baktığım anda görüyorum. Ve bu küçük çizgi görünen ilk çizgimdi. Ve bu tam ortasını işaret ediyor. Yani bunu oraya işleştirmem gerekiyor.

Şu kabuk çizgisini geçtim ve düştü. Beni sıkıştırmaya başladı. Genelde ağaç sıkıştırmaya başlayınca devrilmeye hazır olduğunu anlarsınız. Ama bu parçayı çıkarmazsam çok yükselir ve o kütüğün üzerinden kırılır. Lanet olsun. Aman tanrım. Gayet iyi, budur. Tamam. Şu kabuk çizgisi. Ona yaklaştığım anda şu bacak kısmı düştü ve testeremi sıkıştırdı. Yukarı baktığımda tepesi hareket ediyordu. Yani devrilmesine çok az kaldı. Pekala, ya ipliği iğneye geçiririm ya da yeni bir iş ararım artık.

0: Bitir şu işi bebeğim. Hadi. Woo! Tam isabet. Ah evet. İşte bu yüzden yapıyorum. Bunun için. Şuna bakın. Mükemmeldi gerçekten. Woo! Son kütüğü 1,5 metre, belki 2 metre kadar kaçırdım ama darbe almaktan iyidir. Kabuğun birleşme yeri burası. Çatlamaya başladığını görüyorsunuz ama kütüğü darbelemediğim için ağacın tepesine kadar çıkmadı. Evet, Jared mutlu olacak. Ben de işimi bir gün daha koruyacağım. Yarın işimi kaybeder miyim bilmiyorum tabii.
1: Cashelot Creek'te.
0: Köprü çökecek.
1: O tarafa doğru çevir.

0: Hop.
1: Evet.
2: Neyse ki karşıya geçirdik. Çok ürkütücüydü.
3: Neden okulda kalmadım ki?
2: İyi iş çıkardın Loren. Tebrik ederim. Sanırım burada yapman gereken bir kazı var.
3: Daha yapacak çok işimiz var.
2: Yeniden inşa etmeliyiz.
3: Evet, yeniden inşa etmeliyiz. Birinin üzerine dal falan düşmeden önce temizlemem gerek.
2: Burada epey bir malzeme var gibi görünüyor.
3: Kesinlikle.
2: Baksana. Burayı kazıp düzleştirecek misin?
3: Evet, kazıp düzleştireceğim. Şu ağaçları da temizleyelim ve düzleştirmeye başlayalım.
2: Tebrik ederim dostum, oldukça riskliydi. Pekala, ayak altından çekileyim.
3: Tamam, iyi olur.
2: Yapması gereken şey her yeri biraz daha kazıp temizlemek. Az önce kaldırdıkları ve devrilen kütüklerden birini alacak. O tarafa atacak. Üstüne taşları koyunca kesime başlayacağız. Kamyona dönelim. Telsizi açıp ekipmanları getirelim.
1: Mükemmel. Heyecanlıyım.
4: Ormanlık alana dönüyoruz.
5: O eğim nerede?
4: Bir sonraki Mavna 18 saat sonra gelecek. Bu yüzden Adrian ve Brett bozuk winch rayını tekrar çalışır hale getirmek için yarışıyorlar.
5: Pim biraz yamuk girdi. Ağız kısmının içinde sıkıştı. Bu yüzden biraz geri itmemiz, yeniden hizalamamız ve geri kalanı zorla geçirmemiz gerekecek. Şu anda biraz fazla direnç var. Evet, kendine geldi.
1: Bu şekilde tutarsan yeterince hizalanmış olacak.
5: Hizalanmış olur. Evet. İşe yarıyor.
1: Pekala, vay canına, hizalanmış bile olabilir.
5: Bakalım bunu uydurabilecek miyiz?
1: İyi mi?
5: Kardeşim, başardın.
1: Tamamdır.
5: Evet.
1: Evet.
5: Çetrefille.
1: Pekala, kancayı tutmak ister misin?
5: Tamamdır, yeterince gevşek. O şey çek.
1: Buna asla tamamen güvenme.
5: Nereden tutmak istersin?
1: Genelde böyle iyidir.
5: Küçük bir kayışımız veya bir halkamız var. Şurada sakladığım küçük bir kayışım olabilir aslında. Bu oldukça uzun.
1: Mükemmel.
5: Tamamdır.
1: Aslında tam da ihtiyacımız olan şey. Bu iş
5: evet,
1: görür.
5: İyi görünüyor. Çok güzel. Pekala. İyi görünüyor. İyi görünüyor dostum. Çok yakın. Oradan bir pim geçiririz.
1: Çekiçle vurmayı dener misin?
5: Evet.
1: Evet. Aa, evet. Evet. İşte bu, mükemmel. Omurganla kaldır, kalçaları bük ve bu şekilde döndür. Tamamdır.
5: Şimdi mekanik sorunları geride bıraktığımıza göre ekibi buraya toplayıp var gücümüze kolları sıvayacağız.
1: Bence de kardeşim.
5: Pekala. GY4 ekibi buraya geri gelin. Sanırım iş başı yapıyoruz.
4: Ormanlık alanda iki hafta boyunca tam gaz çalıştıktan sonra sonbaharın ilk kütük Mavna'sı nihayet buraya vardı.
2: Mavna ne kadar büyükse kazanç da o kadar büyük olur.
4: $100,000 daha az değerde kereste teslimatı Jared'in anlaşmasını bozacak ve yüzer kampıyla satın alma şansını kaybetme riski doğuracak.
2: Ha, bir römorkumuz eksik. Bu yüzden mürettebat teknesini yardım alarak kullanıyor ve biraz zorluyoruz. Kütük Mavna'sı gelince yükleme yapacak ve sonra gidecek.
1: Suda kamyondan daha iyi görünüyor, değil mi?
2: Kesinlikle suda daha iyi görünüyor. Ama bir kumar olduğu kesin. Bir deste parayı alıp başınızın üzerinden atıp banknotların cebinize düşmesini ummak. Kütük Mavna'sı ile ilgili işler aşağı yukarı böyle.
1: Evet.
2: Her bir kütük mallasında olabildiğince tasarruf etmem gerek. Bu teslimatın sonunda duymak istediğim kelime kapandı.

0: Bu da kütüklerin tamamını Mavna'ya yükleyemedik demektir. Ya çok ağırdı ya da çok fazla odun vardı. Bu da fazla üretim yaptığım ve karımı hafife aldığım anlamına gelir. Yani vinç operatörünün kapandı dediğini duymak iyi bir şey.
1: Tam yük hafif yükten iyi kazandırır, orası kesin.
0: Bu işte normalde olmaz ama bazen olur. Yüzümde bir gülümsemeyle ailemin yanına ve eve gitmek güzel. Etrafımda bir aura var. Herkes işlerin ters gittiğini biliyor ama herkes işlerin yolunda gittiğini de biliyor. Hafif bir mamlayı kaldıramam. Kahrolası hafif mamlalar beni bitiriyor. Hey Glenn, yukarıda durumlar nasıl?
2: Evet dostum, bekle biraz. Kapandı gibi görünüyor. Bu çok fazla Jared. Tebrik ederim.
1: Mükemmel.
0: Tamamen dolu. Kapandı. Çok etkileyici.
1: Kereselerin her birine harcanan kan, ter ve gözyaşı. Bunu başarmak için çok çalıştık dostum, inan bana.
0: İşi kotardık. Biraz zorlu bir başlangıçtı ama işte bu. Dönüm noktası bu. Bundan sonra her şey yolunda gidecek. İşler iyi görünüyor dostum. Cashelot Creek'te üretimi artırmam gerekiyor.
3: Hadi ama.
0: Kesim ekibime yeni elemanlar almalıyım. Bu onlar için ya batacakları ya çıkacakları an.
4: Bu ağaç istediğimiz yere devrilmek istemiyor.
3: Matt ve ben öğrenme aşamasındayız. Bu gerçekten harika bir fırsat. İşleri Jared'ın görmek istediği şekilde yaptığımızdan emin olmalıyız.
4: Büyük baskı altında olacağız.
3: Buradan gidiyorum.
4: Tamam.
0: Buradaki fırsatları değerlendirmeye başlayın.
5: Lütfen bizi oraya götür.
0: Ekibimin sınırlarını zorluyorum.
6: Büyük bir fırsat.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Ne?
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
10: Aha.
11: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
12: Size Fuzul uyar.
13: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma. Ev Yaşam markalarında tüm indirimlere ek 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
14: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
15: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozlu sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
16: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli.
17: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
16: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
19: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
3: Ha,
8: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
18: Kapıyı aç.
20: Merhaba, nasılsınız?
21: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
22: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
23: Hah! Maydanoz.

0: şekli, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi'den. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
8: Sizi Fuzul uyar.
9: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium'a özel 15.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: ...17 gram
4: altının değeri 1100 dolar.
5: Bu iyi bir çalışmaydı.
3: Evet, fena evet. Değil.
4: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
3: Birbirimize bakıp
6: eyvah dedik.
3: Eyvah.
6: Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. Bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
4: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
3: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
6: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
3: Evet.
4: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
3: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. Öğrettik.
4: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
3: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
4: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
3: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı
6: evet,
3: madencisiniz.
6: Bir sürü tamirat yaptık.
3: Sonra ikinci testi yaptık.
6: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
5: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

Ve dünya doğduğundan beri meydana gelenden daha fazla mucize gör. İktidar sahiplerinin hiçbiri kılıcı taştan çıkartan çocuk kadar tanınmadı. Ama bu o kral değil. Bu da onun şarkısı değil. Size yeni bir hikaye anlatayım. Bana anlatıldığı şekliyle anlatacağım. Mektuplar yazıldı, tarihi basıldı. Bu cesur ve cüretkar maceranın taşlara kazındı bütün yüce efsaneleri gibi eskinin.

Thank you.

0: İsa doğdu.
1: İsa doğdu gerçekten. Nereye gidiyorsun?
0: Kiliseye.
1: Neden?
2: Ah, yavaş ol.
1: Çizmelerim. Merhaba Agnes. Çizmelerim nerede?
2: Gel, gel buraya. Kaçma. Daha şövalye olamadın mı?
1: Ne?
2: Daha şövalye olamadın mı?
1: Daha olamadım.
2: Elini çabuk tut.
1: Daha vaktim var. Bolca vaktim var. Hey, Ethel. Beklesene.
0: Acele et.
1: Ethel. Ethel, burada kalalım. Burada kalalım hadi.
0: Kalksana.
1: Hayır. Henüz hazır değilim. Hazır değilim.
3: Hadi çabuk olun, çabuk. Evet.
1: Mutlu Noeller Gringalot.
3: Tamam bu taraftan. Gidiyoruz. Biraz daha.

0: Neredeydin?
1: Ayinde.
0: Sen ayine mi gittin?
1: Evet.
0: Bütün gece mi?
1: Evet.
0: Çizmelerin nerede?
1: Ne?
0: Çizmelerin... Gerçekten de ayindeymiş gibi kokuyorsun. Bütün gece kutsal içkiden mi içtin?
1: Seni seviyorum anne.

0: gitmişsin?
1: Bu yıl kutlama havasında değilim.
0: Ama Noel'deyiz.
1: Başka Noel'ler de olacak. Başka ziyafetler, başka müjdeler de olacak. Sen git, eğlenmene bak. Bana gördüklerini anlatırsın.

0: Genç Garvin'i buraya getirin.
1: Kral seninle konuşacak.

0: Annen nerede?
1: Kendini iyi hissetmiyordu, lordum.
0: Gel öyleyse yanıma, yanıma otur. Benim ve kraliçemin yanına.
1: Yerim orası değil.
0: Doğru. Bugünlük öyle olsun. Sahibi başka yerde. Kim bilir ne zaman döner. Lütfen.
2: Ve Noel oyunu.
0: Seni gördüğüme sevindim Gavin. Biliyor musun? İnsan bir akrabasını, kendi kanından birini görünce seviniyor.
1: Şövalyeler, sizin için kan döküp benden daha çok yakınlaşmıştır tabii.
0: Doğru. Ama sen kız kardeşimin oğlusun. Doğuştan bağımız var. Onların yok. Bugün dostlarıma baktığımda hiçbir ezgiyle söylenemeyecek şeyler görüyorum. Yani ezgiyle söylenemeyecek şarkılar. Sonra sana döndüğümde ne görüyorum? Seni tanıyorum. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Bunu sitemle değil pişmanlıkla söylüyorum. Bugüne kadar ne yanıma oturmanı istedim, ne de küçükken seni kucağıma oturttum. Ama bugün Noel. Ben de bağ kurmak istiyorum. Ama kutlamaya geçmeden önce bana bir armağan ver. Bir hikayeni anlat ki seni tanıyabileyim.

0: anlatacak hikayem yok, kralım.
1: Henüz. Anlatacak hikayen yok.
0: Henüz.
2: Etrafına bak genç Gavin.
1: Ne görüyorsun?
0: Efsaneler görüyorum.
1: Aralarına tembelce girme.
3: Kim anlatacak öyleyse? Hı? Dostlarım. Kardeşlerim.
4: Kardeşler.
3: Kardeşlerim ve kız kardeşlerim. Bu mutlu günde benimle yemek yediğiniz için teşekkür ederim. Kutlu bir gün. Çünkü bugün sarayımın penceresinden baktığımda sizin küçük ellerinizde şekillenen topraklar gördüm. Aynı elleri Sakson kardeşleriniz üzerinde de kullandınız. Şimdi onlar sizin gölgenizde bebekler gibi başlarını eğiyorlar. Barış, barış getirdiniz bu krallığa. İşte bu barış içinde şimdi size diyorum ki ben, evet ben bugün buradaki en şanslı kişiyim. Çünkü sizlerle birlikteyim. Sizlerle birlikteyim. Evet, Yüce İsa'mızın doğumunu kutlamadan önce kendi adına büyük işler başarmış bir dostu onurlandıralım. Bir hikaye, bir gösteri. Kim beni ve kraliçemi bir öyküyle eğlendirebilir? Ya da kendi hikayesini anlatabilir.

0: kralların kralı. Bana bu dostane Noel oyununu çok görmeyin. Şövalyelerinizin en cesuru, en asılganı silahını alıp bana şerefiyle bir darbe indirmeye çalışsın. Ben de çizik açabilen kolumu almaya hak kazanacak. Şan ve zenginlikler onun olacak. Ama şampiyonunuzun bir söz vermesi gerek. Bana vurabilirse bundan bir yıl, bir yortu sonra beni kuzeyde 6 gecelik mesafedeki yeşil şapelde bulsun. Benimle orada buluşacak, iz çökecek ve benim ona vurmama izin verecek. İster yanakta çizik olsun, ister boğazımı kessin. Ona aynı şekilde karşılık vereceğim. Sonra dostane şekilde ayrılacağız. Peki kim? Kim benimle karşılaşmak ister?
1: Yardım edin. Kraliçe.

0: Bu meydan okuma senin midir? Gerçi şu masadan atlayıp bizzat kendim yapmak istesem de vücudum bunu kaldırmaz. Aramızda bu şövalyenin şartlarını kabul ederek onunla karşılaşacak biri var mı?
1: Ben yaparım. Ben karşılaşırım. Seninle karşılaşacağım.
0: Kuralları anlıyor musun?
1: Anlıyorum. Sanırım anladım.
0: Unutma, bu sadece bir oyun.

0: Bana bir kılıç gerek. Bana bir kılıç lazım.
1: Gaben,

Nedir bu? Bir hile mi? Hadi çık karşıma! Ne yapmamı istiyorsun?

Pekala. Pekala. Sen meydan okudun. Ben de kabul ettim. Hala da ediyorum. Burada bu Noel gününde olanları unutmayın.

Mer. Gjell. Sonra.

0: Nasıl hissetmiştin? O sırada nasıl hissettin?
1: Yani kavunu ikiye bölmek gibiydi.
0: Peki o nasıl bir his?
1: Boşluk gibi.
0: Korktun mu?
1: Hayır.
0: Şimdi öyle diyorsun.
1: Ben buradayım. O değil. Kral bana kendi kılıcını verdi. Bunu biliyor muydun?
0: Tuttun mu?
1: Tutmaktan fazlasını yaptım.
0: Karşınızda cesur savaşçı. Kelle kesen, kavun parçalayan ama bir türlü iş göremeyen.

0: Sen de aynısın değil mi?
1: Hayır. Karıştırıyorsun.
0: Hayır, sen olsun. Sürekli buradasın, buralardasın. Çoğu geceler yukarı tırmanıyorsun. Noel gecesi hariç ama. Hey, duydunuz mu? Bu çocuk yeşil şövalyeyi biçti. Devin kafasını kendi baltasıyla kesti. Şimdi de bizimle içiyor. Ama annesi bir cadı.

0: dişim ağrıyor. Neredeyse bir yıl geçti. Noel geldiğinde ne yapacağını düşündün mü?
1: Sadece bir oyun değil miydi?
0: Belki de. Ama henüz tamamlanmadı.
1: Gerçekten de şapelinde oturmuş saatleri saydığını, yıl geçsin de ben geleyim diye beklediğini mi düşünüyorsunuz?
0: Bilmiyorum. Bunu sen söyleyeceksin. Gidip onu aramalısın.
1: Ya beni bekleyen ölümse?
0: Bugüne kadar vadesi dolmadan ölüme giden kimseyi tanımadım.
1: Neden buna mecbur kılıyorsunuz?
0: Yüce olmanı istemem, yanlış mı?
1: Korkarım yücelik için doğmamışım.

0: place, it stays with me.
1: 힙스 브로더 프리미엄 günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium'a özel 15.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan. Obseso.
2: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
6: uyar. Bu otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
11: istikbalde. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
12: Hadi oğlum.
11: Anne, bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'ım?
11: Oluyor anne.
4: Seni koydu.
12: Hasan, uyku vakti.
11: Daha işim var anne.
10: Yani evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
11: istikbalde. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
12: Hadi oğlum.
11: Anne, bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'ım?
11: Oluyor anne.
4: Seni koy.

0: Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi?
2: Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Otel harika!
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Her ev güzel istikbalde.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
14: Buyur Hasan.
15: Hadi oğlum.
13: Anne bir şeye bakıyorum.
15: Olmadı mı Hasan'ım?
13: Oluyor anne.
14: Seni koydu.
15: Hasan uyku vakti.
13: Daha işim var anne.
15: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
13: Bu benim mi?
15: Ahmet abi bak.
16: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
17: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
18: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
17: Aha.
18: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
17: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
19: Size Fuzul uyar.
20: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
20: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: been covered in rainwater. Here is sand, and like that. Some have heaped them, some have laid them, some are crawling on the green of the world. It's been covered in rainwater.
1: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evae, ad te suspiramus, ea ergo advocata nostra. In los tuos misericordes oculos.
2: Kutsal bakire beş parmağını güç versin, beş duyunu güçlendirsin. Onun beş sevinci sana ilham olsun. Oğlunun beş yarası seni ateşlesin. Beş şövalyenin beş erdemi yoluna ışık tutsun.
3: Verdiğin sözü tut genç gavun.
4: Tanrı yüzüne gülerse doğruca yanımıza gel. Koltuğun seni bekliyor olacak.

0: Gerçekten gidecek misin?
1: Gitmeli miyim?
0: Kafan gövdene çok yakışıyor.
1: Bir akit imzaladım. Söz verdim.
0: İşte ahmak erkekler böyle yok oluyor.
1: Ya da cesurlar şana kavuşur.
0: Şan neymiş? İyi olmak neden yetmiyor?
2: Bunu al. Giderken beline tak. Döndüğün zaman hala takıyorsan...
1: Dönecek miyim?
2: Sen döndüğünde başın dik olacak. Söz veriyorum. Sana zarar gelmeyecek. Oğlum. Oğlum. Sakın bu fırsatı heba etme.
3: Yolculuk.
4: Gavin! Gavin! Kılıcın var!
5: Gavin! Yolun açık olsun. İyi şanslar. İyi şanslar.
6: Yeah.

0: Hala hoşuna gidiyor muyum? Seni mutlu ediyor muyum?
1: Evet.
0: Ben burada... Sen oradayken de mi?
1: Evet.
0: Beni Lady'in yapmanı istesem ne cevap verirsin?
1: Lady mi?
0: Senin Lady'in.
1: Sana her Lady'den daha çok altın verebilirim.
0: Altının benim zaten. Yanında oturmak istesem... Elini tutsam ve kulağına fısıldasam buna ne dersin? Evet, Asıl. Bunu elbette çok isterim. Kulaklarım, elim ve kalbim senindir. Ben kral olacağım, sen de kraliçem. Lady'm olacaksın. Ben de senin erkeğin.

0: Sen de kimsin?
1: Sadece bir yolcuyum.
0: Şövalyeye benziyorsun.
1: Sadece geçiyorum.
0: Aa, kesin ganimet isteyeceksin değil mi?
1: Neyin ganimeti?
0: Tüm bunların.
1: Onlar neden gömülmemiş?
0: Herkes öldü. Herkes öldü. Gömecek kimse yok. Ama doğa onların çaresine bakar. İçine çekip üzerlerini örter. Lafı geçmişken bir yerlerde iki kardeşim var. Yola koyuldular. Bir daha da dönmediler. Aslında annem olmasaydı ben de burada olurdum. Ben de burada olurdum. Hepsi buraya geldi. Ama ben biraz daha dayanırdım. Diyorlar ki kral tek başına 960 tanesini haklamış diyorlar.
1: Demek öyle diyorlar.
0: Eğer ben olsaydım yeterince dayanıp atışımı yapardım. Güzel baltaymış. Onunla hiç savaştın mı?
1: Orada burada.
0: Burada mı?
1: Sadece orada. Buradan sadece geçiyorum.
0: Nereye?
1: Kuzeye.
0: Kuzeye demek. Kuzey de bir yön tabii. Sadece kuzeye mi?
1: Yeşil şapele.
0: Biliyor
1: musun?
0: Yeşil şapele demek. Bir tane dere var. Kuzeye akar. Yani bir bakayım. Evet, kuzeye akıyor. Onu 1,5 gün takip edersen şapele gidersin. Yani en azından bence şapel o şey. Evet şey, her tarafı yeşil değil ama yeşilimsi. Yosun falan tutmuş, çürümüş, yıkılmış. Belki de aradığın orasıdır.
1: Dere orada mı?
0: Ha? Bu tarafta. Araziyi geç, ormanın başında.
1: Tamam, bakacağım. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hadi.
0: Tarifimin bir kıymeti yok mu?
1: Teşekkür ettim ya.
0: Hey, sana tarifimin bir kıymeti yok mu dedim? Senin gibi bir şövalye, benim gibi bir garibana küçücük bir iyilik yapamaz mı?
1: Al. Bir iyilik.
0: Oo. Dur. Kuzeye. İşte bu kadar.
1: Teşekkür ederim.
0: Dereyi unutma.
1: Unutmam.
0: Çünkü karmaşıklaşıyor.
1: Al bakalım oğlum. Aferin. Aferin oğlum. Hadi, gidelim.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Dur bakalım.
2: Lütfen.
1: Lütfen.
3: Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen.
4: Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen.
5: Yeterli değildi. Yeterli değildi.
4: Hey, hey, hey, hey, hey. Nereye gidiyorsun? Nereye? Şövalye görevine
2: ben
4: mi
2: şövalye
4: gidiyorsun?
2: Değilim.
4: Ama öyleyim dedim.
2: Öyle bir şey demedim. Sen dedin. Ben şövalyeyim demedim.
4: Şövalye misin?
2: Hayır, değilim.
4: Ama epey benziyorsun.
1: Evet. Şövalye gibi kokuyor.
2: Lütfen.
4: İşte bu.
2: Lütfen. Söylesene. Gerçekten bir şöpel var mı?
4: Onun içindesin.

0: Dikkat et. Ver, ben de tutayım.
1: Bana yakıştı. Yakıştı değil mi? Sen kemiklerini dinlendir benim küçük cesur şövalyem. Görevini ben tamamlarım. Temelli bitiririm.
0: Hey! Nereye gidiyorsun?

0: Aracını trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
6: Türkiye'nin dürümü. Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
14: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
13: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
15: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100.000 liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Yatağında ne işin var? Yatağımda ne işin var?
1: Özür dilerim. Seni görmedim. Kimse yok sandım. Kötü bir niyetim yoktu.
0: Dur. Seni babam mı gönderdi?
1: Hayır. O göndermedi. Ben babanı tanımıyorum. Geceyi geçirecek bir yer arayan kayıp bir gezginim. Ama şimdi hemen gidiyorum.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Eve. Eve gidiyorum.
0: Yolunu mu kaybettin?
1: Evet.
0: Ben de bir şeyi kaybettim. Bulmama yardım eder misin? Ne yapıyorsun?
1: Ben sadece...
0: Bana dokunma. Bir şövalye bunu bilmeli.

0: Adınız nedir Leydim?
1: Bana Winifred derler. Adımı duymuş muydun?
0: Hayır.
1: Burası.
0: Aradığım şey ne?
1: Başım.
0: Ama başınız omzunuzun üstünde Leydim.
1: Hayır. Değil. Öyle görünebilir ama değil. Pınarın içinde.
0: Buraya nasıl düştü peki?
1: Senin gibi barınak arayan bir lord geldi. Belki de o sendin. Sen miydin?
0: Hayır.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Lord benimle yatmak istedi. Ona karşı koydum ama gece geri gelip kapımı kırdı. Kaçmaya çalıştım ama kafamı kesti. Pınarın içine attı. Ne kadar uğraşsam da geri alamıyorum.
0: Leydim. Leydim. Gerçek misin yoksa hayal etmişsin?
1: Ne fark eder? Bana başım gerek.
0: Sene sonuna kadar bana da lazım. Pınar'a girip bulursam karşılığında ne verirsin?
1: Bunu neden sordun? Bunu neden sorarsın ki?

istiyorum. Ve sana olan bütün sevgimle saldıracağım. Yeşil Şövalye tanıdığın biri.

0: Ne buldun?
1: Bu kadar çok kitap olduğunu bile bilmiyordum. Hepsini okudunuz mu?
0: Evet. Hepsini okudum. Bazılarını ben yazdım. Bazılarını kopyaladım. Duyduğum hikayelerden, bana söylenen şarkılardan. Hepsini yazmıştım. Bazen de bunu kimseye söylemem. Bazen de iyi olabileceğini gördüğümde iyileştirdim. Kitap sever misin?
1: Evet.
0: Yanına
1: Yani
0: bir kitap al öyleyse.
1: alamam.
0: Ama neredeyse Noel geldi. Al. Bu senin olsun.

0: Benim için oturur musun?
1: Nasıl yani?
0: Portren için.
1: Bir portremi yaptırdım zaten.
0: Ben yapmadım ama.

0: Kalbimdeki aşk gitti. Keskin bir...
1: Hiç kıpırdama.
0: Gece gündüz kalbimi içiyor. Yüreğim bana acı veriyor.

0: Ne tür bu?
1: Ne?
0: Bu.
1: Bir yadigar.
0: Ne için? Şans için mi? Aşk için mi?
1: Hayır.
0: Bir şövalye aşk nedir bilir tabii.
1: Ben bilmem.
0: Gerçekten mi?

0: Vaughn, bak sana ne getirdim. Onu avladığımda ne güzel bir armağan dedim. Yeni dostum için ne güzel bir armağan.
1: Bunu ne yapacağım?
0: Yolculuğunda yanında götür.
1: Çok uzak değil demiştin.
0: Eve dönüş yolculuğunda. Sonrasında yani.

0: Ben senin olmayan ne alabilirim ki?
1: Kim bilir? Bu ev tuhaf eşyalarla dolu. Ama zaten her yerde mantık dışı şeyler görüyorum. Bir şahinin bir atı öldürdüğünü gördün mü hiç? Üzerine süzülüp... Korkunçtu. Herkes en az bir kere şahit olmalı. Ama dünya böyle. Dünyada her türlü gizeme yer vardır. Ama bir insanın evi bunlardan korunmalıdır. Düzgünce birbirine bağlanmış duvarlar, güçlü, sağlam duvarlar ve içinde bir ateş.
2: Peki sence rengi neden yeşil?
0: Şövalyenin mi?
2: Evet. O şekilde mi doğmuş?
1: Belki de kızardığında o renge bürünüyordur.
2: Ama neden yeşil? Neden mavi ya da kırmızı değil?
0: Çünkü bu dünyaya ait değil.
2: Ama yeşil dünyanın rengidir, yaşayanların yaşamın rengidir.
0: Ve çürümenin.
2: Evet. Bu doğru. Odalarımızı, çarşaflarımızı o renge boyarız. Ama taşların üzerinde görmeye başlarsak var gücümüzle çıkarmaya çalışırız. Derimizde görürsek kanatıp boşaltırız. Ve sonra hep birlikte alabileceğimizden fazlasına uzandığımızı fark edince onu keseriz. Ezeriz, tepesine çıkar nefes aldırmayız ama yine de çıkmaya devam eder. Oyalanmaz bile. Sinsi planlar kurup beklemez. Bir gün köklerini sökersin, ertesi gün kenarlardan yeniden baş verir. Biz kırmızıyı ararken her yerden yeşil çıkar. Kırmızı şehvetin rengidir. Ama yeşil şehvetten geriye kalanlardır. Kalpte ve rahimde. Heyecan solduğunda, tutku öldüğünde ve biz de öldüğümüzde geriye kalandır. Gittiğinde ayak izlerin çimenle dolacak. Mezar taşını yosun kaplayacak. Güneş yükselince yeşil tüm tonlarıyla her yere yayılmaya başlayacak. Bu pas kılıçlarınızı, sikkelerinizi ve siperlerinizi kaplayacak. Ne yaparsanız yapın her şeyiniz ona yenik düşecek. Deriniz, kemikleriniz, erdemleriniz...

0: Peki sen tüm bu tonlarla karşı karşıya gelerek ne elde etmeyi umuyorsun?
1: Şeref mi?
0: Bana mı soruyorsun?
1: Hayır. Şeref. Çünkü bir şövalye şerefi için yaşar.
0: Hayatta en çok istediğin şey bu.
1: Şövalye olmak mı?
0: Hayır şeref. Sorularla aran pek iyi değil.
1: Bu istediğim hayatın bir parçası.
0: O parçayı elde etmenin tek yolu bu mu? Bunu yapacaksın. Ve evine değişmiş, şerefli biri olarak döneceksin. Öyle mi?
1: Evet.
0: Keşke yeni halini görebilseydim. Ama ben...

0: Leidmez.
1: Dün neden odama gelmedin?
0: Gelemezdim.
1: Gelemez miydin?
0: Evet ama...
1: Ama istedin.
0: Evet.
1: Ya şimdi?
0: Yapabilsem isterdim ama...
1: Ama?
0: Bu doğru olmaz.
1: Doğru olmaz.
0: Evet.
1: Sen Zihre inanır mısın?
0: Ne?
1: Sihirbazlığa inanır mısın?
0: Evet, inanıyorum. Her yerimizde var.
1: Sana bir hediye getirdim.

0: nereden buldun?
1: Onu ben yaptım. Bütün ipliklerinde sihir var. Bunu giyersen asla zarar görmezsin.
0: Neyden?
1: İnsanlardan, hayaletlerden ve diğer şeylerden.

0: Damın. Nereye gidiyorsun?
1: Görevime gitmeliyim.
0: Ha, tek başına mı? Oyunumuz ne olacak?
1: Oyunlarını, iyiliğini, armağanlarını istemiyorum.
0: Bana vereceğin bir şey olmadığına emin misin?

0: Bir şey var.
1: Gavin.
0: Bu zavallıyı sabah tuzakta yakaladım. Sana verecektim. Ama herhalde duaya geri sasam daha iyi. Mutlu Noeller! Yolun tekrar buraya düşerse bizi bulamayacaksın.

0: Beni neden durdurdun? Oyalanamam.
1: O tarafa gidersen sonun gelir. Merhamet bulamayacaksın. Mutlu son bulamayacaksın.
0: Bu nasıl bir büyü böyle?
1: Büyü değil. Aradığın şey benim kadar yabani. Ama sınır tanımaz.
0: Yüzleşeceğim şeyi biliyorum.
1: Gerçekten bilen biri olsa utancını memnuniyetle kabullenip geri dönerdi. Başını dik tutar, şarkısını istediği gibi bitirirdi. Sırrı benimle güvende olurdu. Sen öyle biri misin?
0: Hayır.
1: Belindeki büyü aksini söylüyor.
0: Kirli bir çaput sadece.
1: Burada bırak öyleyse.
0: O bir hediye.
1: Hayır. Gittiği yerde hediyeye gerek yok. Gel. Eve gel. Benimle eve gel.
0: Eşlik etmeni istememiştim zaten.

0: stays, it stays with me.
1: Obseso. Yeah. Silver moon. Coming blowing. Every drop. Got the magic flowing.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
6: Sizi Fuzul uyar.
7: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi'ye hepsi güzel.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
18: Budur.
19: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
18: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
19: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
18: Füsti.
20: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
21: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
21: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
9: Bu var ya bu.
10: Yok, dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey de yemiyor.
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Servis geldi. Çanta hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
15: Hesap kırdık.
14: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
16: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
17: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
16: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
18: Size Fuzuli uyar.
19: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışık

0: Neremi kestiğimi hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Darbenin karşılığını almaya mı geldin?
1: Evet.
0: Biz oyunumuzu tamamlayalım.
1: Şimdi mi?

0: Seninki kadar temiz tek bir darbe. Bayım, bir girdiniz.
1: Biliyorum. Biliyorum.
0: Senin yerindeyken korku emaresi gösterdim mi?
1: Senin kadar özgüvenli değilim.
0: Cesaret bulmak için bir yıl var.
1: 100 yılda olsa fark etmezdi ki. Biraz izin ver.

0: Hazır mısın? Hazır mısın?
1: Evet.
0: Başlayalım o halde.
1: Dur. Sahiden. Hepsi bu kadar mı? Bu.
0: Başka ne olacaktı?

Now the chill he come in. Yes.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Süt aşayran, süt aşayran.
1: Çiğ köfteyi gördüğün an
2: süt aşayran,
1: gelsin süt aşayran.
0: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
5: Hız peşindeyim.
4: Oo.
5: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum.
6: Büyük kolaylık.
4: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
4: Hep önde olacaksın değil mi?
5: Her zaman. Ben isterim.

0: Bu yaz herkes Son Bank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Son Bank kartım Hadi.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
6: Çok sıcak.
7: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
8: Merhaba, benim adım Stephanie Hayes.
9: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
8: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
9: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
8: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
9: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
7: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
8: Yangın burada bir yaşam biçimi.
9: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
10: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
8: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
9: Yardımınız gerekiyor.
11: Merhaba.
9: Merhaba.
8: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephanie, memnun oldum.
11: Marty Rainey.
8: Evet.
9: Ben John.
11: Bunlar kim peki?
12: Ben John'un babasıyım.
11: Senin babam mı?
9: Evet, evet, babam.
11: Ve
10: Irene.
11: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
9: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
11: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
9: 8 senedir buradayız.
11: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
8: Hayır.
9: Çok isterdik ama hayır.
11: Nerede yaşıyorsunuz?
8: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
11: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
9: Tıkandık.
8: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
9: Peş peşe engellere takıldık.
11: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
9: Kesinlikle değil.
11: Neden? 8 yıl.
9: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
5: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
2: Eviniz neredeydi?
13: Tam burada. Evet. Tam burada, salonumuza park ettiniz.
5: Hiçbir şey kalmamış.
13: Kalmadı.
5: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
14: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
5: Evet.
14: Çok sorun yaşadılar.
8: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.
15: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Ve dünya doğduğundan beri meydana gelenden daha fazla mucize gör. İktidar sahiplerinin hiçbiri kılıcı taştan çıkartan çocuk kadar tanınmadı. Ama bu o kral değil. Bu da onun şarkısı değil. Size yeni bir hikaye anlatayım. Bana anlatıldığı şekliyle anlatacağım. Mektuplar yazıldı. Tarihi basıldı. Bu cesur ve cüretkar maceranın. Taşlara kazındı bütün yüce efsaneleri gibi eskinin.

Thank you.

0: İsa doğdu.
1: İsa doğdu gerçekten.
2: Evet. Nereye gidiyorsun?
0: Kiliseye.
2: Neden?
3: Ah, yavaş ol.
2: Çizmelerim. Merhaba Agnes. Çizmelerim nerede?
3: Gel, gel buraya.
4: Daha şövalye olamadın mı?
2: Ne?
4: Daha şövalye olamadın mı?
2: Daha olamadım.
4: Elini çabuk tut.
2: Daha vaktim var. Bolca vaktim var. Hey, Ethel. Beklesene.
0: Acele et.
2: Ethel. Ethel, burada kalalım. Burada kalalım hadi.
0: Oh. Kalksana.
2: Hayır. Henüz hazır değilim. Hazır değilim.
5: Hadi çabuk olun, çabuk. Evet.
2: Mutlu Noeller Gringalot.
5: Tamam, bu taraftan. Gidiyoruz.
6: Biraz daha.

0: Neredeydin?
1: Ayinde.
0: Sen ayine mi gittin?
1: Evet.
0: Bütün gece mi?
1: Evet.
0: Çizmelerin nerede?
1: Ne?
0: Çizmelerin... Gerçekten de ayindeymiş gibi kokuyorsun. Bütün gece kutsal içkiden mi içtin?
1: Seni seviyorum anne.

0: gelmişsin?
1: Bu yıl kutlama havasında değilim.
0: Ama Noel'deyiz.
1: Başka Noel'ler de olacak. Başka ziyafetler, başka müjdeler de olacak. Sen git, eğlenmene bak. Bana gördüklerini anlatırsın.

0: Genç Garvin'i buraya getirin.
1: Kral seninle konuşacak.

0: Annen nerede?
1: Kendini iyi hissetmiyordu, Lord'um.
0: Gel öyleyse yanıma, yanıma otur. Benim ve kraliçemin yanına.
1: Yerim orası değil.
0: Doğru. Bugünlük öyle olsun. Sahibi başka yerde. Kim bilir ne zaman döner. Lütfen.
2: Ve Noel oyunu.
0: Seni gördüğüme sevindim Gavin. Biliyor musun? İnsan bir akrabasını, kendi kanından birini görünce seviniyor.
1: Şövalyeler, sizin için kan döküp benden daha çok yakınlaşmıştır tabii.
0: Doğru. Ama sen kız kardeşimin oğlusun. Doğuştan bağımız var. Onların yok. Bugün dostlarıma baktığımda hiçbir ezgiyle söylenemeyecek şeyler görüyorum. Yani ezgiyle söylenemeyecek şarkılar. Sonra sana döndüğümde ne görüyorum? Seni tanıyorum. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Bunu sitemle değil pişmanlıkla söylüyorum. Bugüne kadar ne yanıma oturmanı istedim, ne de küçükken seni kucağıma oturttum. Ama bugün Noel. Ben de bağ kurmak istiyorum. Ama kutlamaya geçmeden önce bana bir armağan ver. Bir hikayeni anlat ki seni tanıyabileyim.

0: Anlatacak hikayem yok, kralım.
1: Henüz. Anlatacak hikayen yok.
0: Henüz.
2: Etrafına bak genç Gavin.
1: Ne görüyorsun?
0: Efsaneler görüyorum.
1: Aralarına tembelce girme.
3: Kim anlatacak öyleyse? Hı? Dostlarım. Kardeşlerim.
4: Kardeşler.
3: Kardeşlerim ve kız kardeşlerim. Bu mutlu günde benimle yemek yediğiniz için teşekkür ederim. Kutlu bir gün. Çünkü bugün sarayımın penceresinden baktığımda sizin küçük ellerinizde şekillenen topraklar gördüm. Aynı elleri Sakson kardeşleriniz üzerinde de kullandınız. Şimdi onlar sizin gölgenizde bebekler gibi başlarını eğiyorlar. Barış, barış getirdiniz bu krallığa. İşte bu barış içinde şimdi size diyorum ki ben, evet ben bugün buradaki en şanslı kişiyim. Çünkü sizlerle birlikteyim. Sizlerle birlikteyim. Evet, Yüce İsa'mızın doğumunu kutlamadan önce kendi adına büyük işler başarmış bir dostu onurlandıralım. Bir hikaye, bir gösteri. Kim beni ve kraliçemi bir öyküyle eğlendirebilir? Ya da kendi hikayesini anlatabilir.

0: Kralların kralı. Bana bu dostane Noel oyununu çok görmeyin. Şövalyelerinizin en cesuru, en asılganı silahını alıp bana şerefiyle bir darbe indirmeye çalışsın. Ben de çizik açabilen kolumu almaya hak kazanacak. Şan ve zenginlikler onun olacak. Ama şampiyonunuzun bir söz vermesi gerek. Bana vurabilirse bundan bir yıl, bir yortu sonra beni kuzeyde 6 gecelik mesafedeki Yeşil Şapel'de bulsun. Benimle orada buluşacak, diz çökecek ve benim ona vurmama izin verecek. İster yanakta çizik olsun, ister boğazımı kessin. Ona aynı şekilde karşılık vereceğim. Sonra dostane şekilde ayrılacağız. Peki kim? Kim benimle karşılaşmak ister?
1: Yardım edin. Kraliçe.
2: Ne oluyor?

0: Bu meydan okuma senin midir? Gel ki şu masadan atlayıp bizzat kendim yapmak istesem de vücudum bunu kaldırmaz. Aramızda bu şövalyenin şartlarını kabul ederek onunla karşılaşacak biri var mı?
1: Ben yaparım. Ben karşılaşırım. Seninle karşılaşacağım.
0: Kuralları anlıyor musun?
1: Anlıyorum. Sanırım anladım.
0: Unutma, bu sadece bir oyun.

0: Bana bir kılıç gerek. Bana bir kılıç lazım.
1: Gaben.

0: Nedir bu? Bir hile mi? Hadi çık karşıma! Ne yapmamı istiyorsun?
1: Cesur.

ночи, Аля. Peki, Aля. Sen meydan okudun. Ben de kabul ettim. Hala da ediyorum. Burada bu Noel gününde olanları unutmayın.

0: Ber gjell sonra.
1: Ha ha ha ha ha!

0: sırada nasıl hissettin?
1: Yani kavunu ikiye bölmek gibiydi.
0: Peki o nasıl bir his?
1: Boşluk gibi.
0: Korktun mu?
1: Hayır.
0: Şimdi öyle diyorsun.
1: Ben buradayım. O değil. Kral bana kendi kılıcını verdi. Bunu biliyor muydun?
0: Tuttun mu?
1: Tutmaktan fazlasını yaptım.
0: Karşınızda cesur savaşçı. Kelle kesen, kavun parçalayan ama bir türlü iş göremeyen.

0: misin değil mi?
1: Hayır. Karıştırıyorsun.
0: Hayır, sen olsun. Sürekli buradasın, buralardasın. Çoğu geceler yukarı tırmanıyorsun. Noel gecesi hariç ama. Hey, duydunuz mu? Bu çocuk yeşil şövalyeyi biçti. Devin kafasını kendi baltasıyla kesti. Şimdi de bizimle içiyor. Ama annesi bir cadı.

0: Halk!
1: Otur. Seni bekliyordum. Seni çağırdığımı duymadın mı?

0: dişim ağrıyor. Neredeyse bir yıl geçti. Noel geldiğinde ne yapacağını düşündün mü?
1: Sadece bir oyun değil miydi?
0: Belki de. Ama henüz tamamlanmadı.
1: Gerçekten de şapelinde oturmuş saatleri saydığını, yıl geçsin de ben geleyim diye beklediğini mi düşünüyorsunuz?
0: Bilmiyorum. Bunu sen söyleyeceksin. Gidip onu aramalısın.
1: Ya beni bekleyen ölümse?
0: Bugüne kadar vadesi dolmadan ölüme giden kimseyi tanımadım.
1: Neden buna mecbur kılıyorsunuz?
0: Yüce olmanı istemem yanlış mı?
1: Korkarım yücelik için doğmamışım.

0: peace with me.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
6: Size Fuzuli uyar.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikbalde.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algidale kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Karşınızda Arçelik Maxifit.
14: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
15: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
16: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım.
17: Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
21: Sütaş hayran, sütaş hayran.
22: Döneri gördüğün an.
23: Bir de sütaş hayran.
22: Gelsin sütaş hayran.
24: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
25: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
26: Servis geldi. Çantam hazır mı?
27: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
28: Hesap kırdık.
27: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
28: Hesap kurdu.
25: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
28: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
29: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
30: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da
0: rengim bir.
1: Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden bir

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
6: Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus doldun?
7: Bonus kurulu.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
7: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
6: Yıkıldım şu an.
7: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun bonus kurul ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
10: Mehmet abi ne yaptınız ev işini?
11: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net!
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Bu var ya, blok dersen çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
19: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
19: Oluyor oluyor anne.
14: Seni koydu.
9: Hasan uyku vakti.
19: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
19: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
14: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
4: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
12: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki... ...zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: has been covered in riot. Edison, and blood. Some have Edison, some have Edison, some have Edison, some have Edison, some have Edison,
1: Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evae, ad te suspiramus, ea ergo advocata nostra. In los tuos misericordes
2: oculos. Kutsal bakire beş parmağını güç versin, beş duyunu güçlendirsin. Onun beş sevinci sana ilham olsun. Oğlunun beş yarası seni ateşlesin. Beş şövalyenin beş erdemi yoluna ışık tutsun.
3: Verdiğin sözü tut genç gavun.
4: Tanrı yüzüne gülerse doğruca yanımıza gel.
1: In los tuos misericordes.
2: Kutsal bakire beş parmağını güç versin, beş duyunu güçlendirsin. Onun beş sevinci sana ilham olsun. Oğlunun beş yarası seni ateşlesin. Beş şövalyenin beş erdemi yoluna ışık tutsun.
3: Verdiğin sözü tut genç gavun.
4: Tanrı yüzüne gülerse

0: Gerçekten gidecek misin?
1: Gitmeli miyim?
0: Kafan gövdene çok yakışıyor.
1: Bir akit imzaladım. Söz verdim.
0: İşte ahmak erkekler böyle yok oluyor.
1: Ya da cesurlar şana kavuşur.
0: Şan neymiş? İyi olmak neden yetmiyor?
2: Bunu al. Giderken beline tak. Döndüğün zaman hala takıyorsan...
1: Dönecek miyim?
2: Sen döndüğünde başın dik olacak. Söz veriyorum. Sana zarar gelmeyecek. Oğlum. Oğlum. Sakın bu fırsatı heba etme.
3: Yolculuk.
4: Gavin! Gavin! Kılıcım var!
5: Gavin! Yolun açık olsun. İyi şanslar. İyi şanslar Gavin.
6: Yeah.

0: Hala hoşuna gidiyor muyum? Seni mutlu ediyor muyum?
1: Evet.
0: Ben burada... Sen oradayken de mi?
1: Evet.
0: Beni Lady'in yapmanı istesem ne cevap verirsin?
1: Lady mi?
0: Senin Lady'in.
1: Sana her Lady'den daha çok altın verebilirim.
0: Altının benim zaten. Yanında oturmak istesem... Elini tutsam ve... Kulağına fısıldasam... Buna ne dersin? Evet, Asıl. Bunu elbette çok isterim. Kulaklarım, elim ve kalbim senindir. Ben kral olacağım, sen de kraliçem. Lady'm olacaksın. Ben de senin erkeğin.

0: Sen de kimsin?
1: Sadece bir yolcuyum.
0: Şövalyeye benziyorsun.
1: Sadece geçiyorum.
0: Ah, kesin ganimet isteyeceksin değil mi?
1: Neyin ganimeti?
0: Tüm bunların.
1: Onlar neden gömülmemiş?
0: Herkes öldü. Herkes öldü. Gömecek kimse yok. Ama doğa onların çaresine bakar. İçine çekip üzerlerini örter. Lafı geçmişken bir yerlerde iki kardeşim var. Yola koyuldular. Bir daha da dönmediler. Aslında annem olmasaydı ben de burada olurdum. Ben de burada olurdum. Hepsi buraya geldi. Ama ben biraz daha dayanırdım. Diyorlar ki kral tek başına 960 tanesini haklamış diyorlar.
1: Demek öyle diyorlar.
0: Eğer ben olsaydım yeterince dayanıp atışımı yapardım. Güzel baltaymış. Onunla hiç savaştın mı?
1: Orada burada.
0: Burada mı?
1: Sadece orada. Buradan sadece geçiyorum.
0: Nereye?
1: Kuzeye.
0: Kuzeye demek. Kuzey de bir yön tabii. Sadece kuzeye mi?
1: Yeşil Şapele. Biliyor musun?
0: Yeşil Şapele demek. Bir tane dere var. Kuzeye akar. Yani bir bakayım. Evet, kuzeye akıyor. Onu 1,5 gün takip edersen Şapele gidersin. Yani en azından bence Şapel o şey. Evet şey, her tarafı yeşil değil ama yeşilimsi. Yosun falan tutmuş, çürümüş, yıkılmış. Belki de aradığın orasıdır.
1: Dere orada mı?
0: Ha? Bu tarafta. Araziyi geç, ormanın başında.
1: Tamam, bakacağım. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hadi.
0: Tarifimin bir kıymeti yok mu?
1: Teşekkür ettim ya.
0: Hey, sana tarifimin bir kıymeti yok mu dedim? Senin gibi bir şövalye, benim gibi bir garibana küçücük bir iyilik yapamaz mı?
1: Al. Bir iyilik.
0: Oo. Dur. Kuzeye. İşte bu kadar.
1: Teşekkür ederim.
0: Dereyi unutma.
1: Unutmam.
0: Çünkü karmaşıklaşıyor.
1: Al bakalım oğlum. Aferin. Aferin oğlum. Hadi, gidelim.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Dur bakalım.
0: Lütfen.
2: Lütfen.
3: Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen.
2: Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Yeterli değildi. Yeterli değildi. Hey hey hey hey hey, nereye gidiyorsun? Nereye? Şövalye görevine
0: ben
2: mi
0: şövalye
2: gidiyorsun?
0: Değilim.
2: Ama öyleyim dedim.
0: Öyle bir şey demedim. Sen dedin. Ben şövalyeyim demedim.
2: Şövalye misin?
0: Hayır, değilim.
2: Ama epey benziyorsun.
1: Evet. Şövalye gibi kokuyor.
0: Lütfen.
2: İşte bu.
0: Lütfen. Söylesene. Gerçekten bir şöpel var mı?
2: Onun içindesin.

0: Dikkat et. Ver, ben de tutayım.
1: Bana yakıştı. Yakıştı değil mi? Sen kemiklerini dinlendir benim küçük cesur şövalyem. Görevini ben tamamlarım. Temelli bitiririm.
0: Hey! Nereye gidiyorsun?

0: Mayıs'tan tarih fırsatı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar West Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: Nice. Çıtır çıtır. Bu pop nice. Çok nice. Çıtırtısından belli.
2: Yaylanan geldi belli.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4.200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Otel harika!
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
12: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
11: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
13: Size Fuzul uyar.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
18: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
19: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
20: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
21: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
22: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
23: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
24: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
25: Ama ne otel?
26: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
25: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
25: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
27: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma.
28: Ev yaşam markalarında tüm indirimlere ek 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
29: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yatağında ne işin var? Yatağımda ne işin var?
1: Özür dilerim. Seni görmedim. Kimse yok sandım. Kötü bir niyetim yoktu.
0: Dur. Seni babam mı gönderdi?
1: Hayır. O göndermedi. Ben babanı tanımıyorum. Geceyi geçirecek bir yer arayan kayıp bir gezginim. Ama şimdi hemen gidiyorum.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Eve. Eve gidiyorum.
0: Yolunu mu kaybettin?
1: Evet.
0: Ben de bir şeyi kaybettim. Bulmama yardım eder misin? Ne yapıyorsun?
1: Ben sadece...
0: Bana dokunma. Bir şövalye bunu bilmeli.

0: Adınız nedir Leydim?
1: Bana Winifred derler. Adımı duymuş muydun?
0: Hayır.
1: Burası.
0: Aradığım şey ne?
1: Başım.
0: Ama başınız omzunuzun üstünde Leydim.
1: Hayır. Değil. Öyle görünebilir ama değil. Pınarın içinde.
0: Oraya nasıl düştü peki?
1: Senin gibi barınak arayan bir lord geldi. Belki de o sendin. Sen miydin?
0: Hayır.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Lord benimle yatmak istedi. Ona karşı koydum ama gece geri gelip kapımı kırdı. Kaçmaya çalıştım ama kafamı kesti. Pınarın içine attı. Ne kadar uğraşsam da geri alamıyorum.
0: Leydim. Leydim. Gerçek misin yoksa hayal etmişsin?
1: Ne fark eder? Bana başım gerek.
0: Sene sonuna kadar bana da lazım. Pınara girip bulursam karşılığında ne verirsin?
1: Bunu neden sordun? Bunu neden sorarsın ki?

Artık seni görebiliyorum. Ve sana olan bütün sevgimle saldıracağım. Yeşil Şövalye tanıdığın biri.

0: Sakin ol. Sakin
1: sen kimsin?
0: Korkma. Dostlar arasındasın.
1: Kıyafetlerim nerede?
0: Sakin ol.
1: Bugün hangi gün?
0: Bugün 21 Aralık. Aa, korkma Sir Gavin. Yalnızca bir gece uyudun.
1: Adımı nereden biliyorsun?
0: Adından fazlasını biliyorum. Bir şeyler yemelisin.
2: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Twix sat. Obseso.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
7: uyar. Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
8: Ben bilirim. 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
3: Sütaş ayran, sütaş ayran.
4: Çiğ köfteyi gördüğün an.
5: Sütaş ayran.
4: Gelsin sütaş ayran.
3: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
3: Sizi Fuzuli uyar.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 15.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
17: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet, biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Yeni yılla birlikte batıya gideceğim. Yani bir hafta sonra gelsen evde kimse olmayacaktı. Ama gidene kadar avlanacağım. Ben ava gidiyorum. Sen dinlen. Öylesi ikimiz için de daha iyi olur. İşte dostumuz uykusundan yeni uyandı Leydim.

0: Bu da sevgili dostum, gücünü toplaman için kahvaltın ihtiyacın olacaktır.
1: O neden?
2: Çünkü sen cesur yürekli savaşçısın. Yeşil Şövalye ile yüzleşeceksin.
0: Bu ülkedeki her sofranın hikayeni duyduğunu ve şarkını mırıldandığını söylemeliyim. Sir Gawain en iyi ve faziletli şövalye bu topraklarda kaderini arıyor.
1: Beni biriyle karıştırıyor olabilirsiniz.
0: Ne gibi?
2: Bizim nereye kadar kalacaksın?
1: Noel'e kadar varmış olmam gerek. Yemeğimi yiyip teşekkür edip yola koyulacağım.
0: Olur mu hiç? Bilmiyor musun? Yeşil Şapel pek uzakta değil.
1: Nerede biliyor musunuz?
0: Çok yakınındasın. Nehri takip edeceksin. Bir gün bile sürmez.
1: O kadar yakın olduğuna emin misin?
0: Görevinin sonuna geldin Gawain. Belki beklediğinden biraz daha erken oldu. Ama hepimiz için durum aynı. Şöyle olacak. Noel sabahı seni göndereceğiz. Akşam vakti kaderinin kapısında olacaksın. O yüzden biraz burada kal. Dinlen. Rahatına bak.

0: Ne buldun?
1: Bu kadar çok kitap olduğunu bile bilmiyordum. Hepsini okudunuz mu?
0: Evet. Hepsini okudum. Bazılarını ben yazdım. Bazılarını kopyaladım. Duyduğum hikayelerden, bana söylenen şarkılardan. Hepsini yazmıştım. Bazen de bunu kimseye söyleme. Bazen de iyi olabileceğini gördüğümde iyileştirdim. Kitap sever misin?
1: Evet.
0: Yanına bir kitap al öyleyse.
1: Alamam.
0: Ama neredeyse Noel geldi. Al. Bu senin olsun.

0: Benim için oturur musun?
1: Nasıl yani?
0: Portren için.
1: Bir portremi yaptırdım zaten.
0: Ben yapmadım ama.

0: kalbimdeki aşk gitti. Keskin bir...
1: Hiç kıpırdama.
0: Gece gündüz kalbimi içiyor. Yüreğim bana acı veriyor.

0: Ne tür bu?
1: Ne?
0: Bu.
1: Bir yadigar.
0: Ne için? Şans için mi? Aşk için mi?
1: Hayır.
0: Bir şövalye aşk nedir bilir tabii.
1: Ben bilmem.
0: Gerçekten mi?

0: Gavin, bak sana ne getirdim. Onu avladığımda ne güzel bir armağan dedim. Yeni dostum için ne güzel bir armağan.
1: Bunu ne yapacağım?
0: Yolculuğunda yanında götür.
1: Çok uzak değil demiştin.
0: Eve dönüş yolculuğunda. Sonrasında yani.

0: Birbirimize söz verelim. Yarın ve sonraki gün avlanacağım. Orman bana ne verirse sana en iyisini getireceğim. Sen de bana karşılığında buradan alacaklarını ver.
1: Burada zaten senin olmayan ne alabilirim ki?
0: Kim bilir? Bu ev tuhaf eşyalarla dolu. Ama zaten her yerde mantık dışı şeyler görüyorum. Bir şahinin bir atı öldürdüğünü gördün mü hiç? Üzerine süzülüp... Korkunçtu. Herkes en az bir kere şahit olmalı. Ama dünya böyle. Dünyada her türlü gizeme yer vardır. Ama bir insanın evi bunlardan korunmalıdır. Düzgünce birbirine bağlanmış duvarlar. Güçlü, sağlam duvarlar. Ve içinde bir ateş.
2: Peki sence rengi neden yeşil?
1: Şövalyenin mi?
2: Evet. O şekilde mi doğmuş?
0: Belki de kızardığında o renge bürünüyordur.
2: Ama neden yeşil?
0: Neden? Korunmalıdır. Düzgünce birbirine bağlanmış duvarlar. Güçlü, sağlam duvarlar. Ve içinde bir ateş.
2: Peki sence rengi neden yeşil?
1: Şövalyenin mi?
2: Evet. O şekilde mi doğmuş?
0: Belki de kızardı.

Bu doğru. Odalarımızı, çarşaflarımızı o renge boyarız. Ama taşların üzerinde görmeye başlarsak var gücümüzle çıkarmaya çalışırız. Derimizde görürsek kanatıp boşaltırız. Ve sonra hep birlikte alabileceğimizden fazlasına uzandığımızı fark edince onu keseriz. Ezeriz, tepesine çıkar nefes aldırmayız ama yine de çıkmaya devam eder. Oyalanmaz bile. Sinsi planlar kurup beklemez. Bir gün köklerini sökersin, ertesi gün kenarlardan yeniden baş verir. Biz kırmızıyı ararken her yerden yeşil çıkar. Kırmızı şehvetin rengidir. Ama yeşil şehvetten geriye kalanlardır. Kalpte ve rahimde. Heyecan solduğunda, tutku öldüğünde ve biz de öldüğümüzde geriye kalandır. Gittiğinde ayak izlerin çimenle dolacak. Mezar taşını yosun kaplayacak. Güneş yükselince yeşil tüm tonlarıyla her yere yayılmaya başlayacak. Bu pas kılıçlarınızı, sikkelerinizi ve siperlerinizi kaplayacak. Ne yaparsanız yapın her şeyiniz ona yenik düşecek. Deriniz, kemikleriniz, erdemleriniz.

0: Peki sen tüm bu tonlarla karşı karşıya gelerek ne elde etmeyi umuyorsun?
1: Şeref mi?
0: Bana mı soruyorsun?
1: Hayır. Şeref. Çünkü bir şövalye şerefi için yaşar.
0: Hayatta en çok istediğin şey bu mu?
1: Şövalye olmak mı?
0: Hayır şeref. Sorularla aran pek iyi değil.
1: Bu istediğim hayatın bir parçası.
0: O parçayı elde etmenin tek yolu bu mu? Bunu yapacaksın. Ve evine değişmiş, şerefli biri olarak döneceksin. Öyle mi?
1: Evet.
0: Keşke yeni halini görebilseydim. Ama belki de eski dostumuzu, eğlencemizi ve oyunlarımızı özleriz.

0: Gelemezdim.
1: Gelemez miydin?
0: Evet ama...
1: Ama istedin.
0: Evet.
1: Ya şimdi?
0: Yapabilsem isterdim ama...
1: Ama?
0: Bu doğru olmaz.
1: Doğru olmaz.
0: Evet.
1: Sen zehre inanır mısın?
0: Ne?
1: Sihirbazlığa inanır mısın?
0: Evet. İnanıyorum. Her yerimizde var.
1: Sana bir hediye getirdim.

0: Bunu nereden buldun?
1: Onu ben yaptım. Bütün ipliklerinde sihir var. Bunu giyersen asla zarar görmezsin.
0: Neyden?
1: İnsanlardan, hayaletlerden ve diğer şeylerden.

0: alın.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Görevime gitmeliyim.
1: Ha, tek başına mı? Oyunumuz ne olacak?
2: Oyunlarını, iyiliğini, armağanlarını istemiyorum.
1: Bana vereceğin bir şey olmadığına emin misin?

0: Bir şey var.
1: Gavin.
0: Bu zavallıyı sabah tuzakta yakaladım. Sana verecektim. Ama herhalde duaya geri sarsam daha iyi. Mutlu Noeller! Yolun tekrar buraya düşerse bizi bulamayacaksın.

0: Beni neden durdurdun? Oyalanamam.
1: O tarafa gidersen sonun gelir. Merhamet bulamayacaksın. Mutlu son bulamayacaksın.
0: Nasıl bir büyü böyle?
1: Büyü değil. Aradığın şey benim kadar yabani. Ama sınır tanımaz.
0: Yüzleşeceğim şeyi biliyorum.
1: Gerçekten bilen biri olsa utancını memnuniyetle kabullenip geri dönerdi. Başını dik tutar, şarkısını istediği gibi bitirirdi. Sırrı benimle güvende olurdu. Sen öyle biri misin?
0: Hayır.
1: Benindeki büyü aksini söylüyor.
0: Kirli bir çaput sadece.
1: Burada bırak öyleyse.
0: O bir hediye.
1: Hayır. Gittiği yerde hediyeye gerek yok. Gel. Eve gel. Benimle eve gel.
0: Eşlik etmeni istememiştim zaten.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kurduk.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Sana alkış yok. Önce finger snap.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
11: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Bu var ya bu.
9: Yok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biri.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gelmişsin. Noel oldu mu beyefendi?
1: Evet.

0: Neremi kestiğimi hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Darbenin karşılığını almaya mı geldin?
1: Evet.
0: Dizçek. Oyunumuzu tamamlayalım.
1: Şimdi mi?

0: Seninki kadar temiz tek bir darbe. Bayım, bir kimdiniz?
1: Biliyorum. Biliyorum.
0: Senin yerindeyken korku emaresi gösterdin mi?
1: Senin kadar özgüvenli değilim.
0: Cesaret bulmak için bir yıl.
1: 100 yılda olsa fark etmezdi ki. Biraz izin ver.

0: hazır mısın? Hazır mısın?
1: Evet.
0: Başlayalım o halde.
1: Dur. Sahiden. Hepsi bu kadar mı? Bu.
0: Başka ne olacaktı?

Now the chill he come in. Yes.

Mm-hmm.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trink Sat.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Sana alkış yok, ancak finger snap.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Yakındaki bir caddede meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
9: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
8: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hahn sürücünün yanına yaklaşıyor.
9: Bir dakikanız var mı?
10: Tabii ki.
9: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım da.
10: Evet, 3 memur onu zaten ölçtü.
9: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür evet. Film yine de trafik ışıklarını evet. Veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
10: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
9: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
10: evet,
9: az önce
10: ama bu
9: sizin için ölçtüğüm.
10: İçeriden ölçmüştü.
9: Bunu çıkarabilir misiniz?
10: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
9: Bunu burada halledebilir misiniz?
10: Olur.
9: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
10: Evet.
9: Şimdi oraya gidebilirsiniz
10: tamam.
9: Ama gitmeden önce
10: sökerim.
9: O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
10: Bana uyar tamam.
9: Tamam mıyız?
10: Anlaştık.
9: İyi günler.
10: Teşekkürler.
9: Hoşça kalın.
8: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.

0: Arizona.
1: Çılgın bilim adamı değilim. Sadece bilim adamıyım. 40 yılımı akademide kimya öğretmekle geçirdikten sonra emekli oldum. Ve buraya gelip biraz eğlenmeye karar verdim. Şimdi burada toprağı kazarak altın madenciliği yapıyorum. Çölde çalışıyorum. Kuru madencilik yapıyorum. Genellikle küçük çapta yapılıyor ve çok az kişi madencilik seviyesine ulaşabiliyor. Biz de bunu yapmak istedik. Hazırız. Ama miktarı artırmam gerek. Ödemem gereken bir sürü borç var. Emekli ikramiyemi çekip çocuklar için yaptırdığım hayat sigortasından 50 bin dolar borç aldım ve bunları bir şekilde ödemek zorundayım. Paramın bitmesinden korkuyorum. Kararlıyım. Bu ciddi bir iş ama geliştirmem gerek. O yüzden umarım Freddy ve Juan bana yardım edebilir.
2: Hadi biraz altın çıkaralım.
3: Freddy Dutch.
2: Bu işte garanti yok dostum.
3: Ve Juan Ibarra.
4: Tamam, başlıyoruz.
3: Topraktan altın çıkarma sanatında uzmanlar.
4: Şuna bakın.
3: Dünyanın en zorlu yerlerindeki...
4: Midem bulanıyor Freddy.
3: Zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
4: Aa, bu çok kötü.
3: Zengin olmak için her şeyi riske atmış madencilere...
2: Hop hop hop hop hop, kapatın.
3: ...destek oluyorlar.
2: Dikkat!
3: Freddy ve Juan bu görev için imkansızı göze alıyor.
5: Böyle bir şey hiç görmemiştim.
3: Katı gerçekleri söylüyor.
2: Kazdığınız materyal 5 para etmez.
3: Ve altının peşine düşüyorlar.
2: Bununla hayallerini gerçekleştirebilirsin.
3: Ama madencilerin altın oranını en az 2'ye çıkaramazlarsa... ...karşılığında tek kuruş almıyorlar.
2: 10 kat daha fazla.
4: Bu harika.
2: Harika.
4: Yeteneklerimize güveniyorum ama kuru tesisler bizim için farklı bir konsept Freddy.
2: Aslında benzer şeyler. Yine de yakalamak için altının ağırlığını kullanıyorsun. Biliyorsun altın her zaman toprağın merkezine dönmek ister. Bunu durdurmalıyız.
4: Bence de topraktan çıkarılıp sevilmesi gerekiyor.
2: Bence altının evi benim cebim Juan.
3: Freddy ve Juan... Tarihi altın bölgesi Wickenburg'in kuzeyinde yer alan Mike Robinson'ın kuru madenine gidiyor. Kuru madencilik burada kuru körüğün icadı ile birlikte 19. yüzyılda popüler oldu. Kuru körük altını topraktan ayırmak için su yerine hava kullanır ve madencilerin kurak koşullarda altın çıkarmasını sağlar.
4: Ne dersin, onlarla tanışalım mı?
2: Evet, hadi gidelim.
4: Merhaba baylar.
1: Merhaba, nasıl gidiyor?
2: Mike galiba.
1: Merhaba Freddy.
2: Nasıl gidiyor?
1: Juan. Memnun oldum.
6: Ben Juan, Ken.
1: Bu Ken.
4: Ken, memnun oldum.
2: Memnun oldum Ken. Oldum. Merhaba.
1: Ken benim sağ kolum olur.
4: Kurulumunuzu beğendim.
1: Burada alıştığınızdan çok farklı kuru madencilik yapıyoruz. Yani su sorunu var.
2: Bu bir ilk.
4: Bu bir ilk.
1: Akışa bırakmak lazım. Toprak kuruysa kuru toprak işleyeceksin.
4: Ne dersin, onlarla tanışalım mı?
2: Evet, hadi gidelim.
4: Merhaba baylar.
1: Merhaba, nasıl gidiyor?
2: Mike galiba.
1: Merhaba Freddy.
2: Nasıl gidiyor?
1: Juan. Memnun oldum.
6: Juan,
1: bu Ken.
4: Ken, memnun
2: oldum. Memnun
4: oldum
2: Ken. Merhaba.
1: Ken benim sağ kolum olur.
4: Kurulumunuzu beğendim.
1: Burada alıştığınızdan çok farklı kuru madencilik yapıyoruz.

0: Texas Üniversitesi'nden emekli oldum. Burada bir ev satın aldım ve karlı bir maden kurmaya karar verdim. Bunu başarmak için yıllar içinde yaklaşık 200 bin dolar harcadım ve 5 çocuğum için ayrılmış olan hayat sigortamdan 50 bin dolar daha borç aldım. Kısacası borcumu ödemem gerekiyor. Tek amacım bu. Bunun için çalışıyorum.
1: Sanırım bu işe çok para bağlamışsın ve durum senin için biraz ciddi.
0: Evet.
1: Peki sence burada en büyük sorununuz ne?
0: Bu sene en büyük sorunumuz çok yağmur yağmasıydı. Ve 1 Mart'ta 20 santim kar yağdı.
1: Evet.
0: Bu son sezonu Ağustos'ta başlıyor ve kapatmak zorunda kalıyoruz.
2: Açıkçası bu iyi değil.
3: Arizona'nın bu bölümü çöl olmasına rağmen kısa yağmurlu muson mevsimleriyle birlikte dramatik hava olaylarıyla tanınıyor. Ve bunu kavurucu sıcak takip ediyor. Tesisin elektronik aksamı zarar görmeden kuru yıkamada toprağı işlemek için Mike'a yılda yalnızca 4 ay kalıyor.
2: Altın neye benziyor?
0: Çok ince, neredeyse un kıvamında.
1: Birkaç parça var, evet.
0: Ama çok nadir. Boyutu umurumda değil, sadece altın istiyorum, anlarsın ya.
2: Tamam, o zaman test yapalım.
0: Hadi başlayalım.
3: Freddy ve Juan sorunları değerlendirmek, eksikleri tespit etmek için 4 saatlik bir test yapacak. Robinson'ın kuru madenini değiştirmek için 5 günleri var. 5 günün ardından bir test daha yapıp gelişme olup olmadığına bakacaklar.
2: Burada kuru tesis kullanıyorlar ki bu Juan ve benim için çok farklı bir konsept.
0: Pekala Bayan Kitty, hadi başlayalım. İleri! Ho!
1: Bu bizim için farklı bir şey. O yüzden farklı düşünmeliyiz ve onlara yardım etmek için ne yapabileceğimizi çözmeliyiz.
0: Bayan Kitty kepçemin ismi. O bir cat. O yüzden ona Bayan Kitty adını verdim.
1: Her şey tamam. Teste hazırız. Başlıyoruz.
4: Çok emek verdik. Artık emeklerimizin karşılığını almak, altın görmek istiyorum. Mike'a takılmak için ona... Çılgın bilim adamı diyorum. Ama o sürekli yeni bir şeyler tasarlıyor. Biz de onları uyguluyoruz.
0: Yeha! Toprak işliyoruz. Altın çıkaracağız.
2: İlk kepçe Juan.
1: İlk kepçe.
2: Başlıyoruz.
1: Evet.
3: Mike'ın özel yapım tesisi yıkama tesisiyle benzer çalışıyor. Toprak büyük taşları eleyen bir eleğin üzerine dökülüyor. 4 titreşimli besleyici toprağı 4 adet kuru kanala yönlendiriyor. Burada su yerine özel yapım bir hava sistemiyle toprak üflenip uzaklaştırılıyor. Ve ağır altın dibe çökerek ızgaralara takılıyor.
1: Şuna bak Freddy.
2: Evet.
1: Baksana, bunun neredeyse hepsi elekten geçmeliydi. Bence bunu test edelim, kova getireyim.
3: Kanalların içine girmesi gereken ince toprak, Mike'ın eleğinin ucundan dışarı dökülüyor. Ne kadar altın kaybettiğini görmek için Freddy ve Juan bir örnek alıp test ediyorlar.
2: Bakalım bu elekten düşenlerin içinde altın var mı?
1: Evet.
2: Ağır materyaller var.
1: Evet, gördüm. Ağırlar varsa altın da vardır.
3: Test sonucunda genelde altının yanında bulunan ağır siyah kum ya da manyetit görülüyor.
1: İşte.
2: Evet, altın var.
1: Şuna bak. Hem de büyük parçalar Freddy.
2: Bu altın yakalanabilir ama kurtarma sistemine ulaşmıyor. 6-7 tane.
3: Örneklerin boyutları Mike'ın yaklaşık %5 oranında altın kaybettiğini gösteriyor.
1: Hey Freddy, şuna bak. Oh, çok nemli, baksana. Neredeyse şekil alıyor.
2: Toz yok.
1: Evet, toz yok. Bu iyi değil.
3: Islak toprak, Mike'ın kuru tesisine girdiğinde besleyici ve kanalların tıkanmasına neden oluyor. Ve bütün tesisi yavaşlatıyor.
1: Burada birikmeye başlamış, çünkü çok nemli.
2: Evet.
1: Evet.
2: Nemi sevmez.
1: Evet.
2: Kuru tesisin düzgün çalışması için tamamen kuru olması gerekir ama burada hem beslemede sorun var hem de kurtarma sistemi olması gerektiği gibi çalışmıyor. Hava içine giremiyor.
1: Evet.
2: Bunu düzeltmeliyiz.

0: Bu işi seviyorum. Buraya gelip çalışmak beni oyalıyor. Günün sonunda biraz altında görürsek her şeye değmiş oluyor. Ama ailem için kalıcı bir şey istiyorum. Bu 5 çocuğumun fotoğrafı. Oğlum Will 1-2 gün içinde buraya gelecek. Onu bunun güvenilir bir operasyon olduğuna ikna etmek istiyorum. Oğlum part-time çalışıyor. Ev boyuyor ve diğer işler yapıyor. Ama düzenli bir işi yok. Madencilik belki bu konuda ona yardımcı olabilir.
1: 2 gün içinde karısı Erin'le gelmesi beklenen Will, bu işin bir kumar olduğu konusunda kararlı.
2: Babam bunu aile için yaptı. Ve benim de öğrenip ailenin geri kalanına öğretmemi istiyor. Ama finansal olarak bazı belirsizlikler var.
3: Yani bu önemli bir şey. Herkesin buradan geçinebilmesi gerekiyor.
2: Çocuklarımız var ve onları riske atmak istemiyorum. O yüzden bilemiyorum. Her şey havada. Ve şu an karar verme aşamasındayız.
4: Ben Mike'ı sevdim.
5: Ben de.

0: Işık yanıyor. Motor çok sıcak.
1: Bu iyi değil.
0: Şuradaki yine kırmızı da. Bunu daha önce görmedim. Neden hararet yaptı bilmiyorum.
1: Kapat.
2: 4 saatin bitmesine az kala ilk test durduruluyor.
0: Bunu beklemiyordum. Ciddi ısınma sorunum var. Kepçem arızalandı. Bu olmadan toprak kaldıramam.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
9: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
8: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
16: Budur.

0: Fisti.
1: Yeni Fisti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam,
7: bank, kartım hadi. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da

0: D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Hararet yapıyor. Çok sıcak. Pst yapmadan 2 metre bile gidemiyor.
3: İzin verirsen ben bir bakayım.
4: Robinson madeninde sıcaklık 40'a çıkarken arızalanan kepçe yüzünden ilk test duraklıyor.
2: Yağ kaçağı ya da su kaçağı olabilir, bilmiyorum. Yolda hiçbir şey yok.
3: Burada ısı vanasında bir kaçak var.
2: Cidden mi?
3: Evet.
2: Yani ısı sorununu çözmeden çalışamam.
3: Kapatır mısın?
4: Kaçağı tamir etmek saatler süreceği için Freddy ve Juan testi 10 dakika erken bitiriyor.
5: Evet çocuklar, şunu temizleyin. Yarın
3: tamam,
5: görüşürüz.
3: Yarın görüşürüz. Teşekkürler. Hem Mike hem de Ken iyi insanlar. Sadece biraz deneyimsiz görünüyorlar. Kepçeyle bir sorun yaşadılar ama test sürecinde tesisleri gayet iyiydi. Altın tartımını heyecanla bekliyorum.
4: İkinci gün.
3: Nasılsınız?
5: Nasıl gidiyor?
3: Sizi görmek güzel.
2: Sizi de. Bu benim manyetik separatörüm. Bunu ben icat ettim çünkü herkeste siyah kum problemi var. Şimdi manyetik siyah kumun çoğunu çıkarıp saflaştırabiliyoruz. Anladınız mı? Açıyoruz ve döküyoruz.
4: Manyetik siyah kum, Mike'ın kuru madeninin doğal bir yan ürünü. Bu yaratıcı icadı sayesinde siyah kumu altından ayırıp temizlik sürecini hızlandırabiliyor.
2: İşte sonuç bu. Beyaz ve siyah.
3: Evet.
5: Çok iyi değil mi?
3: Evet. Oldukça iyi.
2: İnternette kilosunu 7 dolara satıyorum. Son aşamada otomatik erekte eğiliyoruz. Daha sonra tekeri çalıştırıp şu taraftan içine doğru dökmeye başlıyoruz. İşte böyle.
5: Ben ilk altın tekerimi 15 yaşında 55 galonluk bir varili kesip yapmıştım. 14 de olabilir.
2: Cidden mi?
5: Evet.
2: Vay canına. Son kısmının da işlenmesi için birkaç dakika bekliyorum.
5: Evet. Altın işine ne zaman girdin Ken?
6: 6 yıl önce. Kaliforniya'da başladım. İlgimi çekti ama emekli olana kadar pek zaman ayıramadım doğrusu. Şimdi daha iyi.
5: Nasıl tanıştınız?
6: Çılgın bilim adamı Mike'ı ikimizin de kaldığı karavan parkında aracının dışında çalışırken gördüm. Sürekli bir şeylerle uğraşıyordu. Bir gün gittim ona ne yaptığını sordum. Herhalde yardıma ihtiyacı var diye düşündüm. Ve ona yardım teklif ettim.
5: Psikiyatrist misin?
3: Adamın bir derdi var. Ne arkadaş ama, bayıldım. İnsanın böyle arkadaşları olmalı. Birbirinizi kızdırsanız da bırakmamalısınız. Özellikle de böyle ıssız bir yerde. Eminim sürekli birliktesiniz. Birbirinizle dalga geçebilmelisiniz.
2: Bana sorarsanız iyi zaman geçirmedikçe hiçbir şeyini anlamıyorum.
3: Evet. Yani eğlenmek çok güzel ama şu anda ciddi bir durumdasın Mike. Ve bu işe gerçekten çok para bağlamışsın.
5: Ve hepsini geri almak istediğine eminim.
2: Evet, bu işe baş koydum. Bir şekilde olmak zorunda.
3: Ama sistemini sevdim Mike. Gayet iyi bir sistem.
5: Evet, iyi görünüyor.
3: Oldukça verimli.
4: Mike, temizlik sürecini bitirme konusunda kendi icatlarından çok geleneksel tekniklere güveniyor.
2: İşte çöl altını.
5: Çok güzel. Saflığını biliyor musun?
2: Epey yüksek.
5: Bence yaklaşık 90, 89-90. Evet, gayet iyi görünüyor.
3: Evet.
5: İyi parçalar var.
2: Kurutabiliriz.
3: Pekala, demek bu.
2: Sen dökmek ister misin?
3: Tamam, bir bakalım. Kader anı Fred.
5: Evet.
7: Beautiful. diyorum.
5: Harika. Güzel altın. Çeyrek ons.
3: Evet, çeyrek ons.
5: 0.25.
2: Daha iyi olmak istiyorum. Çünkü oğlum geliyor ve bu işe girmesini istiyorum, anlarsınız ya.
4: Mike 8 saatlik bir vardiyada günde 1000 dolar kazanıyor. Eğer sezonun 4 ayında çalışırsa net 100 bin dolar kazanabilir. Ama 200 bin dolara dayanan borcu varken bu oğlu Will ve ailesi için yeterli değil.
3: Peki senin, bilirsin, borçlarını ödemeye başlamak ve kâr etmek için ne kadar ihtiyacın var?
2: 2 katını istiyorum.
3: Tamam. Ve gördüğümüz en büyük sorun ıslak materyaldi.
2: Evet, bu büyük bir sorun. Yağmur yağlı aylar oldu ama hala toprağın içine sızıyor. Toprak ıslak, kil ıslak.
4: Kurak sezonda bile Mike üstteki kuru toprağın altındaki ıslak materyalle uğraşıyor. Ve bu tüm operasyonunu yavaşlatıyor.
5: Tamam, o zaman kafa kafaya verip bir şeyler çizelim, olur mu?
3: Tamam, öyle yapalım, iyi fikir.
5: Birazdan görüşürüz.
2: Teşekkür ederim.
5: Rüzgar altınlarınızı uçurmasın.
3: Mike'ın durumu kritik. Bu bir kuru tesis ve alışkın olduğumuz bir şey değil. O yüzden altın oranını arttırmak için biraz düşünmeliyiz.
5: Ne düşünüyorsun Juan?
3: Çölün ortasında nemli toprakla uğraşacağımızı hiç düşünmemiştim.
5: Ama toprağın altında hala su var.
3: Yağmurlu sezonda çalışabilmek için bir kurutucuya ihtiyacı olacak. 80 santimlik bir tüp yapalım mı? Silindir gibi.
5: Evet, çevresini güçlendirelim. Silindirlerden anlıyorsun. İçinden boru geçiyor. Ve arkaya da bir besleyici koyacağız. Şu kepçeyi tamir etmelisin.
3: Evet.
5: Tamam.
3: Eleğin arkasında da sorun var.
5: Bak ne diyeceğim, bence şuraya kare şeklinde bir parça koyalım, olur mu?
3: Tamam.
5: Sonra da şuraya bir sönümleyici asalım. En kolay yolu bu.
3: Ben beğendim Freddy. Hadi gidip bunu Mike ve Ken'e de danışalım.
6: Planlarını duymak için sabırsızlanıyorum.
2: Evet.
3: Hem iyi hem kötü haberlerimiz var.
5: Materyal dışarı atılırken bir kova örnek almıştık.
2: Evet.
5: Gördünüz,
2: doğru
5: değil mi? Kovanın sadece bir kısmını eledik ve...
3: Gerçekten. Sadece bir elek dolusu var.
5: Evet. Küçükler ama oradalar.
2: Şimdi gördüm. Evet, evet.
5: Kaybettiklerinizle en azından yakıtınızı ödeyebilirsiniz.
2: Bunu düzeltmeliyiz.
5: Bunu durduracak bir planımız var ve çok basit. Izgaranın üzerine boydan boya kare bir tüp koyacağız ve sonra da bir bez asacağız.
2: Harika fikir.
3: Diğer sorun tesisin içine ıslak materyal girmesi. Besleyiciniz tıkanıyor ve dahası yıkama kanalınız da tıkanıyor ve materyalin geçebilmesi için yavaşlamak zorunda kalıyorsunuz.
2: Bu büyük bir sorun.
3: Bir kurutucu yapacağız.
2: Cidden mi?
5: Ticari tip kurutucu. Oyuncak değil.
3: Altın ıslak materyalin içinde. Materyali kurutucunun içine gönderip kurutacaksınız ve aynı gün işleyebileceksiniz.
4: Freddy ile Juan, toprağın Mike'ın eleğinin arkasından dökülmesini engellemek için bir damper yapacak. Tesisi tıkayan ıslak toprağı kurutup, Mike'ın sezonunu kurtarmak için devasa bir kurutucu yapacaklar. Eğimli tezgahlarla donatılmış bir çelik çerçeve, 275 kiloluk silindiri taşıyacak. Bir taraftan bir besleyici silindire toprağı gönderirken, diğer taraftan 30 kilovattlık bir ısıtıcı toprağa sıcak hava üfleyecek.
5: Materyali kurutunca altın oranınız yükselecek.
2: Bu sezonumuzu da uzatacak. Sadece daha çok toprak işleyemeyeceğiz. Aynı zamanda 3-4 ay yerine 7-8 ay çalışabileceğiz.
3: Ama masraf oldukça fazla. O yüzden de malzeme ve işçilik için 7,5 ons istiyorum.
5: Sezon sonunda 7,5 ons.
3: Sezon sonunda. Biliyorum büyük bir rakam ama eğer altın girişini ikiye katlayamazsak bedavaya yaparım. Evet, bu kadar güveniyorum.
5: Bence burada iyi altın var ama biz bunu arttırabiliriz.
2: Yani, geliştirmek istiyorum. Bunu William, Erin ve aileme kanıtlamak istiyorum. Yapalım.
5: Tamam, harika.
2: Teşekkür ederim çocuklar. Bu kadar altın kaybettiğimizi bilmiyordum. Şu ıslak toprağı kurutup yıl içinde daha fazla çalışabilirsem ve altın kurtarma oranını artırabilirsem çok iyi olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Harika olacak. Bunun için uğraşıyorum.
3: Bu onlar için her şeyi değiştirebilir. Freddy ile daha önce hiç böyle bir kurutucu yapmamıştık. Onlara iyi bir sistem kurabilmek için yaratıcılığımızı sonuna kadar kullanmamız gerekecek.
5: Hadi işe koyulalım Juan.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
1: Şeftali.
5: Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bulsanı. İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
11: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Üçüncü gün.
13: Çocuklar, siparişiniz geldi.
12: Arizona'da Freddy ve Juan yerlilerden yardım istedi.
13: 75 santimlik boru, 5'e 15 santimlik tüp ve 5 santimlik kayış. Hepsi tamam.
12: İlk defa yapacakları kurutucu için 7000 dolar değerinde özel kesim çelik.
14: İhtiyacımız olan malzemeler geldi. Bize yardım ettikleri için minnettarım. Buraya kadar getirdiler. Artık çalışabiliriz.
15: Biraz geri al Juan, yoksa bükülecek.
14: Tamam, şimdi toplayacağım.
15: Şu anda kurutucunun çevresine başlıyoruz. Birkaç parça keseceğiz ve ondan sonra üretime geçeceğiz.
12: Kurutucu bir silindir gibi çalışacak. Islak toprak devasa silindirin bir ucundan içeri dökülecek. Ve silindir dönerken propanlı bir ısıtıcı toprağı kurutacak.
15: Dikkat!
14: Freddy ile sıfırdan bir şey yapacağız. O yüzden önce çerçeveyi, makaraları, tahrik sistemini ve aynı zamanda silindiri yapmalıyız. Ki bu çok iş demek.
12: Hemen dışarıda...
16: Evet, geldiler.
12: 1500 kilometre öteden Louisiana'dan...
16: Hadi oraya gidelim, sizi tanıştırayım.
12: Mike'ın oğlu Will ve gelini Aaron operasyona yardıma geliyor.
15: Biraz daha aşağı inebilirim.
16: Merhaba çocuklar, oğlumla tanışın.
14: Nasıl gidiyor? Memnun oldum Will. Juan.
16: Will Juan, bu Aaron.
14: Memnun oldum Aaron.
15: Merhaba.
17: Ben de.
16: Bu Freddy. Freddy Dodge.
15: Freddy, merhaba.
17: Robinson.
15: Ben de.
14: Merhaba. Geleceğinizi mi görmeye geldiniz?
15: Evet.
14: Pekala.
16: Bakması gereken bir ailesi var ve iki çocuğu var. Belki çok para harcıyorum ya da saçma yerler harcıyorum diye endişeleniyor olabilirler. Ama onlara bunun aptal iş olmadığını göstermek ve bu madenle ailesini geçindirebilmesini istiyorum.
14: Daha önce madencilik yaptın mı?
17: İki yıl önce buraya gelmiştim.
14: Tamam.
16: 10 gün çalıştık. Onun cebine bir ons ve benimkine yarım ons altın koyduk. Hem de sadece kürekle kazanarak.
14: Ciddi misin?
16: Bu kürek küçük dedim. Ve sonra gidip bir kepçe aldım. Gerçek bir madenci oldum.
17: Babam bize ve çocuklarımıza destek olup zor durumumuzdan çıkmamızı istiyor. Sürekli iş değiştirmek Aaron'la hayatlarımızı çok etkiliyor. Ve bu işin ekonomik yönünü anlamaya çalışıyoruz. Belki yapabiliriz. Çünkü kötü gidişattan kurtulmak istiyoruz.
18: Buraya taşınırsam annemi, babamı, büyük annemi, teyzelerimi ve kardeşlerimi bırakacağım. Çocuklarımız olduğu için bu işe tamamen güvenmemiz gerek.
14: Gelip bize yardım eder misin? Edersen çok sevinirim.
17: Tabii, elimden ne gelirse.
19: Hiç kaynak yaptın mı?
17: Hayır, öğrenecek çok şeyim var.
19: İstersen hemen öğretebiliriz.
17: Tamam, bunu çok isterim. Kesinlikle.
19: Babanla burada çalışacaksan birkaç şeyi öğrenmen gerekecek. Will'in herkesten çok daha hızlı bir şekilde öğrenmesi gerekecek. Ama eğer istekliyse öğrenmek kolaydır. Her şeyi çıkardım. Ben yaparken sen tutacaksın, tamam mı?
12: Will'i de yanına alan Freddy, Mike'ın toprağı kurutabilmesi için çalışmalara başlıyor.
17: Babamın başarılı olmasını istiyorum. Bu işe her şeyini verdi. Buraya gelip bir sistem kurarak aile için iyi bir şey yapmak istedi. Bence ne yaptığını iyi biliyor. Ama benim ve kendisinin bütün emeklerini buraya yatırdı. O yüzden başarması çok önemli.
19: Evet. Bu 60'a 10. Yani kaynağı bozuk para dizelmiş gibi yapıyorum. Anladın mı?
17: Tamam. Bu büyük bir şey. Evet. Yani hayatı boyunca çalışarak kazandıklarını kaybederse çok kötü olur.
19: Bir de sen dene. İşte böyle. İşte böyle. Güzel. Paraları diz. Tamam, bitti. Güzel olmayabilir ama oldu gibi. Derileri alalım.
17: Tamam.
19: Ve alıştırma yapalım.
17: Teşekkür ederim. Sağ olun.
19: Rica ederim.
17: Çok gergindim. Hemen Freddy'nin yanında kaynak yapmayı öğrendim. Bunu daha önce hiç yapmamıştım ama iyi bir deneyimdi. Şimdi dediği gibi pratik yapmalıyım. Çalışmak mükemmelliği getirir.
16: İşi ustasından öğrendin.
17: Evet.
16: Bana da biraz göster, tamam mı?
17: Tamam.
16: Tamam.
12: Kesim kamyonunda.
14: Kurutucunun üzerinde duracağı makaraları bitirdim. Şimdi bunları götüreceğiz, çerçeveye takacağız ve varile geçeceğiz.
12: Isıya dayanıklı çelik makaralar, Freddy'nin çelik çerçevesinin üzerinde duracak ve kurutma silindirinin dönmesini sağlayacak.
19: Kaynağı 10 dakikada bitiririm.
14: Tamam, harika.
19: Sen ne yapacaksın? Aklında
14: evet,
19: ne var?
14: Evet, kamyonu şuraya çekeceğim. Şunu kaldırıp yere koyacağız ve sonra silindiri kaldırıp üzerine yerleştireceğiz.
19: Tamam. 5'te bitiririm.
14: Tamam. Bakalım ölçülerimiz doğru muymuş?
19: Evet. Mükemmel oldu. Şu işe bak.
14: Tekerlerin arasına bakarsan, tekerlerin ve silindirin arasına bakarsan dümdüz duruyorlar. Burası da dümdüz. Yani ölçüleri doğru almışız. Harika.
19: Evet.
16: Güzel görünüyor. Sonucu görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum.
14: Genel olarak bakarsak bu iyi bir gündü. Ama tesiste yapacak çok iş var ve zamanımız kısıtlı. Altından kalkabilir miyiz göreceğiz.
12: 4. gün.
16: Biraz fazla koydum, birazını alalım. Siyah kum satışı yapıyorum. 3 kiloluk bu kutuyu 21 dolara satıyor.
12: Siyah kumun içinde bulunan nadir metaller inşaat ve elektronik sanayinde kullanılıyor. Mike ayda 20 kilo satarak fazladan 1700 dolar kazanıyor.
16: Bir sürü kişi yapıyordu ve ben de yapabilirim dedim. Para getiriyor. William burada altın olduğunu biliyor ama madenciliğin bu seviyesini görmedi. Umarım Freddy ve Juan o seviyeye çıkmama yardım ederler. Göreceğiz.
12: Dışarıda
17: sana elemeyi göstereceğim. Evet, hepsini bir tarafa topluyoruz ve şöyle vuruyoruz.
12: Mike'ın olduğu vil özüne dönüyor.
17: Biraz karıştırıyoruz.
18: Bunu nereden öğrendin?
17: Çocukken babamla gidip evin tam karşısındaki nehir yatağındaki toprağı test ederdik. Yani bunu 7-8 yaşımdan beri yapıyorum. Babam madenciliğe her zaman meraklıydı. Ben de onun sayesinde jeolojiye ve taşlara merak saldım. Çocukken annem babam boşandı. Babam her zaman harika biriydi. Ama onunla istediğim gibi bir ilişki kuramadım. Buraya gelmek bunu yapmamı sağlayabilir ve ayrıca ailem için yeni bir başlangıç olabilir ki buna ihtiyacımız var. Şuna bak.
18: Vay canına. Aman Tanrım.
17: Evet, şurada bir tane
18: şunlara
17: var.
18: Şunlara baksana. Aman Tanrım. Bence bu yeni bir başlangıç olabilir ve umarım Freddy ve Juan başarmamıza yardım ederler. Bunun güvenebileceğimiz, istikrarlı bir iş olduğuna emin olmalıyız.
12: Madenin diğer tarafında...
19: Çocuklar, bugün bize yardım edeceksiniz çünkü zamanımız kalmadı, tamam mı?
12: Freddy ve Juan son teste yalnızca 24 saat kala son hızla çalışıyor.
14: Şu aradan sonra bu daha küçük olacak, değil mi? 3.
19: Evet, 3.
14: Tamam.
19: Sonra gerekirse kısaltırız.
14: Tamam, hallederiz. İyi fikir.
19: Sağ ol.
14: Sorun değil. Freddy istediği parçayı çizip ölçümlerini verdi. Zamanımız oldukça azaldı. Bu işi bugün halletmeliyiz. Levha çok sıcak. Bu Mike için her şeyi değiştirebilir. O yüzden sorunlarını en iyi şekilde çözmeye çalışıyoruz. Eğer altın oranını ikiye katlayamazsak para alamayacağız. Ve bu durum bizi daha da motive ediyor diyebilirim.
12: Silindirin orada Freddy, içerideki ıslak toprağı ayırmaya yardımcı olacak kaldırıcı denen ince çelik parçalar takıyor.
17: İzleyebilir miyim?
19: Tabii. Nereden görebiliyorsun?
17: Tamam.
19: Juan'la birlikte bu durum için yapmak istediğimiz şeyleri kafamızda tasarladık. Ve şimdi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Yani hayal gücü çok önemli bir şey.
17: Tamam. Yani aslında her şeyi önceden kafanda tasarlıyorsun.
19: Kafanda tasarlayayım.
17: Mühendis gibi.
19: Her şeyi yapıyorsun. Doğru.
17: Bu konuda benim pek bir deneyimim yok. O yüzden Freddy ve Juan gibi birilerinin benimle bilgiyi paylaşması, onlardan bir şeyler öğrenmek çok değerli. Çünkü ikisi de bu konuda oldukça usta.
19: Tamamdır, içeri girmem gerek. Burası rahatmış. Ah! İyi ki dün akşam fasulye yememişim çünkü bir süre bu borunun içinde olacağım.
12: Freddy borunun içinde boğuşurken Juan bozuk kepçeye odaklanıyor.
14: Döşemeyi çıkaracağım ve vanayı değiştireceğiz. Bir madende bozuk ekipmandan daha kötüsü olamaz. İşte değiştireceğimiz vana orada. Aslında vanaya giden boru çiğnenmiş. Muhtemelen bunu fareler yaptı. Burada çok eğlenmişler. İşte tamam. Şimdi kapağı geri takacağım ve bitecek.
12: Kepçe yeniden çalışırken... Juan kuru körüğün ısıtma sistemine geçiyor.
14: Şu anda ben kurutucuların önüne takacağımız ısıtma ünitesinin parçalarını kesiyorum. Umarım materyali ısıtacak kadar sıcak üflüyordur.
12: 30 kW'lık bir propanlı ısıtıcı, 10.000 BTU'luk kurutucu güçle ıslak toprağa üfleyecek.
14: Isıtıcı üniteyi materyalin istediğimiz yerine yönlendirmek için ayarlanabilir yapacağız. İyi görünüyor. Gitmeye hazırız. Mükemmel. Ayarlanabilir. Şöyle ayarlıyoruz.
16: Bu gerçekten harika. Hangi açıyı önerirsin?
14: Henüz bunu bilmiyoruz ama öğreneceğiz.
12: Freddy'nin son bir işi kaldı.
19: İçine bir bez koyacağız. Ve çıkarılabilir şekilde yapacağız.
12: Toprağın eleğe çarpıp düşmesini engellemek için bir bez koyacak.
19: Tamam mısın?
13: Evet, oldu.
19: Çok uzun mu Ken?
13: Tam olması gereken yerde.
19: Tamam, benimki de öyle. Aşağı inerken beze çarpacak ve bezde sıçramasını engelleyecek. Eleklere daha fazla materyal girecek. Beğendim.
13: Oradan sıçramasına imkan yok.
19: Evet, sağ olun çocuklar.
16: Bence çok iyi bir fikir. Freddy'nin hem çok deneyimli hem kendine çok güveniyor. Bu beni her seferinde şaşırtıyor. Ki o yüzden buraya gelmesini istedim. Beklediğimden çok farklı. Ama çalıştığını görmek istiyorum.
14: Hey Freddy.
19: Efendim.
14: Döndüreceğim.
12: Kurutucuda silindir sonunda teste hazır.
14: Dikkatli ol.
19: İşte şimdi oldu Juan.
14: Bunu sevdim. Sonuç beni çok mutlu etti. Silindir dönüyor, besleyici takıldı.
17: Böyle bir şeyi hayal edip sonra da gerçeğe dönüştürmek çok güzel.
16: Olağanüstü. Sahada böyle işler yapmak büyük başarı, gerçekten.
17: Evet, tesisin üretimini görmek istiyoruz çünkü bu bizim kararımıza doğrudan etki edecek. O yüzden Freddy ve Juan neler yapmış göreceğiz.
19: Kaldırıcılar bitti.
14: Güzel.
16: Sence ne zaman biter?
14: 4 gün daha sürer.
16: Tanrım. Görmek istiyorum. Acele edin.
14: Acele et Fred. Bu iş neden uzadı Freddy?
19: Doğru. Ama içine girmek isteyen başka birini bulamadım. Ne yapayım?
20: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
21: Ama ne otel?
22: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
21: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
23: Gerçekten mi? Kanıtla.
22: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
21: Favori sitendekini bile.
22: Aynı otel. Yarı fiyatına.
21: Trivago'ya bakmamış.
22: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
24: Ben Feyyaz.
25: Bu da sarı kola.
24: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
26: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
24: Hastasıyım bu sarı kolanın.
25: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
24: Değişemem ve değişebileceğime dair
26: inancım da yok. Başka lezzet yok.
24: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
27: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
28: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
8: basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Bunlar farlar olacak. Üzerine bir kiriş koymuş. Şu anda boya yapıyoruz. Bu şeyi Freddy ve Juan için güzelleştireceğiz. Ve onlara kendi şahsiyetlerimizi göstereceğiz. Yarın ne olacak çok merak ediyorum.
14: Son gün.
15: Güzel görünüyor.
14: Robinson madeninde.
13: Yaptığımızı gördün mü?
15: Evet. Demek dün gece boyadınız, öyle mi?
14: Freddy ve Juan'ın özel yapım kurutucusuna gece yaratıcı bir dokunuş yapıldı.
15: Ejderha nefesi, öyle mi?
16: Ejderha nefesi.
15: Bunu sevdim.
17: Ben de.
15: Artık hazır.
17: Kepçeye yerleştirelim mi?
15: Tamam, hadi yapalım. Kepçeni kullanabilir miyim?
16: Tabii, anahtarlar üstünde.
15: Harika.
17: Altında değilsin. Devam et Juan. Şöyle dön.

0: Sence nasıl Mike?
1: Bence iyi oldu.
2: Yaptığımız son testte materyal nemliydi ve materyalin kanala girmesini yavaşlatıyordu. Bunun fark yaratacağını umuyoruz.
1: İçine ıslak toprak koyduğumda kurutabilirse karşılığını fazlasıyla alırız. Ben hazırım.
0: Çalıştır.
3: Önceden toprak kuru tesis için çok nemliydi ve onu yavaşlatıyordu.
1: Evet, Bayan Kitty. Kaldığımız yerden devam edelim.
3: Şimdi ise yeni sıcak kurutucu tesiste işlenmeden önce topraktaki nemi alacak.
1: Kurutabilirsek daha fazla altın çıkaracağız ve çok daha uzun süre çalışabileceğiz. O yüzden umarım işe yarar.
2: Aman tanrım, çok sıcak.
0: Kuru.
2: Mike.
1: Toprak sıcak çıkıyor. Neredeyse kızarmış yumurta kadar sıcak.
4: Bence harika oldu.
0: Hadi tesisi çalıştırıp kuru materyal işleyelim.
3: Kepçe arızalandığı için ilk test yalnızca 3 saat 50 dakika sürmüştü. Bu sefer Will babası Mike'dan operasyonu devralıyor.
0: İlk kepçe. Hadi altın çıkaralım.
5: Eğer bu olursa ve para kazanabilirsek burada çok başarılı olabiliriz.
1: Evet bebeğim. Çok hoşuma gitti.
0: Kupkuru değil mi?
2: Ha, şuna
0: kum
2: bir bak.
0: Saatinin içindeki kumlar gibi.
2: Evet.
1: Daha çok ve daha hızlı materyal işleyebileceğiz. Çok iyi görünüyor.
0: Juan, bunu görmelisin.
2: İyi mi?
0: Mükemmel.
3: Besleyicide Freddy'nin koyduğu bez toprağın elekten düşmesini engelliyor.
0: Çok basit.
1: Evet.
0: Bir kare tüp, kaynak örtüsü ve iki kablo. %5 daha fazla altın. Son kepçe.
5: Tamam. Bence babam bunu güvence için yapıyor. Aileler böyledir, çocuklarını güvenceye alır. Artık daha yakınız. O çok iyi biri ve çok da seviliyor.
1: Şu ejderha nefesini sevdim. Gerçekten kurutuyor. Ama ne olacak bilmiyoruz. Bunu tartımdan sonra öğreneceğiz. Oo, geliyorlar.
2: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba.
2: Başta çeyrek ons çıkarmıştınız ve iki katını istemiştiniz değil mi?
1: Evet, büyük düşünmek gerekiyor.
3: Freddy ve Juan'ın yaptığı işlemlerden sonra 0.25 ons'un iki katına çıkmaları gerek, yoksa 15 bin dolarlık ücretlerini alamayacaklar.
2: Peki Will, yarım ons buraya gelmeniz için yeterli olur mu?
5: Yarım ons olursa geliriz.
2: Öyle
5: evet,
2: mi?
5: Kesinlikle.
2: Tamam.
3: Yarım ons, Mike, Will ve Aaron'ın yılda 300 bin dolar kazanması demek. Ki bu Mike'ın büyük borçlarını ödeyip gerisiyle yaşaması için yeterli.
0: Evet, şimdi göreceğiz değil mi Juan?
2: Dök bakalım Fred.
0: İki kat oldu. Hatta aştı. 0.60.
1: Şaka mı bu?
0: 0.75.
3: İkinci tartım %200'lük büyük bir artış getiriyor. Robinson Madeni günde 2850 dolara kadar kazanabilir.
0: Tam 0.75.
1: Harikasınız çocuklar, harikasınız.
2: Oldukça iyi.
1: Ne dersin Freddy? Çok sağ ol.
0: Çok iyi.
1: Hem de çok.
3: Sezonu en az 8 ay daha uzarken Mike yılda neredeyse 700 bin dolar kazanabilir. Böylece Will ve Aaron'ın işe katılmasını sağlayacak kadar para getirebilir.
5: Çok teşekkür ederiz.
0: Hiç sorun değil.
4: Artık hiç şüphe yok. Yani biz kararımızı verdik. Yeni komşularınız olacağız Mike. Ne diyorsun?
1: Bir karavan daha almam gerekecek. Aklım başımdan gitti. Ben kimya öğretmeniydim. Ya laboratuvarda ya da sınıftaydım. Yani böyle bir fırsatın çıkması ve gerçek olması büyük bir şey. Ailem yaptığım şeyi beğendi. ve artık buradan geçinebileceklerini düşünüyorlar. Amacıma ulaştım diyebilirim. Bu çok iyi oldu.
5: Buna Arizona gülüşü diyorlar. Eleğin içinde ya da altın yüzük olarak ya da karının yüzünde görüyorsan ve hayatın değişiyorsa buna Arizona gülüşü deniyor.
2: Freddie ile benim için zor bir haftaydı ama bunu başardık. En güzeli de artık başarılı olmak için her şeye sahip olmaları.
0: Amerika'nın batısı altın madenciliği ve altın için kuruldu. Ve altın gerçekten de insanlara ilham verir.
5: Çok mutluyuz.
4: Seni
5: teşekkür
4: seviyorum.
5: Ederim. Seni seviyorum.
3: 3 ay sonra.
1: Freddie ve Juan gittiğinden beri çok iyi çalışıyoruz. Son seferde çok altın çıkardık. Bir metrede bir gramı geçti. Yani çok iyi gidiyoruz diyebilirim. Ağustos mu son sezonu ve gelmesini heyecanla bekliyoruz. Çünkü o zaman kurutucuyu çok kullanacağız. Will ve Erin geri dönmek için sabırsızlanmaya başladılar. Ben de onları çok özledim.
5: Madende ailemizle birlikte çok iyi çalıştık. Çok altın çıkardık, çok eğlendik. Bu harika bir deneyimdi. Çok güzeldi.
4: Freddie ve Juan gerçekten harikasınız. Bu bize çok kapı açtı.
5: Artık kaynakçıyım. Harika.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk
8: yudumda sen de söyle. Füsti.
9: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Ote mi? Trivago.
14: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
15: Her kullanımda ilk ülkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
16: Bu var ya bu. Yok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
17: Yok ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
20: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Oh. Ne frenler onları durdurabilir, oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Katılacak altınlı toprak tükenmek üzere, bundan kaçış yok.
5: Bu işte dinlenmek yok ama artık son kırıntıları toplamaktayız.
6: Hükümetin kayıp kesit madenini genişletmeyi durdurma kararının ardından...
7: Tam kaya kamyonunu kullanmayı öğrendim derken galiba cevher taşımayı bitiriyoruz.
4: Biraz korkutacak.
8: Çaresiz durumdayız.
6: Hoffman ekibi yeni bir cevher kaynağı bulmak için seferber oluyor.
9: Şurada açığa çıkmış çakıl var. Donu da çözülmüş gibi.
4: Bakalım gerçekten kazmaya değer mi?
9: Burada altın olup olmadığını bilmiyorum. Sezonu kurtarmak için elimizdeki son şans bu.
10: Tamam, sonra görüşürüz.
6: Ama ekip üyelerinden biri ortadan kaybolunca...
4: Adamlarından birinin başına kötü bir şey gelse kendimi affetmem.
6: Alaska'nın vahşi doğasında altın aramak birdenbire yaşamla ölüm arasında bir mücadeleye dönüşüyor.
4: Kramer dün gece geri dönmedi.
8: Bu öyle küçük bir sorun değil. Buradan birçok insan sağ çıkamıyor.
9: Bu hiç iyi değil.

0: Andy, duvar tarafında bir kamyonluk malzeme var.
1: Şahane, sağ ol.
0: Geriye pek cevher kalmadı. Damar neredeyse tükendi. Son kalanını almak için duvarı sıyırıyoruz. Donmuş, çıkarması zor. Ama birkaç kamyon daha alırız. Elimizden geleni yapıyoruz. Daha fazla cevher bulamazlarsa işler pek iyi görünmüyor.
2: Tam kaya taşımacılığında ustalaşıyorum derken galiba cevher taşımayı bitiriyoruz. Sezonun erken bitmesini hiç istemiyorum. Ama görünen o ki elimizde kalan son parçaları işliyoruz.

0: İşte bu kadar. Kavanozdaki son fıstık ezmesini de sıyırdık.
1: TAT 3033 ons altına ulaşmak için 3 kat daha fazla alan açmayı planlıyordu. Ama birkaç hafta önce gelen denetçiler tutanak tuttu ve Hoffman ekibinin yeni bir alan açmasına izin vermedi.
0: Şu anda sadece önceden açılmış alanları çalıştırabiliyoruz. Daha önce kazdığımız yerleri. Ne düşünüyorsun dostum?
2: En fazla birkaç gün daha idare ederiz.
0: Bir iki paspas daha çekeriz, sonra biter, öyle değil mi?
2: Evet, sonra da işimiz biter.
0: Her şey planladığımız gibi gitmedi ama mücadeleyi hiç bırakmadık. Başka ne diyeyim ki?
2: Zaten hiçbir şey plana uygun gitmedi ki. Kimse bize 10-12 metre buz olduğunu söylememişti.
0: Sen çamur taşıdın, biz su taşıdık. Bir de denetçilerin insafına kaldık. Yapacak bir şey yok. Durum bu. Çocuklar kayıp kesitten çıkarabildiğimiz bütün cevheri tesislerin yanına yığdı. Başka hedefimiz 3000 ons altındı ama bu şimdi gerçekleşmeyecek. Hatta kayıp kesitte bizi 1023 onsa ulaştıracak kadar bile cevher kaldığını sanmıyorum. Burada iyi altın var ama çıkarması çok zor.
2: Evet.
0: Hadi buna bir çözüm bulalım. En az 1000 ons bulamazsak çok büyük zarar ederiz. Çocuklar da hak ettikleri parayı eve götüremez. Bu yüzden yeniden alan açmadan çıkarabileceğimiz başka bir cevher kaynağı bulmamız lazım. Biz derken de Hunter'ı kastediyorum. Umarım biraz daha cevher bulabiliriz, yoksa sezonumuz burada biter. Hadi gidelim.

Şörpü alıp çıkıyorum. Ana yoldan biraz uzaklaşacağım. Ruhsat sahasındaki diğer bölgeleri dolaşıp sondaj raporları iyi görünen yerlere bakacağım. Hiçbirimiz sezonun böyle geçmesini istemiyorduk. Ben de böyle olacağını düşünmemiştim. Bu çok moral bozucu. Bu sorunlarla uğraşıyor olmamız çok kötü. Bu sezon rekor kıracağımız sezon olacaktı. Ama maalesef yine ayakta kalmaya çalıştığımız bir sezona dönüştü. Zaman geçtikçe üzerimdeki baskı daha da artıyor. Sezonu kurtaracak bir can simidi bulmam gerekiyor. Nedense dışarıdan bakınca altın madenciliği olacağını düşünmemiştim. Bu çok moral bozucu. Bu sorunlarla uğraşıyor olmamız çok kötü. Bu sezon rekor kıracağımız sezon olacaktı. Ama maalesef yine ayakta kalmaya çalıştığımız bir sezona dönüştü. Zaman geçtikçe üzerimdeki baskı daha da artıyor. Sezonu kurtaracak bir can simidi bulmam gerekiyor. Nedense

0: alışınca iş yapmak neredeyse imkansız hale geliyor. Her açıdan bu çok zor. Bu durum babama daha fazla paraya mal oluyor. Bize de zaman kaybettiriyor. Sonunda bu ekipteki herkesin cebinden para çıkıyor. Şu anda tek istediğim hepimizi bu işten sağ salim çıkaracak bir çözüm bulmak. Babam bu madene maddi olarak çok büyük yatırım yaptı. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ekibi de hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Bu yüzden son anda bizi kurtaracak bir şey bulmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her ne olursa olsun. Herkes canını dişine takarak çalıştı. Herkesin eve biraz altın götürmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Umarım bir şey buluruz. Sadece 100 ya da 200 ons bile olsa şu an çok büyük bir fark yaratır. Bilmiyorum. Yani her geçen gün buna inanmak zorlaşıyor ama yine de bir şey bulmayı umuyorum. Şu anda ne bulursak razıyız. Bu noktada herkes endişeli. Ben de resmen bir mucize keşfetmeyi umuyorum. Bizi kurtaracak bir şey. Gözüme çarpan her seçeneği değerlendiriyorum. Ama hangisine baksam uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Bir şey bulmak için biraz da şansa ihtiyacım var.
1: Yani cevher kaynakları bulabilmek için Hunter'ın önce donu çözülmüş zemini bulması gerekiyor. Tercihen daha önce madenciler tarafından kazılmış çakıllı bir alan. Ayrıca yola yakın olmalı.
0: Bakalım, sondaj raporlarına ve haritalara bakıyorum. Bana yön gösterecek bir şey arıyorum. Eskiden araştırma yaparken geleceğimizi arıyordum. Şimdi ise bugünü kurtarmaya çalışıyorum. Yüzeyde çakıl görürsem üzerindeki örtü tabakası fazla değildir. Belki de cevhere doğrudan üstten ulaşabiliriz. Şu anda kayıp kesit tamamen kurudu. Yığılmış cevherimiz de sadece birkaç gün daha yetecek. Üzerimizde çok büyük bir baskı var.
2: Şu anda yükleyiciler altını yığıyor. Ben de su işlerinden sorumlu olduğum için yapabileceğim pek bir şey yok. Bugün izin günüm. Ben de bunu değerlendireceğim. Tamamdır. Görüşürüz arkadaşlar. Hazırlanmam gerekiyor. Gezintiye çıkacağım.
3: Cevherimiz tükeniyor. Artık sonuna geldik. Keşke daha fazla altınımız olsaydı. Hunter yeni bir cevher bulamazsa elimizde işleyecek malzeme kalmayacak. Bu da sezonu çok büyük zararla kapatmamız demek. Ben bunu umut etmiyorum. Elimizde en fazla 2 günlük cevher kaldı. Hunter'ın bir an evvel yeni bir cevher bulması lazım. Aksi takdirde para kaybetmeye başlayacağız. Koca bir ekibimiz var ama altın üretemiyorlar. Bunun maliyeti de çok hızlı yükseliyor. Bu gidişte masrafımı bile çıkaramam. En az 1000 ons altın çıkaramazsak mali olarak mahvolacağım.
4: Peki Framer döndü mü?
3: Hayır, hala dönmedi. Endişelenmeye başladım. Uzun bir gece olacak. Umarım ne yaptığını biliyordur. Çocuklar, Framer'la ilgili bir durum var. Olay şu. Framer dün geri dönmedi. Karibu avına çıktı ve oldukça uzağa gitmişti. Dün gece havanın ne kadar soğuduğunu biliyorsunuz. Bu iyiye işaret değil. Yanında ne aldığını bilen var mı?
5: Bir şey olursa diye ne aldığını sormuştum. 2 şişe suyu olduğunu söyledi ve bana yeter dedi.
3: Uydu telefonu var mıydı? Yok muydu?
5: Sanmıyorum.
3: Sen ne düşünüyorsun Tater? En yakın arkadaşı sensin.
6: Umarım sadece hava karardığı için geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalmıştır. Tek umudum bu.
3: Taylor bütün gece bunun için endişelendi. Gözlerinden belli oluyordu. Burada birbirimize çok bağlandık. Kendimi biraz başarısız hissediyorum. Adamlarımdan birinin başarısız.

0: Ne kötü bir şey gelse kendimi asla affetmem. Hele de böyle zorlu bir sezonun sonunda. Burada ne olacağı hiç belli olmuyor. Tek başına olmak bir yandan harika. Bir yandan da tehlikeli. Sezonun sonunda bununla uğraşacağımız aklıma gelmezdi. Ama işte buradayız. Sezonun başında bacağın sakatlamıştı. Belki başka bir sorun da çıktı. Bilmiyorum. Bence eyalet polisini arayıp en azından durumu haber vermeliyiz.
1: Evet.
0: Alaska Eyalet Polisi.
2: Alaska Eyalet Polisi buyurun.
0: Merhaba, ben Todd Hoffman. Mammoth Valley madeninden arıyorum. Bir arkadaşımız karibu avına çıktı. Ve dün gece geri dönmedi. Kabiliyetli biridir ama... Normalde bize haber verirdi.
2: Tamam. Avcının adı nedir?
0: Micah Johnston.
2: Yaya mıydı?
0: Hayır, ATV'si vardı.
2: Gideceği yer ya da ne kadar dışarıda kalacağıyla ilgili bir şey söyler evet. miydi?
0: Andy'ye vereyim.
1: Evet, Navigator Windy Creek tarafına gideceğini söyledi. Yaklaşık 30-40 kilometrelik bir tur atmayı planlıyordu. Tamam mı?
2: Ne zaman çıktı?
1: Dün sabah yaklaşık 9.30'da çıktı.
2: Bölgeye bir ekip gönderip arama başlatabilirim. Siz bir haber alırsanız lütfen beni arayın, olur mu?
1: Tamam, ararız.
2: Tamam, teşekkür
1: Biz
2: ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
3: Bu sorunu küçümseyemeyiz. Söz konusu olan onun hayatı.
0: Evet.
3: Ben Framer'ın sağ salim geri dönebilmesi için dua ediyorum. İstiyorum ki güler yüzüyle çıkıp gelsin. Ama bunun kesin olacağını söyleyemiyorum maalesef. Hala hayattaysa büyük ihtimalle ciddi bir hipotermi geçiriyordur.
4: Framer dışarıda bir yerlerde. Dün gece geri dönmedi. Şimdi drone'u kaldıracağım. Menzil çok uzun değil ama yakındaysa belki onu görebiliriz. Buraya resmi arama ekibi gelene kadar epey zaman var. O zamana kadar elimizden geleni yapıp onu bulmaya ve kampa geri getirmeye çalışacağız. Framer dün ava çıkmıştı. 24 saattir haber yok. Kamptan 30-40 kilometre kadar uzakta olduğunu tahmin ediyoruz. ATV'siyle gitmişti. Buralar çok geniş. Her şey olmuş olabilir. ATV'si bozulmuş olabilir, kaza yapmış olabilir, yaralanmış olabilir. Her şey mümkün. Onunla iletişim kurmanın hiçbir yolu yok. O yüzden ne durumda olduğunu da bilmiyoruz. Atlas Creek'e, oradan da dış sırta çıkacağını söylemişti. Biz de önce Atlas Creek'i, sonra çıkacağı söylediği sırt hattını tarayacağız. Ama aranacak alan çok büyük. Rotanın biraz dışındaysa onu gözden kaçırmamız kolay. Framer çok deneyimli bir avcıdır. Güneydoğu Alaska'da büyüdü. Yetenekleri konusunda endişem yok ama buradaki arazi ve vahşi hayvanları düşününce ne olacağını bilemezsiniz. O benim en yakın arkadaşım. Umarım ATV'nin altında sıkışıp kalmamıştır. Öyleyse kendimi asla affetmem gerçekten. Atlas'ın biraz ilerisindeki yoldan gidiyoruz. Şurada belli belirsiz ATV izleri var gibi. Ama emin olmak zor. Kimseyi göremiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Durum çok kötü.
0: Tam bu sezon daha kötü olamaz derken adamlarımdan biri kayboldu. Açıkçası korkutucu. Diğerlerini çalışmaya gönderdim. Kalan cevheri işlemek için. Ben ve Tater'da Framer'ı bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
5: Platoya çıktım. Ana yoldan biraz uzaklaştım. Ruhsat sahasındaki başka bölgelere bakıyorum. Bir yandan da Framer'ı bulmayı umuyorum. Ama şu an işler pek iyi görünmüyor. Şuradaki çıkıntıya gidiyorum çünkü ana yoldan bakınca burada çakıl gibi görünen bir alan var. Biraz zorlama bir ihtimal ama şimdiye kadar baktığım her yer ya donmuştu ya da yoldan çok uzaktı. Şurada eski maden atıklarına benzer bir şey görüyorum. Demek ki birileri zamanında burada madencilik yapmış. Ortada çok fazla açıkta çakıl var. Garip olan her yer ana kaya gibi görünüyor. Üzerinde neredeyse hiçbir örtü tabakası yok. Ama don çözülmemişse bunun bize hiçbir faydası olmaz. Sanırım tam buradayız. Tek endişem tesislerden çok uzakta olmamız. 3 kamyonla bile bu mesafeye yetişebilir miyiz gerçekten bilmiyorum. Ama elimdeki her seçeneği kontrol etmek zorundayım. Sonra da gidip durumu babama ve Andy'ye anlatırım.

Tamamen donu çözülmüş cevher gibi. Kayıp kesitten farklı ama aradığımız da tam bu. Donmamış, içinde bol kaya ve toprak var. Tek sorun konumunun pek uygun olmaması. Aslında bakmak istediğim son yerlerden biriydi. Çünkü burayla ilgili hiçbir sondaj raporu yok. Burada altın var mı bilmiyorum. Bu son umudum. Sezonu kurtaracak bir yer bulmaya çalışıyorum. Bakalım babamla Andy ne diyecek. Tesislere çok uzak ama umarım bizi kurtaracak yer burasıdır.

0: Andy, bunun yanına boşaltayım mı?
1: Evet, tam oraya boşalt dostum. Teşekkür ederim.
0: Anlaşıldı.
2: Yolun altındaki son cevheri çıkarıyoruz. Yolun iki yanında da biraz cevher var. Sonra bitecek. Yani kayıp kesitten alabileceğimiz son cevher kırıntılarını toplamaya çalışıyoruz. Bu yolu yaparken donmuş cevher tabakasının üzerine birkaç metre çakıl sermiştim. Carl şimdi o çakılı kaldırıyor ki alttaki zengin toprağa ulaşabilelim.

0: Buraya bizden önce gelen herkes başarısız olmuş. Hem de 100 yılı aşkın bir süredir. Bunun nedenini artık anlayabiliyoruz. Buradaki zorluklar ve malzemeyi buraya ulaştırmak tam bir kabus. Bir şey ters gitti mi domino etkisi yaratıyor ve peşinden diğerleri de geliyor. Ne yapacaksınız ki? Vazgeçip eve mi döneceksiniz? Hayır. Biz sonuna kadar devam edeceğiz. Buradan alabileceğimiz ne varsa alacağız.
1: Buraya kadar hep iyi cevher çıktı. Yolun altında iyi cevher olmalı.
0: Carl, biraz ileri alayım mı?
1: Evet, lütfen.
0: Carl, sıyırma işini bitirdiğinde bu kesitte işimiz tamamen bitmiş olacak. Hunter bize çalışabileceğimiz başka bir hedef bulamazsa bu sezon eve erken dönebiliriz.
2: Cevherimiz bitecek. O zaman başımız dertte demektir. Çok yoruldum. Sanki 10 yaş yaşlandım. Bu kadar strese daha fazla dayanabilir miyim bilmiyorum. Cevherimiz tükeniyor. Eyalet polisleri Framer arıyor. Ölüyor mu, başına ne geldi bilmiyoruz. Gerçekten akıl alır gibi değil. Bitmedi daha. Tamam, ne buldun? Bir şey var mı?
3: Evet, Atlas. Creek'e, Joe Creek tarafına, North Fork'un en üst kısmına kadar gittim. Oradan Kerry Creek'e kadar indim.
2: Tamam.
3: Hepsinde altın var. Ama tundrayı bozmayacaksak, elimiz kolumuz bağlı. O yüzden son olarak platoya baktım. Sondaj yapılmamış bir yer. Ama açıkta çakıl var. Donu çözülmüş gibi. Cevher de yüzeyde duruyor. Yani başka seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum.
2: Açıkta çakıl var. Yola yakın. Gerçi bu sezon hiç beklediğim gibi gitmedi. Her şey biraz ters gitti.
3: Buraya geldiğimiz ilk günden beri yokuş çıkıyoruz.
0: Planladığımız gibi olmadı. En iyi sezonumuz olacağını düşünüyorduk. Ama işler öyle gitmedi. Çok zorlandık.
3: Burada neden kimsenin uzun süre çalışmadığını şimdi anlıyorum. Zaten yeterince zor. Bir de üstüne denetimler ve kapatma kararları eklenince iş daha da imkansız hale geliyor.
2: Bazen tek yapabileceğin son gücünü de ortaya koyup ne olacağını görmek. Babam için harika bir sezon olsun istemiştim. Ama şimdi tek derdim büyük para kaybetmeden buradan çıkabilmek. Zarar edemem. En azından başa baş çıkıp buradan ayrılmamız gerekiyor. Sanırım tek şansımız platoda bulduğum o malzeme.
3: Bence bu bir mucize gibi görünüyor.
2: Bana da öyle geliyor. Tabii içinde altın varsa.
3: Çünkü şu anda bizi kurtarabilir. Ama son karar yine sizin. Siz ne yapmak istersiniz? Gerçekten bilmiyorum. Ben başka bir seçenek göremiyorum.
2: Ben de başka bir seçenek görmüyorum. Ya onu deneyip işleri yürütmeye çalışacağız ya da elimizdeki son cevheri çalıştırdıktan sonra toparlanıp eve döneceğiz. Yani bütün şartları sağlıyor. Tek soru, içinde yeterince altın var mı? Ama bu noktada seçme şansımız da kalmadı galiba.
0: Evet, kalmadı.
3: Şu anda donu çözülmüş bir yer bulmuş olmamız bile bence mucize.
0: Bence tek yapmamız gereken test etmek. O çakılda altın yoksa işimiz biter. %100. Ve başka hiçbir yer kalmadı.
2: Hunter, bir kamyon al. Git oradan biraz cevher getir. Test edelim.
3: Tamam.
2: Sonuçları görelim. Gerçekten kazmaya değer mi öğrenelim. Değilse toparlanıp sezonu erken kapatacağız. Eve gideceğiz.
3: Tamam.
2: Sağ ol Hunter.
4: Artık son noktaya geldik. Hunter son zamanlarda sürekli yeni yerler araştırıyor ve bunu gerçekten çok iyi yapıyor ama bizi kurtaracak bir yer bulamazsa mahvolduk demektir. Bu sezon hedefimize ulaşamayacağız.
5: Şu an yolu kazıyoruz. Elimizde birkaç kamyonluk cevher kaldı. Sonra sezon için her şey bitmiş olacak.
0: Alabildiğimiz kadar altın almak için bu kesitin her santimetre karesini araştırıyoruz. Onu yerden çıkarmak için çok uğraştım. Geride hiçbir şeyi bırakmak istemiyorum.
2: Yolu da kazdıktan sonra kayıp kesitteki cevherimiz tamamen bitecek. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir adımım kayıp. Şaka gibi. Dışarıda kayıp, belki de ölüm kalım mücadelesi veren bir arkadaşımız varken burada çalışmak gerçekten çok zor.
1: İşte bu kadar. İnek tamamen sağladı. Çocuklar, geriye hiçbir şey kalmadı.
5: Anlaşıldı. Son kamyon.
0: Bu kesit bitti. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum.
6: Şurada belli belirsiz ATV izleri var gibi. Ama seçmesi zor. Sanırım gördüğümüz şey bu. Yolda şurada. Yakın zamanda biri geçmiş gibi duruyor. Framer'ı tanıyorsam bu yoldan gitmiştir. Çünkü biz de onu orada arardık. İzini takip etmeye çalışıyorum. Şurada ATV izleri var gibi. Bu mantıklı çünkü yol çok çamurlu. Büyük ihtimalle buradan geçti. Zaten gideceğini söylediği rota buydu. Vay canına, vay canına. Sanırım onu bulduk. Hey Tat.
2: Evet.
6: Onu bulduk. Atlas tarafında yürüyor.
2: Hadi canım.
6: Aksıyor.
2: Ne kadar kötü?
6: Bayağı kötü aksıyor dostum. Hemen gidip almamız gerekiyor.
2: Tamam.
6: Birkaç kilometre ötede.
2: Herbert'ı alıp iki ATV ile gideriz.
6: Tamam.
2: Birkaç kilometre ötede.
6: Evet, çok uzakta değil.
2: Drone'u görüyor.
6: Evet, evet.
2: Onu bulduğumuzu
6: evet,
2: biliyor.
6: Evet, biliyor. Güzel haber. Onu bulduk. Geceyi dışarıda geçirmiş. Kim bilir ne kadar zamandır yürüyor. Tahminimce çok, çok uzun zamandır.
7: Drone'da yerini tespit ettiler. Bu iyi bir haber. Yürüyor ama ciddi şekilde aksıyor. Demek ki uzun süredir yürüyor. 24 saati geçti. Belki hemen ATV'si bozuldu ve o zamandan beri yürüyor. Çok bitkin görünüyor.
2: Şu tepenin hemen arkasında değil
7: evet.
2: mi? Hazır mısın? Hadi.

0: Kurtulmuşsun.
1: Aa dostum, sizi gördüğüme o kadar sevindim ki.
0: Ne oldu?
1: Benzin bidonumu bir yerde düşürmüşüm. Benzinim bitti.
0: Peki nereden geliyorsun?
1: Buradan 30 kilometre uzakta.
0: GPS'e baktın mı?
1: Evet. GPS'im var.
0: Ne kadar uzağa gittin? Bu arazide yaklaşık 30 kilometre mi yürüdün?
1: Kuş uçuşu.
0: Vay canına dostum.
1: Evet.
0: Bacağın nasıl peki?
1: 10 kilometre öncesine kadar fena değildi.
0: Hadi bin, seni kampa götürelim.
1: Tamam.
0: Seni bulduk dostum. Hadi kampa dönelim. Seni bir toparlayalım. Sıvı verelim. Dizini de saralım.

0: Son 19 saattir yürüyorum. Üstelik sakat dizimle. Bu çocukları gördüğüme bu kadar sevineceğimi hiç düşünmezdim.
1: Benzinin tam olarak nerede bitti?
0: Bir karibu sürüsü gördüm, peşlerine düştüm. Sonra durup bir benzine bakayım, fazla açıldım dedim. Depoyu açtım, çeyrek depo kalmıştı. Tam sınırdaydım, arkama baktım benzin bidonu yoktu. Sonra da benzinim bitti.
2: Ne zamandır yürüyorsun?
0: Dün öğleden sonra saat 4'te yürümeye başladım.
2: Bütün gece yürüdün mü?
0: Evet, tüm gece yürüdüm. Bu sabah 6 gibi yaklaşık 1 saat uyudum.
3: Döndüğüne sevindim.
2: Gelirken dizini burkmuş, sorun mu?
3: Evet, evet.
0: Evet, dizimi fena sakatladım. Şimdi aksayınca kalçam da mahvoldu.
3: Burada hayatta kalamayan çok insan var. Burası en zorlu yerlerden biri. Onun sağ kurtulmasına çok sevindim, şükrediyorum. Bence olabilecek en iyi sonuç gerçekleşti. Böyle bir şeyi atlatmak için gerçekten cesur bir insan olmak gerek.
2: Bir gece daha dışarıda kalsaydın sonun gelmişti. Ama burada olduğuna sevindik. Theater'a şimdi yeni bir en yakın arkadaş nereden bulacağız?
0: Bol şans.
2: Aynen.
0: Evet.
1: İlk iş şu dizi dinlendireceğiz.
2: Biraz su verin.
1: Hadi seni içeri alalım.
2: Buz getirin, bacağı içinde bir şeyler yapalım.
1: İyi olmana çok sevindim dostum.
2: Aksayacak ama ailesine sağ salim dönecek. Şimdi herkese haber verip aramayı durdurmam lazım. Eyalet polisini de geri çevireceğim. Herkes onu bulduğumuzu ve iyi olduğunu bilsin. ATV'nin altında kalabilirdi, ayı saldırabilirdi, yanlışlıkla vurulabilirdi.

0: Şu anda üzerimde büyük bir baskı var. Kayıp kesitteki cevher bitmek üzere ve bundan sonra ne yapacağımıza karar vermem gerekiyor. Planı değiştirip yeni bir bölgeye gidiyorum. Plato denilen yere. Burada tek başımayım. Nasıl yapacağım umurumda değil. Bunu başaracağım. Çünkü Plato bizim can simidimiz olabilir. Kamyonların girebileceği kadar yola yakın. Donmamış, çakıl da var. Şimdi tek öğrenmem gereken içinde altın olup olmadığı. İçgüdülerime güvenmek zorundayım. Biraz altın olduğuna inanıyorum. Bu çakıldan birazını kamyona yüklemek istiyorum. 1000 metreküpe yakın malzemeyi Black Pearl'de çalıştırmayı deneyeceğim. Belki iyidir, belki de değildir. Bu büyük bir risk ama herkesin kazanmasını istiyorum. Büyük babamın son sezonunun da iyi geçmesini istiyorum.
1: Dizine bir bakmam lazım. Dizini tamamen düzeltebiliyor musun?
2: Doğrulursam düzeltebiliyorum.
1: Evet, biraz sıvı birikmiş. Hafif ödem var.
2: Galiba şu tendon buradaki.
1: Dış taraftaki mi? Ağrı başka yere vuruyor mu yoksa sadece orada mı?
2: Hayır, sadece orada.
1: Tamam, sürekli mi ağrıyor yoksa ara ara mı?
2: Bacağımı ileri ya da geri hareket ettirmeye başlayınca. Bacağımı kaldıramıyorum.
1: Tamam, tamam. Peki uzatınca?
2: Ayağımı oynatabiliyorum. Sadece bacağımı kaldıramıyorum.
1: Tamam, sadece ayağını hareket ettir, tamam mı? Evet, evet, evet.
2: Evet.
1: Hareket aralığın
2: evet,
1: tam mı peki?
2: Evet, sorun yok.
1: Ayak parmaklarına dokunduğumu hissediyor musun?
2: Tamam. Sadece duş alıp uyumalıyım.
1: Tamam, durumun stabil. Bence moralin de yerinde görünüyor. Ve döndüğüne gerçekten çok sevindik. Buna emin ol.
2: Ben de döndüğüme sevindim. Evet.
3: Framer.
2: Efendim?
3: Ne oldu dostum? Çok endişelendim.
2: Benzinim bitti.
3: Döndüğüne sevindim. Bir ara hepimiz çok korktuk. ATV durduğu anda aklından tam olarak ne geçiyordu? Issızlığın ortasında tek başınaydın resmen.
2: Bu çok uzun bir gece olacak dedim.
3: Gel, gel bir sarılalım dostum. İyi olmana gerçekten çok sevindim.
2: Lanet bu sefer olsun, paçayı seni görmek sıyırdım. Güzel. Seni öldürmeyen şeyi güçlendirir değil mi?
4: Framer'ın geri dönmesi büyük bir rahatlama oldu. Dizi iyileşene kadar dinlenecek. Onu bulduktan sonra ekibin morali yerine geldi. Bu da bize iğme kazandıracak ve sezonu güçlü bitirmemizi sağlayacak.
3: Biraz daha cevher işlemek istiyorum ki eve biraz daha fazla para götürebileyim.
0: Evet.
3: Bu sezon baştan sona yangın söndürmekle geçti. Bir yanda eriyen kazı alanı, öte yanda bizi sürekli durdurmaya çalışan devlet kurumları. Sanki bütün sezon lanet cevher için savaştık. Ah! Bu iş gerçekten çok zor. Herkes yapamaz bunu.
5: Son birkaç kepçe kaldı. Sonra kayıp kesit tamamen bitecek. Bence hepimizin bu sezon için büyük umutları vardı. Bu kesitten çok daha fazlasını bekliyorduk ama umduğumuzu bulamadık. Çok emek verdik. Çok uzun günler geçirdik. Böyle eksik kalması gerçekten üzücü. Bu benim son kepçem. Sonra işi Sparky'ye bırakıyorum. Kayıp kesit için her şey bitecek. Umarım bizi hedefe yaklaştıracak kepçe budur. Şimdiye kadarki altın alımlarımız pek iyi değildi. Herkes bunun iyi çıkmasını, beklediğimizden fazla altın vermesini umuyor. Sıra sende Sparks. Bu benim son yüküm.
3: Tamam dostum. Bunu ben tamamlarım. Dakota kayıp kesitten son yükü de getirdi. Neyse ki Hunter deneme için Plato'dan Black Pearl'e malzeme getiriyor. O malzemede bol altın varsa eğer Hunter'ın bulduğu yer bizi bu kötü durumdan kurtarabilir. Umarım en az 1000 ons altına ulaşabiliriz. Bakalım olukta ne göreceğiz. Umarım altın parlıyordur. Körelmiş bir kurşun kalem kadar sönük değildir.

0: Bu işe gireceksek buna değdiğinden emin olmak istiyorum. Şu anda Black Pearl'de donu çözülmüş cevheri çalıştırıyor olmak güzel hissettiriyor. Çünkü bizi oyunda tutacak şey bu olabilir. Plato daha uzak. Bir kez oraya geçersek geri dönüşümüz olmayacak.
1: Yaklaşık 1000 metreküp malzeme çalıştırıyoruz. Nasıl çıkacağını gerçekten merak ediyorum. Bunu zaman gösterecek ama çok umutluyum. İçinden ne çıkacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım buna değer.
0: Büyük babam tek yapmamız gereken altını yerden çıkarmak derdi.
1: Evet, buna katılıyorum.
0: Sezona çok güçlü başladık. İyi oranlar bulduk. Güzel altın alımları yaptık.
2: 137.3.
3: Vay canına.
4: Harika. Evet.
0: Sonra önümüze büyük engeller çıktı. Denetimler, hava şartları, aklınıza ne gelirse. Ama daha önce de birçok zorluğun üstesinden geldik. Babamın pes etmeden yoluna devam ettiğini gördüm. Biz de tam olarak aynısını yapacağız. Olumlu bakacağız ve elimizde ne varsa onunla çalışacağız. Şu anda elimizde olan tek şey Plato. Eğer Plato iyi altın verirse sezonun geri kalanını oradaki malzemeyle geçirebiliriz.
1: Bu işin özü yüksek risk, yüksek kazanç.

0: Parki kaç kepçe kaldı?
1: İki daha. Bundan sonra iki kepçe.
0: Artık yolun sonuna geldik. Kayım kesitteki cevher neredeyse tamamen tükendi. Birkaç kepçelik malzeme daha kaldı. Sonra işimiz bitecek. İşte tam da elindekiyle yetinmeyi bilmek gerekir denecek zaman. Buradan çıkardığımız altında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bir temizlik yapacağız. Umarım güzel bir sonuç çıkar. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yaşadığımız bazı şeylerden memnun değilim ama ne yapalım? Altın madenciliği böyle bir iş. Bazen kontrol edemeyeceğin durumlarla karşılaşıyorsun. Birçok insan bununla başa çıkamaz. Açıkçası ben bile zor başa çıkıyorum.
1: Tamam, işte son kepçe.
0: Son kepçe. Kayıp kesit için her şey bitti çocuklar. Bu kadardı. Bu kayıp kesitten çıkan son cevher. Bundan sonra ya platodan gelen cevheri çalışacağız ya da iç cevherimiz olmayacak. İşte durum bu.

0: Evet, bu kadardı. Kayıp kesit tamamen bitti.
1: Tamam, Holy Roller'ı durduralım ve paspasları alalım.
0: Tamam, pompa rölantide.

0: İçinde altın var.
1: Varsa vardır.
0: Uzun zamandır bu kadarını görmemiştim doğrusu.
1: Artık buradaki en ufak miktar bile önemli. İşte bu.
2: Umarım Hunter'ın bulduğu yer bizi kurtarır.
1: Hadi bütün oluğu sökelim. Yukarı çıkıp tam bir altın alımı yapalım.
3: Bayağı temiz.
0: Vay canına. Biraz malzeme kalmış. Umarım hepsi altındır.
1: Eminim her köşede birkaç ons vardır.
2: Umarım.
1: Hepsi bitti. Her şeyi aldık.
0: Kayıp kesitte artık hiç altın kalmadı. Alabileceğimiz son taşı bile çıkardık. Bu kesit resmen bitti. Şimdi rehabilitasyon çalışmalarına başlayacağız. Kenara ittiğim bütün örtü toprağını tekrar kesitin içine geri sereceğiz. Düzleştireceğiz. Sonra da dozerle üzerinden geçip araziyi eski doğal eğimine uygun hale getireceğiz. Bu malzemelerin içinde bol miktarda tohum ve organik madde var. Zamanla kendiliğinden yeniden bitki haline gelecek. Birkaç yıl sonra burada madencilik yapıldığı bile anlaşılmaz.
4: Yüz metreküp başına kaç ons çıkmasını umuyorsun?
3: Bilmiyorum, bakalım ne verecek ama şimdiye kadar burada 100 metreküp başına bir onstan daha kötü bir yer görmedim. Göreceğiz.
4: Şimdi platodan aldığımız deneme malzemesinin altın alımını yapacağız. Yaklaşık 1000 metreküp çalıştırdık. Artık aşağı yukarı bir fikir edinebiliriz. Ama kesin sonucu altın alımı bitince göreceğiz.
3: Bunu şuraya koysam olur mu?
5: Olur.
3: Açıkçası hayatımda kendimi bundan daha stresli hissettiğimi sanmıyorum. Ama sadece ben değil. Herkes çok gergin. Bu paspaslarda altın çıkıp çıkmaması madencilik şirketimizin geleceğini, maaşlarımızı ve açıkçası büyük babamın son sezonunun başarı mı başarısızlık mı olacağını belirleyecek.
4: Bakalım bizi bu durumdan kurtarmaya yetecek mi?
6: Ben her sonuca razıyım. Yeter ki altın çıksın. Şu anda plato sahasını çalıştırıyoruz. Buradan gerçekten iyi sonuç almamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Çünkü artık çok zor durumdayız. Zor durumda kalan insanlar bazen risk almak zorundadır. Bence bu da alınmaya değer bir risk. Plato iyi sonuç verebilir. Bunu ancak malzemeyi yıkayıp altını tarttıktan sonra anlayacağız. Eğer sonuç iyi çıkarsa umudumuzu buraya bağlarız. İşimiz bitene kadar burada çalışırız. Çünkü burada altın var. Sadece ne kadar olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Çocuklar eve altınla dönmek istiyorlar ve buna ihtiyacımız var.
0: Sezonun en zor zamanı. Umarım iyi çıkar.
1: Çocuklar, bu hafta en az 80 ons bekliyoruz. Kayıp kesitte durum ne?
0: Jack'in şu anda kavanozdaki altını. Hepsi bu. Başka kalmadı. Bu kesit ilk günden beri bize kök söktürdü. Su sorunları, heyelanlar, buz tabakaları, bozulan dozerler, aklına ne gelirse.
1: Rehabilitasyon işini sürdürüyoruz değil mi? Toprağı tekrar kesite dolduruyoruz.
0: Bir yıl, en geç 1,5 yıl sonra her yer yeniden yemyeşil olacak. Hiç dokunmamışız gibi görünecek. Emin olabilirsin.
1: Peki plato nasıl çıktı? 1000 metreküp çalıştırdınız değil mi?
3: Gayet iyi geçti. Çalışması kolay, ulaşımı kolay. Bol çakıl var. Örtü tabakasını sıyırmamız bile gerekmedi. Malzeme tesisten de çok güzel geçti. Bence olabilecek en iyi şekilde.
1: Tamam. Baba, kayıp kesitten çıkan son altını dök bakalım.
0: 20, 27, 36, 45. Yani kayıp kesitten toplam 46 ons çıktı.
1: Hepsi bu.
0: Son.
1: Şimdi Hunter'ın platodan getirdiğini tartalım. Umarım iyidir. Ya tamam, ya devam.
6: Hadi bakalım.
0: 5, 10, 13, 14, 14.6.
1: Vay canına. Neredeyse 100 metreküp başına bir
3: buçuk. Hiç fena değil.
1: Siz ne diyorsunuz Andy?
0: Kolay çalışıyorsa hızlı da çalışırız. Bence denemeye değer. Şu anda elimizdeki tek altın kaynağı bu.
1: Güzel iş çıkardın Hunter. İyi bir yer bulmuşsun. Kolay olmuş Aklım. Yolu uzun ama artık çalışacak cevherimiz var. Haftaya orayı kazıp tesisten geçireceğiz. 60.6 ons çıkardık. Toplamımız kaç oldu?
5: 765. Plato'dan yapılan altın alımında toplam 60.6 ons altın elde edildi. Bu Hoffman ekibine yaklaşık 115 bin dolar kazandırdı ve sezon hedeflerine 265 ons daha yaklaşmalarını sağladı.
1: Hedefe yaklaşıyoruz. Ama hepimizin bildiği gibi her şey çok pahalı. Hadi çalışmaya devam edelim. Şimdi rotamız Plato. Umarım bundan sonra daha iyi olur. Elinize sağlık. Hadi işimizin başına.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Her klasik araç...
13: Tamam bak, çalışıyor mu?
12: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Pekala evlat. Bu
1: merhaba boş.
0: Çizik mi atıyorsun? Ne yapıyorsun? Şuna bak. Dünya Rally Şampiyonası'na katılmış gibi.
1: Evet.
0: Bunu takasta mı aldık? Hurda mı bu? Nedir?
1: Hayır, satın aldım. Bu araba...
0: Dışarı çıkıp geri mi geleyim?
1: 22.500 kilometre yapmış.
0: Hadi oradan. Önceki sahibi kim? İngiliz ordusu mu? Hedef tahtası olarak falan mı kullanmışlar yoksa?
1: Birkaç tane kılcal çizik var sadece.
0: Birkaç çizikten çok daha fazlası var. Sen de şu anda yenilerini ekliyorsun. Ne olmuş öyle? Bunları cilayla çıkaramazsın değil mi?
1: Hayır.
0: Hayır.
1: Hayır.
0: 22 bin kilometre yapmış bir çöp torbası satın almışız. Şimdi iki kapıyı boyamamız, tüm arabayı parlatıp toplamamız ve aynayı değiştirmemiz gerekecek. Ve bu arabadan 400-500 sterlin alabilirsek şanslıyız. Bu arabada parayı çıkarmak ciddi emek ister. Ben bunu yapmam. Merhaba, ben Mike Brophy. 27 yıldır televizyonda araba alıp satıyorum. Elinizi sıkabilir miyim?
2: Vay canına.
0: Eşim Michelle de pazarlığı sever.
3: Ben arka plandayım ama tam bir galericiyim. 400 sterlin ver sana brownie yapayım.
0: Yakın zamanda 60'ı devirmiş biri olarak...
4: Kurnaz satıcı, ona hoş geldin değil.
0: Ben artık hayatın yavaş şeridine geçmeyi dört gözle bekliyordum. Sıcak kahvemi yudumlarken emeklerimin karşılığını seyrederek keyif çakmak istiyordum. Ama bayan bir... Başka bilenler yapmış.
3: Tohumu ben ekerim. Sonra bir bakmışsın bu benim fikrimdi diyor.
0: Yuvamızdaki birikimi yepyeni bir araba galerisine yatırmayı ikna etti beni. 7 hanelik bir yatırımdan bahsediyoruz burada. Az değil. Başarı için sağlam bir ekibe ihtiyacımız var. Sağlığımıza. Süper satıcı Darren.
5: Sucuğu değil, cızırtısını satacaksın.
0: Harika tamirci Steve.
5: Kahretsin.
0: İş ortağımız James.
1: Torunun olduğuna asla inanmıyorum.
0: Saha yöneticisi Nico.
6: Sürekli koşturuyorum. Her işi yaparım.
0: Ve kızımız Chloe. Bu işi gerçekten seviyorsun.
7: Kaçınılmazdı.
0: Bu benim ilk rodeom değil ama riskler hiç bu kadar büyük olmamıştı.
3: Daha büyük bir noktaya genişliyoruz.
0: Şu an fiziksel olarak midem bulanıyor.
1: Showroom dolu. Tepede park eden arabalar bile var.
0: Böbrek satmaya gidiyoruz desek abartı olmaz. Bu işin tüm iç yüzü burada. Daha büyük, daha iyi olmak zorundayız. Ve beni en çok endişelendiren şey geri dönüş yok. Anlaştık mı?
6: Evet, anlaştık.
0: Az önce çok gerildim. Bu bir kumar. Hem de korkutucu bir kumar.

0: Yeni galerinin başarılı olması için arabaları hızlı ve karlı şekilde çevirmemiz gerek. İyi araba bulmak kolay değil tabii. Ama hurda almak da çözüm değil. James'in yaptığı şey şu: ucuz bir şey görünce heyecanlanıyor, kendini tutamıyor çünkü o bir araba satıcısı. Sonra da kendini kelimenin tam anlamıyla köşeye hapsetmiş oluyor. Hiç gerek olmayan dertlerle uğraşmak yerine düzgün bir şey alsa hayatı çok daha kolay olurdu. Bu nasıl? 22 bin kilometre yapmış, şunun haline bak. Yakında bu işi büyüteceğiz. Büyütmek daha çok iş demek. James şu anda ayda 30-40 araba alıyor. Bunu iki katına çıkarıp 70-80 arabaya çıkarması gerekecek. Baskı çok ciddi olacak tabii. Bu kadar arabayı bulmak kolay bir iş değil elbette. Bu rakamlara ulaşmanın tek yolu daha fazla arabayı internetten almak. Ama James'in son alışında olduğu gibi fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmaz.
1: 208'i Darren'a yıkamaya vermiştim, geri aldım. Kapılarda da göçükler varmış. Her ikisinde de. Fark etmemiştim, Mike fark etti. Ben görmedim bile çünkü araba iyi bir yıkamayı hak ediyordu. Biraz utandım açıkçası. Bu işi yıllardır yapıyorum.
0: Bu işi iki kat büyüteceksek böyle şeyleri sürekli alamayız yani. Tamirci reyi her seferinde çağıracak halimiz yok. Arabaların sistemden hızlı akması lazım. Girip çıkacakları bir sistem olmalı. Öyle değil mi?
2: Vay, buradan bile görüyorum. Burada da var.
1: Orası da göçük, evet. O da yapılacak. Yani pek de iyi bir iş yapmamışım.
0: Bu araba bir hafta, belki de 10 gün boyunca elimizden çıkamayacak. Benim düşündüğüm genişleme programıyla bu mümkün değil. James'in üstünde biraz baskı lazım.
1: Hadi bakalım Raymond. Bu bana kaça patlayacak? Başlıyor yine. Şuna bakın, şuna bakın. Usta böyle nefes alıp verince yandın demektir.
2: Evet, iki kapıyla çamurluğu boyayacağız. Yaklaşık 700 sterlin.
1: Ah. 700 sterlin mi? Dostum, burası sadece hafif bir zımpara ve biraz da macun.
2: Son yapan da öyle düşünmüş.
1: Biraz yardımcı ol bana, bu beni mahvedecek. Sen benden daha çok kâr edeceksin. 700 mü?
2: 700 sterlin.
1: 400 falan olur diye düşünmüştüm. Şimdi arabada hiç kâr kalmadı ki. Tamam, 700 sterlin. En iyisi bu mu? Düzgün yapılacak ama, değil mi? Pekala, o zaman ben en iyisi gidip bir şeyler içeyim.
2: Bana da getir.
0: Bu arabadan kâr edersek kahveleri ben ısmarlıyorum. Hiçbir galerici kısa bir süre sonra başkasının göz bebeği olacak arabaya çok para harcamayı sevmez. Kendi arabasını harcamak bile zor gelir. Ama benim için bir araba buna değer. Bakalım ne olacak? Böyle bir şeyi alma fırsatım olacağını hiç düşünmemiştim çünkü çok nadirler. Bu bir Porsche 911 ama 964 modeli bence en arzu edilen model. Bir de turbo, yani iki kat daha nadir. İngiltere'de Porsche sahibi olmanın büyük bir dezavantajı var. Porsche dünyasında Porsche vergisi diye bir tabir vardır. Eğer bir Porsche 911 almaya yetecek kadar zenginseniz, o zaman tamir, restorasyon, bakım, hatta basit bir servisle bile dünyanın parasını ödemeye mahkum ederler adamı. 911'imi İngiltere'de restore etmek Porsche vergisi yüzünden bana bir servete mal olacaktı. Neyse ki müthiş bir 911 uzmanı buldum. Tek sorun Polonya'da olması. Burada olsaydı her iki haftada bir gidip lastiklerini tekmelerdim. Ama bunun çözümü şu: uçağa atlıyorum, oraya gidiyorum. Adamların karşısına geçip, hadi başlayalım, ben o arabayı istiyorum diyorum. Ben Polonya'ya giderken James'in biraz araba satması gerekecek. Bitirilip kapıdan çıkarılması gereken ilk arabamsa klasik bir Mark II Golf GTI. Şu an için verebileceğin en iyi fiyat nedir acaba, söyler misin?
3: En az 7000 isterim.
0: Tokalaşalım.
3: Vay canına.
0: Bu kadar basit.
3: Şanslısın. Aslında satmak istemiyordum.
0: Haftalardır elimizde ama belli ki bir tümseye takıldık. Bunu konuşmamız gerekiyor dostum. Biraz endişeliyim ben çünkü araba hala burada. Hala aynı yerde. Anlamıyorum. Bunu bir ay önce aldık. Ne bekliyoruz?
1: Ha? Evet. Sorun şu ki lastik süspansiyon takozlarını bekliyoruz.
0: Bulması o kadar zor
1: olmamalı. Normalde öyle dersin ama klasik bir araba bu. Bir parça alıyorsun, diyorsun ki ihtiyacın olan diğer parça yanında gelir, gelmiyor. Onu başka bir yerden sipariş ediyorsun. Şimdi de onları bekliyoruz.
0: Birkaç günden fazla süremez. Çünkü bir fikrim var.
1: Öyle mi?
0: Evet, yakında bir etkinlik var. Santa Pod. Volkswagen'lerin büyük buluşması olacak. Bir sürü başka araba da olacak tabii. Bir sürü insan, bir sürü göz. Eğer biz de bu arabayla gidersek 2 VR6 motoruyla canavar gibi çalışacak. İnsanlar sıraya girip satın almak.
1: Harika değil. Olacak.
0: Ama oraya gitmek için bunu bitirmemiz gerekiyor. Rampadan
1: kesinlikle.
0: Bravo Jimmy. Bu arabayı toparlayacak biri varsa o da James'tir. Üstelik ben burada değilken yapmak zorunda ama ekibe güveniyorum. Ne çıkaracaklar göreceğiz.
1: Bunu almamızın bütün sebebi ucuz bir Golf olması ve biraz çalışmayla hızlıca çevirmemizdi. Üzerindeki tüm çağ aksesuarları sökecektik. Hızlı satılacaktı. Ama bu araba bize haftada 800 ila 1000 sterlin kaybettiriyor. Boşa geçen zaman işlemeyen diğer arabalar. Bu iş artık acıtmaya başladı.
4: Haklısın ama parçaları bekliyorum dostum.
1: Santa Pod'daki GTI Fest'e gidiyoruz. Bu arabayı orada satmak için tek şansımız var. Önümüzdeki birkaç gün dev bir baskı olacak üzerimizde ve tek yön var. Bu arabayı bitirmesi için Steve'i darlayıp durmak.
0: Ben yokken ekip çalışmaya devam ederken... Evet Chloe, başlıyoruz. Chloe ile birlikte klasik Porsche 911'imin ilerlemesini kontrol etmek için Polonya'ya indik. Polonya'daki ilk yolculuğumuz değil mi?
5: Ay çok güzelmiş.
0: Restorasyonun başında iki tane 911 takıntılı adam var. Pavel ve Prozanek.
6: Bana sorarsanız insanlar bunu bir çeşit... takıntı yüzünden yapıyor. Bir tutku, bir görev duygusu belki ve kalpten gelen bir süreç bu aslında. Bu Mike için bir yolculuk. Bizim için de öyle. Yani aynı gemideyiz.
0: Dostlarım, uzun zaman oldu. Nasılsınız?
6: Seni görmek ne güzel.
0: Seni de öyle.
2: Merhaba Chloe, nasılsın?
6: Merhaba. Evet. Merhaba.
0: Kızım, memnun oldum. Bir sürü ekipman getirdi tabii. Bugün biraz çekim yapacak. Hadi bakalım, görelim arabayı.
2: Tabii.
0: Arabamın bazı parçaları Polonya'nın dört bir yanındaki uzmanlara da almış durumda. Umarım artık tamamen toparlama aşamasına geçmişizdir. Şu anki halini çok merak ediyorum. İlk durak kaporta işleri. Evet, artık arayollardayız. Oh, şuraya bak. Dev çukurların arasında kıvranıp duruyoruz.
5: Oh.
0: Buraya varana kadar zaten bir tamirciye ihtiyaç duyarsın. Neyse. Hadi görelim şu arabayı.
2: Merhaba.
0: Memnun oldum. Dzień dobry. Hadi dostlar, şaşırtın beni. Gerçekten dönüştürülmüş bir 911 görmeyi umuyordum. O kadar uzun zamandır bekliyordum ki. Aman tanrım. Olamaz.
6: İşte bu.
0: Vay. Vay canına. Tanrım. Bütün yan tarafı kesmişsiniz.
6: Evet, konuşmamız gereken bazı sorunlar var. Araba eğri. Şöyle eğilmiş ve şöyle de eğilmiş.
0: Yok artık.
6: Evet, iki eksende. Öyle deniyor değil evet. mi? Bakınca görüyorsun.
0: Evet, hafif bir evet, eğrilik var.
6: Bununla ilgili bir şey yapmalıyız çünkü başta sadece bu tarafın düzeltilmesi gerektiğini evet. sanmıştık ama hikayenin giderek daha fazla olduğu ortaya çıkıyor aslında. Yani demek ki büyük bir darbe almış.
0: Altının nasıl olduğunu hiç düşünmemiştim bile. Açık konuşayım, gerçekten de mideme bir yumruk yemiş gibi hissediyorum kendimi. Araba alırken yapılmaması gereken altın kuralı çiğnedim ben. Kalbimi dinledim, dinlememeliydim, kafamı dinlemeliydim. Anladınız değil mi? Büyük, çok büyük bir hata bu. Çok büyük hata, kalbimle aldım.
2: Mike muhtemelen işini arayıp para istiyordur.
6: Evet tabii.
0: Polonya'da Porsche vergisinden kaçınmak için 911'imi restorasyona götürmemin üzerinden 6 ay geçti. Artık araba hayal değil, resmen kabus. Hasarın ne kadar ciddi olduğuna gerçekten şaşırdım. Hasar olduğunu biliyordum ama beklediğinden daha kötüymüş.
5: Bunu ilk kez görüyorum. Bir iskelet halinde olmasını beklemiyordum. Bence o da böyle görüneceğini beklemiyordu. O yüzden biraz şok oldum diyebilirim.
6: Evet.
5: Geri dönüş yolculuğu pek rahat geçmeyecek.
0: Orada haklısın Chloe. Zavallı bebeğim.
2: Bize baskı yaptığını hissediyoruz ama çok fazla drama var.
6: Evet.
2: O kadar da kötü değil, çok kötü. Ama yapacak
6: ama
2: bir şey yok.
6: Ama en kötüsü değil, evet.
0: Olan şey zaman ve para açısından tam bir ceza oldu. Altı haneli rakamlara dayandı. O rakamları da aşmak üzere. Bu da biraz şok etti. Ben ve Michelle bunun için daha çok çalışmak zorunda kalacağız. Bu da tabii bana acı veriyor. Polonya'ya gitmeden önce Michelle 2 gün iş genişletme planlarımızı hiç açmamıştı. Unuttu sanmıştım. Ne kadar yanılmışım oysa.
7: Fareler yokken kediler oynarmış derler.
0: Michelle'e mevcut yerimizin daha büyüdüğünü aradığımızı söylemiştim. Ama Bayan B'nin farklı düşünme huyu var. Endişelenmeli miyim acaba? Merak ediyorum.
7: Şimdi işimizi büyütmek için yeni bir mülk bakmaya gidiyorum. Çünkü yerimiz kalmadı. Piyasada pek bir şey yok ama bu mülk bütün kutuları karşılıyormuş. Şimdi bakacağım mülkte oturmak da mümkünmüş. Bir bakalım. Dışarıdan çok ilginç duruyor. Sabırsızlanıyorum. Sahipleri mülke çok iyi bakmış. Bunu dışarıdan bakarak bile hemen anlıyorum. Yaklaşık 10 dönüm arazi var ve bu da hoşuma gidiyor. Bütün bu alan mülke mi ait? İnanılmaz. Michael buna bayılacak. Buggy araba, buggy'lere bayılır. Burada rampa bile var. Görünüşe bakılırsa burada yaşayan çift 30-40 yıldır araba işindeymiş. İlginç bir durum. Burası sanırım ek bina. İşte burada güzel bir mutfak var. Peki bu oda neymiş acaba? Aman tanrım, güzel, biraz karakteri var. Aman tanrım. Buna bayılacak. Arabalar için iyi bir depolama alanı olur ya da burayı stüdyo yapıp sosyal medya çekimlerini bile yapabilirsin. İlginç. Çok potansiyeli var. Birçok ek bina var. Çok araba alır. Sindirmemiz gereken çok şey var. Henüz listemden çıkarmadım. Bunu değerlendireceğim.
0: Bu arada Polonya'da...
5: Bir yerde dur da bir şeyler yiyelim. Kültürü biraz yaşamak istiyorum.
0: 911'in durumunu kabullenmişken motor yenilemesinden daha iyi haberler gelmesini umuyorum. Merhaba, nasılsın? Sen Andrei olmalısın.
8: Evet, merhaba.
0: Ben Mike, memnun oldum. Bu da kızım merhaba. Chloe. Motorum burada değil mi?
8: Evet.
0: Tamam,
8: buyurun sürer. İçeri gelin.
0: Bu mu?
8: Evet, bu senin motorun.
0: Şuna bak, yeni gibi duruyor. Olamaz. Bu inanılmaz. Tamamen sökülmüş ve buharlı temizleme yapılmış belli ki. Peki, durum nasıldı? İyi mi?
8: Evet, çok iyi durumda.
0: Gerçekten mi?
8: Evet, gerçekten.
0: Arabam hakkında ilk defa bu söyleniyor. Yani iyi değil mi?
8: Gününüzü güzelleştirdim. Hem de blok sıkışmamıştı. Motor bloğu ve krank mili gerçekten çok iyi durumda. Taşlama yapmamıza gerek yok. Sadece hizalama için ana yatağı aralayacağız.
0: Gerçekten mi? Resmen yeni gibi olmuş. Arabaya geri takıldığında inanılmaz olacak. Evet. Sonunda güzel haber. Kaportanın hali beni gerçekten duygulandırmıştı. Çok üzülmüştüm ama sonra buraya geldim ve Andre ile tanıştım. Bu müthiş mühendislik atölyesini gezdirdi ve bana Porsche 911 için neredeyse sıfır motor sundu. Çok iyi motor dedi. Şu an o kadar mutluyum ki ve de çok heyecanlıyım gerçekten. Porsche cephesinde nihayet güzel bir haber alabilmişken memleketimde kaporta ustamız Ray James'in küçük Peugeot'suna sihirli dokunuşunu yapmaya hazırlanıyor.
9: Arabayı satın aldığında birisi belli ki hasarı gizlemek için üstünden sprey boya geçirmiş. Bizim işimiz de tüm bunları onarmak, arka çamurluğu, arka kapıyı ve ön kapıyı boyamak. Ve birinin sürdüğü bu makyajı kazıyıp gerçek yüzünü ortaya çıkarmak.
0: Bizim iş gibi bu da bir aile işi. Ve göçük giderme konusunda uzman olan Ray'in babası. Bu araba onu bayağı meşgul edecek.
9: Bu bayağı içine çökmüş. Hepsini macunlamak yerine ne kadar çok çekersek o kadar az macun kullanırız. İş daha kolay ve daha iyi olur. Evet, artık neredeyse hiç macun gerekmiyor. İlk aşama için bu yeterli. Şimdiden James'in aldığı halinden daha iyi görünüyor. Ne dersin, öyle değil mi?
0: Dürüst olmak gerekirse daha kötü görünmesi de pek mümkün değildi.
9: Macunlamak yerine ne kadar çok çekersek o kadar az macun kullanırız. İş daha kolay ve daha iyi olur. Evet, artık neredeyse hiç macun gerekmiyor. İlk aşama için bu yeterli. Şimdiden James'in aldığı halinden daha iyi görünüyor. Ne dersin, öyle değil mi?
0: Dürüst olmak gerekirse daha kötü görünmesi...

0: olacak. İngiltere'de kaporta uzmanı Ray hırpalanmış Peugeot'un sorumluluğunu aldı.
1: Bu halde satamazlar, öyle değil mi?
0: Ve Steven de Golf GTI'yi kaldırımdan indirip bu haftaki büyük Volkswagen Festivali'ne yetiştirmesi lazım. Hayal kırıklığına uğratma bizi.
2: GTI Festivali konusunda çok gerginim. Yetişmeyecek diye korkuyorum. Arka süspansiyon lastiklerinin geçen hafta gelmesi gerekiyordu. Kontrol ettim, güncelleme aldım. Daha kargolanmamış bile. O yüzden evet, yetişmeyecek diye çok gerginim. Bu bir öğrenme süreci. Bir daha parçaları sökmeden önce tüm malzemenin burada olduğundan emin olacağım ve yetişecek diye söz vermeyeceğim.
0: Güzel değil mi?
3: Evet, gerçekten çok güzel. Ne bekliyordum çok emin değilim ama beklediğimden bile güzelmiş.
0: Şimdi boya atölyesini ziyaret edeceğiz. Sonunda araca hangi rengi uygulayacağımızı düşünmeye başlayabiliriz. Renk için daha zamanımız var ama kafamızda bir şeyler şekillenebilir.
3: Araba bayağı dağılmış durumda.
0: Araba Polonya'nın dört bir yanına saçılmış durumda. Çok tuhaf değil mi? Her yerde parçası var.
3: Bu boyacıyla daha önce tanıştın mı?
0: Hayır, hiçbir fikrim yok. İşçilik kalitelerini bile bilmiyorum. Hadi gidip boyacıları görelim. Aa, bu güzelmiş. Corvette boyanıyor. İçeri girer girmez karşıma çıktı. Çok iyi bir iş. İlk izlenimim olumlu. Üstelik Polonya'da olmak kaliteli işçilikte yaklaşık %30 tasarruf demek. Dzień dobry. Merhaba.
4: Merhaba.
0: Marius, memnun oldum. Ben özellikle bir renk seçtim. Daha modern bir Porsche'den, Taycan'dan bir renk. Yeşil bir ton. Bugün mümkünse Marius bana bir numune sıkabilir mi? Onu görmek istiyorum.
5: Tamam.
0: Arabada nasıl duracağını göstereceğim ona.
5: Tamam, bakarız.
0: Bir taslak hazırladım, renk bu. Tamam. Mamba metalik yeşili deniyor.
5: Tamam, bakacağız.
0: Harika, işte renk bu. Hadi gidelim, nasıl sıkıyor görelim. İşte mamba yeşili böyle görünecek. Budur dostum. İşte tam aradığım renk bu. Evet evet, bayıldım. Muhteşem. Gerçekten de aşırı hoşuma gitti. Çok doğru karar vermişim. Sen ne düşünüyorsun?
5: Fena değil.
0: Şunu söylediğine bakar mısınız? Beklediğim tepki pek bu değildi ama ben bayıldım.
4: Bak, işte bu renk.
0: Sen var ya, harika birisin. Çok teşekkür ederim.
4: Görüşürüz.
0: Sana göstermeye çekiniyordum. Çünkü biri bu fikri çalacak diye korkuyordum. Ay, şuna bakın, şuna bakın. Bu bir 911'in hattı. Bu da arabamın olası boya rengi. Taraflı olduğumu biliyorum ama bu resmen deha işi, öyle değil mi? Geniş gövdeli turbo 911'de bu renk akıl almaz duracak. Marius kesinlikle işinin ustası. Evet, bu gerçekten fevkalade olacak. Biliyorum bunu. Bu güneş ışığında bu gövde hattında nasıl duracağını gördükten sonra doğru kararı verdiğimi biliyorum. Bitmiş halini görmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem mi olacak doğrusu? Keşke bizim orada da Marius gibi bir usta boyacı olsaydı. Bir dakika.
1: Astarı tamamen karıştırdım. Tabanca da hazır. Birkaç kat atacağız. Ev boyamaya benziyor. Bir kat atarsın, beklersin, sonra bir kat daha. Tek fark, evdeyken bir şeyler içebiliyorsun, burada değil.
0: Mükemmel bir sonuç için renk tutturmak çok önemli.
6: Doğru tutturamayıp arabayı öyle boyarsan farkı her zaman görürsün.
0: Keşke önceki sahibine biri bunu söyleseydi.
6: İşte bitti.
1: İnanılır gibi değil. Birisi bunu evinin önünde 10 saniyede sprey kutusuyla boyayabilecek.